بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ردوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق الله العظيم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Allah Teala bizlere böyle dihnimize nakşetmemiz gereken ve hiçbir zaman orada olduğunu unutmamız gereken bir hatırlatma yapıyor bize. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La tettehizu bitaneten min dunikum. Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Hiçbir zaman sırdaşın senden olmayan olmasın. Seninle ayrı görüşte olan, sen Müslümansın. Ama onlar senin inandığın dine inanmıyorlar. Dolayısıyla o senin sırdaşın olamaz. La ye'lûnekum habâlâ. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Yahu senden değil adam. Senden değilse, sen İslam dairesi içerisindesin. O daire içerisinde değil. Öyleyse sen onu bir sırdaş edinme. Onlar size kötülük yapmaktan geri kalmazlar diyor Allah Teala. Yani işleri Müslümanlara kötülük yapmaktır ya. Müslümanın iyiliğini asla istemezler. Ve duma anittum, sıkıntıya düşmenizi isterler. Allahu Ekber ya. Mevla Teala bizi her konuda uyarıyor ama biz Müslümanlar ne hikmetse hala kafirleri bir şey zannetmeye devam ediyoruz. Gazze'den sonra kafirlerin ne olduğunu öğrenemediysek inanın öyle gideriz biz bu dünyadan. Allah Teala ayetleriyle bize kafirleri anlatıyor. İşte buyur. Ne buyuruyor? Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Tek istekleri bu ya. Başka bir dertleri yok. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır diyor Allah Teala. Size karşı gönüllerinde nefret var, daha ağrı var gönüllerinde de. Dillerinden çıkan ne? Nefret size karşı ya. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ. Kalplerinde sakladıkları, o dillerinden dökülenden çok daha büyük. Ekber diyor Allah Teala. Çok daha büyük. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Gerçekten diyor Allah Teala, biz size delilleri beyan ettik. Açıkladık size ya. Eğer düşünüyorsanız tabii. İn kuntum takilun. Anlamaya çalışıyorsanız ben size her şeyi aktardım diyor Allah Teala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize Allah Teala her şeyi açıkladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısıyla bize her şeyi gösterdi. Ama biz ne hikmetse, hele hele bir kafir sevdası olma vardı Türkiye'de. Şimdi elhamdülillah bu Gazze'den dolayı o ortadan kalktı.
özellikle yönetimleri adına kimse düzgün konuşmuyor artık elhamdülillah. Öyleydiler. Hiç değişmemişlerdi ki. Biz görmüyorduk. Afrika'yı görmüyoruz biz. Afrika'daki her bir ülke bu Avrupalılardan birinin sömürgesidir. İnsanlar açlıktan ölüyorlar. Afrika'da onların karnını doyuracak kadarını sömürdüklerinden o kadarını bile onlara bırakmıyorlar. Avrupa bu. Sultan Abdülhamid, 2. Abdülhamid demişti ki bekledim yıllarca. Bunlar birbirine düşecekler. Ama o hayattayken bu olmadı. Ondan sonra oldu. Takdir bu. Allah'ın takdiri bu. Ancak biz inananlar olarak gerçekten kafirleri tanıma noktasında maalesef lafiyet içerisindeyiz ya. Hakkıyla kafirleri tanıma noktasında ciddi gayretimiz yok. Kafirleri tanımak lazım. Allah ne diyorsa o. Ne diyor Mevla Teala? Ya eyyühellezine amenu. Daha okuyorum. Çok önemli çünkü. Ey iman edenler. La tetehidu bitaneten min dunikum. Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Kafir senin sırdaşın olmamalı. Olamaz. La ye'lûnekum khabâlâ. Size kötülük yapmaktan geri kalmaz bunlar diyor Allah. Size kötülük yapar bunlar. Ve dumanittum. Sıkıntıya düşmenizi ister bunlar. Evet Müslümanlar hep sıkıntıda olsun isterler. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu şu ifadeyi çok kullanırdı. Yerden göğe küptişseler, birbirine rapt etseler, sonra en alttakini çekseler, sen seyreyle gümbürtüyü. Şu anda kafirlerin arasındaki ortaklık menfaate dayanmakta. O menfaat alt küptür. O çekildiği zaman sen seyreyle gümbürtüyü. Birbirini yerler onlar. Bunlar da birbirlerine karşı merhamet de yoktur. Bunu sağlayan yine Müslümanlardı. Ama maalesef Müslümanlar kafirleri tanıma noktasında hakikaten lafiyet içerisine düştüler. Elmalılı Hamdi Yazır diyor ki bir taneten kelimesi elbisenin iç yüzü demektir. Sırdaş dedik ya biz bir taneten sırdaş. O elbisenin iç yüzüdür o diyor. Mecazen insanın İç işlerine nüfuz eden yakın sırdaşlar kastedilmiştir. Çünkü biri senin sırdaşın oldu mu içine giriyor demektir. Senin iç alemine giriyor demektir. Sakın ha kafirleri bu aleme sokmayın. Onun için çok ama çok dikkatli olun diyor Allah Teala bizlere. Bu ayet müminlerin siyasette, toplum ve güvenlik alanlarında daima dışarıdan etkilenmemesi gerektiğini bize öğretiyor. Etkilenmeyin kafirlerden. Siz İslam yani dininiz size neyi söylüyorsa onu yapma gayretinde olun. Başka bir derdiniz olmasın. Bakınız. An Ebi Musa radıyallahu anh an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebi Musa radıyallahu anhu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnnemâ metelul celîsi sâlihi vel celîsi su. İyi kimseyle oturup kalkan ve kötü kimseyle oturup kalkanın misali kim gibidir? Kehamilil misk ve nafihil kiri. Misk kokusunu taşıyanla körük var ya körük. Eşkiler bilirler körüğü. Bakır tavalar, tencereler hep onunla kalaylanırdı. Körüğü o çeken kişinin misaline benzer. Kötü arkadaş. Eğer senin meclistaşın, yani mecliste kendisinde bulunduğun kişi iyi biri ise, İslam'a göre tanımladığınız zaman da, İslam ona iyi biri diyorsa, sen misk taşıyan bir adamla berabersin. Kötü biri ise o körüğü çeken adamla berabersin. Ne olur onunla beraber olunca? Fehamilül miski. Bak miski taşıyan adam. Yani senin iyi meclis arkadaşın
İmma yuhdiyeke. Ya sana o güzel kokudan, miskten verir. Ve imma tebta'a minhu. Ya da sen ondan satın alırsın. Neticede güzel bir koku satın alırsın. Onunla arkadaşlık yaparsan. Ve imma tecide minhu rihan tayyibeten. Veyahut da ondan sana güzel bir koku gelir. Her halükarda menfaatlısın. Aynen onun gibidir iyi arkadaş. Çok önemlidir ha. İnanın özellikle gençleri yoldan çıkaranlar arkadaşlarıdır. Bu böyle. Yıllardır böyledir. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu derler. Dolayısıyla arkadaş bu kadar önemli. Ve nafihul kiri. Körük çeken kişinin onun işi nedir? İmma yuhrika fiyabeke. Ya senin elbiseni yakar. Çekim körük çekerek ateş ortaya çıkarıyor. Ya senin elbiseni yakar. Ve imma tecide rihan habiseten. Veyahut da ondan sonra kötü koku gelir. İyi koku gelmez. Ondan dolayı Müslüman dünyadaki arkadaşını, birlikte oturacağı kişileri çok iyi seçmesi lazım. Ya mis kokusu alırsın ya da ya elbisen yanar ya da kötü koku alırsın. Arkadaşına göre bu değişiyor. Onun için gerçekten Müslüman kişi arkadaşını çok iyi kişilerden seçmelidir. Bakınız. An-Ebi Hureyre an-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. El mer'u ma dini halilihi. Allahu Ekber ya. Kişi dostunun dini üzerinedir. Dostunun dini üzerinedir. İfadeye dikkat ediniz. Felyanzur ahadukum men yuhalil. Baksın sizden biri kimle arkadaşlık yapıyor. Arkadaşlık ettiğiniz kişiye iyi bakın. Çünkü siz onun dini üzere olan kişi olursunuz. Allah muhafaza eylesin. İslam'dan bir haber, hiçbir haberi yok adamın. Bırak haberi olmasını, yaşadığı hayatı tamamen İslam'a aykırı bir şekilde yaşıyorsa senin arkadaşın, bil ki seni sonunda o hayata çekecektir. Onun için bu noktada hakikaten dikkatli olun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle arkadaş seçimi konusunda bizleri fazlaca uyarıyor. Bakınız bir başka hadis-i şerifte. Hadis-i şerifleri çok okuyorum ki Efendimiz'i dinleyelim ya. Ayetleri okuyoruz ki Mevla'dan dinleyelim ya. Biz neyiz? Biz sadece aktaran olalım. Bakınız. An-Ebi Sa'idin. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Sa'id anlatıyor. Radiyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ma ba'atallahu min nebiyyin ve la istahlefe min halifetin illa kanet lehu bitanetan. Allahu Ekber ya. Günümüzün en önemli meselelerinden biri bu. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın gönderdiği hiçbir peygamber ve halife yoktur ki onun iki çeşit yakın çevresi danışmanı olmasın. Ya iki çeşit. Nedir onlar? Bitanetun te'muruhu bil hayr ve tahudduhu aleyhi. Ya o danışmanı te'muruhu bil hayr, ona hayırı emreder ve tahudduhu aleyhi, onu hayra teşvik eder. Bu güzel bir şey. Ya böyle birisi vardır çevresinde makam sahibi olanların. Makam sahibi olanların da en çok dikkat etmesi gereken şey budur. Çünkü danışmanları adamı ne yaparlar? Yoldan çıkarırlar. Allah muhafaza eylesin. Ne kadar önemli. Biri böyle. Ve bir tanetün te'muruhu bissu. Bir danışman da ona kötüyü emreder. Ve tahudduhu aleyhi. Kötüye onu teşvik eder. Vel masumu men asamallah. Korunan kimdir? Korunan Allah'ın korumuş olduğudur. Onun için sen şeriatı garrayı yaşarsan, ister makamın yüksek olsun ister düşük, etrafında olanlar sana tesir edemezler. Sen eğer İslam ahkamını hayatına uygulayacak olursan, seni kimse yolundan
döndüremez. Bu konuda hakikaten istikamet üzere olmalıdır kişiler. Şimdi gelelim bugünkü ana konumuza. Bu bir girişti. Bir hadis-i şerif okuyacağım. 3 maddesi var. İnşallah ayetlerle, hadislerle destekleyerek anlatmaya çalışacağız. An Ebi Hureyre an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kal, şöyle buyurdular. Ma nakasat sadakatun min malim. Birinci madde bu. Nedir o? Sadaka malı eksiltmez. Yani bir insan Allah için veriyorsa malı görüntüde eksilse de hakikatta eksilmez. Anlatacağız onu inşallah. Bu birinci madde. İkinci madde. Ma zâdallâhu abden bi affin illâ izzen. Hiç kimse Allah için Allah affetmesi sebebiyle bir kulun derecesini ancak artırır. Sen insanlardan affediyorsan Allah senin dereceni artırır sadece. İkinci maddemiz bu. Dolayısıyla affeden olacağız. Haklı da olsak affeden olacağız. Zulmeden değil. Üçüncüsü de وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ. Hiç kimse Allah için alçak gönüllü davranmaz ki Allah onu yükseltmesin. Kişinin alçak gönüllü olması Allah'ın onu yükseltmesi demektir. Bu konuda da gerçekten dikkatli olmak gerekir. Şimdi birinci maddede, hadis-i şerifte 3 şeyden bahsediliyor. Birincisi, mana kasat sadakatin min malin. Sadaka maldan bir şey eksiltmez. Ya sen bir şeyi Allah için verirsen, Allah aşkına, onu zaten sana veren Allah'tı. Sana şimdi daha fazla verecektir. Nasıl? Şöyle de düşünebilirsiniz. Sen tasaddukta bulundun. Allah onun karşılığını sana verecek. İlla fazla bir mal vermesi gerekmiyor Mevla Teala'nın. Kalan mala Allah öyle bir bereket verir ki sen bile şaşırırsın. Onun için alın fazlaca bereketlenir. Yeter ki Allah için verelim diyor. Bu hadis-i şerifi destekleyen çok ayet-i kerimeler var. Okuyalım bir iki tane. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne rabbi yefsutur rızka limen yeşâ'u. De ki ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz benim Rabbim rızkı dilediğine bol verir. Veren Allah'tır. Kimsenin karışma hakkı da yoktur. Tüm mülk onundur çünkü. Kimine rızkı hakikaten bol verir. Min ibadihi kullarından ve yakdiru leh. Kimine de kısar. Dilediğine de rızkı kısar Allah'tan. Rızkı veren Allah'tır ha. İnsanoğlu zanneder ki ben yaptım, ben ettim, şöyle ettim, böyle ettim. Allah aşkına. Tahtakale'de hamalı kardeşlerimiz var. Akşama kadar sırtlarına yük taşırlar. Geçinirler o kadar. Ondan daha fazla çalışan da yoktur. Şikayeti de yoktur. Ha halinden de memnundurlar. Sen Allah vermiş sana malı mülkü. Ben yaptım ben ettim. Hiçbir şey yapmadım kusura bakma. Elbette senin de tecrüben var. Ama veren Allah'tır. Bunu aklından çıkarırsan malın tamahkarı olursun ki esiri olursun. Allah muhafaza eylesin. Dünyadaki en büyük belalardan birisi de malın esiri olmaktır. Öyle cimriler vardır ki diyorlar, her şey var. Yemeği bile o kadar iktisatla yiyor ki para gitmesin diye. Ya böyle bir adamın serveti ona yüktür. Yük, eziyet o. Başka bir şey değil. Onun için sen Allah için tasaddukta bulunursan senin malından bir şey eksilmez. Çünkü Allah Teala kalana bereket verir ve sana verir de. Onun için Allah Teala rızkı dilediğine bol verir. Dilediğine de kısar. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Siz neyi infak eder Allah yolunda verirseniz, fakir fukaraya verirseniz ne olur? Allah Teala onun yerini doldurur diyor. يُخْلِفُهُ. Yerini doldurur, boş bırakmaz. وَمَا خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah Teala rızık verenlerin en hayırlısıdır. Dolayısıyla sen Allah için vermesini becerebilirsen
Bil ki Allah Teala sana düşündüğünden çok daha fazlasını verecektir. Bunu böyle bilmeli Müslüman. Böyle de inanmalı. Elbette kişi tasaddukta bulunurken tüm malını verip ertesi gün dilenen olması da gerekmez. Bunda da şüphe yok. Ama verirken Allah için ver, gerisine karışma. Çünkü sana rızkı verecek olan Allah'tır. Onun için gerçekten bir zenginin malından eğer fakirler istifade etmiyorlarsa, yoksullar istifade etmiyorlarsa neye yarar onun malı yahu? Neye yarar? Çünkü ölüp giderken hiçbir şey getirmiyorsun bu dünyadan. Götüremiyorsun öteki tarafta. Gitmiyor. Sadece kefenle gidiyorsun. Mal kefen, o da toprağın altında seninle beraber çürüyor zaten. Dolayısıyla iyi amel, tasadduk da iyi amellerden birisidir. Bakınız Allah Teala kullarına öncelikle takva olmalarını öğütlüyor. Çünkü takvanın içerisinde ne de var? Eğer zenginsen fukarayı gözetmek de var. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfiretin min rabbikum. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak için yarışın diyor Allah Teala'ya. Ve cennetin, cennet için yarışın diyor Allah Teala. O cennet ki Allah'ın semavatü vel ard, onun genişliği gökler ve yerler kadar. Uiddet lil muttakin, bak muttakiler için. Allah'a karşı gelmekten sakınan takva kişiler için hazırlandı orası. Bunu söylüyor Mevla Teala. Hemen ardındaki ayette bakınız bize nasıl bir tembihte bulunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Allahu Ekber. O kişiler ki infakta bulunuyorlar. Fakir fukarayı gözetiyorlar. Ne zaman? Bolluk hallerinde ve darlık hallerinde. Yani Müslüman her halükarda kendinden daha alt konumda olan kişilere yardımcı olmak zorundadır. Olmalıdır. İlla çok malın olacak da tasadduk edeceksin, böyle bir şey yok. Adam gider bir yere 1 milyon verir, öbürü gider 10 lira verir. Ama Allah için verir. Allah için verir sadece. Diğeri gösteriş için verebilir. O kazanamaz, o 10 lira veren kazanır. Ha, adam o kadar veriyor, bunu da sırf Allah için yapıyorsa ne mutlu ona. Onun için bollukta da darlıkta da ne yapacak? İnfak edecek. Vel kâzimînel gayza. Ya öfkesini de yenerler. Onlar cennette yarış edenlerdir. Ha, o gökler yerler kadar olan cennette yarışan kimler? Bunlar. Bollukta darlıkta veriyorlar ve öfkelerini yutuyorlar. Öfke yutmak kolay bir iş değildir ha. Yiğit işidir bu. Haklısın. Sana zulmedildi. Haklısın. Öfkelendin. Yine de kendini tutuyorsun. Büyük adamsın. Bunu herkes yapamaz. Ve lafina ninnas. Bak insanlardan da affediyorlar. Sana yanlış yapıyor adam. Yanlış davranıyor. Yanlış işler yapıyor sana karşı. Ama sen yine de onu ne yapıyorsun? Affediyorsun. Ne mutlu sana ya. Sana ne mutlu. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Teala böyle ihsanda, iyilikte bulunanları sever. Dolayısıyla böyle davranın ki cennette, cennet sizin için ne olsun? Varacağınız mekan olsun. Şimdi bu vasıflar takva sahipleri olan kişilerin en belirgin özellikleridir bunlar. Takva sahibi olandan hakikaten ne çıkar? Bu ayette söylenen 1- bollukta, darlıkta, infakta bulunur. 2- öfkelendiği zaman öfkesini yutar. 3- insanlardan affeder kendisine kötülük yaptıkları, yanlışlık yaptıkları zamanda. Muazzam bir şeydir bunlar. Müslüman böyle olmalı ya. Müslüman böyle olursa Müslümanlar arasında hiçbir sorun olur mu? Birliktelik tam olur. Birliktelik tam olduğu zamanda da hiçbir kafir Müslümana yanlış işler yapmaya yeltenemez. Bakınız bir Gazze hadisesi gerçekten
dünya üzerindeki Müslümanların öyle ya da böyle fiili olarak bir şeyler yapamadılar. Ama işte gösterişi yapmaları şunlar bunlar derken Yahudi öyle bir hale düştü ki bırakın sadece Müslümanlar değil, kafirler bile ayağa kalktılar. Halklarından bahsediyorum, idarelerinden değil. Halkları ayağa kalktılar. Çünkü hazmedilecek şey değil bunların yaptıkları. Ve bunların hakikaten cibillesini dünya üzerindeki insanlar anladı. Anladılar ki Yahudiler zulmetmeye meyilli insanlar. Bugün Müslümana zulmediyor ama yarın bize Hristiyan böyle düşünüyor. Yahudi onlar tanımıyor zannetmeyin. Tanıyorlar. Yarın da bize gelecek bunlar diyorlar. Onun için tedbir almaya çalışıyorlar. Yahudinin özelliği budur. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama avkadu naran lil harbi adfa'ahallahu. Bu Yahudiler ne zaman dünya içerisinde bir harp ateşini tutuştururlar, Allah onu söndürür. Bizi teselli eden budur. Allah o ateşi söndürür. Ayettir bu. Çünkü bu Yahudiler hakikaten kendileri dışında olan herkesi yok etmek veyahut da emrine amade kılmak ister, kullanmak ister. Onun için Allah Teala, Rabbime hamdü senalar olsun, fırsat, çok daha büyük fırsatlar ele geçirebilirler ama vermiyor Allah Teala onlara. Hakikaten vermiyor. 65 bin insan şehit ettiler ya. Bu az bir rakam değil. Bunların neredeyse yarısı çocuk, kadın, yaşlılar var. Zaten savaşıp da birini öldürdükleri de nadirattan. Onun için hakikaten Müslümanlar Yahudi'yi bu savaşla tanımadılarsa bir daha tanıyamazlar. Yahudi budur. Eline fırsatı geçirdiği zaman mutlaka saldırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kürsüden bunu söyledim ben. Buyuruyorlar ki ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecek ki kafirlerden bir grup çıkacak. Bir devlet yani bugünkü deyimiyle. Bir sofra kuracak. Sofrada Müslümanların malı ve canı olacak diyor. Şu an Yahudi çıktı, sofrayı kurdu. Müslümanların malı ve canı var orada. Malı yok zannetmeyin ha. Gazze açıklarında dünyanın en büyük yatakları var. Doğalgaz yatakları var. Onlara göz de dikmişler. Allah müsaade etmesin Rabbim. Fırsat vermesin onlara Rabbim. Böyle bir sofra kuracak. Dostlarını çağıracak. Tıpkı hani bir adam evinde sofra kurar, dostlarını çağırır yedirmek için ya. O devlette dostlarını çağıracak. Gelin Müslümanları öldürelim, mallarını da alalım diyecek. Ashabtan biri kalkıyor diyor ki, ya Resulallah o gün Müslümanlar çok az olacak diye mi böyle olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. O gün Müslümanlar çok olacak. Ya bugünü tarif ediyor ya. Çok olacak ama selin önüne kapılmış giden şeyler gibi hiçbir hükümleri olmayacak. Yok işte. 8 milyon Yahudi 65 bin insanı öldürüyor. 2 milyar dünyadaki Müslüman doğru dürüst bir şey yapamadılar. Yani Yahudi'ye fazla bir şey yapılamadı. Ve inanın Yahudi şu an itibarıyla tüm dünya üzerinde Müslümanların dışındaki o Hristiyanıdır, şudur, budur hepsi nazarında bütün o hani saygınlık derler ya öyle bir şeyi komple kaybetti. Onu toplamak derdinde şu anda. Yani sulhu kabul etmesinin sebebi de odur ha. Çünkü çok fena bozuldular dünya nazarında. Rabbim daha beter etsin onları inşallah. Dolayısıyla bunun üzerine o sahabi diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peki ya Resulallah bu Müslümanların başına bu hadise neden dolayı geliyor? Sofrayı kurdular. Elemanlarını yani kendilerinden olanları çağırdılar. Geldiler. Sofrada Müslümanın kanı ve malı var. Müslümanlar mücadele edecek halde değil. Neden böyle diye soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki şey söylüyor. Dikkat edin.
Birincisi, siz dünyayı çok sevdiniz. Dünyayı çok sevecek o dönemde yaşayanlar. Birincisi bu. Baş belası bu. Hubbu dünya, ra'su kulli hatiyet. Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Ama dünya derken, dünya nedir? Maldır aklınıza geliyor hep, o değil. Dünya, Allah'a olan muhabbeti hakkıyla yerine getirmeyip başka şeylere gönlünü kaptırmaktır. Şu anda Müslümanların maalesef durumu bu. İkincisi, kerahiyetül mevt. Ölümü kerih göreceksiniz diyor, çirkin sayacaksınız diyor. Halbuki Müslüman için. Allah'ın dini uğrunda ölmek şehit olmaktır. Müslüman bunu nasıl çirkin sayar yahu? Nasıl sayar ya? Allah Teala ahirete göçenlere dünyaya sizi göndereyim dediği zaman hiçbiri dünyaya dönmek istemeyecek. Velev ki dünyada Müslüman olup çok büyük zengin olsun. Müslümanlara bu teklif zaten. Dönmek asla istemeyecek. Niye? Çünkü ahiret hayatındaki nimetler dünya gibi değil ki. Sonsuz ve çok farklı. Hiçbir göz görmemiş, kulak işitmemiş, hatıra bile gelmemiş. Öyle muazzam nimetler var. Kabul etmeyecekler gelmeyi. Tek şehitler kabul edecek geriye, dünyaya dönmeyi. Hem de hadis-i şerifte aşra merratin, 10 defa diyor dönmek isteyecekler. Niye? Ya Rabbi bizi dünyaya gönder, senin yolunda bir daha şehit olalım diyecekler. 10 defa bunu tekrarlayacaklar. Mevla göndermeyecek ayrı şey ama onlar isteyecek. Neden? Çünkü şehadet bu dünyada bir Müslümana nasip olacak en muazzam şeydir. Onun için onlar isteyecekler Allah yolunda şehit olmayı tekrar. Dolayısıyla cennetliklerin vasıflarından biri de hem rahatlıkta hem sıkıntıda infak etmeleridir. Bu cimri değiller demektir. Müslüman cimri olmamalı. Müslümanın vasfı cimrilik olmaz. Bakınız yine bir hadis-i şerif daha okuyayım size. Vakit mübarek çok hızlı gidiyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal. Ebu Hureyre anlatıyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ma min yevmin yusbihu el ibadu fihi illa melekani yenzilani. Hiçbir gün yok ki insanlar sabahlarlar iki melek gökten inmesin. İner iki melek. Feyekul ahaduhuma, o iki melekten bir tanesi der ki Allahümme, Allah'ım ati munfikan halefen, malını infak eden Allah yolunda harcayana halef, onun yerini dolduracak olanı ver ya Rabbi diye dua eder. O meleklerden biri. Veyekulul aharu, diğer melek de şöyle der. Allahümme, Allah'ım ati munfikan, malını harcamayıp fukarayı gözetmeyip elinde tutana da ver. Neyi? Telefen. Malının telef olmasını. Demek ki kar neredeymiş? Allah için vermekte verebilmek. Bakın miktarın bir önemi yoktur ha. Herkes kendi gücüne göre verir. Önce şöyle diyeyim. Adam zaten zar zor geçiniyor. O bir lira verse bile Allah için çok büyük paradır onun için. Verebiliyor ya, o kabiliyet var ya onda. O muazzam bir şeydir. Allahu Ekber. Allah Teala bu noktada hakikaten bizleri uyandırsın. Vakit daralıyor dediğimiz gibi. Hadis-i Şerif'te ikinci maddeye dair de bir iki şey söyleyelim. Bir de üçüncü madde var, ona dair de bir kısa bir şey söyleyeyim de vakti tamamlamış olalım. İkincisi neydi Hadis-i Şerif'te bize beyan edilen? وَمَا زَعَدَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّنْ. Allah affetmesi sebebiyle bir kulun derecesini ancak artırır. Bir kul bir başka kuldan affediyorsa Allah o affeden kulun derecesini mutlaka artırır. Affetmek çok güzel bir şeydir. Ah gidi ah be. Efendim Hazretleri Kuddüs'e sırruhu ya, bir kardeşimiz geldi. Geldi değil, Efendi Hazretleri çağırttı, onu da geldi. Niye biliyor musunuz? Bir başka kardeş, Müslüman kardeşimiz ona ağır hakaretlerde bulundu. Bu da dedi ki, öldüreceğim onu. Bana nasıl böyle hakaret eder?

yapıyorsa şeriatta ona o kadarını yaparsın. Daha fazlasını yapamazsın. Niye? Bakın Allah ne diyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun misluha. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Daha ileriye gidemezsin. Adam sana bir tokat attı, maşallah sen adamı pataküt her şeyi yap. O kadar da değil. Hani yapacaksan o kadarını yaparsın. Bir tokat da sen atarsın yani. Kötülüğün cezası, kötülük ne kadarsa o kadardır. Femen afa. Allahu Ekber, Allah diyor bunu. Kim affederse, sana kötülük yaptı adam. Ama sen affettin ve aslaha, düzeltme yolunu tutarsa bu durumu, feecruhu alallahi. Allah diyor bunu ya. O adamın ecri, sevabı Allah üzerinedir. Benim üzerimedir diyor Allah Teala. Allah bir şey üzerine alıyorsa ne kadar vereceğini sen hesap edebilir misin? Edemezsin. Onun için sana bir kötülük yapıyorsa af yolunu tercih et. Kötülük yapma yolunu değil. Hele fazlasını hiç değil. Af yolunu seç. İnnehu la yuhibbu zalimin. Allah Teala zalimleri sevmez. Adam sana bir kötülük yaptı, aman Allah'ım sen her tarafın kötülük oldu, adama kötülük olarak yağdın ya. Zalim oldun sen o zaman. Allah Teala zalimleri sevmez. Onun için hakikaten bu hayat bir daha bize verilmeyecek. Bir defa verildi ve imtihan oluyoruz. İmtihandayız. Dünya mezrahatul ahire. Dünya ahiretin ekin tarlası. Ne ekersek o çıkacak karşımıza ahirette. Başka bir şey çıkmayacak ha. Yaptığımız iyilikler iyilik olarak karşımıza çıkacak ama kötülükler de çıkacak. Kötülükler de ne olacak? Çıkacak. Şimdi bir hadis-i şeriften de biraz okuyayım inşallah. An Ukbet ibn Amir kâle lakîtu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem kâle lî. Ukbe bin Amir diyor ki radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Bana dedi ki ya Ukbet ibn Amir, ey Ukbe bin Amir, sıl men kata'ke. Allahu Ekber ya. Seni terk edeni sen ziyaret et. Buyur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyor ya. Sıla-i rahim yap. Yani ziyaret et. Kimi? Men katake. Seni terk edeni, sana sıla-i rahim yapmıyor. Gelmiyor, gitmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Sen git. Ve ati men harameke. Seni mahrum edene sen ver. İslam ahlakı bu yahu. İslam bize güzel olanı tavsiye ediyor. Ahlak bu İslam'da. Vafu ammen zalemeke. Sana zulmedenden de affet diyor. Böyle dedi bana diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılaştığımızda. Kal, Ukbe bin Amir diyor ki Hümme eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fekale li. Sonra yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldim gittim bir dönem. Bana dedi ki ya Ukbe tebni Amir, ey Ukbe bin Amir, emlik lisaneke, diline sahip ol, diline malik ol. Bu dil var ya, bu dil ıslak yerdedir, her şeyi söyler. Söyleme her şeyi, ona malik ol, ona hakim ol. Her şey ağzından çıkmasın demektir bu. Vebki ala hatiyetike, eğer bir hatan varsa, bir yanlışın varsa, bir kusurun varsa ağla bundan dolayı, Rabbinden af dile. Ve yetake beytuke, evin sana yetsin. Ne demek o? Evinde ol. Boş boş sokaklarda dolaşma. Onun yerine evinde dur daha iyidir. Çünkü sokaklarda her şey var. Allahu Ekber. Kale. Hümme lekîtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fekale li. Yine bir zaman sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştık. Bana dedi ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ukbet ibn Amir, ey Ukbe bin Amir, ela uallimuke. Bunu bu akşam kafamıza yazalım ve sürekli yapalım. Bakınız kolay, zor bir şey değil. Hepiniz yapabilirsiniz. Ela uallimuke suveren. Sana birkaç sure öğreteyim mi? Ma uncilet fit tevrati ve la fil zeburi ve la fil incili ve la fil furkani. Ya
Bu sana öğreteceklerim ne Tevrat'ta.

0: ne Zebur'da, ne İncil'de, ne de Kur'an'da benzeri indirilmeyen sureler. Sana bunları öğreteyim mi? Hemen ne diyecektir tabii ki sahabe? Ya Resulallah, elbette öğret. Öğret bileyim diyecek. Ve la fil furkan misluhunne, misilleri yok orada. La ye'tiyenne aleyke leyletun. Hiçbir gece senin üzerine geçmesin. İlla kara'tehunne. O sureleri mutlaka oku. Nedir onlar? Çok kolay. Bak. Kul huvallahu ahad. Bunu mutlaka yatmadan oku. Bir. Kul a'udu bi rabbin nas. Felak suresi. Onu oku. Kul a'udu bi rabbil felak. Onu oku. Ve kul a'udu bi rabbin nas. Bir de onu oku. Bu üçünü her akşam mutlaka okuyun yatmadan. Zor değil bu. Kolay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muazzam bir vaadi var. Kale ukbetu fema etet aleyye leyletun illa karatuhunne. Karatuhunne. Hiçbir gece üzerime geçmedi ki ben onları okumuş olmayayım. İlla okudum diyor. Ve hukkali, bana hak oldu bu ya. İlla yapmam gereken oldu bu. Ella eda'ahunne. Onları terk etmemek bana hak oldu. İlla yapmam gereken oldu. Fakat emarani bihinne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bunları bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Ya vakit doldu. Allah Teala bizlere şu dünyayı gerçekten imtihanı kazanan kulları olarak yanına alsın. Zor dönemde yaşıyoruz. Gerçekten Müslümanlar İslam'ın yaşanmadığı, hatta zıttının insanların hayatına hakim olduğu bir dönemi yaşıyorlar. Ya Rabbi, bu dönemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl yaşadıysa, ki elhamdülillah bu dönemde bize Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu gibi birini gönderdiğinde bunu gösterdiğin, bize de en azından onun etrafından, onun yanından ayrılmamayı nasip eyle. Onun bize sunmuş olduğu o fikriyatı hayatımızda devam ettirmeyi nasip eyle. Yahu hiçbir konu yoktur ki onu kitaba, yani Kur'an'a, sünnete danışmasın. Mümkün değil. Böyle gördük biz Efendi Hazretlerinin hep. Ya Rabbi, bizim hayatımızı da o şekilde devam ettirmeyi bizlere nasip eyle. İslam'ın hakim olmasını, yeryüzünde tekrar hakim olmasını hepimize göster ya Rabbi. Biz aciziz. İnanın, hakikaten aciziz ya Rabbi. Siz de buna inanın. Aciziz biz. Gerçekten aciziz. Allah Teala'nın bizden istediklerini yapmaktan bile aciziz. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Ya Rabbi, bizim amellerimizden dolayı değil, kafirlerin zulmü arşa dayandırdıklarından dolayı Müslümanları uyandır ya Rabbi. Hak ve hakikate uyandır ya Rabbi. Yanlışlardan vazgeçir bizi ya Rabbi. Doğru ne varsa, İslam adına doğru olan ne varsa hepsini yapmayı bizlere nasip eyle. Ve senin huzuruna ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ashab-ı kiramın, veli kullarının o muazzam imanı gibi bir imanla gelmeyi hepimize nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Onlara merhamet eyle. Varsa taksiratları affeyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. O hal ile hallendiğimizde ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı hepimize nasip eyle. Allah Teala razı olsun hepinizden. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Şimdi Yahudi iki gruba ayrılmıştır. Bir o ne diyor? Hasidik mi ne bir şeyler var. İşte onlar Sadık'tan geliyormuş. Sadık o SZ'ye dönüyor bu şeyde. Bu İbranice ile Arapçanın da birbirine geçişi var. Bu geçişlerden dolayı en nihayet amcaoğulları İsmail Aleyhisselam'la İshak Aleyhisselam meselesinde lisanda öyle bir şeyin de var mesela. Sadık, Zadık oluyor. Ondan sonra işte o bir grup işte. Onların içinde de böyle gruplar var falan. Musa onlarda Moşa. Moşe dayan diyorlar mesela. Moşe onlarda Musa Aleyhisselam. Kur'an'da sin onlarda şeydir. Yani o kelime geçişleri de var. Onlar o grup mesela yani onlar da Mehdi bekliyorlar. Kendilerine göre tabii. İsa Aleyhisselam'ı ineceğini beklemiyorlar da. Çünkü İsa Aleyhisselam'a zaten onlar biliyorsunuz anasına da kendisine de iftira attılar. Öldürme geldiler. 12 bin Yahudi Allah-u Teala İsa Aleyhisselam göklere kaldırdığında 12 bin Yahudi kapıdaydı. Dolayısıyla onlar İsa Aleyhisselam beklemiyorlar. Ama kendine göre bir Mesih bekliyorlar. Şimdi yok da Tevrat'ta da tabii muharref değiştirilmiş Tevrat. Değiştirilmiş Tevrat'ta onların okuduklarına göre işte efendim Allah bize devlet nasip etmeyecek. Onu da biliyorlar. Onun için bu kurulan şu andaki Ben İsrail Devleti Tevrat'a muhalif olduğundan bize zarar getiriyor. Hakikaten de zararları kendileri görüyorlar. Onun için bize devlet ne zaman nasip olacak? Kudüs'e biz ne zaman döneceğiz? Bütün dünyada darmadağın ettik Allah buyuruyor onları. Ayetlerde de sabit. Hakikaten Rusya'dan tut, şeyden tut, Çin'den her yerde Yahudi var. Bütün dünyada darmadağın ettik buyuruyor. Fakat tanem fil arzı ümema. Ümmetlere böldük, parçaladık. Bir yerde onlara devlet, izzet nasip etmedik buyuruyor. Diğer bazı ayet-i kerimeler okuduğumda ancak insanlardan bir yardım ve güvence alarak dedik işte Amerika ile İngiltere geldi. Biden zaten açıkça harp toplantısı yaptılar. Harp toplantısı. Orada gariban halk var, bir şey yok. Onlarla harp toplantısı yaptılar. Biden da toplantıya da katıldı. İşte kara savaşı lazım diye neden yav gavuru dedi. Biden'a tamam biz destek vereceğiz dedi. Dolayısıyla işte şimdi onlardan güç almasalar orada bir adım atabilirler mi? Asla atamazlar. İşte ayet-i kerime nasıl? Buribet aleyhimü zilletü eynemâ sukifû. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Zillet, horluk, hakirlik, eziklik onlara damga gibi vurulmuştur. İlla bihablim minallâhi. Ancak Allah'ın bir ipine tutunurlarsa o da nedir? Bir Müslüman devletin içinde zimmi bir vatandaş veya zimmi bir turist durumundaysalar, hani İslamiyet diyor dokunmayın, bir oradan kurtarabilir, yaşayabilirler. Yani İslam devletlerinin verdiği güvenceyle ki Osmanlı'da senelerce böyle yaşadılar. Endülüs'ten efendim denize döküldüklerinde Osmanlı aldı geldi. Ve hablim minen nas, bir de insanlardan bir ip. O insanlardan ip dediği işte Hristiyan tayfası şu anda görüyorsunuz Amerika'sı, İngiltere'si. Bir ip uzattı yani falan. Yoksa hükümleri yok. Tükürükle boğulacak kadar sayılarda, nüfuslarda, imkanlarda esasen az. Elektronik imkanları konuşmuyoruz. Allah elektronik imkanlar aciz bırakamaz. Ve ba'u bi gadabin min Allah. Bunlar Allah'ın gazabına çarpıldılar diyor Kur'an. Yani Allah Teala'nın en kızdığı bir millet oldular. Halbuki peygamberlerine Allah Teala fazilet vermişti. Peygamberlerin ashabına faziletler vermişti. 224 bin peygamberin ekserisi bunlardan gönderilmişti. 224 bin peygamberin diğer milletlerden, tabii Hindistan'da da peygamberler olduğunu İmam Rabbani Hazretleri kabirlerini keşfetti. Her ümmete peygamberler gönderilmekle beraber 224 binin ekserisi Beni İsrail'den göndermiştir. İsrailoğullarından göndermiştir. Ama onlar Allah Teala'nın faziletlerine nail oldular. O peygamberler ve onlara iman eden sahabeleri, tabiinleri, o tamam. Ama her zaman sonrasında ne yaptılar? Bozdular. Peygamberler döneminde de bozdular. Peygamberler zelike Niçin bunlar Allah'ın gazabına uğradılar? Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçer? Bennehum yekfurûne bi âyâtillâh. Allah'ın ayetlerinden işine geleni alırlar, işine gelmeyeni inkar ederler. Bir de ne yapıyorlardı? Ve yektulûne l-enbiyâ. Peygamberleri öldürüyorlar. Bi gayri hak. Peygamberleri zaten haklı nedenle öldürmek mümkün değil. Peki haksız yere öldürüyorların manası nedir? Kendileri de haksız olduklarını bile bile. Yoksa peygamber zaten hiçbir haklı nedenle öldürülebilir mi haşa? Peygamber öldürülmesini mucib hangi günah yapar ki haşa? Ama kendileri de biliyorlar ki biz haksızız. Ve zalimiz. Ve başımıza bela gelecek. Ama yine de öldürüyorlar. Çok ayaklanmalar oluyordu Beni İsrail'de. Ve çok peygamber öldürüyorlardı. Mesela bu ayetlerin tefsirinde de gördüm. Diğer birçok tefsirinde de gördüm. Sabahtan başlıyorlar. O zaman kariyelerde, kasabalar, şimdiki köyler gibi peygamberler var. Yani bir zamanda bir peygamber yok. 1000 tane peygamber bir anda yaşadığı var dünyada. Özellikle işte Kudüs ve havalisinde ve civarında. 1000 tane peygamber var. Yani hangi köye gitsen bir peygamber var. O dönemler dünya yaşadı. Hangi köy derken yani o civardaki yani 1000 tane köyde, kariye diyelim ona, kasaba, bazıları büyük, peygamberler var. Bunlar bir ayaklanıyorlardı, 70 peygamberi ikindi vaktine kadar öldürdükleri var. Bir günde. Ondan sonra o peygamberlerin sahabelerinden ulema cemaatleri var. Her zaman olmuştur. Her peygamberin sahabesi, alimleri yetiştirdikleri var. O alimlerden de bu sefer ikindiden sonra o alimler ayağa kalkarak ne yapıyorsunuz ya, peygamberleri öldürüyoruz falan. Bu sefer o alimlerden 350 kişiyi de akşam ezanına kadar, yani akşam güneş batana kadar da 300 küsur alimi bir günde öldürdükleri o. Mevla da bu sefer gazap ediyor. Gazap edince Babil komutanı Buhtunassar'ı gönderiyor. Bütün Mescid-i Aksa'yı yaktırıyor, yıktırıyor, içine domuzları bağlattırıyor. Bunların hepsini kestiriyor, astırıyor. Ondan sonra bunlar yine düzeliyorlar, tevbe ediyorlar. Ya Rabbi bize bir daha peygamber gönder. Biz bir daha yapmayacağız bilmem ne. Bu sefer işte Yahya Aleyhisselam'ı gönderiyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı gönderiyor. Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam'ı biliyorsunuz kestiler. Yahya Aleyhisselam'ın kafasını yine karı meselesinden, evlenmesi yasak olan biriyle kral evlenmek istediğinden, o karı da ben sana varırım ama işte bilmem ne bizim şeyimize, mutluluğumuza bu Yahya göz dikti. Yahya Aleyhisselam Allah'ın peygamberi, haram olan bir evlilik. Yani enses bir durum. Allah'ın peygamberi vahyi bildiriyor. Ya bu sefer ne yapacaksın? Onu keseceksin, kafasını da bir tas içinde bana getireceksin. Ondan sonra ben bu evliliğe evet derim hesabıyla. Yahya Aleyhisselam öyle kestiler, astılar. Bu ikinci ifsat. Sonra Titos'u gönderdi. Roma'nın komutanı. Her seferinde Mescid-i Aksa o zaman Beni İsrail'in peygamberlerinin en büyük ibadetgahı. Fakat Allah-u Teala ne yapıyor? İşte Allah-u Teala faturayı onlara ödettiriyor. Ama camiyi yıktırıyor mu? Yıktırıyor. Kudüs'ü yıktırıyor mu? Yıktırıyor. Yaktırıyor mu? Yaktırıyor. Hepsini kestiriyor mu? Kestiriyor. Kan gövdeleri götürüyor. Kanlar bütün Kudüs'ün sokaklarında, o kadar adam kestirmeli. Yüz binler Yahudileri kestirdi Mevla. Ondan sonra böyle cesetlerini, kanları akıtıyordu aşağı doğru. Sel gibi gidiyordu. Niye? Siz hak ettiniz. Ama tekrar onlara bir fırsat daha veriyor. Bir peygamberden. İsa Aleyhisselam gönderdi en son. Zaten İsa Aleyhisselam'dan sonra gelen yok. Efendim sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar. İsa Aleyhisselam'ı da ne yaptılar? Anasına iftira attılar. Kendisine iftira attılar. Öldürmeye kalktılar. İşte İsa Aleyhisselam'ı öldüremediler. Ben rafa'ullah aleyhi. Allah onu semaya kaldırdı. Şimdi hayattadır. İşte ahir zamanda gelmek üzere bekliyor vazifesini. Deccal'ı katletmek üzere. Hazreti Mehdi'ye yardım etmek üzere. O zaman bunların huyu bu. Ama Mevla Teala her seferinde belanızı verdim buyuruyor. Şimdi bizde de aynı. Bizde de aynı mesela. Niye? Yunan gavuru geliyor, Rus gavuru geliyor. İşte seferberlik oldu. Bu taraftan biliyorsunuz kaç vilayetleri Yunan gavuru işgal etti. İzmir'den denize dökülene kadar ne camiler yaktılar. Kadınların göğüslerinin uçlarını kestiler. Ondan böyle boncuklar yaptılar. Ne kadınlara tecavüz ettiler, ne gözler oydular, ne karınlar deştiler. Yani bu coğrafyada oldu 100 sene evvel. 100 sene evvel bu coğrafyada oldu. Hala Bilecik'te kaç tane yıkık minare var? Minarenin yarısı duruyor, üstü yok. O dönemden kalma. Yani biz Eskişehir'e sohbete giderken uğrardık Edip Alazen falan, hep orada görürüz. Şimdi bilmiyorum tamir ettiler mi camiler. Birkaç minare peş peşe orada öyle cami yıkık minarede yarım kesik öyle duruyordu. E bunlar bize de ayıp. O kadar millet de ne o camileri hala yapamamış. Yunan'ın yıktığı bir camiyi mi yapamamış insanlar? De hala yapmamışlar bak. Yani ön ayak olan mı yok nedir? Aa Karadeniz olsaydı şimdi oraya 4'e 8 tane de ilaveli cami yaparlardı. Bizim Karadenizliler de pek namaza gitmezler, cami yaparlar çok. He, camiler boştur ama minare yarışı. Üst mahalledeki 4 minare, alttakinin 8 minare olabilir mi diye. Yanlış işler. Camiler yapılsın ama cemaatle mamur edilsin. Cemaatle mamur edildikten sonra harap etmiş oluyorsun. Zahiren minareyi dikmenin bir faydası. Yani Allah-u Ekber okunması, tabii ki bir müezzin kadro geliyor, bir Allah-u Ekber deniyor, bereketi vardır ezanın ama cemaat gelmedikten sonra Allah'ın belası kalkmaz. Yani namazı cemaatle kılmayan bir ümmetten, bir kasabada, bir beldeden Allah'ın belası, azabı kalkmaz. Yani anladım sen, ondan sonra sel geliyor, ondan sonra yel geliyor, ondan sonra deprem geliyor, böyle. Şimdi onun için Mevla, ama Mevla hesabı kime soruyor? Şimdi Yunan'ı musallat ediyor, Rus'u musallat ediyor, Yahudi'yi musallat ediyor diyelim. Ayette açıkça söylüyor. Be'asne aleykum, sizin üzerinize gönderdik ibaden, kullar. Yani Buhtunassar gavuru için, Titos gavuru için söylüyor. Ama lena, bizim kullarımız diyor. Biz musallat ediyoruz. Niçin? E siz de ne yaptınız? Peygamberleri öldürdünüz. Hocalara itiraz ettiniz. Alimleri astınız. Emr-i münarif yapanları kestiniz. E siz de bela hak ettiniz. Şeriatı beğenmediniz, şeriatı istemediniz. Şimdi Allah'ın Kur'an şeriatının hükmüne razı mısın, değil misin, isteyenler istemeyenler diye bir şey yapılsa, referandum, kaç çıkar? He? Allah Allah! Nasıl olacak? Nasıl olacak yani? Ha, %99 bilmem ne kadar 9, Müslümandık ya. Nerede Kur'an şeriatı? İsteyen kalmadı ya. La havle ve la kuvvete illa billah. İşte onun için biz kullarımızı yollarız diyor. Ama hesabı da faturayı da kime keseriz? Onlar zaten gavur, zalim. Onlar zaten hesabı ebedi cehennem. Ama faturayı da ben Müslümanım diyene keserim diyor. Çünkü neden? E sen sebebiyet veriyorsun. E şimdi ne durumdayız ya? Sabah namazda camiler bomboş ya. Cemaat diye bir şey yok ya. Ne olacak o zaman? Ha, yazmışlar ki minareleri öyle bırakmışlar da işgalden eser kaldığının alameti olsun, o anı taze dursun diye bırakmışlar. Fakat etrafında gelen geçen o üniversiteler kurulmuş oralarda, kızlar erkekler kafeye girerlerken gelirlerken görenler hiç böyle bir şuurda mı? He? Ya görüyor musun, Yunan işgal etmiş de bu camilerimizi böyle yapmış diye şu anda bir dertlenen var mı? Yani manası da kalmamış olayın. Bir mana varmış. Hani millet de yapamadığından, parasızlıktan değil yani, cami yapabilirmiş. Bu niyetle bırakmış. Hatıra olsun. E tamam da şu anda hiçbir şuur veren bir yönü kalmış mı olayların? Hiçbir şey yok. Aynı Yunan'ın, aynı işgalci gavurun bütün kıyafeti, yemesi, içmesi, müziği, filmi, ondan da ileri gidecek derecede bütün namussuzluklar mubah olmuş. Haşa, din bakımından demiyorum. Serbest olmuş yani. Şuur diye bir şey kalmamış.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hannan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Muhterem Müslümanlar, dünya sadece ve sadece üç harften ibarettir, o da aşktır. Kimisi hakikaten layık olan bir yere aşıktır, kimisi layık olmayan bir yere aşıktır. Biz istiyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne sevilmeye layıksa bizi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu ona aşık eylesin, ondan bizi ayırmasın diyoruz. Müslümanın sevgilisi, Müslümanın maşuku Allah Celle Celaluhu ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sevgisini sembolize eden, temsil eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden gidenlerdir. Bize gelse de gelmese de, hoş gelse de gelmese de hakikat bundan ibarettir. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Bizim için Allah'tan başka, Muhammed Mustafa'dan başka alternatif yoktur. İmkanımız olsa da böyle bir genç kızın dantel işlemesi gibi, kaneviçe işlemesi gibi ilmek ilmek Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa'yı incelesek, din-i mübini İslam'ı bir tetkik etsek ama hani ya ömür, hani ya vakit. Onun için bazı şeyleri böyle gözümüzle görüyor, elimizle tutuyor, kuvvetinde anlayamıyorsak da inanmak bizim için gene işi bitirir Allah'ın izniyle. Onun için itikat ve iman son derece mühimdir. Birimiz acile kaldırırsak, ani bir rahatsızlıkla bir acile kaldırırsak, doktor bize ne söylerse hiç itirazımız olmuyor. Hatta keseceğim elini ayağını dese itiraz yok. Hatta derhal ameliyat dese hiç itiraz yoktur. Hangi hasta doktora demiştir ki peki şu benim maruz kalmış olduğum hastalığı enine boyuna bana bir anlat, ilaçlarını bana bir anlat, ilaçlarının kimyasal terkibi nedir bunu bana anlat, A'dan Z'ye önce bana birkaç gün şu işi bir anlat da ondan sonra ben güveneyim senin tedavine vesaire. Böyle diyen bir hasta oldu mu dünyada şimdiye gelinceye kadar? Yoktur, yoktur. Hasta sadece ve sadece doktorun teşhisine güvenmekle yetiniyor. Velev ki doktorun vermiş olduğu reçete, velev ki onun vermiş olduğu reçete ve tedavi yanlış bile olsa, ha doktor mu bu? İsminin başında DR var mı? Tamamdır diyor. Öyleyse yanlış da olsa, hatta ameliyat eğer ölümle neticelense, davacı olmasın diye imza dayı alıyorlar, o da veriyor rahatlıkla. Niye? İnanıyor ki bu doktorun tedavisi bana yarayacak. Ne hikmetse işte insan ama cehaletten ama gafletten bazen diyeceğim ama artık şimdi devamlı gibi oldu. Böyle birkaç tane gariban Müslüman müstesna genelde sanki Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinde şüphe varmış gibi, sanki onlar bir görenek söylüyormuş gibi, yani yatarsa kafama yaparım, yatmazsa yapmam gibi bir anlayışla insanlar bugün Cenab-ı Hakk'ı da zayi etti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i de zayi etti, Kur'an-ı Kerim'i de zayi etti. Çok efendim, çok çarpık bir mantığa sahip olduk maalesef. O bakımdan insan eğer Allah'ı seviyorsa, eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsa, bu sevginin de bedelini mutlaka ödemeli. Önce aşk noktasında bir anlaşalım. Allah ve Muhammed Mustafa ya aşkımız var mı yok mu? Ben efendim he hocam biz öyleyiz dediğin gibiyiz deyip de öbür taraftan yamuk yapıyorsak o zaman hiç konuşmayalım. Ne bugün, ne yarın, ne ondan sonra vesaire. Ama buraya geldiğimize göre demek ki Allah Celle Celaluhu, demek ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz demektir bu. Öyleyse şu halin ve buna benzer hallerimizin devamı şarttır. Şarttır. Ecdadımız zamanında Yeniçerilerde böyle evlenme adeti falan filan yoktu.
5: Adam evlenmiyordu. Ya niye evlenmiyorsun ya, evlen. Yok baba dedi, ya ben niye evleneyim ki? Adam öyle bir duyguyla yetiştiriliyor ki, ben Allah ve Resulü için çalışacağım, mücadele edeceğim, attan inmeyeceğim, elim kılıçtan kalkmayacak. Dolayısıyla ben cepheye gittiğim zaman, bir de arkadaş çocuklar düşünemem ben. Vay işte şudur budur bilmem ne olacak, evin hali, anamın babamın hali vesaire falan düşünemem ben. Ben cepheye gittiğim zaman gözüm hep önde olacak. Beni Allah ve Resulünün mücadelesinden ayrı bırakacak bir girişime ben yanaşmam derlerdi. Bu din bize bu fedakarlıklarla intikal etti. Yani buradan şunu anlama, evlenmeyelim mi hocam vesaire. O demek değil. Ama bak, aşk kafaya vurduğu zaman insanlara neler yaptırıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Rum buyurduğu gibi, aşk insanın kafasına vurduğu zaman insan mümin miyim, kafir miyim onu bile anlamaz diyor. Aşkın böyle bir yangını vardır. Aşk dünyada en büyük sermayedir. Allah'ın insana ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama bu sermaye, bu nimet yerinde gereği gibi kullanılırsa onun yaptığını hiçbir şey yapmaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Yine Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Rum buyurduğu gibi, aşk artı sabır eşittir zafer. Eğer benden bir nasihat istiyorsan, gerçi ehli nasihat değilim ama öğrendiklerim, bildiklerim, okuduklarımın yani formülü budur. Eğer dava adamıysan Allah için bir şey yapma, bir mücadele verme, bir efor ortaya koyma düşüncesindeysen, aşk artı sabır eşittir zafer. Hayat tamamen bu formüle kilitlenmiştir. Burada eğer kendimizi bulabiliyorsak, bizi durduracak hiçbir şey yoktur. Dava adamı, iş yapmaya gönül koymuş olan bir insanı, davası için ölümü göze alan bir insanı, Allah'tan başka durduracak hiçbir kuvvet yoktur. Eğer davam Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise, peki ben onlar için mübarek dinimi, beni İslam'ın ihya ve ikamesi eğer benim davam ise, ben bunlar için eğer ölümü göze aldıysam beni durduracak hiçbir güç yoktur. Hiçbir kuvvet yoktur. Bu ayakta kalmanın yegane formülüdür bu. Eğer maldan, candan vazgeçemeyecek kadar peki cimriysem, o zaman ben dava adamı değilim ben. Ben olsam en fazla deve adamı olurum. Deveyi otlatıyorum niye? Hayvanı sağmak için, eti için vesaire. Dava adamı değilsem buna rağmen yine Allah peygamber diyorum ama çalışmaya geldiğim bir şey yoksa, o zaman benim Müslümanlığım İslamiyet'ten rant gözetmek içindir. Müslüman gözüküyorum niye? Peki karım var, maddi karım var demektir. Bana bak, İslamiyet deve değil, tamam mı? İslamiyet inek değil, öküz değil, affedersiniz. Ona göre insan durduğu yeri iyi tayin etmeli. Hangi noktada nöbet tuttuğunun farkında olmalı. Herkes görevlidir, herkes vazifelidir. Bu iş sadece hacının hocanın işi değil. Korkunç bir adam kıtlığı var şu an. İslam'a böyle gözünü budaktan esirgemeyen, böyle affedersiniz militan bari, bir Şeyh Şamil misali, İmam Rabbani Kuddise Sirruhu misali, bu davada gözünü budaktan esirgemeyecek kadar gözü pek insanlara ne kadar da ihtiyacımız var. Bak ki bizim gibi acizlere, aciz oğlu acizlere vaaz etmek düştü. Dünyanın sonu geldi. Allah Celle Celaluhu muhtaç olduğumuz insanları bize en tez zamanda ihsan eylesin. Yoksa bu dini mübini İslam'ın riskini kaldırmaya, peki çilesini omuzlamaya bizim takatımız yetmez. Bu din çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok çok güçlü insanlar istiyor. İhtiyaç maddesi, din sadece hocanın ihtiyacı değil. Sadece erkeklerin ihtiyacı veya sadece kadınların veya sadece müstazafların, ezilmiş olan fakir fukaranın ihtiyacı değil. Herkesin ihtiyacı. Hatta o kadar diyeyim ki hayvanların bile ihtiyacı. Niye İslamiyet yaşarsa Allah-u Teala yüzümüze bakacak. Verdiği nimetlerden hayvanlar da istifade edecek. Öyleyse, öyleyse nasıl ki suya hepimizin ihtiyacı vardır. Havaya hepimizin ihtiyacı vardır. Toprağa hepimizin ihtiyacı vardır. Dini mübini İslam da aynı özelliğe sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti topraklarından hepimiz istifade ediyoruz. Şu memleketin nimetlerinden hepimiz istifade ediyoruz. Öyleyse herkes askere gidecek. Herkes silah altına girecek. Eğer bir seferberlik söz konusu olursa, kadın, erkek, ne var ne yok, A'dan Z'ye, herkes cepheye, herkes savaşın kazanılması için mutlaka görev başına marş marş. Allah-u Teala bazı insanlara özel nimetler vermiştir. Cenab-ı Hak Celle Celal bazı nimetleri ise herkese yöneliktir. Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu özel nimeti korumakta sen kendin çalış. Hani gözünü koru, işte saçını başını korursun vesaire veya çoluk çocuğunu korursun, eyvallah. Ama Mevla'nın bazı nimetleri vardır. Bunlar bir kişiye özel değil bunlar. Bunlar bütün insanlara özeldir. Öyleyse diyelim mesela para. Para senindir. Bunu korumakla sen görevlisin. Ben görevli değilim ki. Araba senin. Bu arabayı sen muhafaza edeceksin. Herkes senin arabanı korumakla mükellef değil ki. Sorun değil ki. Ha, bazı nimetler böyle gidiyor. Fakat bazı nimetler ise özel değil, geneldir. Herkese yöneliktir. Öyleyse herkes o noktada seferberlik halindedir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. 3 saat önce bir kitaba bakıyordum da diyor ki Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu, son zamanlarına doğru gözlerini kaybetti diyor. Göz artık görmüyor. Fakat kalp gözüyle diyor okurdu. Kalp gözüyle dinlerdi. Kalp gözüyle insanların sormuş olduğu sorulara efendim cevap verirdi. Yani iş yapacak olan adam için alternatif çok, çok, çok. Benim bir kolum yok ondan sonra. Ben tek kolla ne yapabilirim vesaire. Aziz kardeşlerim, bir noktaya temas etmekte fayda var. Şimdi biz ne kadar böyle diyelim, affedersiniz, isabetli konuşursak konuşalım. Veyahut da sen ne kadar kitap okursan oku, ne kadar hacca gidersen git, ne kadar Kabe'yi görürsen gör, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahharasını ne kadar ziyadesen et, peki ne kadar camiye gidersen git, say sayabildiğin kadar, ne kadar dini yaşasan da, bak bir nokta var, bu nokta eğer halledilmezse, yapılan bu tüm ibadet-i taatın bize hiçbir faydası yoktur. Ve netice vermeyecek o. Nedir o? Şimdi hepimizin malumu olduğu üzere, bizim üzerimizden çok dozerler geçti. Biz çok büyük katliamlara maruz kaldık. Çok büyük itme ve kalkmalara maruz kaldık. Yani bir hırsız düşün, eve girdi, ne var ne yok hepsini aldı götürdü. Biz son 100 yıl içerisinde, son 120 yıl içerisinde böyle bir yağmaya maruz kaldık. Bizim efendim yani çalınmayan, didik didik aranmayan, çarçur edilmeyen bir tane mukaddes değerimiz doğru dürüst kalmadı. Kalmadı. Önce bir durum tespiti yapalım. Ve neticede kafamızda, kalbimizde sanki değiştirildi. Belki bazıları diyecek ki hocam sankisi bile fazla doğrudur. Kafa ve kalbimiz muazzam bir erozyona ve heyelana maruz kaldı. Neticede İslamiyet'in anlaşılmasını, Allah'ın Resulü Ekrem'in Kur'an anlaşılmasını, sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan akıl bizden gitti. Bu aletler bizden alındı. Biz kıymetini bilmeyince bu aletleri bizden aldılar. Bize başka bir akıl, bize başka bir anlayış pompalandı. Ve o anlayışla biz bugün peki İslamiyet'i öğrenmeye çalışırsak, ki birçokları o kafayla çalışıyor, bu efendim dini mübini İslam'ın anlatılması, bilmem izah edilmesi vesaire bize fayda vermeyecektir. Bugün hepimizin malumu olduğu üzere Avrupa ile bir entegrasyon var. Hele hele bir işte Avrupa Birliği özelliği, sendromu var, bir gelişimi var vesaire. Her konuda batılı gibi olmak şartıyla yani sizi kabul ederiz diyorlar. Belki yarın efendim yani kimliğimizi dahi değiştirecekler ki tabutların bile değiştirilmesini istiyorlar. Tabutların yani köşeleri birleştirildiği zaman haç işareti olacak diyorlar. Sizin tabutların ön tarafı böyle masanın ucu gibi böyle düz ve böyle geliyorsun tabutlarınız. Öyle olmayacak. Böyle diyelim ki şöyle, sivri, şöyle, ondan sonra böyle. Köşeleri birleştiğin zaman haç çıkıyor. Mezarlarınız peki sizin böyle dairevari oluyor. Yok öyle değil. Bizim gibi olacak, dümdüz olacak vesaire. Buralara varıncaya kadar, hatta tuvaletlere varıncaya kadar, daha da ötesine varıncaya kadar böyle olursanız o zaman işte biz sizi kabul edeceğiz. Şu an böyle korkunç bir tehditle, bir yaylım ateşiyle karşı karşıyayız. Din anlayışınız bizim din anlayışı gibi olacak. Yani senin anlayacağın, şimdi bu son 100 yıl içerisinde öyle bir yapılanma var ki, öyle bir sistematik ve düzenli bir organizasyon uygulanıyor ki ve neticede papaza endeksli bir hoca imajı geliştiriliyor. Kiliseye endeksli bir cami anlayışı geliştiriliyor. Bir Hristiyan endeksli bir Müslüman tipi geliştiriliyor. Peki ondan bir Hristiyan toplumuna endeksli bir Müslüman cemiyeti ve toplum efendim anlayışı geliştiriliyor. Bireysel bazda İslamiyet vicdanlara hapsediliyor. Toplumsal bazda İslamiyet camiye hapsediliyor. Dinin bağlayıcılığı yoktur. Ve sonunda ne diyorlar? Light İslam. Yani ne yap peki? İnanıyorsun ama sokağa çıktın mı nefsince, bildiğince, istediğin gibi yaşa. Mantığına dayalı light İslam. Televizyonlarda uyduruk bir takım yani profesörleri çıkartıp da efendim milletin kafasını ve kalbini allak bullak yapmanın temel felsefesi budur. Temel felsefesi budur. Hizmetmiş, geç bunları sen, geç. Adamın bir saatlik böyle efendim bir çirkef programı $2000. O aldığı paraya bakıyor. Sat dini, al dolarını köşeyi dön. Adamın başka işi yok da sana din şey yapacak, öğretecek vesaire. Herkes bu aldığına bakıyor. Şimdi özellikle medyanın efendim bu menfi hareketi neticesinde birçok masum ve mazlum Müslümanımızın da din anlayışı değiştirilmiştir. Yani bu menfi çalışmaların neticesi şu olmuştur. Din her şeyden bir şeydir. Din her şey değildir. Halbuki İslamiyet'te Allah'ın kanununda din her şeydir. Din her şeydir. Her şeyden bir şey değildir. Efendim kimisi camiye gider orada eğlenir takılır. Kimisi diskoteye gider vesaire falan filan şudur budur. Yoo. Benim dinimde böyle bir anlayış yoktur. Müslümansa artık caminin alternatifi bitmiştir. Eskiden cami yerleşim bölgelerinin en hakim yerinde yapılırdı. Ve bütün sokaklar camiye çıkacak şekilde döşenirdi. Bakın şimdi İstanbul'un eski sokaklarına hepsi Fatih Camisi'ne çıkıyor. Yani Fatih mıntıkasında. Şimdi yeni efendim yani yerleşim ve imar planlarında ise cami kalmıştır bir köşede senin anlayacağın vesaire. Gelen gelir oraya. Ulan cami taverna mı, vicdansız. Şimdi bu kafa ama bilinçli ama bilinçsiz, tamam mı? Yani din her şey değil, her şeyden bir şeydir kafası var ya, gün geçtikçe gelişiyor bu. Gün geçtikçe gelişiyor, ben o kafaya sahip olduğum müddetçe sana ben ne kadar vaaz etsem de din belli insanların hobisi, zevkidir vesaire. Herkesi bağlamaz. Aa ben gidiyorum camiye, torunum sen de git stadyuma vesaire falan filan. Böyle bir anlayışa sahip kılınmaya çalışılıyoruz. Onun için karşı taraf o kadar da bizden ürkmüyor. Ama uyanmayan da yok değil. Elhamdülillah uyanan da elhamdülillah öbür tarafa nispetle az olmakla birlikte gene var. İşte o uyananlardan ürkülüyor. Onun için Müslümanlar sürekli rahatsız ediliyor. Din tabi her şeydir. Niye? Dünyada bir defa ne olursa ne yaparsan yap. Önce huzur lazım kardeşim. Önce huzur lazım. Huzur olmadan, yani iç huzuru olmadan hiçbir işi yapmanın imkanı ve ihtimali yoktur. Önce huzur. İster dünya işi olsun, ister ahiret işi olsun. Her şey huzura bağlıdır. Para kazanacaksın. Eğer yürek içinde bir rahatsızlık var ise, kafan kalbin karma karışık ise, sıkıntıdaysan peki nasıl çalışacaksın? Nasıl para kazanacaksın peki? Nasıl araba kullanacaksın? Önce kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da ayetinde اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Kullarım, sizin kalbiniz sadece ve sadece beni anmakla, beni hatırlamakla, beni dikkate almakla huzur bulur. Güzel arabaya mazot koyacaksın, benzinli arabaya benzin koyacaksın. Seni eğer Allah yarattıysa, senin peki huzurunda kaynağın ne olduğunu söylemek ona vazifedir, ona görevdir affedersiniz. Allah bunu yapıyor ve yaptığı da budur. Huzurun kaynağı dindir. O huzur elde ettikten sonra sen yani kafan kalbin yerinde işte yaparsın, para da kazanırsın, arabanı da rahat kullanırsın, yatağına yattığın zamanında rahat uyursun. Oho, neler olur neler, neler olur neler, değil mi? Şimdi buradan girdiğimiz takdirde din bizim her şeyimizdir. Allahu Teala bazı nimetler yaratıyor, hayatı sadece ve sadece o nimetlere bağlıyor. Allah'ın böyle bir kanunu vardır. Allah suyu yaratmıştır. Değil mi? Bitti. Suya peki muhtaç olmayan var mı? Yok. İnsan da suya muhtaç. Hayvan da suya muhtaç. Taş bile suya muhtaç. Eğer o taş topraktayken suyun peki etki ve tesir olmasaydı o toprak taşa dönüşmedi icabında. Su peki. Herkesin peki ona ihtiyacı var. Peki onsuz olmuyor. Peki güneş ve enerjisi peki, herkesin ona ihtiyacı var. Mutlaka olmalı peki, ay desen gene hakeza ne işler yapıyor, ne işler vesaire. Toprak, herkesin ona ihtiyacı var. Hayatın kaynağı, bizim mayamız peki, varlığın bir yerde kaynağı toprak. Bak Allah ne nimetleri, ne ni hava, gene hakeza öyle. Havasız hiçbir şey olmuyor. İşte bu bağlamda bunlar, bu olmazlar var ya, bu olmaz türünden illa olacak bunlar. Olmasa olmuyor. Bu nimetler var ya, hep et ve kemiğe yönelik bunlar. Şu et ve kemiğin iş görmesi için bu nimetlere şiddetle ihtiyaç var. Bunu gavura da söylesen, Müslümana da söylesen aynen kabul ediyor bunu. Peki, ama önce yapıyı iyi kavramak lazım. Madem ki insanın yapısında bir madde yönü var, peki et ve kemik, bir de mana yönü var. Ne o? O ruh. Yani arabanın lastiği var. Lastiğini mesela sen beden kabul et fakat arabanın lastiğinde hava olmasa bu lastik neye yarayacak peki? Öyleyse lastik artı hava ikisi bir araya gelirse bu araba denen beden ne yapar? Yürür gider. Şimdi ne oluyor? Allah-u Teala hem bu et ve kemik için, beden için vazgeçilmezleri yaratıyor, hem de peki ruh için vazgeçilmezleri yarattı Allah Celle Celaluhu ve gönderdi. Ruh için peki vazgeçilmez nimet ne? İslamiyet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu dini pazarlamak için bize peki takdim etmek için gönderildi. O ve 224 bin peygamber. Önce insanı iyi tanı, sana söylüyorum. Önce insanı iyi tanı, önce yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı ki ona göre dine gerek var mı yok mu? Ondan sonra karar ver. Diyelim şimdi diye köpeğin önüne affedersin, ot koysak hayvan yemiyor. Niye? Allah-u Teala o hayvanın bünyesini et yiyecek veya ete benzer işte ekmek mekmek yiyecek şekilde yarattı. Şimdi eti ona diyelim köpeğe değil de kuzuya versen kuzu eti yemiyor. Köpeğe et versen o hayvan otu yemiyor. Peki eti kuzuya versen kuzu da bu sefer eti yemiyor. Ne olacak peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu köpeğe eti yarattı diyelim söz gelimi. Peki öbürüne ise otu yarattı. Şimdi ot ne oldu? Kuzunun bünyesine uygun düştü. Et peki köpeğin bünyesine uygunmuştu. Allah kainatta her varlığın yaşaması için gıdasını onun bünyesine uygun yaratmıştır. Sen şimdi kalkar dersen ki insan etten kemikten ibarettir, oradan öteye bir şey değildir dersen, tamam mı? O zaman kainattaki bütün dengeler allak bullak oldu gitti. Şu anki ilim bilim maalesef genelde ateistlerin elinde, Allahsızların elinde, Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyenlerin elinde. Bak ilim dünyayı ne hale getirdi. Halbuki bu noktada denseydi ki insanın bir de ruhi tarafı vardır. O ruh, ruhun tatmini ise imanla İslamla olur dense, peki ya niye, peki yani su yerine kan içilsin ki? Ama insan gereği gibi tanınmadı. Belki tanındı nefis uğruna, peki resmen bile gavurluk yapıyorlar. Şimdi din anlayışından buraya geldik. Şimdi öyle bir yapılanma var ki İslamiyet olduğu şekilden başka bir şekilde dönüştürülmek suretiyle kafalara monte ediliyor. Sen ve ben bu yeni efendim din anlayışıyla, ben Kur'an'da dinlesem, bazı dinlesem, sohbet dinlesem yok vesaire. O sadece işte belli kişileri ilgilendirir, başka kişileri ilgilendirmez vesaire. Bu kafayı atmam lazım, atman lazım, atmamız lazım. Bize son 100 yıl içerisinde dinin anlaşılması noktasında sistem tarafından ne verildiyse, medya tarafından ne verildiyse hepsini bir kenara atıp sıfırdan bu inşaatı bir daha yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bu şekliyle batının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey biz yapamayız. Ben yüreğimin acısıyla konuşuyorum. Yani işinden gücünden efendim, yani bir an kafasını şöyle efendim, yani ellerin arasına atıp düşünme imkanımız olmadığından zannediyoruz ki bu iş böyle tıkırında gidecek vesaire. Yok, o kadar sistematik vicdansızlar hazırlıklar yapıyorlar ki Allah eğer bu arada bize özel bir muamele yapar da birilerinin hürmetine, tamam mı, acır da merhameti galeyana gelir de bize bir şey yaparsa tamamdır. Amma ve lakin yarınlarımızı garanti altına alacak bugünden ciddi bir hazırlıktan bahsedilemez. Adamlar peki şu memleketin istilası ve şu efendim yani dinimi beni İslam'ın ortadan kaldırılması noktasında adiler o kadar efendim yani nizami, o kadar sistematik, hatta o kadar mühendislik bazında işler hazırlıyorlar ki, tezgahlar hazırlıyorlar ki, yani sen bunun karşısında durman için en azından onun kadar güçlü olman gerekiyor. Bir memleketi bir düşman işgal ettiği zaman yapılacak ilk iş o düşmanın kovulmasıdır, tamam mı? Ha, bunu biraz daha özele indirgeyerek söyleyecek olursak, insan da bir memlekettir. Muhyiddin İbn Arabi Kuddise Sırrı'nın dediği gibi. Öyleyse bu beden işgale girerse, nefsi emmarenin, nefsin ve şehvetin işgaline girerse yapılacak ilk iş bu bedeni kurtarmaktır deriz. Bunu biraz daha büyük çapta söylersek, memleket işgale maruz kaldığı zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes cepheye demek gerekiyor. Sıcak harp var, soğuk harp var. Şu an efendim sıcak harp yok belki ama soğuk harp sıcak harpten çok daha tehlikelidir. Sıcak harp yaparsın diyelim şu bu, belki bir karış toprak kazanırsın veya kaybedersin. Ölen ölür, kalan kalır, ama soğuk harp öyle değil. Soğuk harpte dinin, imanın, şahsiyetin, kimliğin ne var ise alayı gidiyor. Bu millet peki efendim yani programını seyreder. Bu sadece bir dizidir bu. Şunun yaptığı tahribat, sadece bir tanesinin yaptığı tahribatı. Anlatmaya kalksak var ya, oy anam oy, neler yani. Aile dinamitlenmiştir. Şu an şu memlekette derinden bu zihniyet hakimdir. Bana hikaye okuma. Bana işten bahsetme. Bana ne bileyim dükkandan bahsetme. Tamam mı? Ne söyledin demin? Din her şeydir. Dinin yaşarsa her şeyin Allah'ın izniyle garanti altında olacaktır. Peki dinin gitti, ne işin kaldı, ne sen kaldın, ne şu ne bu vesaire. Yani biz zannediyor muyuz ki biz kiliseye girdiğimiz zaman veyahut da ne bileyim havraya girdiğimiz zaman bu adamlar bizi bağırlarına basacaklar vesaire. Yok, tarihin intikamını alacağız diyorlar. Adamların hesapları böyle. Allah iş görecek eforu elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El-keyyis men dâne nefsehû ve amile limâ ba'del mevût. Zeki insan, kafası çalışan, dava sahibi insan. Men dâne nefsehû. Nefsinin kafasını ezen ve amile limâ ba'del mevût. Öldükten sonraki hayat için burada hazırlık yapan insandır diyor. Zeki insan, peki aklı başında şuurlu insan, men dana nefsehu, o şeytanın adaşı olan, arkadaşı olan nefsi emmaresinin kafasına basan, peki ve amile lima ba'del mevti, öldükten sonraki hayatın mutluluğu için buradan hazırlık yapandır. El aciz, peki aciz, beceriksiz, geri kafalı, dumkof senin anlayacağın, duvar kafalı diyelim ise kimdir peki o? Men etba'a nefsehu hevaha. Kendisini peki şehvetine, kendisini peki nefsine kul köle yaptı. Onun için aklımızı başımıza alalım. Resul-i Ekrem ne buyurdu? Uhdu alimen ev mutaallimen ev müstemi'an ev muhibben ve la tekinil khamis fetehlek. Uhdu alimen, ya alim ol, ya alim ol, hoca ol. Ev mutaallimen, ya talebe ol. Peki dini imanı peki öğrenen insan ol. Ev müstemi'an, ya ilmi ve alimi dinleyen ol. Ev muhibben, o da olmadıysa bari ilmi ve alimi seven ol. Ve la tekinil khamis fetehlek. Beşincisi olma, ölürsün diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dördüne de girebilirsin ama hiç giremezsen bari dört tane birisine girmeye bak. Girmeye bak, savaş teçhizatla olur. Savaş peki modern silahlarla oluyor şimdi vesaire. Hayatta efendim yani mücadele, ayakta kalmak da ilimle, bilgiyle vesaire oluyor. Ama benim eksiğim, bizim en büyük eksikliğimiz maalesef budur. Kitap Müslümanın uçak pistine benzer diyor Roger Garadi. Uçak pistten kalkar, Müslüman da kitaptan kalkar. Ama kitap ve ilim bugün bizim gündemimize hala girmiş değil. En fazla böyle bir iyi bir dinleyiciyiz vesaire. Veya televizyon izleyicisi gibi vesaire hocayı dinleriz de yapmaya geldik mi ne hoca yapar ne cemaat yapar. Bu iş böyle gitmiyor. Tıkanıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum Hud suresini 6 ayda geçerlerdi. 6 ayda adam Hud suresini bitirebiliyor. Adam ayeti okumuyor. Adam ayetleri yiyordu. Bugün evde birisi rahatsızlansa herkes peki o hasta olan insanla uğraşıyor. Herkes düştü hastane yollarına. Allah! Kimisi ilaç tedarikine gidiyor. Kimisi yanındaki nöbetçi kalıyor. Kimisi efendim yani hiçbir şey yapmasa üzüntüsünden oturuyor ağlıyor vesaire. Tamam mı? Şu an dinimi beni İslam böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. Bir insanın bir dişi ağrısa peki bütün vücudu ağrır. Hatta bir insanın bir tane kılını çekin, bütün vücudu onun acısıyla meşgul olur değil mi? Eyvallah. Dinimi beni İslam bu kadar hakarete maruz kalacak. Müslümanlar peki bu kadar hor görülecek. Allah'a, peygambere, dine, imana bu kadar peki saygısızlık yapılacak peki. Yine ben peki bundan irkilmeyeceğim. Yine ben bir hesap kitap yapmayacağım. Olmaz. Dinimi beni İslam'ın peki bir diş ağrısı kadar ondan sonra bizde bir sancı oluşturması kadar bir kıymeti kalmadı mı? İbrahim Aleyhisselam ateşe attı Nemrut. Bu şöyle şeyle kadar boynuna kadar hayvan derisini onu sardı ateşe attı. Neticede artık ateş yakıldı ve o andayken İbrahim Aleyhisselam'ın yanına ağzında su olan bir kuş geldi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ona, ne işin var senin burada dedi. Bak yanıyor her taraf dedi, yanacaksın, kanatların tutuşacak, çabuk git buradan dedi. Dedi ki İbrahim dedi, sen ateşine su atmaya geldin dedi, işte görüyorsun. Ve attı. Dedi ki senin dedi suyundan ne olacak bu kadar ateşe dedi. Dedi ki İbrahim dost olduğumuz belli olsun diye. Arkasından bir garga geldi, garganın ağzında bir çöp var. Bir ot gibi, bir ağaç parçası gibi bir şey var ağzında. Sen ne arıyorsun burada dedi vesaire. Ateşine dedi.

0: Ne benzer. Mecnun, şu ağacın ne güzel dalları var. Leyla'nın kollarına benzer. Mecnun, bu ağacın ne güzel yaprakları var. Mecnun demiş ki Leyla'nın saçlarına benzer. Mecnun, bu ağacın ne güzel yemişleri var. Demiş ki Leyla'nın gözlerine benzer. Buradan ne anlıyoruz şimdi? İnsan sevdiğini her yerde görmeli. Adamı ağaçtan bahsediyorlar, onun aklı fikri Leyla'da. Sevgi insanı böyle konuşturur. Sen bana baktığın zaman ağlaman lazım. Ben sana baktığım zaman ağlaman lazım. Benim sen de Allah'ı görmem lazım. Ağaca baktığın zaman Mevla'yı görmen lazım. Ne bileyim işte, yani çoluk çocuğuna baktığın zaman gözlerin dolması lazım. Allah'ım bunlar ne acayip bir nimettir vesaire falan filan şeklinde. Of of, of of, nereden gidiyoruz, nereden? Seyyid Tusteri Kuddise Sırrı buyurur ki, bir insan bir nefesten öbür nefese Allah demeden geçecek olsa, bir insan bir nefesten öbür nefese Mevla'yı zikretmeden geçecek olsa, bu insan ömrünü zayi etmiştir, hidayetini kaybetmiştir diyor. Bak, bu kafayla bu sözü rahat rahat anlayamayız biz. Ancak bazı sözlerin iyi veya ne kadar isabetli olduğunu anlaşılması biraz derin düşünmek lazım. Derin düşünmek de yani kafayla oluyor, ilimle, birikimle oluyor. Eğer sende malzeme var ise tamam, arabanın motorunu indirirsin aşağıya. Ama sende bir tane anahtar var. Diyelim bir 15-16 var, başka anahtar yok. Sen bütün civataları 15-16 ile sökemezsin. Abi, bazı sözlerin hakikatini ve derinliğini anlamasak da inan geç, söyleyen hakikaten ya ciddi bir insansa, aklı başında Allah'tan korkan bir insan ise, kendi kendine de ki ben anlamadım ama vallahi ya Rabbi doğru söylüyor bu adam. Çünkü bu adam öyle sıradan bir adam değil. Hacı Ubeydullah Harar Kuddiye Sirru buyuruyor ki, لَيْسَ الْاَمْرُ اَتَّوَجَّهَ وَالْمُرَكَبَةَ فَقَاتْ. Diyor ki tarikat ve tasavvuf denen şey, tarikat ve tasavvuf denen şey, böyle şeyhinin sana böyle teveccüh etmesi, bakması, senin maneviyatını kendi tasarrufu altına alması, senin de böyle işte tesbih çekip de murakabeye dalman böyle ondan ibaret değildir diyor. Belil emro, iş nedir biliyor musunuz diyor. Bak, radikal deyip duruyoruz. Al sana işte, asıl radikal İslam budur. Amerika'nın bahsettiği radikal İslam değil bu. بَلِ الْاَمْرُ جَعَلُ جَمِيلِ الْاُمُورِ تَابِعًا لِمَقْسُودٌ وَاحِدٍ. Ey! asıl iş, yapılan bütün işleri, ne görüyorsan, ne ediyorsan, ne yapıyorsan hepsini bir noktaya bağlamaktır diyor. وَاِدْرَاكِ خَاسٍ فِي جَمِيعِ الْاَشْيَاءِ وَتَحْصِرِ اِدْرَاكٍ خَاسٍ فِي جَمِيعِ الْاَشْيَاءِ. Ve bütün mahlukata bakarken özel bir gözle bakabilme işidir diyor. Bu gözü sana eğer şey veriyorsa, Allah veriyorsa, eğer bu gözü yakalayabiliyorsan nereye bakıyorsun? Allahça bakıyorsun. Allahça bakabiliyorsan tamamdır iş. Eğer hareketlerin, ne bileyim, kafan, kalbin, düşüncen Allahça değilse böyle tarikat olmaz. Bu din değildir diyor. Marka Müslüman olmaktan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri efendim muhafaza eylesin. Bir kan nasıl ki yaşamamız için erzem ve gerekli, bir kan misali gibi din-i mübini İslam'a sahip olmaya, imanı ve İslam'ı damarımızdaki kan gibi telakki etmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin.
1: Amin.
0: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye gelişindeki temel mantığı bir anlayabilsek, peki bir kavrayabilsek, bize yani ne yapmamız gerektiği noktasında yeter. Yani o ne demektir o? Bırakacak Mekke'yi, gidecek Medine'ye vesaire. Niçin gitti? Nasıl gitti? Neden çıkarıldı Mekke'den? Ha, oradan sen doneleri al, ham maddeleri al, ondan sonra yapacağını yap. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldi. Neticede Medine-i Münevver'de eğlenenler gördü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu sahabe-i kirama, bu ne iştir dedi. Dediler ki ya Resulallah, işte bunlar cahiliye döneminden kalma bayram yapıyorlar. Öyle bir adetleri var dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala sizlere cahiliye döneminden kalan bayramların yerine Ramazan bayramı ve Kurban bayramı

0: ihsan etti. Bırakın ibadetleri buyurdu. Yani Müslümanın diyelim yılda iki tane bayramı vardır. Bir de cuma günleri bayram günleridir. Bunun dışında bizim 1 Ocak bilmem ne yılbaşısı, vay bilmem şu bayram bu bayram vesaire vesaire, bunların hepsine bir kırmızı kalem. Eğer Müslüman olma şahsiyetimizi muhafaza etmek istiyorsak, bak din bir şahsiyettir, din bir şahsiyettir, din bir kimliktir, din bir kimliktir, din bir kimliktir. Ne demektir bu? Yani senin şahsiyetin dinle temsil edilir. Senin peki kimliğin, peki İslam'la temsil edilir. Nasıl ki bir nüfus cüzdanı, sende var olduğu müddetçe kimliğin var ve seni her yere korlar. Kimliğin yok, nüfus cüzdanın yok, seni kovarlar. Din bir yerde işte aynı espri tabidir. Yani bir kimlikte bir şahsiyettir. Dinini yaşayan, dininin ortaya koyduklarını yerine getiren bir insanın, ki dinden biz İslam'ı dikkat ediyoruz. Bunun şahsiyeti vardır. Bunun kimliği vardır. Bu insan vardır. Ama bu kimliğin yaşaması, bu şahsiyetin yaşaması İslamiyet'in yaşanmasına bağlı. Dinimi bin İslam'ın yaşanmasına bağlı. Allah o noktada hepimize kamil iktidarlar nasip eylesin. Din bir gelenek değil, din bir görenek değil, din bir örf adet değil, hacının hocanın tutkusu, bizim köyün eski adeti vesaire öyle değil, öyle değil, öyle değil. Din havadaki oksijendir. Din gökten yağan yağmura benzer. Havada oksijen varsa hayat vardır. Yağmur, su var ise hayat vardır. Din aynen bu kaliteye tabi bir müessese ve kurumdur. Varsa hayat var, yoksa hayat yok. Din dolgu maddesi olarak gönderilmedi. Veya yırtılan bir arabanın lastiğine get olsun diye veya bohçanın yırtılan yerine yama olsun diye gönderilmedi. Allah-u Teala dünyayı yaratmadan önce, bizi dünyaya getirmeden önce bizim ihtiyacımız olan, muhtaç olduğumuz her şeyi Allah Celle Celaluhu dayadı döşedi mi? Yaptı. Sana sordu mu? Peki ne yaratayım peki? Veya seni nasıl yaratayım diye sana bir şey danıştı mı Allah Celle Celaluhu? Ya dünyada 6,5-7 milyar insan var. Hepsine sor bu soruyu peki. Şu an kainatta yaratılmış olan her şeye ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Peki vardı. Kimse hayır ne gerek vardı demez. Güneşe ihtiyaç vardı. Vardı. Aya, yıldıza, toprağa, suya, havaya vardı, vardı, vardı, vardı. Peki bu kadar şeye ihtiyacımız olduğunu bilin Allah. Peki yani din noktasından ki ihtiyacımızı Allahü Teala bilmekten aciz mi kaldı ki? Bu İslamiyet'i peki bir bardak su kadar, bir kaşık su kadar, yemek kadar peki kıymeti haiz olmayacak veya ona değer vermeyeceğiz. Bunun mantığı yoktur. Bunun mantığı yoktur. Bunun mantığı yoktur. Allah eğer öyle işte yani din gerek yoktur gibi bir kanaatimiz var ise o zaman Allahü Teala beceremedi bu işi. Allahü Teala bunu cahillik yaptı. Allah bize zahmetli yük yükledi falan demek gibi olur. Allahü Teala'ya böyle iftira olmaz. Olmaz. Nefis var nefis. Nefis var nefis. Nefis var nefis. Allah'la bizim aramızda en büyük engel ve barikat nefsi emmaredir, nefsi emmare. Nefsi emmaredir. Bunun kafası, bu yılanın kafası ezilmediği müddetçe yok, yok. Bizim çok işimiz var. Her şey surette kalacak. Her şey surette kalacak. Bu hain, bu alçak, bu namussuz nefis peki ahtapot gibi kollarıyla sağa sola saldırdığı müddetçe, bizi şehvete ve nefse esir, firaş ettiği müddetçe arkadaş bize rahat ve huzur yoktur. Namazımız hakiki namaz olmayacaktır diyor İmam Rabbani. Ondan sonra orucumuz öyle, haccımız öyle, ne yaparsan yap hepsi böyle, sadece dışarıda kalacak, içeriye bakan bir şey olmayacak buyuruyor. Onun için mücadele etmek lazım, uğraşmak lazım, didinmek lazım, yırtılmak lazım. Yani şalvar ıslanmayınca balık tutulmaz derler ya, din noktasında da aynısını uygulamak gerekiyor. Allah itikadımızdan bizi mahrum eylemesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insan değil sadece Muharrem gününde, Kaldı ki böyle bir günde hani bir oruçlu olmak. Eğer Aşure'de oruç tutarsan 9-10 tut, 10-11 tut. Sadece 10. gün değil, çift gün tut yani. Çünkü Yahudiler vesaire onlar sadece 10. gün tutarlardı. İbadette Yahudi'ye benzemeyeceksin. Hiçbir şeyde Yahudi ve Hristiyan'a benzememe prensibi vardır. Onun için 9-10 tut veya 10-11 tut. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, bu mübarek günden sonra veya bir insan bir Allah rızası için bir gün oruç tutsa, diyor ki bir yavru garga, peki annesinden doğdu, neyse yumurtasından çıktı, başladı uçmaya. Bu hayvan diyor, ölünceye kadar, ihtiyarlayınca kadar devamlı uçtuğunu kabul edin diyor. Ne kadar mesafe alırsa Allahü Teala o tek bir gün nafile oruç tutan kulunu cehennemden o mesafe uzaklaştırır buyuruyor. Ki garga da yani bayağı yaşayan bir hayvan. Ya çıkacak yumurtasından peki uçmaya başlayacak, hayvan ihtiyarlayıp da küt ölüp düşeceği yere kadar ne kadar mesafe aldı, Cenab-ı Hak Celle Celal bir günlük nafile oruca, aha cehennemden o kadar uzaklaştırma nimeti ihsan ediyor. Tabi burada kuvvetli itikat lazım, kuvvetli iman lazım. Orada eğer bir eksikliğimiz yok ise biz bu işlere balıklama atarız. Onun için sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum oruç tutmaktan dolayı, mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz ve sahabe-i kiramın diğerleri, bakıyoruz ki Ramazan bayramı bir gün, Kurban bayramı 4 gün, toplam 5 gün, peki yılda 5 gün oruç tutmak tahrimen mekruh, haramdır. Onun dışında tutabildiğin kadar ve bütün ömürleri Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz, birkaç tane daha sağ var, hep oruçlu geçmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vücudunun rengi siyahlaşmıştı. Hazreti Ayşe validemizin vücudu da yeşile dönmüştü. İbadetin insana vermiş olduğu güç ve kuvveti tasavvurda biz çok zorlanıyoruz biz. Amma ve lakin o ruh ne denli güç ve kuvvet kazanırsa başarı ve muvaffakiyet de o denli oluyor. İbadet de bir ihtiyaçtır. İmam Rabbani Kuddiyesi Ruhu buyuruyor ki, biz bu dünyaya iftikar için geldik. Biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'a yalvarmak için geldik diyor. Peki onun için yalvarma da ibadetle olur buyuruyor. İbadet niye yapılır? Yakin elde etmek için. Niye kulluk yapıyoruz Allah Celle Celaluhu'ya? İnandığımız şeylere gözümüzle görüyor onları, kulağımızla peki duyuyoruz, elimizle onları tutuyoruz ciddiyetinde inanmak için. İbadetsiz kesin ikan, iman, inanç asla ve kat'a mümkün değildir. Onun için ibadet yapmaya mecburuz. Şairin dediği gibi, adi bağlamadan, sineleri dağlamadan, sular gibi çağlamadan, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz. Yani terleyeceksin, zorlanacaksın vesaire. Nasıl yani? Ne sağa gidebilecek bir halimiz var, ne sola gidebilecek bir halimiz var. Arkaya gidemiyorsun, geliyor Avrupa, Amerika vesaire kovalıyorsun. Önünde sanki böyle bir Kızıldeniz var. Yani eğer o yarılırsa kurtulacağız, yarılmazsa kurtulamayacağız gibi bir halimiz var. Musa Aleyhisselam korktu, beraberindekiler korktu. Allah'ım bizi yetiştiler, bizi öldürecekler Allah'ım. Ne olur ya Rabbi tut elimizden vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu elindeki asayı kaldır, vur dedi denize. Musa Aleyhisselam deseydi ki, yani bu sopayı kaldırıp da denize vurmanın kurtulmakla ne alakası var? Musa Aleyhisselam da gitmişti, beraberindekiler de gitmişti ama düşünmedi. Emri Allah verdi, bana emri tutmak gerekiyor dedi, asayı vurduğu gibi deniz yarıldı, Musa Aleyhisselam karşıya geçti. Firavun da karşıya geçeceğim diye daldı, Mevla denizi kapattı. Yani en umutsuz kaldığımız bir anda, artık helakle, yoklukla karşı karşıya kaldığımız anda bile umutsuzluğun manası yoktur. Allah o arada neler yapacak neler, ama bir şartla. Musa Aleyhisselam gibi bizde eğer teslimiyet var ise, kulluk var ise burası mühimdir. Burası mühimdir. Burası mühimdir. Eğer sen yaptığın günahlara pişman oluyorsan, pişman oluyorsan umutsuz olma. Umutsuz olma. Eğer günahımıza tövbe edebiliyorsak umutsuz olma. Umutsuz olma diyor. Çünkü Bağdat-ı Kuddise sırruhu. O denizin yarılması bak Aşure gününde oldu. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı Aşure gününde patlak verdi. İbrahim Aleyhisselam peki ateşe atıldı, yakılacaktı vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden kurtardı. Aşure gününde oldu bu iş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hazreti Hüseyin'in şehadeti Kerbela vakası ve olayı bugün de oldu. Yani ne olaylar oldu tarihte, ne olaylar. Onun için yani bugünün özel bir anlamı olduğundan dolayı, buna bir değer ve kıymet vermek gerekiyor. Müstesna günlerde, özel günlerde yapılan ibadet-i taatın faydası çok olduğu gibi, peki o günlerde işlenen günahların da ağırlığı daha fazla oluyor. Ha burada bir günah işlersin, bir türlü muamele görür. O günah git Mekke'de Medine'de yap, 100.000 katlıyor o. Burada bir iyilik yaparsın, bir sevap alırsın. Orada yapıyorsun, 100.000 sevap alıyorsun. Yani mübarek günlerin, mübarek mekanların da kendisine özel işlem yapıldığı söz konusu.
1: Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesin. Sultan Fatih devrin meşayihinden Eşrefoğlu Rumi Kuddise sırrın söylediği gibi, ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizleri onlara yar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Amin.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: Burası Gönül Bahçeniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, ashab-ı suffaya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men sebbahaka ve kaddeseke ve secedeleke ve azzameke min yevme halaqted dünya ila yevmil kıyameti fi kulli yevmin elfe merrah.
3: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, sana secde eden ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onları yarattığın seneler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

0: في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline akıp giden bulutlara dedince salat etmeni, ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen aşılayıcı rüzgarlar ve onların taşıdığı zerreler adedince her gün bin defa salat etmeni,
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأَوْرَاقِ الثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَى قَرَارِ

0: مَرَّةً.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların esip dokunduğu ve hareket ettirdiği dallar, ağaçlar, meyvelerin ve çiçeklerin yaprakları adedince, yerin altında ve semaların arasında yarattığın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat etmeni
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ اَمْوَاجِ بِحَارِكَ مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ف۪ي كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerinde var olacak bütün dalgalara dedince her gün 1000 defa salat etmeni
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَكُلِّ حَجَرٍ

0: ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında, batılarında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde yarattığın bütün kum ve çakıl taneleri, bütün taşlar ve topraklar adedince her gün bin defa salat eylemeni
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ فِي

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün kıblesi, ortası, doğusu, batısı, ovaları ve dağlarında var olan ağaç, meyve, yaprak ve ekin gibi bitkileri, bugüne kadar çıkmış ve bundan sonra çıkacak bütün bitkileri ve bereketleri adedince her gün 1000 defa salat eylemeni,

0: أَلْفَ مَرَّةٍ.
1: Ona ve âline, yarattığın bütün insan, cin, şeytan ve onlardan bütün sonra yaratacağın varlıklara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni,

0: min elf marra.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde ve başlarında yarattığın her bir tüy adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: Resulullah,
1: ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: min elf marra.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuş ve kanat çırpışları ve insanların bütün hareketleri adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında ve batılarında yarattığın büyük küçük, bilinen ve senden başka kimsenin bilemediği bütün hayvanlara dediğince her gün 1000 defa salat etmeni

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline bugüne kadar ona salat edenler, etmeyenler ve bundan sonra kıyamete kadar salat edecek olanlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, bütün canlılar ve ölüler, yarattığın bütün balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve haşerat adedince salat etmeni, ona ve âline, gece bürüdüğünde ve gündüz aydınlandığında salat etmeni, ona ve âline, ahirette ve dünyada salat etmeni diliyorum.''

0: Ona ve âline kundakta bir bebek olduğu günden orta yaşta olgun bir insan oluncaya ve adalet üzere yaşayan, kendisinden razı olduğum bir kulun olarak ruhunu kabzedip şefaatçi olarak göndermek üzere yanına aldığın güne kadar devamlı salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ
0: Ona ve âline yaratıkların sayısı kadar razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilmin sayısınca salat etmeni istiyorum.
1: وَأَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُودَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

Ona vesileyi, fazileti, yüksek dereceleri, başına toplanılan havzı, makamı mahmudu ve ebedi izzeti vermeni istiyorum. Peygamberliğinin delillerini yüceltmeni, bina ettiği İslam dinini şereflendirmeni, makamını âli eylemeni, bizi ey Mevlam onun sünnetiyle yaşatmanı, bizi onun dini üzere öldürmeni, ona yakın olan zümre arasında ve sancağı altında haşretmeni, bizi onun yakın arkadaşlarından eylemeni, bizi havzının başına götürmeni, kadehleriyle bize içecek ikram etmeni, bizi onun muhabbetiyle faydalandırmanı, tevbelerimizi kabul buyurmanı, bütün belalardan, musibetlerden, gizli ve açık fitnelerden afiyette kalmamı, bize rahmet etmeni, bizi ve bütün erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün mümin ve Müslümanları af ve mağfiret etmeni istiyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O bana yeter. O ne güzel vekildir. Günahlardan kaçmak ve ibadetlere koşmak için güç ve kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline vahşi ve evcil güvercinler öttüğü, susuz hayvanlar suların etrafında dönüp durduğu, aç hayvanlar rızıklarının peşinde yürüdüğü, boyuna takılan dualar fayda verdiği, sarıklar bağlandığı, canlılar ve nebatat gelişip büyüdüğü müddetçe salat eyle.

0: محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sabah ağardığı, rüzgarlar estiği, canlılar yerde kımıldadığı, sabahla akşam birbirini takip ettiği, kılıçlar boyunlara asıldığı, mızraklar bineğin üzerine sıkıca bağlandığı, bedenler ve ruhlar sıhhat üzere olduğu müddetçe salat eyle.

0: الأحلاك وسبحت الأملاك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline felekler döndüğü, gecenin karanlığı yayıldığı ve melekler Allahü Teala'yı tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: وَمَا سَبَّحَ رَعْدٍ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline güneş doğduğu, beş vakit namaz kılındığı, şimşek çaktığı, şiddetli veya hafif yağmurlar yağdığı, gök gürültüsü ve onunla vazifeli melek seni tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalar, arz ve bu ikisi arası dolusunca ve senin yüce iradenle vücuda gelecek şeyler dolusunca salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü yüklendiği, insanları ve cinleri cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet ehliyle cihat ettiği, senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdığı ve kullarını irşat ederken pek şiddetli sıkıntılara katlandığı için Efendimiz'e istediği her şeyi ver. Onu umduğu makama ulaştır, kendisine vesileyi, bütün faziletleri ve yüksek dereceleri lütfeyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.''

Allah'ım, bizi onun şeriatına uyan, muhabbetine gark olan, hidayetiyle ve güzel ahlakıyla vasıflanarak doğru yolu bulan kullarından eyle. Onun sünneti üzere vefat etmemizi nasip eyle. Şefaatinden bizleri mahrum eyleme. Bizi, onun abdest azaları nur gibi parlayan tabileri, önde giden taraftarları ve amel defterini sağdan alan ashab-ı yemin arasında haşreyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: على أهل طاعتك أجمعين. واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, meleklerine ve kendisine yaklaştırdığın kullarına, nebilerine ve resullerine ve bütün itaat ehli kullarına salat eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizleri rahmetine nail eyle.

Allah'ım, Peygamberimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize bizden en üstün salat ve selamları ulaştır. Onu değerli makam-ı Mahmud'a ulaştır. Ona her türlü faziletleri, vesile makamını ve o dehşetli duruşma gününde kendisine vermeyi vaat ettiğin en üstün dereceyi lütfeyle. Allah'ım, ona birbiri ardınca gelen kesintisiz ve devamlı bir salat ile salat eyle.

0: وَعَدَدَ الْقَطْرِ وَالْحَصَى.
1: Allah'ım, ona ve âline şimşek parladı, güneş aydınlattı, karanlık kapladı ve bulutlardan yağmur döküldüğü müddetçe salat eyle. Ona ve âline levh-i mahfuz dolusunca, feza dolusunca, semanın yıldızları kadar yağmur damlaları ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِنَةَ عَرْشِكَ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِكَ.
1: Ona ve âline sayılamayacak ve hesaba gelmeyecek şekilde salat eyle. Allah'ım, ona arşının ağırlığınca razı olacağın kadar ilmin ve kelimelerin adedince ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

Allah'ım, ona, âline, zevcelerine ve zürriyetine salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz'e, âline, hanımlarına ve nesline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته.
1: Ona bize olan iyilikleri sebebiyle bir peygambere ümmeti sebebiyle verdiğin mükafatın en üstününü lütfeyle. Bizi onun getirdiği apaçık şeriat yoluyla hidayet bulanlardan eyle. Onun getirdiği hidayetle bizleri doğru yola ulaştır. Bizi onun dini üzere vefat ettir. En büyük korku gününde bizleri onun necata eren ümmeti arasında korkudan emin bir şekilde haşreyle. Canımızı ona, âline, ashabına ve zürriyetine muhabbet beslediğimiz bir hal üzere al.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin efdali enbiyaike ve ekrami.

0: المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
1: Allah'ım, peygamberlerinin en üstünü, seçkin kullarının en değerlisi, velilerinin imamı, nebilerinin sonuncusu, alemlerin Rabbinin Habibi, rasullerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, Allah'a yakın olan melekler arasında şerefi yükseltilen müjdeci, uyarıcı, parlak kandil, doğru sözlü, güvenilir, hak ve adaleti açıkça ortaya koyan gerçek peygamber, şefkatli, merhametli, doğru yolu gösteren, kendisine devamlı tekrarlanan 7 ayetli Fatiha suresini ve Yüce Kur'an'ı lütfettiğin rahmet peygamberi, ümmetin hidayet rehberi, kıyamet günü kabri ilk defa açılarak ilk haşredilecek ve cennete ilk girecek olan Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikail ile desteklenen, Tevrat ve İncil'de müjdelenen, süzülmüş, seçilmiş, beğenilmiş, Kasım'ın babası, Haşim'in oğlu Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: اللهم صل على ملائكتك

0: Allah'ım, meleklerine ve kendilerine yaklaştırdığın kullarına salat eyle. Onlar gece gündüz seni tesbih ederler. Asla bıkmaz, fütur getirmez ve emrettiği hiçbir hususta Allah'a isyan etmezler. Emredildikleri şeyleri eksiksiz yaparlar.
1: Allahümme ve keme astafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyik ve şuhedâe alâ halkike ve harakte lehum kunufe hücubike ve adla'tehum alâ meknûni gaybik واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص

0: فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا.
1: Allah'ım, madem ki o melekleri seçip Resullerine elçi olarak gönderdin, vahyinin güvenilir taşıyıcıları kıldın, kullarına şahit kıldın, bazı esrar perdelerini onlara açtın, bazı gizli gayblerini onlara bildirdin, onlardan bazılarını cennetine bekçi ve arşına taşıyıcı seçtin, ordularının çoğunu onlardan yaptın, onları diğer varlıklardan üstün kıldın, onları yüce semalarda iskan eyledin, onları günahlardan ve küçük düşürücü işlerden uzak tuttun, kusurlardan ve afetlerden temin eyledin. O halde onlara kendisiyle devamlı faziletlerini artırdığın daimi bir salatla salat eyle ve bu salat sebebiyle bizleri onların istiğfarına layık eyle.''

0: الصلاة عليهم أجرا عظيما.
1: Allah'ım, bütün nebilerine ve resullerine salat eyle. Öyle ki onların sadırlarını açıp içine hikmetlerini koydun, boyunlarına nübüvvet vazifesini yükledin. Üzerlerine kitaplarını indirdin, onlarla kullarını hidayete erdirdin. Onlar senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdılar. Vaat ettiğin cennetlere karşı insanları teşvik ettiler. Tehdit ettiğin cehennemden korkuttular. Senin yoluna irşad ettiler. Senin hüccetlerini ve delillerini açıkça ortaya koydular. Allah'ım, onlara aynı zamanda en güzel şekilde selam eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizlere de büyük ecirler ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline daimi ve makbul bir salat ile salat eyle ki, onunla Efendimizin bizim üzerimizdeki büyük hakkını ödeyiver.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibi.

0: الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام.
1: Allah'ım, güzellik ve cemal, surur ve kemal ve en güzel nübüvvet nurunun sahibi, cennette hizmetçilere ve hurilere malik, muhteşem menzilleri ve köşkleri olan, şükreden bir lisanı ve kalbi bulunan, büyük ilim ve şöhret sahibi, ordusu galip gelen, erkek ve kız çocuklarıyla temiz hanımlara sahip, derecesi yüksek, Zemzem, Makam İbrahim ve Meş'ar-ı Haram'ın sahibi, günahlara hiç yaklaşmayan, yetimleri terbiye eden, haccı öğreten, Kur'an'ı çokça tilavet eden, Rahman'ı tesbih eden, Ramazan orucunu getiren, cihat için bağlanan sancağın ve livai hamdın sahibi, cömertlik ve kerem sahibi, ahdine vefalı, güzel şeylere rağbetli ve teşvik edici, katıra ve küheylana binen, Kevser havzının sahibi, asa kullanan, Allah'a çok çok yönelen Nebi, doğruları konuşan, önceki kitaplarda sıfatları bulunan, Allah'ın kulu olan Nebi, Allah'ın sırlarının hazinesi olan Nebi, Allah'ın delili olan Nebi, kendisine itaat edenin Allah'a itaat etmiş, ona isyan edenin Allah'a isyan etmiş olduğu Nebi, Arap, Kureyşli, Zemzem kuyusunun yanında yetişen, Mekkeli ve Tihame bölgesinden olan Nebi, güzel yüzlü, sürme gözlü, düz ve biraz uzunca yanaklı, Kevser ırmağı ve Selsebil nehrinin sahibi, Hakk'a zıt olanları kahreden, kafirleri yok eden, müşrikleri öldüren, kıyamet günü abdest azaları nurlu olanları cennete ve Allah'ın yakınlığına ulaştıran, Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın arkadaşı, alemlerin Rabbinin Resulü, günahkarların şefaatçisi, bir bulutun daima kendisini gölgelediği, karanlıkların kandili ve dolunay gibi nurlu olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Sallallahu aleyhi ve ala alihil mustafeyne min adheri cibilletin salaten daimeten alel ebedi gayra mudmahilleh.

0: Allah-u Teala ona ve en temiz nesillerden süzülerek gelen âline ebediyen devam edecek, hiç yok olmayacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline Efendimizin sürurunu daima inleyen bir salatla salat eylesin. Bu salatlar vesilesiyle vaat edilen günde yeniden dirilişi en şerefli olsun.
1: فَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْاَنْجُمِ الطَّوَالِعِ صَلَاةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ اَجْوَدَ الْغُيُوثِ الْهَوَامِعِ
0: Allah-u Teala ona ve onun parlak yıldızlar gibi olan âline, üzerlerine bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi bereketler indiren bir salatla salat eylesin.
1: أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما

0: فتح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام.
1: Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her türlü ölçüde Arap'ın en üstünü, delili en açık, lisanı en fasih, imanı en yüce, makamı en yüksek, sözü en tatlı, ahitlerine en fazla vefa gösteren, insanların en saf ve halisi olarak gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu aydınlatıp izah etti. İnsanlara nasihat etti. İslam'ı her tarafa yaydı, putlara

0: Onları kırdı, ilahi hükümleri ortaya çıkardı. Haramların sınırlarını gösterdi ve bütün insanlığa ihsanlarda bulundu.
1: Sallallahu aleyhi ve ala alihi fi kulli mahfilin ve makamin afdalas

Allah-u Teala ona ve âline bütün toplantı yerlerinde ve makamlarda en üstün salatu selamla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline evvelden ve ahiren başında ve sonunda bizim için ahiret azı olacak ve devamlı dilimize virt olacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline tam olan, gittikçe artan bir salatla salat eylesin.

Allah-u Teala ona ve âline kendisini ferahlık ve güzel kokuların takip ettiği, peşinden mağfiret ve ilahi rızanın geldiği bir salatla salat eylesin.

0: أضاءت الأنجاد والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار.
1: Allah-u Teala insanların kendisinden taharet ve nezafet öğrenerek asıllarını ve nesillerini tertemiz eyledikleri zatların en eftali, kendisiyle övünülecek hasletlerin yükseldiği kişilerin en faziletlisi, ayların nurlarını mübarek alnından aldığı, cömertliğinin yanında yağmur bulutlarının ve denizlerin çok cılız kaldığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Ki onun getirdiği açık delillerle yerin yüksek ve alçak yerleri nurlandı. Kur'an-ı Kerim ve mütevatir haberler onun işaret ve mucizelerinden bahsettiler.

0: هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: الله تعالى ona, âline ve kendisine yardım etmek için hicret eden ve hicretinde ona yardımcı olan ashabına salat eylesin. Onlar ne güzel muhacir ve ne güzel ensardırlar. Hem de kuşlar Allah'ı zikrederek dallarda öttükleri, şimşeksiz bulutlar yağmurları yağdırdığı müddetçe devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala devamlı olan salatlarını ona kat kat lütfeylesin.

0: دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun temiz ve değerli âline birbiri ardınca gelen celal ve ikram sahibi Cenab-ı Hak var oldukça devam eden bir salatla salat eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî huve kudbul celâleti ve şemsun nubuvveti ve risâleti vel hâdî mined dalâleti vel munqidu mined cehâleh.
1: Allah'ım, yüceliğin merkezi, nübüvvet ve risaletin güneşi olan ve sapıklıktan kurtarıp doğru yola çıkaran ve cehaletten kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem salaten daimetel ittihâ.

0: Allah-u Teala ona günler ve geceler birbirini takip ettikçe devam eden, birbiri peşine gelen muttasıl bir salat ile devamlı salatu selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyiz zahidi resulil melikis samedil vahidi sallallahu

0: من حر جهنم وبئس المهاد.
1: Allah'ım, dünyaya gönlünde değer vermeyen peygamber, melik, samet ve vahid olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed'e sonsuza kadar kesintisiz devam edecek ve hiç bitmeyecek bir salat ile salat eyle. Bu salavat vesilesiyle bizi cehennemin sıcağından kurtar. Orası ne kötü bir yerdir.

0: لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e ve âline sayıya gelmeyecek ve ardı arkası kesilmeyecek bir salat ile salatu selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tukrimu biha methvâhu ve tubelligu biha yevmel kıyameti mineşşefaati ridâh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisiyle makamını yücelteceğin ve kıyamet günü razı oluncaya kadar şefaat hakkı vereceğin bir salat ile salat eyle.

0: Allah'ım, asaletli peygamber, efendi ve şerefli insan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. O, vahyi ve Kur'an'ı getirdi. Kur'an'ın manalarını izah etti. Semaların emini Cibril aleyhisselam ona lütuf ve ihsanlar getirdi. Azamet sahibi Yüce Melik, onu karanlık ve uzun bir gecede huzuruna götürdü.
1: فَكَشَفَ لَهُ عَنْ أَعْلَى الْمَلَكُوتِ وَأَرَاهُ سَنَاءَ الْجَبَرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى قُدْرَةِ

0: والكمال والخير والإفضال.
1: Ona melekûtunun en üstün noktalarındaki esrarı açtı. Ceberut aleminin ışıklarını gösterdi ve o hayat sahibi, daim ve baki olan ve hiç ölmeyen Allah'ın kudretini seyretti. Allah'ım, bu vasıflarla muttasıf olan Efendimiz'e edeceğin salat, onun güzellik, iyilik, kemal, hayır ve faziletini ziyadeleştirsin.

Allah'ın Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün damlalara dediğince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün ağaçların yaprakları adedince salat eyle.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline denizlerin köpükleri adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün nehirler adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sahra ve çöllerdeki kumlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dağların ve taşların ağırlığı adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline cennet ve cehennem ehli adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline iyi ve kötü insanlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline geceyle gündüzün değişme, birbirinin yerine geçme adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salatları bizim için cehennem azabına perde ve ebediyet yurdu olan cennete girme vesilesi eyle. Şüphesiz sen her şeye galip ve çok çok mağfiret edensin.

0: Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, temiz ve pak haline, mübarek nesline, kıymetli ashabına ve müminlerin anneleri olan hanımlarına kıyamet gününe kadar tekrarlanan daimi bir salatla salat eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekrami men

0: سلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.
1: Allah'ım, bütün dindar, salih ve takva sahibi insanların efendisi, seçilmiş rasullerin süsü ve ziyneti, üzerine gecenin karanlığı çöken ve gündüzün aydınlığı düşen bütün insanların en değerlisi olan Efendimiz'e salat eyle.

Ey nimetlerinin mukabili ödenemeyen, büyük ihsan ve ikram sahibi! Ey nimetlerinin ve lütuflarının şükrü eda edilemeyen, fazl-u ihsan sahibi! Senin hürmetine senden istiyoruz. Senden başka birinin hakkı için istemiyoruz. Kabir suali ve hesap esnasında dilimizi çözerek güzel cevaplar vermemizi kolaylaştırmanı, dünyadayken salih amellere muvaffak kılmanı, kıyametin sarsıntı ve zelzeleleri esnasında bizi emniyet içinde olan kullarından kılmanı istiyoruz. Ey kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'ım!

أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشهد

0: Kâbe.
1: Senden istiyorum, ey bütün nurlara nur veren, bütün zamanlardan ve devirlerden önce nur sahibi olan. Sen zevali olmayan bakisin, bütün alemlerden müstahni olan ve eşi benzeri bulunmayansın. Pak, temiz, yüce ve mekanın ihata edemediği, zamanın kuşatamadığı galipsin. Senden bütün güzel isimlerin, sana göre en büyük, katında en şerefli, karşılığı en bol ve en hızlı icabet ettiğin isimlerin hürmetine istiyorum.''

0: تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه.
1: Sevdiğin, kendisiyle sana dua edenden razı olduğun ve duasına icabet ettiğin gizli, saklı, yüce, en yüce, büyük, en büyük, azametli ve azameti en yüce olan ismi şerefinle istiyorum.

0: الأعمال. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, senden şu zikir hürmetine istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Bol bol rahmet ve mağfiret edersin. İhsan ve ikramda bulunursun. Semaları ve yeryüzünü yaratansın. İhtiyaç duymaktan uzaksın. Bütün kullarına nimetler lütfeder ve ikramlarda bulunursun. Görünmeyen ve görünen alemleri bilirsin. Azamet, kudret ve kuvvet sahibisin. Büyük ve yücesin. Kendisiyle dua edildiğinde icabet ettiğin, istendiğinde verdiğin yüce ve en büyük ismi azamın hürmetine senden istiyorum.''

0: Azamet sahibi kulların, sultanların, yırtıcı hayvanların, haşeratın ve yarattığın bütün varlıkların azameti karşısında boyun eğdiği ismi şerifinle istiyorum. Ey Allah'ım, ey Rabbim, duamı kabul buyur. Ey İzzet, kuvvet, galebe ve kudret kendine ait olan Allah'ım. Ey bütün görünen alemlerde ve gayb alemlerinde umumi tasarruf ve tam mülk sahibi olan Allah'ım. Ey daima hayatta olan ve hiç ölmeyen Allah'ım.
1: Subhaneke Rabbi ma a'zama şaneke ve erfa'a mekâneke ente Rabbi ya mutakaddisen fî ceberutihi ileyke ergab ve iyyâke erheb.
0: Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbim, şanın ne büyük, makamın ne yüksek. Sen benim Rabbimsin ey zat ve sıfatlarında şanına noksanlık getirecek bütün her şeyden uzak ve pak olan Allah'ım. Sana rağbet eder, senden korkarım.''

Ey azim, ey kebir, ey cebbar, ey her şeye gücü yeten, ey kuvvet sahibi, ey azamet sahibi Allah'ım! Sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve yücesin. Ey alim olan Allah'ım! Sen yücesin, mütealsin. Ey azim olan Allah'ım! Seni tesbih ederim. Ey celil olan Allah'ım! Seni tesbih ederim. Yüce, kamil ve büyük ismi şerifin hürmetine senden hiçbir inatçı zorbayı, azgın şeytanı, haset eden insanı, zayıf, kuvvetli, iyi, kötü, hiçbir kulunu, köle veya inatçı hiçbir kulunu bize musallat etmemeni istiyorum.

0: أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, yapacağım şu zikirler hürmetine senden istiyorum. Ben şehadet ederim ki şüphesiz sen kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'sın. Yegane ilah sensin. Doğurmamış, doğrulmamış ve kendisine denk hiçbir şey olmayan vahid, ehad ve sametsin.

Ey o! Ey ondan başka o olmayan o! Ey kendisinden başka ilah olmayan o! Ey varlığının öncesi ve sonrası olmayan, zamanı yaratan ve varlığı bütün zamanları kaplayan, devamlılık sahibi olan! Ey daima hayat sahibi olup asla ölmeyen! Ey bizim ve her şeyin ilahı, tek ilah, senden başka ilah yoktur.

0: Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve görüneni bilen Rahman, Rahim, Hay, Kayyum, Deyyan, Hannan, Mennan, Ba'is, Varis, Zülcelal vel İkram. Yarattığın bütün varlıkların kalpleri ve perdeleri senin elinde. Onların kalplerine hayrı ancak sen ekersin. Dilediğinde onlardan şerri ancak sen giderirsin. Allah'ım, benim kalbimden hoşlanmadığın her şeyi silip atmanı, kalbimi haşyetin, mağfiretin, heybetin ve katındaki nimetlere rağbetle doldurmanı, beni emniyet ve afiyet içinde kılmanı istiyorum. Katından bizlere şefkat, rahmet ve bereket lütfeyle. Bizlere doğruyu ve hikmeti ilham eyle. Allah'ım, senden korkanların ilmini, huşu ile ibadet edenlerin sana yönelişlerini, tazarru ve niyazlarını, yakini iman sahiplerinin ihlasını, sabır ehlinin şükrünü ve sıddıkların tevbesini istiyoruz.
1: وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ بِهِ.

0: Allah'ım, arşının her tarafını dolduran cemalinin nuru hürmetine kalbime, seni hakkıyla ve layık olduğun şekilde tanıyıncaya kadar marifetini ekmeni istiyoruz. Allah-u Teala, nebilerin sonuncusu ve rasullerin imamı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allahümme şrah bis salati aleyh.

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salavatlar hürmetine sadırlarımızı genişlet. İşlerimizi kolaylaştır. Sıkıntı ve kederlerimizi kaldır. Üzüntülerimizi gider, günahlarımızı affeyle. Borçlarımızı ödemeyi nasip eyle. Hallerimizi ıslah eyle. Emellerimizi gerçekleştir. Tevbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı temizle. Bizi daima haklı eyle. Dilimizi temizle. Kabir ve mahşer gibi yerlerde korkularımızı gider ve ünsiyet hali ihsan eyle. Bize rahmet ederek garipliğimizi gider. Bu salavatları önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda, hayattayken, vefat ettikten sonra, kabrimizde, haşrimizde, mahşere toplandığımızda parlak birer nur eyle. Bu salavatları kıyamet gününde başımızın üzerinde gölgelik eyle. Onlarla hasenat terazilerimizi ağırlaştır. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, Allah ona ve âline salatu selam eylesin. Huzurlu, sevinçli ve müjdelenmiş bir vaziyette kavuşuncaya kadar salavatlarımızın bereketini üzerimizde daim eyle. Onun girdiği yere bizi de koyuncaya, kendisine nimetler ihsan ettiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte Efendimizin mübarek civarında bizlere mekan ihsan edinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: التي واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين.
1: Allah'ım, biz kendisini görmediğimiz halde ona iman ettik. Bu sebeple Allah'ım, iki dünyada da onun mübarek cemalini görmeyi bizlere lütfeyle, ihsan eyle. Kalplerimizi onun muhabbeti üzere sabit kıl. Onun sünneti üzere yaşamayı nasip eyle. Onun dini üzere canımızı al. Onun kurtulan ümmeti ve felaha eren taraftarları arasında bizleri haşreyle.

0: الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى.
1: Malın, mülkün ve evlatların fayda vermediği günde kalplerimizin ona karşı beslediği muhabbet sebebiyle bizlere faydalar ihsan eyle. Onun saf ve berrak havuzuna varmayı nasip eyle. Onun mükemmel kaseleriyle bizlere kana kana su ikram eyle. Bizlere canımızı almadan evvel harem-i şerifini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haremini ziyaret etmeyi müyesser kıl. Vefat edinceye kadar senin hareminde ve Efendimizin hareminde ikametimizi devam ettir.

0: عليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك.
1: Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılmanı diliyoruz. Zira o, senin katında şefaatçilerin en şereflisidir. Onun ismini vererek kasem ediyoruz. Zira hakkı için sana kasem edilenlerin en büyüğü odur. Onunla sana tevessülde bulunuyoruz. Zira o, sana ulaştıran vesilelerin en yakınıdır.

0: ibna.
1: Ey Rabbim, kalplerimizin katılığını, günahlarımızın çokluğunu, emellerimizin uzunluğunu, amellerimizin bozukluğunu, ibadet ve taatlere karşı tembelliğimizi ve emirlerine muhalefet etmeye koşmamızı sana şikayet ediyoruz. Sen ne güzel şikayet mercisin. Ey Rabbim, düşmanlarımıza ve nefislerimize karşı senden yardım diliyoruz. Bizlere yardım eyle. Salaha ermemiz hususunda senin fadlu ihsanına güveniyoruz. Bizi senden başkasına bırakma ey Rabbimiz. Yüce Resulün aleyhissalatü vesselama intisap ettik. Bizi uzaklaştırma. Kapında duruyoruz, bizleri kovma. Senden istiyoruz. Bizleri mahrum eyleme.
0: Allahümme rahm tadarru'ana ve amin khawfana ve teqabbel a'malana ve aslih ahvalana ve ce'al bita'atike

Allah'ım, tazarru ve niyazlarımız hürmetine bizlere merhamet eyle. Korkulardan emin eyle. Amellerimizi kabul buyur. Hallerimizi ıslah eyle. Bizleri taatinle meşgul eyle. Sonumuzu hayr eyle. Ümitlerimizi ziyadesiyle gerçekleştir ve ömrümüzü saadetle sonlandır. Şu zelil halimiz huzur-i âlinde açıktır. Halimiz sana gizli değildir. Sen bize bazı şeyleri emrettin, biz onları yapmadık. Bazı şeylerden nehyettin, onları da yaptık. Bizi ancak senin engin affın kurtarır. Bizleri affeyle, ey ümit beslenenlerin en hayırlısı ve kendisinden istenenlerin en cömerti.

0: Şüphesiz sen çok affedici, mağfiret edici, şefkatli ve merhametlisin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Hatmi Şerif.
3: Dördüncü cüzü dinliyorsunuz.

ضعل الناس للذي ببكة للذي ببكة مباركا مهدا للعالمين فيه

ربكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعل

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن

فضله وخيرا بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم

الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية

0: Hatmi Şerif. Dördüncü cüzü dinlediniz.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikat dersleri başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men azlemu mimmen iftara alallahil kezibe ve huve yud'a ilel islam. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. Çok aziz ve muhterem dinleyenlerim, bu akşamki dersimizin mevzuu Kur'an-ı Azimuşşan'ı tamamiyle kabul edenler, bunların imani durumu, bir de kısmen kabul edip kısmen kabul etmeyenlerin durumu. Bu dinimizde apaçık her iki firkeyi tanzim ediyor. Fakat günümüzde bir takım hoca görünümünde insanlar çıkıp Kur'an-ı Azimuşşan'ı tefsir edecek yerde onu tasnif ediyorlar. Diyorlar ki Kur'an'ın bir kısmı kısseler, bunlar semboliktir, gerçeği yoktur. Sembolik olarak Allah tarafından anlatılmaktadır diyorlar. Diğer bir kısmı ise tarihseldir. Tarihte tatbik edilen ahkam, tarihte kabul edilen ve tatbik edilen hükümlerden ibarettir. Bu iki sözün ikisi de Allah'a iftiradır, şirktir ve küfürdür. Bunun aksini iddia etmek mümkün değildir. Kur'an-ı Azimuşşan'ın kıssalardan ibaret olan kısımlar, peygamberlerin kıssaları kıssa olarak anlatılmıştır. Bu kıssalardan ibret almak, Bu kıssalardan hisse çıkarmak için Yüce Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri inzal buyurmuştur. Buna sembolik demek, Allah'a iftiradır. Yani Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu olmayan bir hadiseyi anlatmıştır. Bunu demek istiyorlar. Gerekçeleri de şudur. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın kıssesi var. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a oğlu İsmail'i kurban etmeyi emretmiştir. Koca profesör sarahaten sabit olan bu ayeti tevil ediyor, hatta tehir ediyor. Buna çünkü tevil denmez. Diyor ki, böyle şey olur mu? Cenab-ı Hak peygamberine evladını kurban etmeyi emreder mi? Nasıl şey bu diyor. Halbuki bu husus Kur'an'ın ayetiyle sabittir. Hal böyleyken Allah İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kurban etmeyi emretmemiştir demek, Allah'a iftira etmektir. İşte bunlar hakkında Allah buyuruyor. Ve men azlemu, kim olabilir daha büyük zalim? Kimden? Mimmen, o kimseden ki iftira, iftira etmiştir. Alallahi allani el kezibe, yalani. İşte isnat ettiği şey yalan. Çünkü doğru olan Allah'ın kelamı. Allah Celle Celaluhu emretmiştir. Kime emretmiştir? İbrahim Aleyhisselam'a emretmiştir. Neyi emretmiştir? Oğlunu kurban etmeyi emretmiştir. Peki, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kurban etmeyi emrettiğini Kur'an'da beyan ettikten sonra kalkıp efendim böyle şey olmaz demek Allah'ı tekziptir. Cenab-ı Mevla'ya yalani iftiradır. Böyle bir şey, böyle bir hezeyana cüret eden insanların imani durumu tehlikededir. Allah milletimizi bu gibi inanca sahip olanlardan, sahip olan bu kimselerin inancının yapmış olduğu tahribattan ümmeti Muhammed'i kurtarsın inşallah. Evet. Ya bu neye? Ey oğulcuğum. İbrahim Aleyhisselam oğluna söylüyor, haber veriyor. İnni era fil menam, ben rüyamda görüyorum ki enni ezbehuk, ben seni zebh ediyorum. Yani Cenab-ı Mevla bana seni kurban etmeyi emrediyor. Fenzur maza tera, ey İsmail, görüşünü bana bildir, nazar yürüt, Ne görüyorsun? Ne diyorsun bu işe? Kale ya ebetif el ma tu'mer seteciduni inşaallahu mines sabirin. Babacığım, emrolunduğun işi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Bundan daha açık ifade olur mu? Oğlum ne dersin, Allah Celle Celaluhu seni zebh eyleme mi? Zebh nedir? Boğazlamak. Açık bir şekilde. Başka bir manası yok zebhin. Boğazlamak. Evet. Seni boğazlıyorum. Allah bana böyle emretti. Buna ne dersin? Sorusuna babacığım, emredildiğini yap, beni sabredenlerden bulacaksın inşallah diyor yani. Yine benlik yapmıyor. Peki muhterem müminler, bunun tevili nasıl yapılır? O profesör diyor ki, ya akıl var, mantık var diyor. Allah emretmemiş diyor. Emretseydi zaten olurdu o iş diyor. Çünkü Allah'ın emri olmaz mı hiç diyor. Allah'ın emri mutlaka yerine gelir diyor. Adeta emrettiği olmaz ise Allah'a acziyet isnat ediyor. Hem Yüce Mevla Kadir-i Mutlak olan Allah emredecek, hem de o iş olmayacak. Böyle bir şey düşünülemez diyor. Bu adam akaidi de okumadığı anlaşılmaktadır. Evet. Niye? Cenab-ı Mevla'nın emrettiği olur veya olmaz. Her emrettiği olsaydı Allah Celle Celaluhu Firavun'a da imanı emretti. Nemrud'a da imanı emretti. Ebu Cehil'e de imanı emretti. Oldu mu? Olmadı. Ya Allah-u Teala Hazretlerinin emri olmaz, her emri olmaz olan ne? İradesi olur, iradesi. Allah'ın murad ettiği olur. Eğer Allah emriyle beraber iradesi de varsa o iş olur. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu kapı komşusu olan, Ebu Cehil'in kapı komşusu olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a imani emretti ve de murad ettiği için Ebu Bekir Sıddık iman etti ve Sıddık oldu. Teslimiyet gösterdiği için. Ama o Ebu Bekir'in kapı komşusu olan Ebu Cehil, ona da Allah imani emretti ama murad etmediği için mümin olamadı. Bunları emri ilahi, mehabbeti ilahi, rızayı ilahi, hayra da yalnız hayra tecelli eder. Emri ilahi, rızayı ilahi, mehabbeti ilahi, sadece hayra tecelli eder. Yani Allah hayırdan razı olur. Allah hayrı emreder. Allah Celle Celaluhu hayrı sever. Ama irade-i ilahi ise hayre da şerre da tecelli eder. Emreder, murad eder. İş hasil olur. Emreder, murad etmez, iş hasil olmaz. Bu cebriye olmadı mı? Hayır. Kul kendine düşen, irade-i cüz'iyesini illa da şerre kullanmak istiyor, o yolda yol arıyor. O yolda uğraş veriyor. Allah da diyor sen bu yolu mu seçtin? Hadi bakayım. Bu yolu ben de senin için murad ettim diyor. O irade-i ilahi kulun iradesine bağlıdır. Kul şer tarafını tercih etmeseydi Cenab-ı Mevla şerri murad etmezdi. Ehl-i sünnet akidesi budur. Bu akideleri bilmek lazımdır. Şimdi Kur'an-ı Azimuşşan ayetlerinde naslar var diyorlar. Nas. Nas inkar edilemez. Eğer nas inkar edilirse küfür olur. Sormak lazım. Kur'an'da nas olmadığı halde var olan ayet inkar edilirse ne olur? Kur'an'da nas olmayan ayet yok ki. Hepsi nastır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yaşarken Kur'an-ı Azimuşşan ayetleri neshi kabul ederdi. Yani Allah'ın bir emri vardır. Bir ayetle o emir sabittir. Muhtemeldir ki daha sonra o emri, o farziyeti kaldırmayı murad eder Allah, onu kaldırır. Ama unutmamak lazım ki onu ilk koyan da Allah, kaldıran da Allah Celle Celaluhu. Evet, ama Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra, Dar-ı Ukba'ya intikalinden sonra bütün ayetler muhkem olmuştur. Nasları inkar etmeyen, nasları inkar eden küfre girer, kafir olur diyorlar. Nasların dışındakiler inkarı caiz mi? Mesela neyi inkar edeceksin? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını mi inkar edeceksin? Eğer edersen Cenab-ı Mevla'nın haberidir bu haberi. O kıssa sana bir takım emir ve yasak getirmiyor. Sadece kıssa olarak sana anlatıyor. Ama o kıssanın doğruluğunda şüphe edemezsin. Ona temsili diyemezsin. Sembolik diyemezsin dersen Cenab-ı Mevla'yı hezeyanla itham etmiş olursun. Allah korusun. Allah hezeyan eder mi? Evet. Sonra İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Fakat ateş yakmadı diyor aynı itikada sahip olan insanlar. Evet. Böyle bir şey olur mu diyor? Ateş yakar. Yakmamak ateşin tabiatına aykırı. Yani temelde yatan ne biliyor musunuz? Temelde yatan mucizeyi inkardır. Mucizeyi inkar. Evet. Ateş yakar. Yakmaması mümkün değil. Ama ehl-i sünnet akidesine göre ateş adeti üzere yakar ama Cenab-ı Mevla adetini bozdurursa, ey ateş yakma derse o ateş yakmaz. Yani yakan ateşe veya yakan ateşi Allahu Azimuşşan söndürmeye kadir olamaz mı demek istiyorsun ki bunu kabul edemiyorsun. Evet, yakan ateş yakıyor ama Allah dilerse ne yapar? Yaktırmaz. yaktırmaz, bu mümkün değil diyorsan Allah'a acziyet isnat etmiş olursun ve dolayısıyla efendim Cenab-ı Mevla'yı tenzih etmemiş olursun. Subhanallah dememiş olursun. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla tavsif ederim dememiş olursun. Tamam mı? Evet. Bunlar hep sırahaten sabit şeylerdir. Bakınız, demin anlattığım mesele hakkında ne kadar sırahat vardır. Rabbi Allah'ım hep hibet li bana. Kimden mines salihin? Salihlerden bana bir evlat ver dedi İbrahim Aleyhisselam. Febeşşernahu, biz onu müjdeledik. Neyle? Bi gulamin. Kim ile? Bi gulamin helim. Son derece itaatkar bir efendim çocukla onu müjdeledik. İtiraz var mı buraya kadar verdiğimiz manaya? Asla. Yorum yok. Olduğu gibi tercüme ediyoruz. Felemma, ne zaman ki belege, balig oldu, ulaştı mahu, babasıyla es-sa'ye, artık yürümeye, çalışmaya belli bir yaşa ulaştı. Kale, İbrahim Aleyhisselam dedi. İtirazın var mı bu ayete? İbrahim değil de başkası mı dedi? Ya bunneyye, ey oğulcuğum, inni ben, era görüyorum fil menami, rüyamda, enni ben ezbahuke, seni kesiyorum. Ve bunun vahiy olduğunu, rüyada yapılan bir vahiyden ibaret olduğunu oğluna söylüyor. Eğer oğlu onun vahiy olduğunu bilmese, acaba baba ne yapıyorsun demez miydi?

Daha bitmedi. Felemma eslema. Ne zaman ki baba oğul teslim oldular. Nereye teslim oldular? Emri ilahiye teslim oldular. Ya bu bir zulüm değil mi diyemezsin sen. Cenab-ı Mevla bize cihadı emrediyor. Muharebeye gidiyoruz. Muharebede ölmek yok mu? Var. Bak Allah makamlarını cennet etsin. Bu kadar şehit verdik değil mi? Bunları bir yerde ölüme sevk ettik. Ölüme gönderdik değil mi? Ha, demek ki Allah Celle Celaluhu ölüme de sevk edebilir. Çünkü neden? Rabbi hebli mine salihin, salihlerden bana bir evlat ver dediği zaman 95 yaşında o evladı ona verdi. Verirken iyi de şimdi alıyorum demesi niye Allah zulmetmez diye bunu inkar ediyorsun? Peki eceli geldiği zaman Azrail aleyhisselam Cenab-ı Mevla Azrail'i vasıta yapıp canını almıyor mu, alıyor? Azrail zalim midir yani? Değil. Ama can alıyor. Allah'ın emri olunca Cenab-ı Mevla mülkünde tasarruf etmekten mesul olamaz. Bitti. Öyle mantıkla şuyla buyla olmaz. Bırak sen diyor usulü fikri diyor. Bırak sen usulü hadisi. Bırak sen usulü tefsiri. Bende usulü mantık var diyor. Yani kafa. Beyin. Evet. Ya sen Molla Husrev'in yazdığı Mir'ati bir sayfasını oku da bir göreyim. O en büyük alimim diye kaftan kafa hükmedenlere sakın aldanmayın. Ben bir şey söylüyorum. Usul-i fikih, mir'atul usuli açsınlar, anlatsınlar, okusunlar, tamam. Ya onu okumaya mecbur muyum? Ya onu okumaya mecbur değilsen anlamaya mecbursun. Hocaysan anlayacaksın. Ha yok anlamıyorum mi diyeceksin. Ve anlarım desen onunla koydular mı? Susarsın yani, anlayamazsın. Sen şimdi kalkıp Molla Husrev gibi bir alimin görüşlerini çürütmen için ya, onun gibi bir usulü fikih yazman lazım. Kaldı ki Molla Husrev böyle bir kitabı tasnif etmiş olmasına rağmen asla kendini müştehit görmemiştir. Sen bir kısmı batıdan, şuradan, buradan alıntı kitapları okudun diye kendini müştehit görüyorsun. Değil, olmaz. Evet, ne zaman baba evlat teslim oldular ve tellehu lil cebin. Alnı üzerine onu yatırdı. Bak yatırdı diyor ya, niye yatırdı? Kesilecek. Ve nadeynahu, biz ona nida ettik. Ne diye? En-i müfessire. En ya İbrahim. Ey İbrahim, kad seddekter rü'ya. Rü'ya doğrulandı. Bu iş bitti ha. Demek ki Cenab-ı Mevla emretti ama murad etmedi. Murad etmediği için olmadı. Olmayacağını da biliyordu Allah. Ama İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam bunu bilmiyordu. İmtihanı kazandı onlar. Evet. İnna kezalike neczil muhsinin. İşte biz muhsin olanları. Muhsin kimdir? Mel ihsanu ya Resulallah. Peygamberimize sormuşlar. İhsan nedir? En ta'budu Allah kennaka tarahu ve in lam takun tarahu ve innehu fe innehu yarake. Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Demek bunlar muhsininden olduğu için biz muhsinleri böyle cezalandırırız. Böyle mükafatlandırırız.

0: İnnehâzâ bu hadise var ya, bak böyle ismi işaretle parmakla gösterilecek hadise lalettayin bir hadise değil. Onun için haza ile gösteriyorum diyor Allah. Ha herfi tembih, za ismi işaret. Ha tembih ediyorum, za işaret ediyorum bu olaya. Ayrıca inne haza, inne ile de tekit ediyorum. Lehuve ile de lami tekitle tekit ediyorum. Nedir? El belaul mubin, apaçık bir imtihandır diyor. Sen buna diyeceksin ki, efendim böyle bir hadise, böyle bir emir yok. Ne yaptık diyor Allah? Ve fedeynahu, onu feda ettik. Yani ona fidye olarak verdik. Ne ile feda ettik? Bi zibhin azim, büyük bir kurban. O kurban bir koç idi. Koçu kestiler. Büyüklüğü nereden geliyor? Ya İsmail aleyhisselam gibi bir peygambere bedel olan koç da olsa elbette büyüktür. Ve terekna aleyhi fil ahirin. Ve daha sonra gelenlere bunu miras olarak bıraktık. Yani o kurban hadisesi işte Kurban Bayramı'nda biz de kesiyoruz. Selamun ala İbrahim. İbrahim aleyhisselam bıçak nasıl kesmez diyemezsin. Allah'ın böyle selamini alan peygamber, Allah onun hakkında onu kurtarmayı isterse elbette bıçağı da kesmeme şuurunu verir. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Kezalike neczil muhsinin, tekrar ediyor. İşte biz muhsin kulları böyle mükafatlandırırız. Bir evlat kurban etmiş gibi sevap veririz ama evladını da bağışlarız. İnnehu min ibadinel mu'minin. O bizim halis ve muhlis mümin kullarımızdandır. Şimdi bu yukarıdan aşağıya okuduğum ayete kim itiraz edebilir? Hiç kimse itiraz edemez. Pekala. İbrahim aleyhisselam'ı ateşe attılar. Yakmadı ateş. Olur mu böyle bir şey? Ateşin tabiatına aykırı. Galu dediler. Ya bu putları kırdı İbrahim peygamber. Harrikuhu, yakın onu. Vensuru alihetekum. İlahlarınızın intikamını alın. Evet, yorum yapmıyorum, tercüme ediyorum. İn kuntum failin, eğer yapacaksanız bir şey, onu yakacaksınız diyor. Ve günlerce odun yığdılar. Halbuki İbrahim'in yanması için bir yük odun bile yeter. Ama İman ve mümin kafirin gözünde o kadar heybetlidir ki onlar bile inanmadıkları halde İbrahim'in basit ateşle yanmayacağı kanaatiyle günlerce odun yığdılar. Yaktılar, mencinikle ateşin ortasına attılar. Evet, Allah buyuruyor, biz devreye girdik o zaman. Kuluna dedik, ya nar, ateşe hitap ediyor. Ya diyor, bu olmaz diyor, ya abestur bu diyor. Allah abesle iştigal etmez. Niye abesmiş? Ateşe hitap ediyor. Allah sana hitap ediyor da senin ateşten ne farkın var? Seni yaratırken söyleyeni anlar vaziyette yarattı. Ateşi de yaratırken Allah Allah'ın hitabını anlar vaziyette yaratmadı ama zamanı geldi, onu anlar vaziyetine koydu ve dedi ki ey ateş küni ol berden soğuk. Çok soğuk olabilir ve selamen. Selametli soğuk ol ala İbrahim. İbrahim peygambere. Ve radu istediler bihi İbrahim hakkında keyden hile hile. Tuzak. Ne yaptık biz diyor Allah fecaalnahumul ahsari. Biz onları husrana uğrayanlardan yaptık diyor. Allah bu ifadeleri şaka mı yapıyor? Bunlar nasıl olur da evet temsili olabilir yahu? Evet. Yine İbrahim Aleyhisselam hakkındaki bir kıssaya bazı profesörler işte Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'ya İbrahim Aleyhisselam buyurdu dedi. Ne dedi? Kâle Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Ey Allah'ım bana göster. Ölüyü nasıl diriltirsin? Kâle evelem tu'min. Ya İbrahim inanmadın mı? Kâle bela. Velakin liyatmainne kalbi. Kalbim itminan etsin diye sordum diyor. O zaman Cenab-ı Allah fehuz erbaten minet tayr. Dört tane kuş al. Evet, onların başlarını yanına koy. Biri birine karıştır. Her birini bir tepeye serpiştir. Daha sonra çağır. Yetineke sahaya. Koşarak girecekler. Yahu diyor, kuş diyor öldükten sonra nasıl gider? Ölmüş diyor ya. Ölen dirilmez mi? Bir kuş dirilmez diye inanıyorsan, sen kuş kadar basit değilsin, koca bir insansın. Mantığın var, ilmin var, her şeyin var. Sen öldükten sonra nasıl dirileceksin? Yoksa ba'ns ba'del mevte inanmıyor musun? Ya onlar öyle bir hezeyana düşüyor ki anlamak mümkün değil. Bir reklam arası verelim.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
9: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
10: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 3636 vahidder.com.
11: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
14: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
18: Nesil Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri devam ediyor.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin başında Kur'an-ı Azimuşşan'da nasih ve mensuh ayetler var dedik. Evet, bazıları mensuh ayeti kabul etmiyor ve daha ziyade mensuh ayetlere yapışıyor. Bu nesih olayı Cenab-ı Mevla tarafından beyan ediliyor. Ayetle beyan ediliyor. Nesih yapılanlar yapıldı. Geri kalanlar, zaten haberler neshedilmez. Bu bir gerçek. Mesela Cenab-ı Mevla cehennemden bahsetti. Cehennem var dedi. Ve kafirler oraya girecek dedi. Bu ayet neshedilir mi? Yani cehennem var dedi, sonra yok dese neshedilir. Bu ne olur? Kizb olur. Veyahut da İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etti. Allah ona kurbanı emretmedi efendim. Bilahare hayır hayır emret, kurban etmeyi emretti. Daha sonra emretmedi. Olur mu bu? Olmaz. Niye? Haberlerin neshi kizbullahı gerektirir. Haşa. Cenab-ı Mevla'nın yalan söylemiş olmasını gerektirir. Evet. Ve izgâle İbrahimu liyebihi âzere etettehizu eslâmen âlihe. Bir zaman İbrahim Aleyhisselam babası Hazire dedi ki şu putlara mı tapıyorsun? Bunu dedi. Sonra bu neshedilmez. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın kıssesi, İbrahim Aleyhisselam'ın kıssesi, Davud Aleyhisselam'ın kıssesi, Meryem Anamızın kıssesi, ne kadar Kur'an'da kıssa varsa bunlara hikaye de denmez, kıssa bunlara. Bunlara sembolik de denmez. Evet, bunlar kıssa ve gerçek. Bunlar neshedilmez. Ne Resulullah Efendimiz'in gününde neshedilir, ne de Resulullah Efendimiz'den sonra neshedilir. Evet. Ama Cenab-ı Mevla bir şeyi emreder. Daha sonra onu neshedebilir. Bu da Resulullah Efendimiz'in gününde olur. Peygamberimizden sonra bu asla olmaz. Ne olur? Peygamberimizden sonra bütün ayetler muhkemdir. Hepsi nas'tır. Nas. Bunların herhangi birini inkar, küfürdür, şirktir. Allah'a iftiradır. Ve men ezlemu mimmen iftara alallahi keziben. İşte yine o ayete dönüyoruz. Allah'a yalanı iftira edenden daha büyük zalim kim olabilir? Bu nesih olayını bir parça anlatalım. Evet. Velin neshi enva'un. Neshin çeşitleri var. Bir. Neshu tilaveti vel hukum. Tilaveti ve hukmu neshedilir. Hem okunmaz daha Kur'an'da ayet diye, hem de hükmü yoktur. Kur'an'da da aynı şeyi söylüyor ya, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَتٍ اَوْ نُنْسِيهَا. Biz bir ayeti neshetmeyiz veya onu unutturmayız. Eğer neshedersek, eğer unutursak, Onun mislini ve daha güzelini, daha iyisini, daha esleh olanı getiririz diyor Allah-u Azimuşşan. Demek ki Kur'an'da bazı ayetler vardır ki neshedilmiştir. Rivayete göre Bakara suresi 300 ayetti, neshedildi ve Peygamberimize insa edildi. Yani Peygamberimizin tilavetinden de çıkarıldı, hükümlerinden de çıkarıldı. Bu tilavet ve hükmün neshidir. Evet, evnun sihaya taalluk eder. Bir de neshul hükmi dunet tilave. Hükmü neshedilir ama tilaveti durur. İşte nasıl? Leküm dinüküm veliyedin. Sizin dininiz sizin, bizim dinimiz bizim. Bu mensuhtur. Ve e'ridanil cahilin. Cahillerden iraz et ey Habibim. Bu da neshedilmiştir. Neyle neshedildi bunlar? Cihad ayetiyle, kıtal ayetiyle neshedilmiştir. Evet. Ve ma aleyke illa'l belâh. Habibim sana ancak tebliğ vardır. Evet. Bu da neshedilmiştir. Niye? Tebliğ. Tebliğ ile bitmiyor çünkü. Cihad gerekiyor. Ne kadar buna benzer ayetler varsa bunların hepsi efendim neshedilmiş. Nesi neshedilmiş? Evet. Hüküm tilavet neshedilmemiş, hüküm neshedilmiş. Ha, tilavet neshedilmemiş, hüküm neshedilmiş. Bu değil o. Evet. Tilaveti neshedilmemiş ama hükmü neshedilmiş. O hangisidir? Tilaveti okunuyor, hükmü yok Kur'an'da. Evet. İşte o ayetler. Leküm dinüküm. Tilavet var, okuyoruz namazda değil mi? Ama hükmü var mı? Yani kafirden bana ne diyemezsin. Evet, ona tebliğ etmek, onu hidayete getirmek için gayret sarf etmek gerekiyor. Onun için ecdadımız cihat, cihat demiştir. El cihadu madin ila yevmil kıyameh. Peygamberimiz de buyurmuştur hadis-i şerifinde, cihat kıyamete kadar devam edecektir. Demek bu hüküm neshedilmiş. Senin dinin senin, benimki benim, ben sana karışmam, yok. Karışacaksın, tebliğ edeceksin, anlatacaksın. İşte bu hüküm ortadan kalkmış. Evet. Hüküm neshedilmiş ama tilaveti duruyor. Leküm dinüküm veliyedini şeyle Kur'an'da okusan zemmi süre olarak geçerli. Ama senin dinin senin, benim benim diye efendim kafire tebliğ yapmazsan hükmü çiğnemiş olursun. Ve tilavetu yani ve neskut tilaveti dünel hükm. Bir de tilavet neshedilmiş, hüküm duruyor. Yani Kur'an'da okunmuyor o. Evet. O nasıl? Hüküm leküm dinüküm veliyedin, hüküm neshedilmiş, tilavet duruyor. Bunun gibi ayetler 70 ayet var Kur'an'da. 70'e yakın bir ayet vardır. Hepsinin hükmü neshedilmiş. Hepsi de kıtal ayetiyle neshedilmiş. Bir de Tilavetin nesri ama hükmü duruyor. Eşşeyhu ve şeyhetu izâ zeneya fercumuhuma. Evet, evlilik geçirmiş olan erkek ve kadın zina ederlerse ölümle cezalandırın. Bunun hükmü, hükmü var ama tilaveti yok. Kur'an'da baksan bulamazsın. Evet, bir de evet, neshul vasfi fil hükmü, hükümde vasfi neshetmek. Hüküm var ama tilavet de var, hüküm de var ama hükmün vasfi kalkmıştır. Nasıl? Keziyadeti meshil huffeyni aler ricleyn, ala gestir ricleyn. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İzâ kumtum iles salâti felsilû vücûheküm. Namaza kalktığınız, durmayı murad ettiğiniz zaman da yüzünüzü yıkayın. Ve eydiyeküm, ellerinizi de yıkayın ilel merafiki, dirseklere kadar. Ve emsahû bi rûsiküm, başınızın bir kısmını meshedin. Ve erculeküm, ayaklarınızı da yıkayın. Bu ayet var değil mi? Var. Tilaveti de var mı? Var. Ama hükmü? Hükmü da var. Ayak yıkanacak. Ama hükmün vasfi neshedilmiş. Yani yıkayacaksın ama ayağından mest yoksa yıkayacaksın. Taharet üzerine mesti giymiş isen bu sefer gesil kalkıyor. Gesil neshediliyor. Yani vasif ve onun yerine mesih kayım oluyor. İşte bunlar nesih olayları. Evet, inşallah anlatabildik. Bunlar Peygamberimizin gününde oldu, bitti. Bundan sonra, Peygamberimizin vefatından sonra bir insan kalkıp da bu ayetler efendim tarihseldir deyip reddetmesi ehli küfrün şunu demesine benzer. Estaizu billah. Ve izâ tutla aleyhim âyâtuna beyyinâtin. Onların üzerine âyâtu beyyinâtımız okunduğu zaman kâlellezîne lâ yercûne likâenâ. Huzurumuza geleceği beklemeyenler, öldükten sonra kavuşup hesap vermeyi beklemeyenler diyecekler ki, İ'ti bi Kur'anin gayri haza. Bize başka bir Kur'an getir bundan başka. Şu anda elinde olan Kur'an'dan başka bize bir Kur'an getir derler. Ev yahut beddilhu, bunu değiştir derler. Kul Habibim, onlara cevaben söyle ki ma yekunu li, benim için caiz değil, benim haddim değil en ubeddilehu, onu değiştirmek min tilkai nefsi, nefsim tarafından. Evet, in ettebi'u, ancak ben tabi olmam illa ma yuha ile, bana vahyolunana uyarım. İnni ben ehafu, korkarım in aysaytu Rabbi. Yani Kur'an'ın bir ayetini değiştirip Rabbime asi olmaktan korkarım. Azab-ı yevmin azim, büyük günün azabinden. Ya. Şimdi sen kalkıyorsun diyorsun ki bu Kur'an zamanımıza uymaz. Değiştirelim, yenileyelim. Böyle bir şey olur mu? Kelamullahi yenileyen ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'tan başka kelamullahi değiştirecek veya yenileyecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Allah nasıl yeniler? Bir peygamber göndermek vasıtasıyla. Öyleyse Kur'an yenilenmelidir, değişmelidir iddiasında bulunduğun zaman, onun peygamberi kimdir diye adama sorarlar. Bunu herhalde neshedecek olan nasih Cenab-ı Allah olması lazım. Allah'ın neshetmesi için de muhatabi peygamber olması lazım. Peygamber son peygamberden sonra gelmeyeceğine göre, yani Kur'an ayetlerini değiştirmeye kimin haddi? Evet. Yine peygamberimize Allah diyor, kul habibim de, lev şâellâhu mâ televtuhu aleyküm. Allah dileseydi var ya, ben bunu size okumazdım. Yani bu Kur'an ayetini okumazdım. Ve la edrâküm bihi, ben size bunu öğretmezdim. Biliyorsunuz ki ve kad lebistu fîküm umuren, aranızda 40 sene yaşadım. Min kablihi, bu Kur'an'dan önce. Efela takilun, akletmiyor musunuz? Eğer indimden söyleyecek olsaydım 30 yaşımda, 20 yaşından başlardım bu işe. Ancak Cenab-ı Mevla vahyedince bu işe başladı. Evet. Yine Cenab-ı Allah'ın bir ayeti daha var. Estağfirullah. Kad na'lemu, habibim biz muhakkak biliriz. İnnehu leyahzunukellezi yekulun. O senin hakkında söyleyenler var ya, Allah buna vahyetmedi, uyduruyor diyenler var ya, seni üzmesin. Fe innehum la yukezzibuneke, onlar seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِعَيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Lakin zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Onların senle bir zorları yok. Senle bir işleri yok. Seni hatta severler de, eğer sen vahyin muhatabı olmasan, eğer sen şeriatin muhatabı olmasan, seni mutlaka severler. Bu hususta bir hadis-i şerif daha var. Rüviye enne Eba Cehlin, yani bu ayeti destekler mahiyette hadis. Ama bunu peygamberimiz buyuruyor da Ebu Cehil söylüyor. Ebu Cehil kâne yekulu derdi peygamberimize. Mâ nükezzibuke, ey Muhammed, biz seni yalanlamayız. Sen hayatında yalan konuşmayan, dürüst bir insansın. Bundan dolayı da seni seviyoruz, seveceğiz. Ve inneke indena lesadikun, sen aramızda sadık bir kişisin. Ve innema nukezzibu ma ci'te bihi, biz bize getirdiğini yalanlıyoruz. Yani Kur'an'ı yalanlıyoruz. Fenezelet. İşte o zaman bu ayet nazil oldu. Kad na'lemu innehu leyahzunukellezi yekulun fe innehum la yukezzibuneke. Habibim seni yalanlamıyor onlar. Velakinne zalimine bi ayatillahi yecehdun. Zalimler Allah'ın ayetlerini tekzip ediyor. Günümüzde de aynıdır muhterem. Günümüzde de tekzip edenler şer'i şerifi tekzip ediyor. Bir insanın efendim şahsına düşman olmazlar. Onun temsil ettiği dava hak ise, Ebu Cehil zihniyetinde olan insanlar ona düşman olur. Bu kaçınılmazdır. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden gideceksin, hem de Ebu Cehil zihniyetinde olanlar seni sevecek. Bu asla mümkün değildir. Çünkü Ebu Cehil Resulullah'ı sevmedi ki Ebu Cehil zihniyetinde olanlar seni sevsin. Evet. Kul habibim söyle, sen hangi ayetlerle oynayıp duruyorsun? Bunlar temsili diyorsun. Bunlar tarihsel diyorsun. Evet, لَاِنْ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنْ İnsanlar tamamı ve cinler hepsi toplansa ne üzerine ala en ye'tu bi misli hazel Kur'an. Bu Kur'an'ın mislini getirmek üzere bir araya gelseler. La ye'tune bi misli. Bunun mislinde bir ayet getiremezler, Kur'an getiremezdir. Ve lev kâne ba'duhum li ba'zin zehira. Bazısı bazısına yardımcı olsa, el ele verseler bile Kur'an'ın mislinde bir ayet getiremezdir. Bir insan Kur'an ayetlerinde tereddüt geçiriyorsa, fesahatinde ve belagatinde şüphe ediyorsa, mesela hocadır, meşhur hocadır, profesördür. Ama Kur'an'ın öyle bahsedildiği gibi de fesahat ve belagati yoktur gibi, Kehf suresindeki ayetleri çıkarmak lazım diyorsa, evet, o insan Allah'a iftira etmekten başka Kur'an'ın fesahatinden ve belagatinden ve mutlak fesahat ve belagatten anlamıyor demektir. Niye anlamıyor? Belagati ya okumuş ya okumamış. Okusa bile Kur'an üzerine bunu tatbik ettiği zaman da Kur'an'ın fesahatine ve belagatine vakıf olabilecek bir tatbikat yapamıyor. Evet. Öyleyse işte Kur'an'dan bazı ayetleri çıkarmak lazım. Geçenlerde Batı'da birkaç gazeteci Kur'an'ın bazı ayetlerini çıkarmak lazım dediler. İşte Yahudi ve Hristiyanlardan bahseden ayetleri çıkaralım. Tabii buna tepki verenler tepki vermiş ve güzel etmişler tabii. Tepki vermeye değer tabii ki. Ama o elun gavuri, öyle de der, böyle de der. Ha onlar öyle diyecek, biz de tepki vereceğiz, vazifemizi yapacağız ama. Evet, yanı başımızda bir üniversitede bir hoca, Kur'an'daki Kehf suresinin ayetlerinden bazılarını çıkarmamız lazım. Kur'an'da kesret-i tekrar vardır. Çok tekrar vardır, çıkarmak lazım. Kur'an'da akla ve mantığa aykırı şeyler vardır, çıkarmak lazım. Baktılar ki teville olmuyor. Efendim, yanlış yorumlarla olmuyor. Hepten çıkartıp atalım dediler. Bu iş şeyde başlamış. Önce bundan 50 sene önce biz o zaman talebeydik. Telfik-i mezahip, mezhepleri birleştirmek öyle başladı. Daha sonra telfik-i edyana geldi. Dinleri birleştirmek. Daha sonra hadisleri çürütmeye kalkıştılar. Evet, hadisle mütevatir dahi olsa hadisle sabit olan dini hükümlere uydurulmuş din dediler. Efendim diğer hadisten mücerred olan hükümlere de ne dediler? İndirilmiş din dediler. Bununla da yetinmediler. Daha sonra dillerini Kur'an'a uzattılar. Ve dediler ki Kur'an'da var. Ne var? Uygun olmayan ayetler var. Bunları çıkarmak lazım dediler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bu çok büyük bir hezeyandır. Efendim bunlar sayıları hiç de küçümsenmeyecek kadar çoktur. Evet. Medresede okumuş hocalarımız, bunlara zaten değer verilmiyor. O medresede okudu ne anlar deniyor. Bir de gelin bana sorun. Dedim ya o medrese mezunu hocalarımız usulü fıkhi okur, usulü hadisi okur, efendim usulü tefsiri okur, fıkhi okur, Molla Husrev'in kitabını okur, anlar. Ama medrese deyip aşağıladıkları kimseler bunları okurken kendilerinin önüne o Molla Hüsrev'in miratini koysak ne olur? Dururlar. Dururlar. Okuyamazlar. Ha bunların arasında yok mu? Özel olarak medrese okumuş hocalar. Var tabii. İlahiyatı okumakla daha önce almış olduğu ilmi unutmuş değil. Biz böyle konuşunca ilahiyata karşı olduğumuz anlaşılmaz. Benim torunlarımdan 4 tanesi ilahiyatçıdır. Ama hadlerini bilirler. Efendim bir mesele hakkında kafaları takılınca dede bu nasıl diye gelirler. Bir ibarede takıldıkları zaman dede bu nasıldır diye gelip sorarlar. Kibretmezler. Belki dedeleri olduğum için kibretmezler. Onlar da başkalarıyla belki kibreder bilemiyorum ama hadise böyle. Peki ne yapmak lazım? Mesele medrese mezunu demek veya şu veya bu değil. İlim kimde varsa o nere mezunu olursa olsun. Evet. Bazı gerçekler vardır zamanımızda. Söyleyemediğimiz bazı gerçekler var. Evet, onları da söyleyebilecek kadar fikir hürriyetine sahip olmamız lazım. Allah'ın ayetleri apaçıktır. Bakınız Allah ne buyuruyor? Evet. Ve inkadu. Neredeyse onlar leyeftinuneke anillezi evheyna ileyk. Habibim, sana vahyettiğimiz Kur'an'dan seni fitneye düşürmeye çalışıyorlar. Litefteriye aleyna gayrehu. Bizim indirmediğimizi bize iftira etmek için kalkışıyorlar. Ve izen o takdirde, eğer Allah'ın kitabını bırakıp yapmazsın da onların beşeri hükümlerine boyun eğersen, ilahi hükümleri terk edip beşeri sisteme boyun eğersen, lettehezûke halîlâ, elbette seni dost edinirler. Hatta sana derler ki ya Resulallah, ya Muhammed, sen bu Allah'tan getirdiklerini bahsetmekten vazgeç, seni başımıza tayin edelim. Bizi sen idare et. Çünkü sen çok adilsin. Yani bizi sen idare edeceksen, ama neyle? O beşeri olan zatınla bizi idare edersen kabul. Ama ilahi olan vahiy ile bizi idare edeceksen bunu kabul etmeyiz derler. Ve levla en sebbetnake, eğer seni şeriat üzere, Allah'ın indirdiği Kur'an üzere sabit kılmasaydık, لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا لَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا, az da olsa onlara meyledebilirdim belki. İzen öyle bir şey yapmazsın, ama yapsan var ya, لَزَكْنَاكَ زِعْفَ الْحَيَاتِ وَزِعْفَ الْمَمَاتِ, sana hayatın kat kat azabini ve ölümden sonraki kat kat azabini tattırırdık diyor peygamberine. Summe la yecidu leke, la tecidu leke aleyna nasira. Sonra bu azaptan kurtulmak için bir tek yardımcı da bulamazdın Habibim diyor. Evet. Bir reklam arası verelim inşallah.
19: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
19: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
20: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
21: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
22: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
23: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0200

0: bu aşevi devam etsin. Allah aşkına kulaktan kulağa yayın, bu iş sahiplenilsin.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
2: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
3: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
2: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
8: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz.

0: istiyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
5: Nesil Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem müminler, bazı kimselerin biz Kur'an'da var olan naslara hiçbir şey demiyoruz. Sanki Kur'an'da nas'tan başka da bir şey varmış gibi. Peki naslara bir şey demiyorsunuz da nasların dışında ne var? Kıssalar mı? Peki bu kıssalara yalan mı diyeceğiz? Diyemeyiz. İz gâle Yusufu li ebihi ya ebeti inni raytu ahada aşere kevkeben reytuhum li sacidi. Evet, bir zamanlar Yusuf Aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, ben 11 yıldız, ay ve güneşi gördüm, bana secde ediyorlardı. Kale ya buneyye, babası da ona cevaben dedi ki, evet, la teksus rüyâke alâ ihvetik, rüyanı sakın ha kardeşlerine anlatma. Feyekidu leke keyda, sana hile yaparlar, tuzağa atarlar. İnne şeytane, zira şeytan insani, insan için aduvvu mubin. Evet, apaçık bir düşman, düşmandır. Ve kezalike, işte böyle yectebike, seni seçecektir. Rabbuke, senin Rabbun. Evet, peygamber kılacaktır seni. Müjdesini veriyor. وَلِتُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْو۪يلِ الْحَاد۪يزِ Ve rüya tabirini öğreteceksin, anlatacaksın. Evet, böylece kıssa devam ediyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Evet. Daha başka قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَتْ عَلَيْنَا Burada da diyor ki, ya Rabbi bize bir kurban, inek kes diyorsun ama o ineğin vasfı ne olacak? İşte o da devam ediyor. Çok uzun gider tabi bu kıssalar Kur'an'da. Belki Kur'an'ın 1/3 veya 1/4 kıssedir. Ha, naslara bir şey demiyoruz da kıssalara mı diyeceğiz? Haşa. Peki ne var başka? Kur'an-ı Kerim'de bir kıssalar var. Yani geçmişte yaşananlar. Bir de gelecekte olacaklar. Bunlara da haberler diyoruz. Cennet, cehennem, sırat, mizan. İşte ahirete mutaallik hadiseler. Buna mı sözümüz var? Haşa. Bas ba'del mevte inanmazsak zaten mümin olamayız. Kısseler doğru, haberler de doğru. Başka ne var? Başka emir ve yasaklar vardır. Buna mı itiraz edeceğiz? Emirler emir olduğu için vücubiyeti gerektirir. Nehiler de nehi olduğu için efendim tahrimi gerektirir, haram olmasını gerektirir. Buna da itirazımız olamaz. Ama Kur'an'da bir şey daha var. O emirler ve yasakların içinde evet bir takım hükümler var. Günümüzde tatbik edilmesi mümkün olmayan sormak lazım. Allahu Azimuşşan şu Kur'an'ı 1900 küsur senesine kadar geçerli olarak mı indirdi? Hayır. Kıyamete kadar Kur'an'ın ahkamı daimidir. Cenab-ı Mevla her asrın insanına hitap edecek derecede çağın ötesine hitap eden Kelamullah ve bunun hükümleri hakkında hiç kimse tereddüt edemez. Öyleyse ahkamini de kabul etmek zorundayız. Bir de şey var, ukubat kısmı. Yani Kur'an-ı Kerim'in uyguladığı bir takım cezai durumlar. Efendim, muamelat kısmı. Mesela miras hukuku. Peki miras hukukunu tanzim eden Kur'an ayetlerine nas demeyecek miyiz? Onlar nas değil mi? Nas'tır. Nas'ı kabul ediyorum ama miras hukukunu kabul etmiyorum. Olur mu böyle saçmalık? Peki evlenmeyi, boşanmayı emreden ayetler nas değil mi? Nas'tır. O nas'ı kabul ediyorum ama gereğince amel etmeyi kabul etmiyorum mi diyeceğiz? Evet. Bağilere, devleti İslamiye'ye baş kaldıranlara Cenab-ı Hak ceza tanzim ediyor. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve resûlehu en yukattelû ev yusallabû ev efendim tukatta aidihim ve erculuhum min hilaf devam ediyor ila ahiri. Peki bu nas mı nas? Kabul ediyorum. Nesini kabul etmiyorsun? Bunun ifade ettiği ahkamı kabul etmiyorum. Yani valilikten gelen veya başbakanlıktan, cumhurbaşkanlığından gelen yazıyı kabul ediyorum. Ama içerisindeki muhtevada emredileni yapmayacağım. Böyle bir hal nasıl olabilir? O kağıtta yazılı olan yazıyı kabul etmenin ne manası kalır ki? Madem ki emredileni yapmayacaksın. Aslında ne cumhurbaşkanının, ne başbakanın, ne de valinin sana gönderdiği tamim o kağıt ve yazıyı göndermek için göndermiyor. O içindeki muhtevasındaki emirler yapılması için gönderiyor. Asıl maksat o. Eğer yanı başında olsa o kişi pusula falan göndermez, yazı göndermez, bunu böyle yap der şifai olarak. Ha. Ve yapmaya mecbur olursun. İşte bütün hepsini kabul etmek ve mucibince en azından tatbik etmenin iyi ve güzel olacağını kabul etmek. Bugün için tatbik imkanını bulamazsam bile Kur'an'ı yaşamak ve yaşatmanın en güzel şey olduğunu kabul ettin mi imanını kurtardın. Ama tatbik etmedin. Ondan dolayı günahkar olursun. Ya. Ama bütün bunlar için ilim lazım. İlim. Allah ne diyor bize bakalım? Ve en ihkum beynehum bima enzelallah. Allah, ey Habibim, sana onun indirdiğiyle hükmetmeni emrediyor. Neyle? İndirdiğiyle. Evet. Fehzerhum, ehli küfürden kaçın, sakın ha. En yeftinuke, seni fitneye düşürmelerinden, caydırmalarından. Neden? En bazı ma enzelallahu ileyk. Allah'ın sana gönderdiğinin tamamını terk etmek şöyle dursun. Onun bazılarından, o hükümlerin bazılarından efendim vazgeçirirler diye hazır et. Ve in tevellev, eğer onlar yüz çevirirlerse Allah'ın ahkamından, fe'alem bil ki ennemâ yuridullah, Allah murad ediyor en yusibehum bi bazı zünubihim. O Allah'ın kitabından ve ahkamından yüz çevirmenin cezası olarak başlarına musibet, o günahlar sebebiyle musibetin gelmesini murad ediyor, bunu anla. Ve leyni tebate ehvâhum, Habibim, sana Habibim dedim ama şayet onların havasına uyar, sana indirileni terk edersen, min ba'di ma ca'eke, sana geldikten sonra, minel ilmi, vahiy ilmi, inneke izen lemine zalimin. Sen bile bunu yapsan, ki yapmazsın, zalimlerden olursun. Hangi ayetten bahsedelim? Ve ma kâne li mu'minin ve la mu'minetin. Hiçbir mu'min ve mu'mine için olmadı. Yani erkek veya kadın. Hiçbir mümin için. İzâ kadallâhu, Allah hükmettiği zaman, ve Resûlühü, onun Resûli hükmettiği zaman, Resûlullah'ın hükmü de bağlayıcı. Ne hususta? Emren, bir iş hakkında hüküm verdiği zaman, evet, hiçbir mümin ve müminenin haddi değildir ne? En yekûne lehumul hıyere. Onlar için muhayyerlik olsun, serbestlik olsun, ister yaparım ister yapmam deme hakkına sahip değil. Ve men ya'sillâhe ve rasûlehu, her kim Allah ve Resulüne asi olursa, fekad dalle delâlen bâhidâ, çok uzak bir sapıklıktardır, dönmesi adeta mümkün değil diyor. E ben diyor hur yaşamak istiyorum, yani Allah'ın emrettikleriyle bağlanmak istemiyorum. En büyük hürriyet Allah'ın emrini tutmak ve yasağından kaçmaktır. Sen Allah'tan ve onun ahkamından kaçmakla efendim hürriyeti yaşayacağını zannediyorsun ama Allah ve Resulünden kaçmak suretiyle Allah'ı Allah olarak kabul etmediğin müddet kula, kul olmaya mahkumsun. Allah'a kul olmak ise şereftir. Neden? Yaradana kul olmaktır. Ama sen kula kul olmak istiyorsun, kula kul olmak ise zillettir. Ne buyuruyor Allah? لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَس۪يحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ İsa Aleyhisselam'a Allah'a kul olmak yakışır mı dediler Nasraniler. O Allah'ın bir parçası dediler. İsa Aleyhisselam Allah'a kul olmaktan asla istinkâf etmez. İsa Aleyhisselam'ı annesi, babası yok, annesi var diye Allah'ın parçası olamaz. Evet. Annesi, babası ve erkeklik dişiliği olmayan velel melâiketul mukarrabun. Melâike-i mukarrabun bile annesi, babası ve erkekliği dişiliği olmadığı halde Allah'a yakın kulları olan onlar bile Allah'a kul olmaktan istinkâf etmez. Neden? Şereflerin en yücesi Allah'a kul olmaktır. Sultana kul olmayı şeref sayanlar Allah'a kul olmayı aşağılık mı zannediyorlar? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ferman-ı İlahiyesinde efendim em lehum şüreka, yoksa onların Allah'a ortak koştukları ilahları mı var? Şer'u lehum mined-din, dinden bir takım şeyleri onlara meşru kıldılar. Ma lem ye'zen bihillah, Allah'ın müsaade etmediği şeyleri meşru kıldılar. Ve levla kelimetul fasl, eğer Allah'ın kıyamet günü fasil günü olmasaydı lekudya beynehum, onların hepsi kahrolup giderdi. Ve inne zalimine lehum azabun elim, zalimlerin için, zalimler için mutlaka azab-ı elim vardır. Mümin olana düşen ne? İnnemâ kâne kevlel mu'minîn, hemen ancak mümin olanlar izâ du'û ilallâhi, Allah'a çağrıldıkları zaman ve resûlihi, Resulüne çağrıldıkları zaman niçin çağrılıyorlar? Liyahkûme beynehum, aralarında hükmetmek için. Peki Allah Celle Celaluhu müminleri çağırdığı zaman o müminler Allah'a cevapları ne olmalı? En yekulu, demeleri olmalı. Semi'ana ve ata'na, duyduk ya Rabbi ve itaat ettik. Ve ulaike mul muflihu, işte felaha kavuşanlar bunlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Evet. İsa Aleyhisselam'ın Meryem suresinde İsa Aleyhisselam hakkında yine bir profesör diyor ki, ya profesörlere kafanı taktın demeyin ha. Benim hedefimde profesör yok. Yanlış ifadeler var. Niye profesör diyorum o zaman? Yani düşünmeyin ki onlar profesör, her şeyi biliyor dedim ya. Molla Husrev'in kitabını okuyamazlar. Ha, bunların arasında okuyabilen vardır. Dediğim gibi medrese tahsili olanlar okur. Nedense bilmiyorum bu medrese, efendim medreseden yıkıldık, buradan kalkınalım diyenler pek olmuyor. Halbuki bu hususta aynı medreseler yeniden canlandırılabilir. Evet. Bunun adı medrese olur, başka bir şey olur. Önemli olan müfredatidir. Evet. Meryem anamız diyor ki profesör, beşikte konuştu. Bak dikkat ederseniz, bütün bunların, bu ifadeleri nereye delalet ediyor? Mucizeyi inkar etmeye delalet ediyor. Mucizeyi inkar ediyorlar. Şimdi bunu da onun için Meryem anamızın doğurduğu İsa aleyhisselam. Bu diyor beşikte sebiyken konuşamaz diyor ya. Yeni doğan çocuk konuşamaz diyor. Olmayacak bir şey diyor. Bu diyor 20-25 yaşlarındaydı diyor bu şey. Ama Kur'an öyle demiyor ki. Ne diyor? Hep beraber okuyalım, mana verelim. Vezkür yad eyle ey Habibim, zikreyle fil kitabi, kitapta Meryem'e, Meryem'i zikret. O basit bir kadın değil. İz bir zaman ki intebezet, ayrıldı min ehliha ehlinden, mekanen şerkiyya, doğu tarafına çekildi. Ve tehazet min dunihim hicaben, o ehlinin tarafına doğru bir perde çekti. O esnada fe erselna ileyha, biz Meryem'e gönderdik ruhana, ruhumuzu, yani Cibril'i gönderdik. Şimdi demeyin ki Cibril'le o çocuğu meydana getirdi. Meleklerin erkeklik dişiliği yoktur. Fetemessele leha beşeren seviyya. O Cibril ona dosdoğru bir beşer olarak temessül etti. Sanki bir beşer. Galet, Meryem anamız dedi, iffetli kadın. İnni ben e'uzu bir rahman, rahmana sığınırım minke senden. İn künte takiyya, eğer takva isen, Allah'tan sakınıyorsan, sakın bana yanaşma diyor. Kale, Cibril dedi, innema ene rasulu rabbik, beni bir beşer gibi görme, ben Rabbinin bir elçisiyim. Rabbim beni sana gönderdi, niçin? لِأَهَبَ لَك۪ي, sana hibe etmek için, غُلَامًا زَك۪يَّا, zeki bir çocuk sana vermem için gönderdi. قَالَتْ, Meryem dedi, اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام, nerede bana çocuk olacak? وَلَمْ يَمْسَسْنِي beşer, bana beşer dokunmadı. Yani nikah yoluyla bir beşer dokunmadığı gibi, velem ekü beğiyya, ben haşa nikahsız mukarenet edecek bir kadın da değilim. Kale, Cibril dedi ki, kezalik, işte böyle olacak bu iş diyor. Kale rabbuki huve aleyye heyyinun, senin Rabbin buyurdu ki o bana kolay, Allah'ın kudreti. Ama diyor, yahu böyle şey olur mu? Bak iki yerde inkar ediyor. İki cinsiyeti olması lazım diyor. Yoksa nasıl olur diyor, erkeksiz çocuk olmaz adette. Doğru, adette olmaz. Ama adet bozulduğu zaman olur. Ey hoca, adet bozulduğu zaman olur. Sen mucizeyi okudun mu? Vel mucizetu emrun harikun lil adeti. قُسِدَ بِهِ اِظْهَارُ صِدْقِ مَنْ اِدَّعَى اَنَّهُ رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ. Mucizenin tarifi. Mucize nedir? Allah tarafından peygamber olarak gönderildiğini tasdik için elinde zuhur eden, gönderilen kişinin elinde zuhur eden harikul ade, adeti darmadağın eden bir iştir diyor. Mucizenin tarifi bu. Peki Resul kimdir? Ve Resulü insanun ba'sehullahu teala li tebliğil ehkam. Evet, Resul Allah tarafından gönderilen bir insandır ki hükümleri tebliğ eder. İnsandır diyor, tamam. Pekala. Peki, bazı haberler var ki inkar edilmez. Bunlardan bir tanesi haberi mutevatir. Bir diğeri de haberi Resul. Haberi mutevatir nedir? Evet. Ve huvel haberu sabitu ala elsineti kavmin la yutasavveru tevatuuhum alel kizb. Yalan üzerine ittifakları mümkün olmayan kimselerin haber vermesidir. Peki o yalan üzerine ittifakı mümkün olmayanlar haberi. Haberi Resul dediğimiz Resul bir kişidir. Onun haberi nasıl geçiriliyor diyor. Evet. O da şöyle oluyor. Haza haberur Resul. Evet. Haza haberul lezi. Bu öyle bir haberdir ki. Haberu men sebete risaletuhu bil mucizeti. Risaleti mucizeyle sabit olanın haberidir. Ve küllü haberin haza şe'nuhu. Her haber ki şani budur ve sabitun ve mezmunuhu vakiun. Evet, haber-i Resul'un da tarifi bu. Peki. Öyleyse mucize. Evet. Ve lem ekü begiyya kâle kezâlike. Kâle rabbuke ve aleyhi heynun ve linecelehu ayeten linnâs ve rahmeten. İnsanlara bir mucize olsun diyor Allah, diyor mucize diyor zaten. Ve rahmeten, rahmet olsun minna tarafımızdan. Ve kâne emren mekdiyya. Bu Allah tarafından hükmedilmiş bir iştir, olacak. Fe hamelethu. İsa'ya hamile kaldı Meryem anamız. Fe entebezet bihi mekânen kasiyya. Onu alıp da tenha bir yere çekildi. Ve ecaehel mehadu ila ciz'in nehleti. Hurma ağacına gidip ona yaslanmak ona hoş geldi. Evet. Kâlet Meryem dedi ki ya leyteni mittu keble haza. Keşke bu hadiseden önce öleydim. Nasıl izah edeceğini tabi düşünüyor. Babasız çocuk. Evet. Ve küntü nesyen mensiyya. Keşke tamamen unutulsam, yok olsam, ölsem dedi. Fenadahu, biz ona nida ettik min tehtiha. Onun aşağısından. Ella tehzeni, üzülme ey Meryem. Kad ca'ale rabbuki tahteki seriyya. Biraz aşağında akan bir ırmak vardır. Ondan içeceksin. Ve huzzi ileyki bi ciz'in nehleti. Hurmanın dalini kendine çek ve salla. Rivayete göre bu hurma kurumuş bir hurmaydı. Tusakit, düşürsün aleyke senin üzerine rutben ceniyya. Evet. Taze bir hurma. Fekülüye o hurmadan. Veşrebi, iç o sudan. Ve karri aynen, gözün aydın olsun. Ve imma tereinne minel beşeri aheden. Beşerden birisine rastlarsan. Nedir bu hal? Senin kocan yok, nasıl çocuk olur? Gibi şey söylese fekuli, ona de ki. İnni nezertu lirrahmani savma. Ben Allah'a oruç adadım. Yani konuşmuyorum. فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّا. Ben bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا. O çocuğu aldı götürdü kavmine, ehline, milletine. تَحْمِلُهُ, taşır olduğu halde. قَالُوا dediler, ya Meryem, ey Meryem. لَقَدْ جِئْتِ شَيْيَنْ فَرِيَّا. Çok iğrenç bir iş yaptın sen. Ya uhte Harun, ey Harun'un kız kardeşi. Ma kâne ebu kimbre esev'in. Senin baban kötü bir adam değildi. Ve ma kânet ummuki begiyya. Annen de haşa fahişe falan değildi. Meryem anamız cevap vermedi. Fe işaret ileyhi. Çocuğa işaret etti, 3 günlük çocuğa. İşte profesör buna itiraz ediyor. 3 günlük çocuk konuşmaz diyor. Kalu dediler, oradakiler ne dediler? O profesör gibi dediler. Keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sebiyyâ. Beşikte sebi olan bir kimseyle biz nasıl konuşuruz ya? Olacak şey mi dediler? Demek onların mantığı da profesörün mantığı gibiydi. Kale dedi inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum dedi. Kim? İsa aleyhisselam. Etaniyel kitab. Allah bana kitap verdi. Ve cealeni nebiyya. Beni peygamber kıldı. Ve cealeni mübareken eynema küntü. Nerede olursam olayım Allah beni mübarek kıldı. Ve efsani bana emretti Allah. Bak. Bis salati namazi ve zekati zekati madum tuhayya hayatta olduğum müddetçe. Ve berren bi valideti valideyye demedi. Niye? Babası yok ki. Anneme beni itaatkar kıldı. Ve lem yec'alni cebbaren şekiyya. Beni cebbar ve şeki yapmadı. Bunları diyen kim? İsa aleyhisselam. Ve selamu aleyye selam üzerime olsun yevme vulittu doğduğum gün ve yevme emutu öleceğim gün ve yevme ub'asu hayya canlı olarak dirileceğim gün. Zalike İsa ibn Meryem işte Meryem'in oğlu İsa budur. Kavlel hak hak söz yani Meryem oğlu İsa hakkındaki hak söz budur. Ellezî fîhî yemterûn. Onların şüphe ettikleri hak söz budur. Evet. Yoksa o Allah'ın oğlu falan değil. Mâ kâne layık olmadı illâ en yetehize min veledin. Çocuk edinmek. Sübhanehu onu çocuk edinme gibi, çocuğa muhtaç olmak gibi noksanlık arz eden sıfatlardan onu tenzih ederim. İzâ kezâ emren. O bir şeyi yapacağı zaman فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ ona ol der, فَيَكُنْ o da olur. فَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ Allah benim de sizin de Rabbinizdir. فَاَبُدُهُ ona ibadet edin. هَذَا صِرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ Evet. Son olarak bir başka ilahiyatçının beyanını Kur'an okuyarak vermiş olduğu yanlış fetvayı dile getireceğiz. Yani bu milleti başını boş bıraksan daha hayırlı olur. Yanlışlarla durdurmaktansa. Bir bayan ilahiyatçı, ismi lazım değil. Ne diyor? Bak diyor, uydurulmuş şeyler diyor, hurafeler zincirinde anlatırken dinimizde zihar diye bir şey yok diyor, zihar. Zihar nedir? Hanımına senin arkan annemin arkası mesabesindedir benim indimde. Sen annem gibisin dediğin zaman buna mukabil kefaret vereceksin. Bu bir hükümdür. İlahi bir hükümdür. Bütün fikihlerde mezkür bir hükümdür. Ama ayetleri biraz okuyup bırakıyor. Bir yere kadar doğru. Ne diyor? Allah diyor, zihari diyor, şiddetle reddederken şimdi hala hocalar zihardan bahsediyordur. Yani kardeşim, epey yaşın ilerledi ama yeni baştan başla da oku oku. O ilahiyat mezunu olman yetmiyor. Bana nice ilahiyat mezunları geldiler. 10 senedir okuyorlar, hala okuyorlar. Evet, alim olduğunu zannedip televizyon ekranına çıkıp yanlış fetvaları veriyorsun. Karşısındaki ise alim olduğu halde de susuyor. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا Evet. Allah o kadının sesini duydu. Kocası hakkında mücadele ediyor. وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهُ Allah'a şikayet ediyor. وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا Allah aralarındaki konuşmayı duyuyor. İnna Allaha semi'un basir. Çünkü Allah her şeyi duyan ve görendir. Ellezine yuzahirune minkum. O kimseler ki sizden zihar ederler. Min nisaihim, hanımlarından zihar ederler. Annem gibisin falan derler ya, ha. Mahunne ummahatim. Onlar gerçekten anneleri değil ki. İn ummahatum, ummahatum. Onların gerçek annesi illallâ'i. Ancak o kimsedir ki velednehum. Onları doğuran annesidir diyor. Allah reddediyor diyor. Ve doğru. Tabii ki sen annemsin demekle karın annen olmaz. Orası doğru. Ve innehum leyekulûne munkeren. Bunu diyenler hoş olmayan bir söz söylüyorlar, minel kavli. Sözden hoş olmayan. Ve zura, yanlış söylüyorlar. Ve innallâhe le'afuvvun gafur. Tamam. Buraya kadar okursan, mana verirsen, Cenab-ı Mevla zihari kaldırdı diye fetva verirsin. Ama Bektaşi misali, ve la tekrabusselah, namaza yaklaşmayın, onun için namaz kılmıyorum dedi. Ama ve entüm sükarayı okumadı. Vellezine yuzahirune, o kimseler ki zihar ederler. Tamam. Hanımına anne demekle anne olmaz. Ve ilelebet sana da haram olmaz. Senin annen seni doğurandır demesi, Cenab-ı Mevla tabii ki orayı reddediyor ama vellezine o kimseler ki yuzahirune, zihar ederler min nisahim, hanımlarından. Yani sen annem gibisin, arkan annemin arkası gibidir derlerse, summa ondan sonra da yaudune lima kalu, bunu ne için diyor, daha yanaşmayacağım sana manasında diyor. Ama sonra dediklerini avdet ederlerse, evet, yani yanaşırlarsa, yanaşacaklar. فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ, köle azat edecekler bunlar. Bak kefaret var. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا, birbirine temas etmeden önce. ذَٰلِكُمْ تُوَزُونَ بِي, işte siz böyle öğütleniyorsunuz. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, Allah yaptıklarınızı biliyor. Evet, bak o kadar önemli ki, köle azat edecek ama فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, köle bulamazsa ne yapacak? فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, ard arda 2 ay oruç tutacak. فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Ey hoca hanım, bak ne diyor? سِيَامُ مُزَفْ شَهْرَيْنِ مُزَفْ اِلَيْهِ, tesni olduğu için haleti cerri ya ile, mutetabi'ini das onun sifeti olduğu için ma'muli bittebi'iyye, o bakımdan evet, o da haleti cerri ya ile. Ha, bu dediklerimi anlıyorsan bir şey anlıyorsun. Neden önce 2 ay oruç? Min kablen yetemassa, yukarıda dedi ya, temas etmeden önce. Peki فَمَنْ لَمْ يَسْتَتِي, ona da gücü yetmedi. 2 ay ardarda fasıla zor uçtma kolay değil. O zaman فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا, 60 miskini doyuracak, yedirecek. ذَلِكَ, bu da ne içindir? لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah ve Resulüne iman ettiğiniz için. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ, bunlar Allah tarafından tanzim edilmiş olan hudutlerdir. Velil kafirin azabun elim. Şimdi soruyorum hoca hanım, zihar var mı yok mu? Evet. İnnellezine yuhaddun Allah ve resulehu, Allah ve resulüne efendim muhalefet edenlere gelince, kubitu kema kubitellezine min kablihim, onlar azarlanır, kötülenir, daha öncekiler kötülendiği gibi. Fakat enzelna ayatin beyinatin velil kafirin azabun muhin. Evet. Biz tahkik ayetleri indirdik apaçık. kafirler için azab-ı muhin vardır. Hem ziharın var olduğunu beyan ediyor, hem de vetilke hududullah diyor. Bunların Allah'ın diktiği hududtur diyor. Ya ben 60 kişi doyurmasam da 59 kişiyi doyursam olmaz mı? Olmaz. 60 kişi doyuracaksın. Niye? Allah'ın beyanı öyle. Efendim ben 60 oruç tutmasam da 50 oruç tutsam olur mu? Yine olmaz. Niye? Evet. 60 olacak. Allah'ın beyanı neyse o olacak. Cenab-ı Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ahkamını bahsedecek olsak bu geceye sığmaz, yarın akşama da sığmaz, daha çok akşama da sığmaz. O halde toptan Allah'ın ahkamine gönül verdik ve inandık demekten başka çaremiz yoktur. O halde Hazreti Kur'an'ın ahkamına, ukubatına, muamelatına, ibadatına, ahlakına, her şeyine gönül vermek, tasdik etmek, hepsinin Allah'tan olduğunu bilmek ve inanmak lazım. Sonunda şu ayetle bağlayalım. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Söz bakımından Allah'tan daha doğrusunu kim söyleyebilir? Âmennâ, en doğruyu söyleyen Allah'tır. Allah söylediğinde hilaf yoktur. Cenab-ı Mevla bizleri hak ve hakikattan ayırmasın, kerem etsin, günahlarımızı bağışlasın. Cenab-ı Mevla mübarek Ramazan-ı Şerif ayındayız. Feyzinden müstefid eylesin. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Ramazan ayından efendim vaaz ederken, anlatırken hiç Ramazan'dan bahsetmedik. Namazdan bahsetmedik. Doğrudur. Bahsetmemiz lazım ancak oruç farzdır. Onu tutmak için ehliyet lazım. Evet. Keza namaz farzdır. Onu da kılmak için ehliyet lazım. Ehliyetsiz caiz olmaz. Zekat da öyle, hac da öyle, umre da öyle. O ehliyet nedir? İmandır, iman. İman yok mu? Elhamdülillah biz müminiz. Elbette müminiz. Onun aksini iddia etmiyoruz ama Cenab-ı Mevla'nın indirdiğini uyduruk kabul edip kendince uydurulanı din kabul edenler asil hurafeci onlardır. Onların şerrinden Allah muhafaza eylesin. Gerçek ulema, gerçek ilim adamlarını yetiştirmeyi Allah nasip eylesin. Biz bunu Karadeniz'de yetiştiriyoruz. Talebelerinizi gönderin. Evet, iki elimizin parmakları kadar bile kalmadı. Gerçek ilmiyeden mezun olan hocalarımızın sayısı azaldı, çoğaltalım. Bu farz-ı kifayedir ama İlim öğrenmek ama şimdi günümüzde farz-ı ayin oldu. Çünkü okuyan yok. Allah hepimize hakkı göstersin. Batilden içtinab etmeyi hepimize nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
3: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar. Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
10: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
12: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Reklamları dinlediniz.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Ve Âl-i İmrân'e, İmran ailesi.

Daha çocuk doğmadan karar verecek, niyet yapacak. Ne diye niyet yapmayacak? Bunu ben koşucu yapacağım, yarışçı yapacağım, yok güreşçi yapacağım, yok boksçu yapacağım, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Şarkıcı yapacağım, türkücü yapacağım, zurnacı, davulcu yapacağım. Değil. Dinin hizmeti için adadım. Allah'ın dinin hizmetine adadım. Ben onu yedireceğim, içeceğim, bakacağım. Geçimin şeyini temin edeceğim. İstikbaline de dair. Neyse işte ona göre geçinmesini temin edecek. Hani dinden geçinmesin diye. Hizmetleri temin edeceğim. O ne yapsın? O ne yapacak? Hafız olacak, alim olacak, fıkıhçı olacak. Müslümanların derdine derman olacak. Ve insanları ihya edecek. İlimler neşredecek. Okuyacak, okutacak. Büyük adam olacak. Büyük adam neyle olur büyük adam? Profesör olunca mı büyük adam? Milletvekili olunca mı büyük adam olur? Bakan olunca mı büyük adam olur? Başvekil olunca mı büyük adam olur? Cumhurbaşkanı olunca mı büyük adam olur? Hangi ayette hadiste var? Kral olunca büyük olur. Paşa olunca büyük olur. Ağa olunca büyük olur. Hangi ayette hadiste var? Ama ne var? Men alime ve amile ve alleme yüda azîmen fî melekûtis semâ. Her kim ilim tahsil eder, şeriat ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, bunları tahsil eder. Sonra ilmiyle amel eder, yani öğrendiklerini amel eder, emirleri tutar, yasaklardan kaçar, sünnet seniye ittiba eder. Ama yetmedi daha büyük adam olma. Ve alleme, öğretirse, tedrisat yapacak, ders okutacak, talebe okutacak, vaaz yapacak, sohbet yapacak, kitap yazacak, neyse. Öğretmenin yolları var. Böyle yaparsa ne olur o zaman? فَذَٰلِكَ يُدْعَى عَظ۪يمًا ف۪ي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. Bu çok kaynaklarda görülmem. Göklerin melekutunda. Mülk var, melekut var. Mülk görünen alemler, melekut manevi tarafa. Manevi tarafı derken görünmeyen demek değil. Biz kayba iman ediyoruz. Görmediklerimize de iman ediyoruz. Ama göklerin mesela gökleri görsek bile, şimdi göğü semayı görsem bile, efendim hadi ki bir vasıtayla çıksam bile, melekleri görebilir misin? Göremezsin. Halbuki ne kadar melek var? وَمَا عَلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ. Rabbin ordularını kendisinden başka kimse bilemez buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte bir karış boş yer yok. فَمَا مِنْهَا مَوْضُعُ شِبْرٍ اِلَّا وَفِيهَا مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ. Karış şu kadar. Zaten melekler bizim gibi kesif varlıklar değil. Yani böyle metrekare kaplamıyorlar. Bir melek mutlaka her karışta bulunuyor. O melek ne yapıyor? Ya namazın kıyamındadır, ya rükûdadır, ya secdededir. Ta kıyamet kopana kadar bir melek rükûda durabiliyor. Uykusu gelmez, eklemleri ağrımaz, romatizması olmaz. Efendim yok, nem vardı bilmem neydi, hasta oldu, bu melek mentübe oldu diye bir şey yok. Melek entübe olmaz. Melekler ölmezler şey kadar. Birinci sure üfürülene kadar da hepsi yaşıyorlar. Onun için meleklerin kimi kıyamdadır, kimi rükûdadır, kimi secdededir. Bizim namazda işte Allah Teala bütün meleklerin ibadetlerini cem etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onları gördü, hayran kaldı. Her karışta melek. Ya Rabbi benim ümmetime de böyle ameller nasip eyle deyince Allah Teala bir namaz farz etti bize. O namazda kıyam da var, rükû de var, secde de var. İşte 50 vakit farz etti. Sonra o 5 vakte indirildi. Onu Buhari Müslüm hadisinde şey biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam'ın da şefaatiyle. Ve ne buyurdu Mevla Teala? 5 vakti kim kılarsa 50 vakti sevabını vereceğim. Ve göklerde ve yerlerde bana ibadet eden, kıyam, rükû, secde yapan bütün meleklerin sevabını onda cem edeceğim. 5 vakit kılan, erkekseler cemaatle kılan, dağı taşı, göğü yeri sevap doldurmuş olur. 5 vakti terk eden veya bir vakti bile terk eden yeri göğü ateş doldurmuş olur. Namaz böyle bir şey. Onun için İmran'ın hanımından ibret alın derdi Efendimiz'e çok. Ne dedi? Karnımdaki çocuğu muharraran. O muharrarana çok üzerine dururdu. Muharraran ne demek? Azat edilmiş. Tahrir, hürriyet vermek. Azat edilmiş. Ne demek azat edilmiş? Bütün dünya işlerinden. Dünya meşgalelerinden, efendim, ondan ben yemek istemeyeceğim, su istemeyeceğim, oğlumsun, kızımsın, şunu getir, bunu götür demeyeceğim, işe git, çalış demeyeceğim, para getir demeyeceğim, aile bütçesine katkın olsun demeyeceğim. Muharraran, azat

0: edilmiş. Sana hiçbir iş söylemiyorum. Allah'ımın dinine hizmet et. Ben senin için, senin dinine, Allah'ın dinine hizmet etmen için seni efendim 9 ay 10 gün işte ne kadarsa ileri gerisi oluyor adamına göre, kadınına göre değişiyor. Taşıdım. Çileler çektim. Ya hamilelikte bayağı bir zorluk olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kadınlar bu işin yükünü çeken onlar biliyor. Anladın mı? Çünkü o seni diyor, vehnen ala vehnin diyor. Zayıflık üzerine zayıflık. Çünkü hamile kaldıkça çocuk tabii cenin canlanınca o süreç var. Evrelerden geçiyor. O evrelerde ne yapıyor? Anasının kanından besleniyor. Efendim bu, o da ne oluyor? Kadını kansız ediyor. Bu sefer ne oluyor? Güçsüzlük hasıl oluyor. Zafiyet hasıl oluyor. İşte o çocuğun tüylenme dönemi var, memle dönemi var, içinin yanma dönemi var, aşevme dönemleri nelerde neler. Hamelet bu vehnen ala vehnin. Annesi onu nasıl taşıdıyor? Ana hakkı niye? Anladın mı? 3 defa ananın hakkını söylüyor. Sonra babanın hakkını söylüyor. En çok kimin hakkına riayet etmem lazım? Ümmüke diyor. Annen diyor. Sonra kimin diyor? Annen diyor. Sonra kimin? Annen. Ümmüke. Ümmüke. Ümmüke. Sümme ebuke. Sonra baban diyor. Baban ne yap baban? Keyfini getirdi. Cemaatti. Suyu döktü. Kadın rahmine de. Babanın bir şeysi yok. Nesep ondan geliyor ama zorluk ve zafiyet çekmekte kadın ne hale geldi? Anne neler çekti yani? Şimdi ne diyor? Ben seni bütün, ben karnımdaki çocuğu diyor, bütün dünya işlerinden, hizmetlerinden, kendime hizmet ettirmekten, oğlum var, kızım var, bana bakacak diye düşünmekten azat ettim diyor. Tahrir eyledim diyor. Rabbim diyor, ben sana adadım diyor. Allah'a adadım şimdi, Allah'ın dünyada evi neresidir? Mescitler. O zaman onların en büyük mescidi neresiydi? Allah'ın en değer verdiği 3 mescitten biri Mescid-i Aksa. Allah Teala gasp edici Yahudilerden halas eylesin, amin. Tel Aviv hükümetini, Beni İsrail hükümetini iskat eylesin, kahru mahvu perişan eyleyip. Ehli İslam'a irca eylesin Mescid-i Aksa'mıza. İnsanlar bir namaz kılacak, ne kontroller, ne teftişler, ne baskınlar yiyorlar Mescid-i Aksa'da ya. Altına uyuyorlar orada. Süleyman Mabedi'ni arayıp derken Mescid-i Aksa, hadüstü düşecek hale getirdiler. Onun için büyük mabed, bütün enbiyanın müteabbedi, ibadetgahıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam oldu orada bütün peygamberlere Miraç, İsra gecesinde, Miraç gecesinde. Ben diyor buranın hizmetine adadım diyor. Ya Rabbi kabul eyle diyor. Çocuğu olacak kişi evvela bu şuurda olacak. Dinim yaşasın. Önce Kur'an yaşasın, sünnet yaşasın, ehl-i sünnet yaşasın, şeriat-ı garra yaşasın. Ondan sonra ben. Şeriat gittikten sonra, din, ehl-i sünnet gittikten sonra. Ben yaşasam ne olur? Karım, kızım, çoluğum, çocuğum, torunum yaşasa ne olur? Dinsiz, imansız kalır. Ezansız, ikametsiz, Allahu Ekbersiz bir vatan mı olur? Din bozulduktan sonra dünya düzgün olsa ne yarar? İmran'ın hanımından ders alalım. Meryem validemiz annesinden ders alalım. Çocuğunu ne yaptı? Allah'ın dinine adadı. Çünkü mesele din. Din yaşasın, benim işim olsa da olur, olmasa da olur. Benim çocuğum bana baksa da olur, bakmasa da olur. Bakmasın bana. Allah'ın dinine hizmete baksın. Ama kız doğurunca dedi ki ya Rabbi nasıl olacak benim adam şimdi? Ben ona Meryem ismini verdim. Meryem'in de manası nedir? Abide. Çok ibadet yapan. İbadetten göğü yeri doldurdu Meryem validemiz. Ben onu ve zürriyetini şeytandan sana sığındırırım dedi. Zürriyeti de acayip bir şey. Babasız, efendim, doğum yapan Meryem validemiz oldu. Meryem validemizin yani zürriyeti İsa aleyhisselam oldu yani. İsa aleyhisselam oldu. İsa aleyhisselam da hiç evlenmediği için göklere kaldırılana kadar oradan şu anda bir zürriyet gelmedi. Ama kıyamete yakın inecek. Şu anda gökte hayattadır. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Deccal'ı katletmek için Hazreti Mehdi'ye yardım etmek için indiği vakitte evlenecek. Hatta kabilesi bile var. Hangi Arap kabilesine evleneceği? Hadis-i şerifte. İki tane oğlu olacak. Oğlunun birine Musa takacak, birine Muhammed takacak. İki ismi oğlu olacak. Zürriyeti, yani Meryem validemizin daha zürriyeti gelecek ha. Ayette diyor şimdi. Ben yu'izu abike ve zürriyete mineşşeytanirracim. Onu da zürriyetini de işte zürriyeti İsa aleyhisselam şu anda. Kovulmuş şeytandan sana sığınırmıyor. Fetekabbeleha rabbuha. Rabbi onu kabul etti diyor. Mevlam diyor ki, ben senin adağını kabul ettim. Kız olmuş, erkek olmuş sana ne? Kabul etmek bana ait. Sen adağını yaptın mı? Sen çocuğunu dine ayırdın mı? İslam'ın hizmetine, Mescid-i Aksa'nın hizmetine ayırdın mı? İslam, bütün din, tek din İslam'dı. Meryem Validemizin dini İslam'dı. Zekeriya Aleyhisselam'ın da, Yahya Aleyhisselam'ın da hepsi. Dinin hizmetine ayırdın mı sen bunu? Tamam, ben kabul ettim. Hem de hiçbir erkek onun kâbına yetişemez. Peygamberler hariç. Bir kabulün hasen, çok güzel bir kabul ve makbuliyetle kabul etti Allah diyor. Ve enbetâne bâten hasenen, onu güzel bir yetiştirmeyle yetiştirdi. Yani Meryem'i diyor. Yuhanna validemiz atak yaptı. Ondan çıktı. E ne olacak? Kim ya ve keffel ya Zekeriya? Bir erkek lazım. E tabi İmran babası sağ mı değil mi? Onu tam şu anda kitaplara bakmak lazım. Bazı da bulunamıyor tabi. Ben İsrail'le ilgili şeylerin her şeyinde detay tafsilatında kitapta bulamıyorsun. Efendim ama bakmadığım için konuşmak doğru değil. Bakarız ama kim kefil oldu onun bakımını üstlendi? Zekeriya. Zekeriya Aleyhisselam. Çünkü o zürriyetten hep peygamberler geliyor. İmran ailesinden. Allah Teala işte seçtim buyuruyor İmran ailesini. Alel alemin. Bütün alemler üzerine seçtim diyor. Bak Ali İmran suresi oradan geliyor yani. Onun için oradan şey bekliyorlar. Peygamberlik nübüvvet kesildi. Yani Allah Teala peygamber göndereceği aileler o zaman aşağı yukarı bilinen bir aile, İmran ailesi. Oradan da şimdi kız doğdu. Kızdan da peygamber olmaz. Velakin onun doğurduğundan peygamber olur o zaman. E zaten oldu hakikaten. İsa Aleyhisselam oldu işte. Beni İsrail'e son gelen peygamber İsa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. وَاِذْ قَالَ عِسَى اِبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Meryem'in oğlu İsa ne dedi? Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın Resulü geldim dedi. Tabii ki Saf suresinde olacak. Çok az kişiler iman ettiler. Yahudiler iman etmediler. İsa Aleyhisselam iftira ettiler. Halbuki onlardan geldi. Meryem validemiz ben İsrail'den. İmran, Hanne validemiz ve İsrailoğullarından. Yani hakikaten itikad ettikleri ve düşündükleri gibi de oldu yani. Ya kendisi peygamber, erkek olsa peygamber olur, erkek olmadı. O zaman peygamber doğurur. İsa Aleyhisselam doğurdu mesela. Onun için bütün akraba, taallukat, işte amca, hala, dayı, teyze, misal yani, bütün İsrailoğulları ayağa kalktılar. Bu Meryem'i ben tekefül ediyorum yani, bakımını üstleniyorum, ben yetişeceğim. O dedi ben yetişeceğim, o dedi ben yetiştireceğim. Dayısı Zekeriya Aleyhisselam olur, dedi ben yetiştireceğim. Fakat ihtilaf büyüdü. Kimse kabul etmiyor. O zaman aralarında kura çektiler. Kura da değişik bir kura. Böyle kağıtlara yazıp da ne, kim çıkarsa değil. Ya işte onu da ayet-i kerimede söylüyor. Eyyum yekfülü Meryem. İz yulgûne eklâmehum. Kalemlerini ırmağa atıyorlar. İsa Aleyhisselam'ın da yıkandı işte. Ürdün ırmağı var. Mübarek ırmak, peygamberler de orada yıkanmış falan. Kalemlerini ırmağa attılar. Eyyum yekfülü Meryem. Ve mâ künteledeyim. Sahabibim sen onların yanında değildin diyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 küsür sene evvel. Sen onların yanında değildin diyor. İzül gûne eklâmûm. Eyyum yekfülü Meryem. Kalemlerini suya bıraktılar. Hangisinin kalemi suyun üstüne çıkacak, öbürlerinin batacak. Hanginin attığı kalem üste çıkarsa o Meryem'i büyütmeyi tekefül edecek. وَمَا كُنْتَ لَدِيْمْ اِذْ يَخْتَصِبُونَ Habibim sen onların yanında değildin. Ne kavga ettiler, mücadele, gürültü yani hani yumruk yumruğa belki olmasa da büyük bir muhasama ve mücadele çıktı. Sonra herkes kalemini attı. Yani ileri gelen aile, ileri gelenleri hepsinin kalemi battı. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi yukarı çıktı. Sonra olmaz dediler, şudur dediler, budur dediler, bir daha deneyeceğiz dediler. Bir daha denediler, yine kaç tane ise bütün kalemler suya battı. Zekeriya Aleyhisselam'a attı kalem yukarı çıktı. Teslim oldular, bir şey diyemediler yani, istemeseler de boyun eğdiler. Sonra Zekeriya Aleyhisselam ona Mescid-i Aksa'nın içinde yüksekte böyle bir mahfil, bu mahfil işi oradan kalma, bir mahfil yaptı. Yani erkeklerin göremeyeceği, ulaşamayacağı. Kapısı da kilitliydi. Çünkü kız çocuğu var içeride diye. Hep Zekeriya Aleyhisselam ona geldi gitti baktı. Meryem validemiz orada büyüdü yetişti. Ondan sonra devamlı ibadet, ibadet, ibadet, ibadet. Erkekler olmadığı zaman, Mescid-i Aksa boş olduğu zaman süpürmeyi vesaire hizmetler de yapıyordu. Erkekler geleceği zaman giriyordu odasına ibadet. İtikaf. Ne kadar itikaf? Bize Ramazan'ın son 10 günde itikaf, adam 10 günde canı çıkıyor. Meryem Validemiz ömür boyu itikaf. Mescitten çıkmıyorum. Ama ibadete doymuyor ki. Annesi adadı onu. Mevla da adağını kabul etti. Erkek olsa böyle bereketli olamazdı. Sen Allah için çocuğunu İslam'ın, dinin hizmetine ada. Ada. Göreceksin Mevla nasıl yetiştirecek, nasıl kabul edecek. Bu işte anasının karnındayken adak yapmaya bağlıdır derdi Efendi Hazretleri. Şuur meselesi, niyet meselesi. Mevla niyetine göre muamele edecek. Küllemâ dekale âlâ zekeriyel mihrab. Ne zaman mihrab diyor. Mihrab harp edilen yer. Şimdi camilerde imamların şeyine koyuluyor. Esasen mihrabın adı oradan gelmiyor. Mihrabın adı ilk Meryem validemizin durduğu odaya mihrab deniyor. Çünkü neden o durduğu oda mihrab? Mihrab nereden geliyor? Harpten geliyor. Harp ne demek? Türkçesi savaş. Niye? Nefisle savaş. Çünkü devamlı camide duruyorsun. Nefis devamlı çık diyor, gez diyor. Irmak gör, yeşillik gör, ye iç yat aşağı. Bu ne ya? Devamlı camide. Harp yeri. Ama Meryem validemiz harbi kazandı. Seve seve duruyor. İbadete doymuyordu. Şeyde kilitliyordu Zekeriya aleyhisselam. Kapıyı. Erkek girmesin diye. Allah Allah. Dışarıdan kilitliyor ya. Çıkamayacak. Bunun abdesti gelmez mi? Haceti olmaz mı? O saatleri var, şeyleri var Zekeriya aleyhisselam. Devamlı yokluyor tabii. Öyle bırakıp da aylarca gitmiyor. Devamlı orada mescitte o da. Ama bir yere gidecek bir ufak işi var, şu var, bu var. Kapıyı kilitliyor. Ne zamanki geliyor mihrapta yanına görüyorum. Yani onun ibadet yerinde demek istiyor. Ve cedendi arızka. Kendi bir şeyler ona yemeğe içmeye getiriyor ama yazın kış meyvesi nereden bulacak? Kışın yaz meyvesi nereden bulacak? O zaman böyle seralar mı var, şeyler mi var? Pazarda yaz kış her bütün meyve satılıyor şimdi. Patlıcan mevsiminde olur şimdi. Her dakika patlıcan var, domates her dakika var. Nasıl oluyor kışın bile? İşte seralardan. O zaman öyle bir şey yok. Yanında rızık buluyor. Yazın kış meyvesi, kışın yaz ürünü buluyor. Kaleyemar hemen ne alek yaza? En benim dedi. Bu sana nereden geliyor ya? Zekeriya aleyhisselam Allah'ın peygamberi olmuş. Ben dedi böyle bir şeyler bulmuyorum. Bu sana nereden geliyor? Kalet. Meryem validemiz ne buyurdu? Hiye min indillah. Allah'ın katından nezdinden geliyor. Melekler getiriyor, götürüyor, getiriyor, götürüyor. Sofralar kalkıyor. Ne Allah yarzuku men yeşâv bi gayri hisâb. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır dedi. Ben o dilediklerindenim. İşte evliyanın kerameti haktır. Neden? Kadından peygamber olmadığına göre مَا كَانَتْ نَب۪يِّنْ قَطُّ اُنْزَا وَلَا عَبْدُونَ وَشَخْصُونَ زُفْتِعَالِ Ehl-i Sünnet Maturidi akidesine kadından olmaz. Peki Meryem Validemiz yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi normal bir olay mı? Kapıda dışarıdan kilitli. Nereden geldi bunlar? Sofra kuruldu. İşte keramet. Keramet ne demek? Harikul ade. Adeti yaran, yani alışılagelmişi bozan bir olay. İbadet ve iman amel salih ile olduğu zaman bundan da keramet deniyor işte. Peygamber olsaydı mucizeydi bu şimdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
1: Yesevi yolu başlıyor.
3: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze'de ne olacak? Tabi sadece duayla kalmamak lazım. Tabi Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği, 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığı ise tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder hatıra ormanlarıyla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzen

0: Yesevi yolu sona erdi.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
8: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 4

0: 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
6: Halifül müşrikin. Resulü bilir mi? Müşriklere muhalefet edin. Ve aful şevarip. Bıyığınızı kesin. Ve evfirül liha. Sakalı uzatın. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e biri geldi. Necranlıydı. Müslüman oldum dedi. Necran demek Hristiyan demek. Müslüman oldum dedi. Bıyıkları uzatmış. Sakalı yok. Velakin fi dinna. Bizim dinimiz entücezziye şari. Bıyığını kısalt. Ve entufiye liha. Sakalını uzat. Şimdi bazıları çok İslam'ın yapısına uymayan cümleler kuruyor. Vay efendim işte bahsettiğiniz yani İslam'ın tavsiye ettiği sakalıdır, sarığıdır. İşte Mekke döneminde şunlar da yapıyordu, bunlar da yapıyordu. Ya şimdi burada açık bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki bir sakalı olan bir Hristiyan. E sen nesin? E ben rahibim, işte papazım veya işte burada başpiskoposum falan. E Müslüman oldum. E bakıyoruz adamın başında takkesi var. E tamam o takkeyi çıkart demeye gerek yok. Papaz külahı değil tabii. Bayağı güzel takkiye benziyor. E kalsın bir de sarık takalım ona. E baktık sakalı tamam o da kalsın. E bıyığı da kısa o da kalsın. Şimdi kıymetli arkadaşlar İslam kendisine uyanları bırakır. Kendisine uymayanları atar. Mesela biri müşrik. Eslemtü ya Resulallah. Müslüman oldum diyor. Ne iş yapıyor? Ne yapıyorsun? E dışarıdan gelenlere su sakıyım ben. Efendim sen müşriksin bırak bunları. Ya tamam da müşrik de olsa yaptığı iş güzel bir iş. Resulullah onu devam ettir diyor. E öbürü mesela tefecilik yapıyor. Riba, faiz işi yapıyor. Onu kaldırıyor. İşte az önce söylediğimiz bir başkasını arz edeyim. Eslemtü ya Resulallah. Müslüman oldum diyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdu ki Elki anke şa'rel kufri vahdetin. 45 yaşlarındaydı. Dedi ki bu tıraşın böyle etrafını çevirmiş hani farklı tıraşlar oluyor ya. Değişik isimler takıyorlar. Aa işte o bu şekilde. Bu elki kes. Ankesa sende şarel küfri. Bu küfre benzeyen tıraşını düzelt. Vahdetin dedi. Bir de sünnet ol. 45 yaşında Hristiyan adam. Sünnet gerekiyor. Orada ne yaptı? Bakın olması gereken meseleye müdahale etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada bir Müslüman toplumu şekillendirdi. Mesela bazı insanlar sakal tıraşının haram olduğunu kitaplarda hemen bulamıyorlar. Bu İbn-i Abidin'de vardır. İbn-i Abidin'de ayrıntılı bir şekilde geçer. Orada çok ilginçtir. Mesela bakarsınız El-İhtiyar dediğimiz Mevsili'nin, El-Hidaye dediğimiz İmam Mergina'nın bunlar temel kitaplardır. Biraz ilimden bilen birisi bunlarla alakalı hemen tamam der yani. Bu işin hakikati zirve yani bunlar. Mültekalebhur dediğimiz veya işte mesela Kasani dediğimiz bunlar ciddi fıkıh kitaplarıdır. Fetavai Hindiye veyahut işte bunlara bakıyorsunuz ayrıntılı bir şekilde böyle üstten geçmiş. Ancak İbn-i Abidin de bu meseleyi sakalla alakalı konuyu ele alınca diyor ki bir Müslümanın sakal kesmesi düşünülemez. Yani bir insan öyle bir dönem geliyor ki, şimdi ben oradan düşündüm, konuyu hem birbirleriyle iç içe anlatayım. Yani mesela akla gelmedik ne, öyle bir dönem geliyor ki insanlar aç duruyor, aç dura dura dura ölüyor. Ya ne yapıyorsun sen? Şimdi kitaplarda hemen açtığın zaman bulamazsın ya, akla gelecek bir şey değil. Efendim çok mutavval kitaplarda bunu ancak bulabilirsiniz. Şimdi bu kitap bunu açıklamış. Diyor ki Müslümanın sakal kesmesi muhaldir, düşünülemez. Ancak sakal tıraşı mecusi ve putperestlerin adetidir. Ve ondan sonra da zaten bildiğiniz gibi diyor dinde haramdır. Bir orada böyle net olarak görebiliyor. Onun dışında yani sakalın efendim mevzusunu hiçbir zaman konu etmemişler. Niye? Tarih boyunca ta bundan 1900 yıllarına kadar hep toplumlar sakal bırakmış. Son dönemlerde mesela bunu mutlaka biliyorsunuzdur. Osmanlı mesela aldığına verdiğine dikkat etmeyen yapısında beyhudelik olan kişileri sakalını keserdi. Yani bu adama dikkat edin. Bu adam fıskı fucur eder. Yani size yanlış yapabilir diye. Bu mesele bu şekildedir. Konu geldi ben açıklıyorum. Her zaman şunun üzerine durdum. Bazı insanlar yaptıklarını ve la telbisül hakka bil batıl, hakkı batıla karıştırmamak lazım. Biz yanlış bir iş yapsak bile doğrusunu bilelim, kabul edelim. Bir insan Allah muhafaza müzik dinledi. Şimdi ne yaptı? Fıskı fucur etti. Yani hata etti, günah etti. Ne var ki? Niye haram olsun? O zaman inkara gidiyor, istihzaya gidiyor. Yalvarıyorum. Bu duruma düşmeyelim. Yani bir doğruyu kabul edelim. Ben dinin tamamını ortaya koyacak, yaşayacak kalitede birisi değilim. O Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'dir. Ama her zaman söylerim. Biz burada en doğruyu kabul edeceğiz. Yapabildiğimizi yaparız. Yapamadığımıza amenna ve saddakna deriz. Sakalla alakalı konu geldi. Açık konuşuyorum. Yapabildiğini yaparsın. Yapamıyorsan saygılı ol. İnkar etme. Dört mezhepte sakal tıraşı haramdır. Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli. Bazıları diyor ki Şafii mezhebin. İmam Şafii rahmetullahi aleyh kendisi sakal tıraşı haramdır diyor. İmam-ı Azam haramdır diyor. İmam Malik, Ahmet bin Hanbel haramdır der. Hatta bir insanın sakalına müdahale etse, sakalını kesip daha da çıkmayacak hale getirse, müste deriz buna, kolunu kesmiş gibidir, tam diyet gerekir, yüz deve. Yani sakal o kadar insan için bir uzuv kabul edilmektedir. Fıkıh kitaplarda bunlar var. Şöyle açtığın zaman kitapları görürsün. Bakıyorsunuz günümüzde insanlar hemen itiraz ediyor. Neyin nesi bu? Ya arkadaş, inkara gitme. Dinden çıkarsın. Yapabiliyorsan yap, yapamıyorsan saygılı ol. Ben İsmail olarak dini dört dörtlük efendim yaşıyorum. Ya arkadaşım yapabildiğim vardır, yapamadıklarım var. Ama yapamadıklarıma saygılıyım. Çok daha bir basamak daha ileri gideceğim. Bir basamak daha ileri gidiyorum. Sizin aklınıza ve imanınıza güvendiğim için. Dinim bana diyor ki altın erkeğe haramdır. Niye haram? Ben anlamış değilim. Ama kabul ediyorum. Tasdik ediyorum. Ama niye haram ya? Bir altın taksam ne olur? Din diyor ki haram olur. Amenna ve saddakna. Ama niye haram olduğunu bilmiyorum. İpek giyme diyor. Ya ipek dayanıklı bir elbisedir. Şık da görünür. Ya giysek ne olur? Adamın parası var, ipek giyiyor. Haram. Neden? Şimdi din diyor ki bakın bir basamak daha. Sabah namazını güneş doğana kadar kıl diyor. Ya ben 8'de kılayım. Hem uykum bölünmesin. Abdestli de işe gideyim. Daha iyi olur. Din diyor ki hayır. Uykuyu böleceksin. Evet ya Rabbim. Güneş doğana kadar kılacaksın. Kılmazsan en büyük haram işlemiş olur. Tamam ya Rabbim. Akılla bunu çözemiyorum. Temmuz'da oruç tutuyorsun. Adam tarlada veyahut da döküm atölyesinde 1500 derecede demiri eritiyor o sıcakta kanter içerisinde oruç tutuyor. Şimdi buradaki bu adamın oruç tutması nedir? Neyin nesi? Adam bayılıyor ya. Ama din diyor ki tut. Febiha benim. Amenna ve saddakna. Tutarız. Biz akıl üretmeye gelmedik. Allah'a teslim olmaya geldik. Olursun kurtarırsın. Çok akıllıysan buyurun. Allah'a dilekçeni yaz, itirazını yap. Sıkıntı yok. O senin kararın. Ama benim kararım bu değil. Ben kayıtsız şartsız Allah'a teslimim. İnanç hürriyetimi kullanıyorum. Böyle inanıyorum ben. Böyle düşünüyorum. İnanç hürriyetimde Mevla'yı sorgulamam. Rabbimin hükümlerim, ama günümüzde din adına konuşanlar da Allah'ı sorguluyorlar. Hükümleri sorguluyorlar. Kendileri dinden çıktıkları gibi halkı da dinden çıkartıyorlar. Yapma bunu ya. Yapma bunu, yapma. Sorarım. Sen dinin tamamını yaşıyor musun? Beyefendi yaşıyor musun? Hanımefendi sen yaşıyor musun? Diyorum ki çarşaf bu işin kemalatıdır. İşte şu olmaz mı, bu olmaz mı? Ya itiraz etme. Bu işin tam 100 derece, 100 puanı bu. 4 dörtlüğü bu. 4 üçlük, 4 ikilik, 4 birlik falan. Aşağı doğru inersin. En doğruyu bir kabul et. Tasdik et. Ortaya koy. Dersin ki mükemmeli budur. Ondan sonra ben bunun şurasındayım. Yalvarıyorum. İman dairesinde kalalım. İtirazlar tehlikelidir. Kapı kapı dolaşıyorum. Bak dün gelecektik, olmadı. Başka bir programda çakıştı. Bugüne tehir ettik. Allah razı olsun. Teşrif ettiniz yine. Değişiklik olmasına rağmen. Gayretinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ömürler versin. Burada biz öncelikle inanç hususunda imanımızı sağlam tutalım. Yapabildiğimizi yapalım. Yapamadığımız hükümlerde de Allah'ım senin emrin budur. Kabul ediyorum diyelim. Ben buradayım. Hatta bu konuyla alakalı bu sakal meselesiyle bir mevzu hatırıma geldi. Birkaç sene evveldi. İstanbul dışında bir programa gittim. Yolda cuma namazına tevafuk etti. Bir camiye yetişecektik. Olmadı. Orada sohbet ama yolculuk işte olmadı. Neyse. O esnada bir hoca efendi vaaz ediyor. 10 dakika var. Namaza da yetiştik. Vaaz ederken tevafuk konu dinde sakal tıraşı haramdır. Ancak benim sakalım yok. Ben örnek değilim zaten diyor hoca efendi. O vesileyle yani ben bunu yapmasam da örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için dinimizin hükmünü ben size söylüyorum. Bundan dolayıdır ki ben sakalımı kesmem. Bu meselede bir örnek teşkil etmez. Ancak hüküm budur. Alnından öpesim geldi. Yani adamın yaptığı kendine göre hatası veyahut da efendim nefsani davranması kendini bağlar. Ama doğruyu söylüyor. Alnı öpülesi bir şey. Hem adam yanlış yapıyor hem yanlışını meşrulaştırıyor. Ne oluyor şimdi bu? Tehlikeli işte bu. Yanlış yapacaksın. Yanlışını batılı hak elbisesi giydireceksin. Böyle yanlışlar yapılıyor. Olmaz. Hayatım boyunca buna yalvaracağım. Bu toplum biz bizeyiz burada. Dört dörtlük biz dini yaşıyoruz iddiasında bulunan varsa ben de öğreneyim gideyim. Adamdan istifade edeyim. Sen de dört dörtlük değilsin, ben de değilim. O zaman biz dört dörtlüğü bir kabul edelim. İman zor bir şey değil. Kabul ediyorum demek zor bir şey değil. Ondan sonra elimize kalem kağıt alırız. Şunu yapabiliyorum, bunu yapabiliyorum, şunu yapmam lazım. Biz ilk maddede ne dedik? Merhamet dedik. Müslümanla beraber olmak, yaşadıkça Allah'a ve peygambere itaati arttırmak. Dört dörtlük istek neyi arttırıyoruz ki biz zaten? He? Demek ki noksanlar var. Arttıracağız. Allah hepimizi ecdadın ifadesiyle adam eylesin inşallah. Adam gibi adam etsin yani. Ben din kardeşlerimi seviyorum. Onun için hakkı konuşacağım. Bir hadis-i şerifte gördüm. Hak konuşuldukça kıyamet kopmayacak. Ondan sonra karar verdim. Dedim ki İsmail hakkı konuş. Hakkı konuştukça 9 köyden değil 90 köyden çağırdılar. Kimse kovmadı. Anladım ki bu milletin özünde bir asalet var. Hoca diyor bırak şimdik. Evet kırıyoruz döküyoruz ama şu doğruyu bir söyle bakalım. Ondan sonra bakarız diyor. İmanımızı kurtaralım hiç olmazsa diyor. Bu millet alnı öpülesece bir millettir. Onu gördüm. Allah ülkemize İslam alemine selamet versin. İtiraz etmiyor. İtiraz etmemesi hakkı kabul etmesi manasındadır. Hakkı kabul ediyorsa iman tamamdır. Allah cümlemizi de affeylesin. Kabul ediyorsa yapalım da yapmaya da muvaffak eylesin. Bırak sakalını yani. He? Evet. Namazı bırakma, sakalı bırak. Evet. Hakikaten bu güzel bir tespit. Necip Fazıl'a mı ait, birine ait bu söz ama çok müthiş bir tespit. Namazı bırakma, sakalı bırak. Evet.
5: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
4: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem. Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası başlıyor.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillah elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câ'a rusul rabbinâ bil hakki sallu alâ rasûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefii'i dünûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, bu yeni sezonda İşte gördüğünüz gibi yeni stüdyomuzda inşallah sizlerle Kur'an sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini efendim konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, en son nerede kalmıştık? Bakara suresi 47. ayet-i kerimede kalmıştık. İnşallah bugün 47 Bakara suresinin 47. ve 48. ayet-i kerimelerini sizlerle beraber müzakere ve mütalaa etmeye gayret edeceğiz. Ama adetimiz veçi üzere diyelim. Önce Rabbimizin ayetlerini şöyle beraberce bir okuyalım. Ondan sonra tefsirine geçeriz. Evet Rabbimiz şöyle buyurdu estağfirullah.

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Bakara Suresi 47. ayeti kerimede nasıl başlıyor? Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, üzkürû nimetiyelleti en'amtu aleykum, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin, ve sizi alemlere üstün kıldığımı, hani bir zamanlar sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın buyuruyor. Evet, daha önceki ayet-i kerimelerde, tefsir derslerimizde de geçtiği üzere Mevla burada ya beni İsrail, ey İsrailoğulları buyururken aslında ne buyuruyor? Ey Yakuboğulları buyuruyor. Yani malum İsrail kimin lakabıydı? Yakup Aleyhisselam'ın. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Sara annemizden doğan oğlu İshak Aleyhisselam idi. İshak Aleyhisselam'ın oğlu da kim? Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın lakabı İsrail idi ve onun neslinden gelen, soyundan gelen herkes ne oldu? İsrail oğulları diye anıldı. Dolayısıyla Mevla Teala burada da ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, yani ey Yakup oğulları. Burada ne yapıyor Mevla? Onlara babalarının ismiyle hitap ediyor. Aslında muhataplar kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki Yahudiler. Ha, onlara babaların ismiyle hitap ediyor. Yani demek istiyor ki siz kıymetli bir soyun çocuklarısınız. Sizin babalarınız, yani Yakup Aleyhisselam olsun, İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, yani onlar çok kıymetli zatlar idi. Allah katında çok kıymetleri vardı. E siz de madem onların soyundan geliyorsunuz, ne yapın? Onların yolundan gidin, Allah'a isyan etmeyin, nankörlük etmeyin ve iman edin denmek istiyor. Evet. Ve devam ediyor. Ey İsrailoğulları, üzkürû nimetiyelleti en'amtu aleykum. Size, yani ecdadınıza, atalarınıza verdiğim nimetimi hatırlayın. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri burada atalarına verdiği nimetleri sanki onlara da vermiş gibi ne yapıyor? Size verdiğim nimetleri hatırlayın buyuruyor. Çünkü tabii yani çocuklar babalarının ismiyle isimleniyor, onların şerefiyle şerefleniyor. Dolayısıyla onlara bir nimet verildiyse, onlara bir üstünlük sağlandıysa, değil mi? Aynı şeref, üstünlük, yani tabiri caizse babalarına da geçmiş oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onlara da, yani size verdiğim nimetleri, soyunuza, babalarınıza, ceddinize, siz onlarla övünüyorsunuz ya, onlara verdiğim nimeti hatırlayın. Hangi nimetleri vermişti Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onlara? Tabi Kur'an-ı Kerim'de muhtelif surelerde Allah-u Teala bunları beyan ediyor. Yani onları Firavun'un zulmünden kurtarmıştı. İnşallah önümüzdeki ayetlerde hep gelecek. Bunları anlatacağız, konuşacağız. Müzakere ve mütala edeceğiz. Onları Firavun'un zulmünden kurtarmıştı. 400 sene zulmeden Firavun'un zulmünden Musa Aleyhisselam ile Allah-u Teala onları kurtarmıştı. Tih sahrasında, değil mi? Güneş onları yakıyordu. Mevla onları bulutla gölgelemişti. Susuz kalmışlardı. Yine Musa Aleyhisselam mucizelerinden taştan Mevla ne yaptı? Su çıkardı. 12 kaynak fışkırtmıştı ve onları, bütün kabileleri, kavim, onların 12 efendim kavmini ne yapmıştı? Susuzluktan kurtarmıştı. Ve yine Kur'an-ı Kerim'den de manne ve selva geçiyor ya, kudret helvası ve bıldırcın etiyle ne yapmıştı? Onları beslemişti. Yani onlara Mevla pek çok nimetler vermişti. Dolayısıyla şimdi onları Mevla ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ey beni İsrail diyor, atalarına verdiğimiz nimeti hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin. Bak, sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Şimdi tabi burası yanlış anlaşılmasın. Yani sizi alemlere üstün kıldığımı derken o günkü Yahudileri Mevla aslında uyarıyor, ikaz ediyor. İman etmeleri için ne yapıyor? Aslında bir teşvikte bulunuyor. Şimdi yine az önceki gibi size verdiğim nimetleri derken nasıl atalarını, ceddini kastettiyse, şimdi burada da Mevla sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın derken bundan maksat nedir? Yanlış anlamamak lazım. Burayı şöyle anlamak lazım. Onların, o günkü Yahudilerin atalarından, o Beni İsrail'den peygamberlerine muhalefet etmeyenleri, iman edenleri,
gönderilen peygamberleri yalanlamayıp ona tabi olanları o gün kendi dönemlerinde nasıl üstün kıldıysak, he, işte onu anlatıyor. Yani onları nasıl üstün kıldık? Ha, aslında demek istiyor ki siz de iman ederseniz siz de üstün kılarım. Buraya geliyor yani mevzu. Ha, şimdi demek ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sizi alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın. Atalarınız, soyunuz, ceddiniz nasıl peygamberlerine iman edip onlara tabi olduysa ve üstün olduysa bunu hatırlayın. Yani eğer siz de atalarınız gibi onlara nasıl gönderilen peygamberlere iman edince alemlere üstün oldularsa, siz de üstün olmak istiyorsanız atalarınız gibi ne yapmanız lazım? Gönderilen peygambere, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman edeceksiniz ve ona tabi olacaksınız. Çünkü Mevla başka bir ayette ne buyurdu? Ali İmran suresi 139. ayette Estağfirullah ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul alemne in kuntum müminin buyurdu. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstünsünüz. Allah'a inanıyorsanız, Muhammed Mustafa'ya inanıyorsanız, onun ahkamına, şeriatine inanıyor, tabi oluyorsanız üstünsünüz. Sıkıntılar olur, problemler olur. Üzülmeyin, gevşemeyin, mahzun olmayın. Dolayısıyla üstünlük Allah katında kıymetli olmak için, alemlere üstün olmak için, bütün insanlardan Allah katında kıymetli olmak için o Allah'a demek ki iman etmek, onun gönderdiği elçiye iman etmek ve tabi olmak gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Yani burada ne demiş oluyor? Ha, şimdi onlar diyor biz üstünüz. Biz ırk olarak peygamber soyundan geliyoruz. Biz çok üstünüz, biz kıymetliyiz. Mevla Teala burada aslında diyor ki sizin üstün olmanız o soydan geldiğinizden dolayı değil. Çünkü sizin atalarınızdan, sizin ceddinizden, yine İsrailoğullarından, yine peygamber soyundan gelenlerin içerisinden peygamberlere inanmayan var mıydı? Vardı. Allah'a verdikleri sözü bozanlar var mıydı? Elbette vardı. Hatta peygamber katledenler olmadı mı? Evet. Ha, işte onlar boşver üstün olmayı, onlar lanetlendiler. Duribet aleyhimu zille. Allah onlara zillet damgası vurdu. Yani sizin soyunuzdan dolayı siz üstün değilsiniz. Sizin üstünlüğünüz atalarınızın da o gün alemlere üstün olması, o günün peygamberine iman etmelerinden dolayı. Yoksa isyan edenler, tekzip edenler, problem çıkaranlar, peygamberleri katledenler, Allah'a verdikleri sözü bozanlar lanetlendiler ve onlara zillet damgası vuruldu. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha, peki şimdi ayet-i kerime geliyor ya. Ha, Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki olduğuna göre o günkü Yahudilere de, bugünkü Yahudilere de, Hristiyanlara da, Budistlere de, bütün insanlığa Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapıyor? Beyan ediyor. Şimdi en hayırlı ümmet kim? Şimdi efendim en kıymetli olan kim? Şimdi en hayırlı olan ümmeti Muhammed'dir. Evet, Muhammed Mustafa'ya iman edendir. Kur'an-ı Kerim'e iman edendir. Tabii ki Allah'a iman edecek. Dolayısıyla neye göre söylüyoruz? Yine Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Ali İmran suresi 110. ayet-i kerimede ne buyurdu? Estağfirullah. Kündüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor Mevla. En hayırlı ümmet bu ümmet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ve onun izinden giden ümmet. Ama tabii şartları var. Te'murune bil maruf ve tenhemne anil münker. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız, nehyedersiniz. Ve tü'minüne billah ve Allah'a inanırsınız. Böyle olduğu zaman ne oluyor şimdi? En üstün oluyor. Şimdi o günkü Yahudiler de madem muhatap onlar, ilk muhatap. Dolayısıyla siz de iman ederseniz, siz de Muhammed Mustafa'ya tabi olursanız, atalarınız nasıl iman edenler o gün üstünse siz de bugün İnananlar zaten üstün olduğu için siz de üstün olan sınıftan olma hakkı kazanırsınız demektir. Ve Mevla bakın devam ediyor ayette. وَلَوْ اَمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Eğer ehli kitap da inansaydı elbette haklarında hayırlı olurdu. Yani Mevla Beni İsrail'e hitap ediyor. Ehli kitap, yani onlar
İnansaydı onlar için de hayırlı olurdu. Ama minhumul müminune ve ekserumul fasikun, işlerinden iman edenler de var. Ama pek çoğu fasıklar, yoldan çıkmış fasıklardır diyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Çünkü iman edenler oldu mu? Oldu. Alimlerden Abdullah İbni Selam radıyallahu anh ne yaptı? İman etti ve Müslüman oldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından oldu. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki bu ümmet en hayırlı. İman şartı var. Ha bir de ne Mevla buyurmuş? Emri bil maruf nehi anil münker şartını da Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapmış koymuş. Bu vasıfları ne yapmak lazım? Bu vasıflara haiz olmak lazım demek ki. Evet. Demek ki ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor Yahudilere? Ve enni faddaltukum alel alemin. Bir zamanlar efendim sizi alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın. Onlar nasıl üstün olmuşlardı? Kendilerine gönderilen peygamberlere iman etmekle üstün olmuşlardı. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Ha şunu demek istiyorum Mevla. Siz de kendilerine gönderilen peygambere iman eden atalarınız gibi üstün olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Size gönderilen peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman edeceksiniz ve böylece siz de ne yapacaksınız? Üstün olanlardan olacaksınız diye Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri burada Yahudileri ne yapmış oldu? Uyarmış oldu. Evet, Bakara suresi 48. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şimdi ne yaptı orada? Önceki ayette İsrailoğullarına önce nimetini hatırlattı. Ha şimdi de iman etmezlerse kıyamet günü başlarına gelecek olan bir takım meseleleri, adabı, yardımsız kalacaklarını beyan ediyor ve onları ikaz ediyor. Ve buyuruyor ki estağfirullah, vettekû yevmen, öyle bir günden korkun ki, öyle bir günden sakının ki, la teczi nefsün an nefsin şey'a. O gün hiç kimse başkası için bir şey ödeyemez. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, kimseden Allah'ın izni olmadan şefaat kabul edilmez. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا, ve kimseden de fidye alınmaz. Yani o cehennem azabından kurtarılması için hani bir fidye verelim de, yani şunu şuradan kurtaralım, bu kabul edilmez, fidye alınmaz. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, onlara yardım da edilmez buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet kıymetli kardeşlerim, burada Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapıyor? Bir uyarıda bulunuyor. Yani bir önceki ayette verdiği nimetleri hatırlattı. Verdiği nimetlerden bahsetti. Ha bu nimetlere mazhar olmak için, ahirette de rahat etmek için iman etmeniz lazım. Eğer iman etmezseniz böyle bir akıbet var. Böyle bir akıbet iman etmeyenleri bekliyor. Kabilinden Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gelecek azabı ihtar ediyor kıymetli kardeşlerim. Tabii Yahudiler kendilerini çok üstün görüyorlar. Biz İsrailoğullarıyız. İşte onların üstünlüğü, fazileti neticesinde kendilerinin de üstün olduklarını ifade ediyorlar. Ve yalnızca kendilerinin cennete gideceklerini söylüyorlar. Yani Hristiyanlar da öyle diyor, Yahudiler de öyle diyor. Hatta Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Bakara suresi 111. ayet-i kerimede bunu beyan ediyor. Ve buyurdu ki estağfirullah. Ve kâlû le yedhulel cennete illâ men kâne huden ev nesâra. Dediler ki Yahudi veya Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek. Yani Yahudiler de böyle bir iddiası var. Hristiyanların da böyle bir iddiası var. Mevla ne diyor onların iddiasına karşı? Tilke emaniyyum, bu onların kuruntularıdır. Bu onların kuruntularıdır. Boş sözleri bunlar. Kul hâtü bürhâneküm in küntüm sâdikîn. De ki sözünüzde, iddianızda doğruysanız delilinizi getirin. Öyle kafadan konuşmayla olmaz ki. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Neye göre, kime göre, nasıl yani? Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabii onlar diyorlar ki, şimdi bakın bu ayet kelime iniyor yani. Onlar ne diyorlar? Biz diyorlar Hazreti İbrahim'in evlatlarıyız diyorlar. Biz Yakup Aleyhisselam'ın neslindeniz. Yani biz peygamber soyundanız diyorlar. He? Onlar bize şefaat eder diyorlar. Onlar bizi kurtarır. Biz kesin cennete gideceğiz. Ya gidemezseniz? Gidemezsek zaten onlar bize yardım eder. Onlar bize şefaat ederler ve bizi
ateşten kurtarır diyorlar. Yani iman etmiyorlar. Muhammed Mustafa'ya tabi olmuyorlar. Çünkü iman etmeyenin akıbeti nedir? Değil mi? Yani kafirin yeri neresidir? İmanını kurtaramazsa cehennemdir yani. Kafir olarak ölürse cehenneme gidecek. Ha şimdi bunlar da hem iman etmiyorlar hem de peki ahirette cehennem akıbet kötü. Biz cehenneme gitmeyiz. Kesin cennete gideceğiz. Ha olur da bir sıkıntı olursa biz zaten peygamber soyundayız. Biz zaten İbrahim Aleyhisselam'ın soyundanız. Biz İsrailoğullarıyız. Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarıyız. Biz peygamber soyundanız diye biz üstünüz bize bir şey olmaz diye ne yapıyorlar? Söyleyip duruyorlar. İşte Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayeti kerimeyle hem onların iddialarını reddetmek hem de kafirlerin ahiretteki durumunu ifade etmek üzere ne yapıyor? Bu ayeti inzal buyuruyor. Evet. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. O gün kimseden şefaat kabul olunmaz. Evet. Şefaat kabul olunmaz. Yani iman etmeyen hiç kimse şefaate mazhar olamayacak. Evet kıymetli kardeşler. Yani demek ki Allah-u Teala Celle Celaluhu kafirlere şefaati haram kılmıştır. Ha, o gün şefaat var mıdır? Elbette vardır. Evet. Yani şefaatin olduğuna dair Kur'an'da pek çok ayet-i kerime vardır. İnşallah onlardan da bahsedeceğiz nasip olursa. Fakat sadece müminlere vardır. İman ederek ölmemişse, imanını kurtaramamışsa, Müslüman olmamışsa, Kur'an'a ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemişse ne yapamaz? O şefaatten istifade edemez kıymetli kardeşlerim. Evet, dolayısıyla iman etmeyenler, ha şimdi bunlar iman etmedi ve biz peygamber soyundanız bize şefaat eder diyorlar ya, sen boş ver peygamber soyundan olmayı, öz baban peygamber olsa eğer iman etmediysen, o günkü peygambere ve kitabına Allah'ın kurtaramazsın. Baban peygamber olsa sana şefaat edebilir mi? Edemez kıymetli kardeşlerim. Burada ne var? Demek ki bir iman şartı var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Değil mi? Uzun uzun anlatıyor. Ve burada yani Nuh Aleyhisselam'ın meselesinde bize ne var? Çok büyük dersler var. Ve bu konuya da açıklık getiriyor aslında. Kısaca bahsedecek olursak. Hani Nuh tufanı olduğu zaman iman edenler ve Nuh Aleyhisselam gemideler. 3 tane oğlu da yanında ama oğullarından birisi ne yapmadı? Gemiye binmedi. Kafirlerle beraber oldu. Yani babasına iman etmiyor. Babasının davasını benimsemiyor, kabul etmiyor. O şimdi hem bir peygamber ama hem de bir baba. Yani oğlunun efendim iman etmezse nasıl bir akıbete düçar olacağını çok iyi biliyor. Adeta yalvarırcasına diyor ki ya büneyyer kemmane ve la tekum ma'al kafirin. Ey yavrucuğum, bak merhamet ve şefkat dolu bir ifadeyle, ey yavrucuğum bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma. Çünkü tufan, sel, yağmurlar yağıyor, yerden fışkırıyor, yani su yükseliyor. Ha kale dedi ki oğlu seavi ila cebelin yasımın imnelma, ben dedi dağa çıkarım dağ beni korur dedi. Yani güya su nereye kadar yükselecek, yani ben de dağlara çıkarım sudan kurtulurum. Yani iman etmiyorum, sizle beraber olmuyorum, ben kafirlerle beraber oluyorum demek o. Evet, öyle deyince kal Nuh Aleyhisselam dedi ki la asimel yevme min emrillahi illa men rahim. Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberi, neler olacak neler bitecek biliyor. Allah'ın bu konuda kesin muradını biliyor. Bugün dedi Allah'ın gazabından, adabından kimse kurtulamaz. Ancak mağfiret ettikleri müstesna. Ancak mağfiret ettikleri kurtulacak. Onlar da kim? İman edenler. Tabii iman etmeyince efendim dik kafalılık etti, inkarına devam etti. Bunun üzerine ve hale beynehumel mevcu fekâne minel muraqîn derken bir dalga geldi, aralarına bir dalga girdi, o da oğlanlardan oldu. Şimdi mevzuya geliyoruz. Ve nâdâ Nuhur rabbehu. Nuh Aleyhisselam Rabbine nida ediyor, niyaz ediyor. Fekâle dedi ki Rabbi innebni min ehli. Ey Rabbim, oğlum benim ehlimdendi. Muhakkak oğlum benim ehlimdendi. Ve inne vaadekel hak. Senin de vaadin hak. Yani senin ehlini kurtaracağım diye Mevla vaat etmişti. Fakat şimdi oğlu boğulunca
Ha şimdi buradaki hikmeti Mevla'ya soruyor. Ya Rabbi, oğlum benim ehlimdendi. Senin de vaadin hak. E ve ente ahkemul hakimin. Sen de hakimlerin hakimi ve adilisin. Meseleyi, hikmetini Mevla Teala Hazretlerine soruyor. Mevla bakın kal. Mevla buyurdu. Ya Nuh, innehu leyse min ehlik. Ey Nuh, o senin ehlin değil. O senin ehlin değil. Dikkat et. Nasıl ehli değil? Oğlu ya. Oğlun değil demiyor ki. Ne diyor Mevla? Ehlin değil diyor. Niçin? İnnehu amelun gayru salih. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibi. Ha. Demek oğlu olabilir ama ehli olmayabilir. Ehli olması için ne olması lazım? Davasını benimsemesi lazım. İman etmesi lazım. Tabi olması lazım. Hani efendim babamız Ali Haydar Efendi ne buyurmuştu? Ha, bak çok enteresan. Tam buraya uyuyor. Bizim evladımız sulbümüzden gelenler değil, yolumuzdan gelenlerdir. Kendi sulbünden gelir ama aksidir. Yolunu bozar, değil mi? Onun yolundan gitmez. He? İman etmez, inkar eder. Mesela ne olur o zaman? E tam evladı ama yani biyolojik olarak evladı ama bu davada onun yolundan gidenler asıl onların evlatları. Peygamber olsa baban, hani bazen diyorsun ya, hani konuştuğun zaman hemen şöyle diyorlar. Benim babam da hoca, benim dedem de müftü, benim bilmem hangi efendim dedem de şeyhmiş. Onlara mübarek olsun. Anlıyor musun? Ha sende ne var? Babam müftüdür, tamam doğrudur. Sende ne var kardeş? Eğer imanın yoksa, İslam'ın yoksa, Kur'an'ın yoksa, he? Senin babanın hocalığı, dedenin müftülüğü, şeyhliği bir kenara. Baban peygamber olsa, imanın yoksa kurtaramıyorsun. İşte Mevla bakın bunu anlatıyor. İman çok önemli. Ha, evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla sen iman ettikten sonra da hani baban çok kıymetli ama sen bozuk adamsın. Sıkıntı. Peki ben çok düzgünüm ama babam bozuk adamsa sana zarar olmaz. Bak sen imanlı adamsan, sen güzel adamsan, baban Ebu Cehil olsa, sen kıymetli bir insansan, kocan Firavun olsa sana zarar verir mi? Vermez. Niye bunları söyledim? Çünkü Ebu Cehil'in oğlu kim? İkrimer radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etti. Babasının Ebu Cehil olması onun iman etmesine engel oldu mu? Onun sahabi olmasına engel oldu mu? Olmadı. O da ne oldu? Muhammed Mustafa'ya iman etti, tabi oldu ve sonsuzluk kervanının yolcularından oldu. Firavun gibi bir kafir, 400 sene zulmetmiş, ben ilahım diyen ve önünde secdeler ettiren o aşağılık adamın ne kadar kıymetli bir hanımı var. Asiye annemiz. Ne yapmadı? He? Ona tabi olmadı. Evet hanımı. Ama takdir ilahi demek öyle. Fakat Musa Aleyhisselam'a iman etti ve onu öğrenen Firavun çok sevmesine rağmen eşine de zulmetti. İşkenceyle üzerine koca bir kaya koyarak onu şehit ediyor da Asiye annemiz daha ruhunu teslim etmeden önce Allah ona cennetteki makamını, köşkünü gösteriyor. Mevla'dan cennette bir köşk istemişti. Halbuki dünyada yani efendim Mısır'ın first lady'si. İsteseydi ona da secde ettirirdi Firavun. Yani onlarca nedimesiyle, hizmetkarlarıyla, yardımcılarıyla, yüksek tavanlı saraylarda efendim salına salına gezen o Asiye annemiz bu dünyanın fani olduğunun bilincine varmış. Dünyada böylesine çoğunun hayal edemediği bir hayat yaşarken o Allah'a iman etmiş, Hazreti Musa'ya iman etmiş ve Allah'tan cennette bir ev istemişti. İşte onu Allah ona ölmeden önce cennetteki makamını gösteriyor kıymetli kardeşlerim. Ha hülasa-i kelam. Beni İsrail'in dediği bizim babalarımız peygamber yani biz çok kıymetli bir soydan geliyoruz peygamber soyundan bize yardım ederler şöyle ederler böyle yaparlar sözleri ha boş sözlerden ibaret onların efendim yani aslı astarı olmayan temennileri boş versen o soydan gelmeyi Muhammed Mustafa'ya iman etmedikçe Allah'ın kitabına Kur'an'ına iman etmedikçe ona tabi olmadıkça onlar sizi kurtarmaz. Size şefaat edilmez, edilmeyecek demektir.
Evet, yani oradaki efendim şefaat edilmez, onlara şefaat edilmeyecek. Yoksa şefaat var mıdır? Vardır. Evet. Ha, sen şimdi diyeceksin ki iyi de hoca efendi şefaatin olmadığını söyleyen bazı ilahiyatçılar var. Evet, maalesef var. Maalesef bazı ilahiyatçılar, bazı kimseler Kur'an'da şefaatle alakalı birçok ayet olmasına rağmen maalesef efendim şefaati inkar ediyorlar. Hakikaten insan şaşırıyor. Niçin? Ya Kur'an bize yeter diyorsun. Anlıyor musun? Kur'an'dan başka hadisleri falan kabul etmiyorsun. Kur'an'da da şefaat var. Yani şefaatin olduğuna dair o kadar çok ayet var. Böyle olmasına rağmen yine şefaati kabul etmiyorsun. Arkadaş, yani size Kur'an da yetmiyor ya. He? Zaten Kur'an yeter demelerinin fil hakika aslında ne var biliyor musun? Kur'an'ı kendi nefsani düşüncelerine, yorumlarına göre ifade edip Allah'ın muradının üstünü örtüyor. O ayetle Allah'ın muradı ne? Muhammed Mustafa'ya soracaksın. Çünkü Kur'an ona indi. Tebliğ görevi olduğu gibi tebyin görevi de var Peygamber Efendimizin. Onu ne yapacak? Açıklayacak. Onun açıklamasına bakmıyor. Kendi aklına ne geliyorsa, kimin efendim etrafındakilerin hoşuna ne gidecekse kendine göre bir şeyler işte üfürüyor yani. Anlıyor musun? Ha, şefaat haktır. Şefaat vardır. Ama dediğimiz gibi kime vardır? Müminlere şefaat vardır kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabii onlar da delil getiriyorlar bazı ayetleri. Tamam, onlara da geleceğiz. Onların şefaatin yokluğuna, şefaat yoktur'la alakalı söyledikleri ayetler aslında neye delalet eden ayetler? Kafirlere şefaatin olmadığını ifade eden ayetler. Kafirlere şefaat yok diyor Mevla. Onu getiriyorlar. Bak kimseye şefaat yok demeye getiriyorlar. Şimdi bakalım şefaat var mıymış yok muymuş? Ayetleri ortaya koyalım. Hep beraber inşallah ne yapalım? Efendim beraber müzakere ve mütalaa edelim. Ve buradan zaten neyin ne olduğu anlaşılacak. Bakın ayet numaraları da vereceğim. Onları da yazın. Tekrar sonra bakın. Tekrar tekrar gözden geçirin. Ve mevzuyu daha iyi anlamaya çalışın. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Bakara suresi 255. ayet-i kerimede her gün namazdan sonra okuyoruz. Ayet-el Kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Değil mi? Okuyoruz. Ne diyor orada Mevla? Estağfirullah. Men vellezî yeşfeu indehu illa bi'izni. Onun izni olmadan katında şefaat edecek olan kimdir? Ne demek? Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Yani Allah'ın izni olursa şefaat edebilir demektir. Evet kıymetli kardeşler. Eğer şefaat olmasaydı, ayette geçen Allah'ın izni olmadan ifadesi gereksiz olmaz mıydı? Yani izinle şefaati Mevla ne yapıyor? Beraber zikrediyor. Yani ne anlıyorsun? Allah'ın izin verdiği kimseler ne yapacaklar? Şefaat edecekler. Ve böyle şefaatle iznin beraber kullandığı Mevla'nın çok ayet-i kerime var. Bakın başka bir ayeti arz edeyim. Yunus suresi 3. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri burada estağfirullah. Mâ min şefi'in illâ min ba'di iznih buyurdu. Mâ min şefi'in hiçbir şefaat edici yoktur. Şimdi buraya kadar okuduğun zaman Bektaş'ın içine dönüyor. Anlıyor musun? Ve lâ takrabussalâh. Namaza yaklaşmayın. Demiş niye namaza gitmiyorsun? Demiş Allah-u Teala namaza yaklaşmayın diyor. Nerede diyor ya? Ve lâ takrabussalâh. Namaza yaklaşmayın. Ayetin devamı da ve entü sükara sarhoşken yaklaşmayın buyuruyor. Ne bileyim ben hafız mıyım demiş. Buraya kadar biliyorum demiş yani anlıyor musun? Ha sen ayeti yarım yamalak okursan. Şimdi memin şefi yani hiçbir şefaat edici yoktur. İlla min ba'di izni ancak onun izninden sonra vardır. Ya, yani onun izni olmadan gene kimse şefaat edemez. Burada da şefaat ne olmuştur? Allah-u Teala Hazretlerinin izine bağlanmıştır. Yani kimse şefaat edemez. Ancak Allah izin verdikten sonra şefaat edebilir demektir kıymetli kardeşlerim. Şimdi burada da eğer şefaat olmasa ayette geçen bu ifade ne olur? Gereksiz olur. Haşa. Kur'an'da gereksiz bir ifade olabilir mi? Asla olamaz. Dolayısıyla şefaat izin birlikte kullanıldığına göre zaten ifadelerden de anlaşıldığı üzere ancak Allah izin verdikten sonra şefaat edebilir zaten Mevla kendi buyuruyor yani.
Evet, yine başka bir ayet-i kerimede Taha suresi 109. ayet-i kerime. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor Esselamübillah. Yevme izin la tenfe'u şefa'a. O gün şefaat fayda vermez. Bak ayet devam ediyor. Hani burada bırakırsan o gün şefaat fayda vermez. İlla men, ancak şu kimselerin, şu kimsenin şefaati menfaat verir. Kimmiş o? Edine lehur rahman ve radiye lehu kavla. Ancak Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseler müstesna. Anlaşıldı mı? Evet kıymetli kardeşlerim. Yani Allah'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimselerin şefaati ne yapacak? Fayda verecek demektir. Ha. Demek buradan ne anlıyorsun? Hem şefaat edenler olacak, hem de o şefaatten menfaat görenler olacak. Evet. Şefaat edenler kimmiş? Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseler. Peki o şefaatten menfaat görenler kimler? Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimselerin şefaat ettiği kimseler de ne yapıyor? Bundan menfaat gören kimseler olacak kıymetli kardeşlerim. Bir başka ayet arz ediyorum. Sebe suresi 23. ayet-i kerimede. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu Estağfirullah. Ve la tenfe'u şefaatü indehu. Allah'ın huzurunda şefaat fayda vermez. İlla limen edinele. Kendisine izin verdiği kimse hariç. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah'ın kendisine izin verdiği kimse hariç Allah'ın huzurunda şefaat fayda vermez. Şimdi bu ayette de ne oldu? Şefaat ve izin ifadeleri beraber zikredildi. Yani şefaat olmasa, Allah'ın izniyle şefaat edilecek bir durum söz konusu değilse, yani niye bu izin, Mevla'nın izin verdikleri bu kadar efendim pek çok ayette zikrediliyor? He? Bu kadar ayet var, hala adamlar kalkmışlar diyorlar ki şefaat yok diyorlar. Hakikaten insan şaşırıyor. Aslında ayeti inkar etmiş oluyor. Evet, çünkü Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri açıkça burada ne yapmış, beyan etmiş. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah'ın izin verdiği kimselerin şefaati fayda verir demektir. Aslında yoruma bile gerek yok. Bak, yani şöyle demişti de, böyle buyurdu da Mevla, aslında şuydu da, hiç böyle şeylere gerek bile yok ya. Çok açık ve net bir şekilde şefaatin olduğu beyan ediliyor kıymetli kardeşlerim. Evet. E peki şefaat inkar edenler? Onlar için tabii kendilerine göre bir delil getiriyorlar. Mesela onlardan birini arz edeyim. Efendim Müddessir suresi 48. ayeti kerimeyi şefaatin olmadığına dair ne yapıyorlar? Delil getiriyorlar. Halbuki orada da ne buyuruyor? Kafirler için şefaat olmadığını beyan ediyor. Yani başında söylemiştik ya. Yani şefaatin olmadığını ifade eden ayetler kafirlere şefaat olmadığını beyan ediyor. Herkese şamil değil. Şimdi burada da Mevla bakın buyuruyor Estağfirullah. Fema tenfa'um şefaatü şafi'in. Artık onlara, kafirlere, şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Mevla buyuruyor. Fema tenfa'um şefaatü şafi'in. Şefaat edicilerin şefaati onlara menfaat vermez. E şimdi bu ayeti getiriyor, diyor ki bak şefaat menfaat vermez diyor. Halbuki burada pek çok mesele var. Şimdi önce şunu arz edelim. Fema tenfa'uhum, onlara menfaat vermez. Peki onlar kim? Orada hüm zamiri. Yani onlar, onlara menfaat vermez. Ne? Şefaatü şafi'in, şefaat edicilerin şefaati. Onlar kim? Onları Mevla yukarıdan beri ne yapıyor? Zikrediyor. Onlara soruluyor mesela. Meselekekum fi sakar. Sizi bu sakara, sakar denen cehenneme sokan nedir? Yani siz niye cehenneme girdiniz diye sorulunca onların cevabını da Mevla beyan ediyor. Kâlû lemnekümlen musallîn diye devam ediyorlar. Yani biz namaz kılanlardan değildik diyor. Ve kunnâ nükezzibu biyevmiddîn. Bak, ve din gününü yalanlardık diyor. Ahireti yalanlardık. Ahirete inanmazdık. Öldükten sonra dirilmeye inanmazdık biz. Yani ahireti inkar ediyor. Yani kafir. İşte Mevla diyor ki فَمَا تَنْفَاهُمْ, onlara menfaat vermez. Şefaatü şafi'in, şefaat edicilerin şefaati. Açın Kur'an-ı Kerim bakın.
Bak Müddessir suresi 48. ayet, delil getirdikleri ayet. Hemen bir iki ayet yukarıdan aşağı doğru gel şöyle. Ne yapacaksın? Onların ahireti inkar eden kimseler olduğunu, ne yapıyor? Kendileri zaten beyan ettiğini Allah kitabına almış kıymetli kardeşlerim. Ha, şimdi gelelim diğer tarafa. Şimdi onların delil getirdikleri bu ayet, şefaat yok diye delil getirdikleri bu ayet var ya, aslında şefaatin varlığına delil. Bak en kuvvetli delil nedir biliyor musun? Muhatabının getirdiği delille onun iddiasını çürütüyorsan en kuvvetli delil odur. Ha bunu kim yapıyor? Bunu ben mi yapıyorum? Haşa. Ehl-i sünnet alimleri zamanında bunlara cevaplar vermişler. Ehl-i sünnet ulemasının tabii cevapları efendim gündeme gelmeyince, okunmayınca, bilinmeyince ha bu Nevzuhur hocaların söylediği kafada kalıyor, sesleri çok çıkıyor. Efendim ulusal kanallarda bilmem nerelerde konuşunca da ha öyleymiş zannediyorsun. Ehl-i sünnet alimleri daha bunların ağababalarını böyle sallamışlar, çöpe atmışlar sümüklü mendil gibi affedersin. Şimdi değil ki bunlar. Daha eskiden beri he böyle efendim ehl-i sünnetin dışında dahil fırkaların iddiaları zaten var. Ha işte orada da mesela ehl-i sünnet alimleri demiş ki sizin şefaat yok diye delil getirdiğiniz ayet aslında şefaatin de varlığına delildir. Bak diğer ayetleri zaten okuduk, onlar zaten şefaatin varlığını söylüyor. Şimdi onlar şefaat yok dedikleri ayeti konuşuyoruz. Peki burada şefaatin varlığına delil nedir? Kendisi. Şimdi burada ne var biliyor musun? Hem şefaatin varlığına hem de şefaatçilerin olacağına ve o şefaatçilerin şefaatinden de menfaat görenlerin olacağına ne var dalalet var. Şimdi feme tenfaum onlara menfaat vermeyecek. Ne? Şefaatü şafi'in, şefaat edicilerin şefaati menfaat vermeyecek. Ne anlıyorsun buradan? Demek şefaatçiler var mı? Var. Ha şefaatçiler şefaat edecek mi? Edecek. Ama bunlara menfaat vermeyecek. Zaten ayet söylüyor. Demek bir şefaat edenler var. Şefaat edecekler. E bu da var. Menfaat görenler onlar da olacak ama bunlar onlar değil. Bunlar kafir. Bunlar ahirete inanmadı. Bunlar he din gününü yalanlayan kimseler. Ve kunna nukezzibu biyemiddin böyle diyorlar. Diyecekler ahirette. Ha işte bunlara şefaat yok diyorlar. Ha işte burada demek ki şefaatçilerin olduğunu zaten beyan etmiş oldu. Peki bu şefaatçiler kim? E bu şefaatçilerde zaten az önce de ifade ettik ya. Kim şefaat ediyordu? İlla men ezine lehur rahmanu ve radiye lehu kavla mevla buyurdu. İzin verdiği kimselerle sözünden razı olduğu kimseler. Ha işte bunlar ne yapacak? Şefaat edecek. Ayet. İşte bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifte ne yapıyor? Açıklıyor. O şefaat edecekler kimler? Anlıyor musun? Ha bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapıyorsun? Beyanıyla anlıyorsun, öğreniyorsun. Ama hiç hadislere geçmeden bile bu kadar ayet şefaatin varlığını ne yapıyor? İkrar ediyor, ispat ediyor. Daha pek çok ayetler var. Ama tabii konumuz tamamen şefaatin hak olduğunu ispatsa dediğinde olmadığından dolayı ama konumuz da geldiği için yani buraya da birkaç efendim satır ne yapalım ifade edelim, konuşalım dedik. Onun için buralara girmiş olduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii bakın ne buyurmuş? Yani o şefaatçilerin kimler olduğunu. Yeşvev yevmel kıyameti felâthün. Kıyamet gününde şu üç zümre şefaat edecek diyor.

İşte edhalehullahu teala bihil cenne, bu sayede Allah onu cennetine koyar. Bak hafızlığın kıymetini görüyor musun? Ya Fatiha'dan Nas'a kadar ezberlemiş yani. Ve bütün ahkamına inanmış. İşte Allah o sayede onu cennete koyar. Ve şeffahu fi aşretin min ehli beytihi. Ailesinden 10 kişiye de şefaatçi kılınır. Bak kendi o sayede cennete girecek. Ailesinden de 10 kişi cennete girecek. Hem de nasıl insanlar biliyor musun? Belki babası çok mübarek adam. Annesi çok kıymetli insan. Zaten kendi cennete girecek. Öyleleri değil. O zaten kendi ibadetiyle, taatiyle ne yapıyor? Onu hak etmiş. Diyor ki kulluhum kad vecebet lehun nar. Hepsine cehennem şart olan efendim 10 kişiye ne yapacak? Şefaat edecek. Ha gene imanlı ölme şartı var tabii. Bak onu karıştırmayalım. İmanlı ölecek ama eksikleri var, noksanları var, hataları var, yanlışları var. O zaman ne oluyor? İşte yani efendim o hafız, ilmiyle amil olan hafız vesilesiyle Allah ona ne yapıyor? Efendim şefaat etme hakkı tanıyor kıymetli kardeşlerim. Ha işte sayıldı ya, peygamberler olsun, nebiler olsun, şehitler olsun, hafızlar olsun. Demek ki şefaatü şafi'in, şefaat edicilerin şefaati diyor ya. İşte bu şefaat ediciler bunlar. Daha başka hadis-i şeriflerde de zikrediliyor. Ama fema tenfa'um, onlara menfaat vermeyecek. İşte bu şefaatçilerin şefaati kafirlere menfaat vermeyecek. Rabbim imanla, Kur'an'la yaşayıp imanla ruh teslimi cümlemize nasip eylesin. Ha şimdi şunu da arz edelim. Ama orada yani efendim ve la yukbelu minha şefaatun, kimseden şefaat kabul olunmaz. Evet. Dedi Mevla ama kafirler için. Yahudiler iman etmedikçe ve kafirler de Resulullah'a iman edip tabi olmadıkça demek ki onlara şefaat yok. Şefaat kabul edilmeyecek. Şöyle ifade edelim. Mesela ayetin devamında da ne diyor? وَلَهُمْ يُنْسَرُونَ, ve onlar yardım edilmez, yardım olunmazlar. O zaman hiç kimse mi yardım olunmaz? Şimdi başka ayetlere de bakacağız. Kur'an ayetleri birbirine abadar, ne yapar? Tefsir ederler. Şimdi bakın, Şuara suresi 88. ve 89. ayet-i kerimede Rabbimiz de buyurdu. Yani bu da mevzuyu biraz daha bizim kafamıza yaklaştıracak, anlamamıza vesile olacak inşallah. Yevme, o gün, kıyamet günü, la yenfa'u, menfaat vermez, malun ve la benun, mal da evlatlar da fayda vermez. İlla men, ancak şu kimseye verir. Etallaha bi kalbin selim. Ha, selim bir kalp ile Allah'a kavuşanlar müstesna. Gördün mü? Bak başka ayette Mevla nasıl açıklıyor. Hani yardım olunmazdı? Yardım olunmaz kafirler. İman etmeyenler. Yoksa selim bir kalp ile, imanlı bir kalp ile Allah'a kavuşanlara malı da infak ettiği, yardım ettiği, sadaka-i cari olarak harcamış olduğu malı da menfaat verir. Evveledün salihun yed'ule. Yani iman eden, salih bir, dua eden salih bir evlat geride bıraktığı zaman üç şey ne yapmıyordu? He? Ölüyor, amel defteri kapanıyor ama üç amel ne yapmıyor? Kesilmiyordu. Sadaka-i cariye. Bir de bak ne var? Sana arkandan dua eden salih bir evlat. Burada yevme la yenfav malun ve la benun. O gün mal ve evlatlar fayda vermeyecek ama illa men etallaha bi kalbin selim. Ancak küfürden ve nifaktan, imansızlıktan selamet bulan selim bir kalp ile Allah'a kavuşanlar müstesna buyuruyor. Demek ki imanla ölen bir kimse Allah yolunda infak ettiği malından da fayda görür. Geride bıraktığı hayırlı evlattan da fayda görecek kıymetli kardeşlerim. Peki şimdi bir mümin malından fayda görüyor. İnfak ettiği, sadaka verdiği, sadaka-i cari olarak harcadığı malından menfaat görüyor da. Hayırlı bir evlat bıraktı, ondan menfaat görüyor da. He? Peygamberden mi menfaat görmeyecek yani? Peygamber fayda veremez mi diyorsunuz yani? Evet, peygamberden tabii ki menfaat görecek. Şefaati li ehlil kebair min ümmeti. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir buyuruyor. Ebu Davud'da geçiyor, Tirmiz'de geçen hadis-i şerif. Peki şunu da arz edelim bitirirken. Hoca efendi anlaşıldı, tamam, biz şefaate inandık. Şefaat de var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat edecek. O zaman ne yapalım? Yatalım aşağı. Hiç ibadet etmeyelim.

0: taatte bulunmayalım, yapmayalım etmeyelim, kulluk etmeyelim, bize şefaat edilsin. Böyle mi? Tabii ki böyle değil. Yani ibadetlerdeki aksaklık tabii insanın imansız ölmesine de sebep olabilir. Ayrı bir konu. Oraya girmiyorum. Ama şunu arz etmek isterim. Mevla buyuruyor ki Enbiya suresi 28. ayet-i kerimede وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى. Bak, onlar Allah'ın razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Anlıyor musun? Şefaat edecekler ama kime şefaat edecekler? Allah'ın razı olduklarına. Yani şefaat edecek olanlar Allah'ın izniyle şefaat edecek. Şefaat edeceği kimseler de Allah'ın razı olduğu kimseler olacak. Anlaşıldı mı? Öyle yatalım aşağı meselesi yok. Nereden bakarsan bak, Allah'a kul olmaktan başka çare yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uymaktan başka çare yok. Demek ki şefaat yetkisi olanlar ancak Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere ne yapacaklar? Şefaat edecekler. Yani şefaat edilecekler listesine girmek şart kıymetli kardeşlerim. Sahabeden biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulallah bana şefaat eder misin ahirette? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Öyleyse sen de bana secdelerle yardım et. Bak görüyor musun? Sen de bana secdelerle yardım et. Hani mürit demiş ya şeyhine. Şeyhim himmet. O da demiş ki evladım gayret. Ha, gayret etmeden demek himmet olmaz. Gayret etmeden şefaat olmaz. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki toparlıyorum. Şefaat nedir? Haktır, vardır ve şefaat ümit eden müminlere ahirette kurtuluş vesilesidir biiznillahi teala. Ancak şefaati kabul etmeyenler, şefaati inkar edenler dünyadayken ahirette bu şefaatlerden mahrum kalacaklardır. Rabbim böyle bir mahrumiyetten bizleri muhafaza eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, inşallah tabii yeni sezonda, yeni stüdyomuzda sizlerle beraber Rabbimizin ayetlerini mütala ve müzakere etmeye devam edeceğiz. Tabii şimdi artık süremiz doldu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri haftaya sonraki ayeti inşallah beraber müzakere etme ve mütala etmeye bizlere nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası sona erdi. Lalegül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lalegül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu, sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
2: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha, bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
3: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
7: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Sağlık Vakti başlıyor.
9: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Stüdyomuzda Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Ali Bey. Teşekkür ederim.
9: Nasılsınız hocam öncelikle? İyisiniz inşallah.
10: İyiyim Ali Bey. Çok şükür yazın hafif bir rehaveti oldu. Ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hastalarımızı görüyoruz. Bir yandan üniversiteye devam ediyorum, Üsküdar Üniversitesi'ne. Çok şükür önemli olan hizmet diye düşünüyoruz. Bu niyet olunca Allah yolları açıyor, kapıları açıyor. Hamdolsun inşallah layık oluyoruzdur. Önemli olan bu.
9: Elhamdülillah. Hocam okullar başlıyor.
10: Evet.
9: Şimdi biz de konumuza öyle başlayalım istedim.
10: Tabii
9: okullar
10: ki.
9: Başlıyor. Özellikle küçük çocuklar nelere dikkat etmeli? Aileler nelere dikkat etmeli bu süreçte? Çocukların hastalanmaması için.
10: Evet. Şimdi öncelikle çocukların erken yatması çok önemli. Yani bir o yaştaki çocuklarımız en az 8 saat uyumalı. Dolayısıyla akşam 10'u geçmemeli, 9 civarlarında yatmaları çok uygun olur. Bunun haricinde bol su içmelerini sağlamalıyız. Bu da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz dünyanın %60'ı su, insan vücudunun da %60'ı su. Dolayısıyla bu eksikliği hiçbir zaman hissettirmemeliyiz. Bir başka önemli konu, sabah kahvaltısı mutlaka yaptırılmalı çocuğumuza. Çünkü yapılan çalışmalarda bakılmış ki kahvaltı yapıp gelen çocuklarla kahvaltı yapmadan gelen çocukların derse konsantre olmaları ve öğrenme kapasiteleri çok farklı oluyor. Kahvaltı demek şeker düzeyini normale getirmek. Çünkü çocuk bütün gece zaten aç, akşam yemeğinden sonra bir şey yememiş. Şeker oldukça düşüyor. Beynimizde biliyorsunuz vücudumuzda direkt olarak glukozu kullanan bir organımız. Bu açıdan sabah kahvaltısı yaptırmalı. Öğlen yemeği tabii ki her okulda yeme imkanı olmayabilir. Ya da kantinlerde biraz fast food tipi beslenmeler olduğu için eğer mümkünse bir beslenme çantası hazırlanabilir. Bu hem ev yemeklerinin daha sağlıklı olması ve dengeli beslenmeyi, çocuğun beslenmesinin de kontrol altına alınması açısından çok önemli. Yani oraya işte bir meyve konulabilir, küçük bir yoğurt konulabilir. Belki bir dilim ekmek yanına çok güzel yapılmış bir köfte olabilir. Yani bu tür. Dolayısıyla hem karbonhidrat hem protein hem de işte onların için yağ zaten var. Üç yönden de çocuğumuzun beslenmesini sağlamış oluruz. Meyve de arkadan bir tatlı yönünden olayı tamamlamış olacaktır.
9: Kahvaltıda da hocam yumurta.
10: Evet.
9: Peynir.
10: Evet çok güzel söyledin.
9: Peynir. Süt koyalım.
10: Süt, evet kesinlikle. Çünkü proteinden zengin beslenmeli. Ve çocukların kemik gelişimi tam o dönemlerde olduğu için süte özellikle. Yani süt ürünlerinden ziyade değil mi? Hazır özü varken neden tavşanın suyunu alalım ki? Direkt olarak sütü içmek çok önemli. En azından günde 300-400 cc süt almalarında fayda var. Zeytin yine sabahleyin, domates, salatalık belki kahvaltıda çok güzel dengeli bir beslenme. Böylelikle yıla çok güzel başlamış olurlar. Ben tüm yavrularımıza, anne ve babalarına sabır, yavrularımıza da başarılar diliyorum inşallah.
9: Razı olsun hocam.
10: Öğretmenlerimizi unutmayalım bu arada. Gerçekten ben hep diyorum, tüm dünyada en yüksek maaşı öğretmenler almalı. Çünkü en kutsal görevi onlar yapıyor. En çok ilgiyi, alakayı öğretmenler almalı. En büyük hediyeleri öğretmenler almalı. Gerçekten çok kutsal bir görev. Biz de şimdi üniversitede olmamızın bir sebebi bu. Orada öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Mesela bir öğrencim evleniyor, mezun oldu. Dördüncü sınıfta biz kendilerine işte eğitim vermiştik. tıp fakültesinde. O kadar mutlu oldum ki orada belki 20-30 tane öğrencim geldi tekrar. Ben yüzlerini hatırlıyorum ama isimlerini hatırlamıyorum. Hepsi geldiler, elimizi öpmek istediler. Bu çok güzel bir şey. Bunu hiçbir parayla satın alınamaz. Yani harika bir şey. Onun için öğretmenlik çok kutsal. Yani hepsinin hakikaten alınlarından öpüyorum yani.
9: Hocam siz de bir öğretmensiniz. Ben de sizin alnınızdan öpmem olmaz. Elinizden.
10: Estağfurullah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
9: Hocam peki yetişkinler nasıl beslenecek bu süreçte? Şimdi evet. Çocukları beslediler.
10: Evet.
9: Aynı kahvaltıdan bir kendileri de yeseler iyi bir başlangıç olabilir herhalde diye düşünüyorum.
10: Tabii ki buyurduğunuz gibi ideal olarak yani sünnet de böyle. İki öğün yeter aslında yetişkinlere. Yani dört öğün, beş öğün, altı öğün. Eskiden ya tıpta da böyleydi. Ara öğünler koyuyorduk. Altı öğün, yedi öğüne çıkıyordu hastaların. Siz hastaya ruhsat verdiğiniz zaman bunu frenleyemez ki. Siz ara öğünlerde bu sefer ne oluyor? Ana öğünler oluyor. Dolayısıyla dengeli beslenmede bizim üç yapı taşımız var. Şeker, yağ ve proteinler.
9: Evet.
10: Diyette de bunu korumak gerekiyor. Mesela hiçbir diyette şekeri çıkaramazsınız, çıkarmamak lazım. Veya işte hiçbir diyette yağı ya da proteini çıkaramazsınız. Geçen de bahsetmiştik, su diyetinden dolayı ölen evet. iki kişi vardı hatırlarsanız, sohbetimizde konuşmuştuk. Neden? Çünkü yani üçünü birden çıkardınız, diyor ki 15 gün sadece su için. Şeker yok, protein yok, yağ yok. Suda kalori var mı? Hayır. Dolayısıyla siz hiçbir kalori alamıyorsunuz yani. Bu kaloriyi alamamak demek, önce vücuttaki şeker yakılıyor, şeker bitince yağlar yanıyor, yağlar bitince proteine geliyor. Ve çok güzel kilo vermiş bu iki emekli astsubayı arkadaşımız. Ben de tanıyorum kendilerini. Su diyetinde 15 günde biri 20 kilo, biri 23 kilo veriyor. Ama 15 gün sonra ikisi de vefat ettiler.
9: Yani hocam kaçırılan şey şu oluyor burada. Seyircilerimize dönüp konuşacağım bu konuyu. Bu konu çok önemli bir konu. Bakın vücut bir matematik değil. Hani bugün ben az kalori aldım. Evet, ona göre daha fazla kalori yaktım. Doğru. Oradaki aradaki kiloyu verdim. Ama benim orada almam gereken mineraller, ondan sonra karbonhidrat, protein. Yani su diyeti, armut diyeti, elma diyeti, bunlar aslında uzun soluklu olarak vücudumuzun dengesini bozabiliyor. Yani bunu hatırlatmakta fayda var. Sonrasında gerek bağırsağı düzeltmeye çalışıyor insanlar. Doğru mu? Gerek bağırsağı düzeltmeye çalışıyor, gerek işte hastalıklar başlıyor, baş gösterebiliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Diyette de her şeyde olduğumuz gibi aslında bir dengemiz olacak. Ezber gitmeyeceğiz. Profesyonel doktorlarımızdan, mesleği evet. bu olan, sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz insanlardan destek almadan internetten yazıp da Ahmet 10 kilo vermiş, Mehmet 20 kilo vermiş diye aslında böyle maceralara girmek ölümle sonuçlanabiliyor. Allah
10: evet,
9: korusun.
10: Evet, maalesef. Dolayısıyla sağlıklı beslenirken bizim yediğimiz günlük gıdamızın yarısı şeker olmalı, %50'si.
9: Karbonhidrat.
10: Evet,
9: karbonhidrat.
10: Karbonhidrat olarak. Bunun %25'i ayrıca geri kalanın protein, %25'i yağ olması. En ideal bu. Ben %30 %20 ama daha akılda kolay kalsın diye bu şekilde böldüm. Diyet yaptığım zaman da sadece porsiyonu küçültmeli. Ama bu içindeki oran %50 şeker, karbonhidrat, %25 protein, %25 yağı asla kaybetmememiz gerekiyor. Yani proteini çıkaralım, olmaz. Yağı çıkarım. Yağı çıkardık ne olacak? Yağda eriyen ve emilen vitaminler var Ali Bey. A, D, E, K vitaminleri. O kadar önemli vitaminler ki bunlar emilemez. Eksiklik meydana gelir. Ama ben yağı kestim diyor, kilo verdim, doğru. O ölen kişiler de çok güzel kilo verdiler, 20-23 kilo kısa sürede ama vefat ettiler. Neden? Çünkü proteine geldiği zaman şeker yakılıyor, yağ yakılıyor, çok güzel kilo veriyorsunuz. Proteine geliyor, vücut proteinden enerji almak istiyor. Kalp de kas olduğu için proteinden çok zengin ve kalbi maalesef direkt kalp krizinden kişiler vefat ediyor. Bu açıdan sağlıklı diyet ve sağlıklı beslenme çok önemli.
9: Yani zaten bunu daha önce de konuşmuştuk. Su diyeti gibi öyle yani hiçten proteini azalttığı, yağ azalttığı, şekeri azalttığı
10: evet,
9: diyetler
10: evet.
9: Uzun soluklu, uzun çok da uzun değil yani 15-20 gün dediniz
10: maalesef yani.
9: Sıkıntı olabiliyor. Peki hocam sağlıklı diyette mesela neye evet. dikkat edecek? Saat 6'dan sonra yemek yemeyecek mi insanlar mesela? Hani standart bilinen veya evet. yemekten önce su içen var, hı-hı. karnını dolduran veya yemekten önce su içmeyi kesen, yemekte de içmeyen var. Hangisi evet. doğru yapıyor?
10: Doğru söylüyorsunuz. Şimdi öncelikle sağlıklı diyet yaparken ben dediğim gibi iki öğün bunun bir adını koymak lazım. Sabah işte 7-8 gibi kahvaltı yapılıp ondan sonra da bir 4-5 civarlarında bir yemek yemek ve 5'ten sonra da yememeye dikkat etmek lazım. Çünkü eğer yüksek kalori enerji alırsak akşam uyuyoruz, hareketsiz kalıyoruz. Bu ne olacak? Yakamıyoruz. Yakamadığımız zaman da yağ olarak birikiyor. Ne oluyor? Karaciğerimiz yağlanıyor. Karın çevresinde yağlanma meydana geliyor. Kalbin etrafı yağlanıyor. Yani kilo alıyoruz maalesef. Tüm organlardaki yağ oranı artıyor. Bu da bizim sağlığımızı. Mesela kalp damarları tıkanıyor Allah korusun ne oluyor? Kişi kalp krizi geçiriyor veya beyin damarları tıkanıyor. Onlar yağlanmaya bağlı olarak bu sefer ne oluyor? Felç olarak karşımıza geliyor. Bunların hepsi neden? Sağlıksız beslenmeden ve gerçekten işte akşam yemek yeme hadisesi bizi bu yönden çok büyük sıkıntıya sokmakta. Su meselesine gelince çok bol su içmeyiz. Yani bir insan normal kış aylarını 1,5-2 litre içmesi lazım en az. Yazın ise bunu arttırmalı 2,5-3 litreye kadar çıkarmak lazım. Neden? Çünkü çok terliyoruz. Terlediğimiz zaman da vücudumuzdaki sıvıyı tekrar yerine koymamız gerekiyor. O açıdan su çok önemli. Suyu ne zaman içmeli?
9: Tam onu soracaktım. Evet. Çünkü 3 litre zorlayarak da için diyen var.
10: Evet.
9: Ya ben susadığın zaman iç diyen de var.
10: Evet.
9: Ve bunlar doktor olarak karşımıza çıkıyor internette.
10: Doğru.
9: İkisinin de doğru söylediğini varsayıyoruz yani izleyici olarak. O yüzden ben şu anda en güvendiğim evet, doktorlardan
10: evet,
9: birini
10: bulmuşum. Evet.
9: Ondan öğrenelim.
10: Şimdi su hadisesi gerçekten güne yaymak lazım. Yani bir defa da değil, öğlen, sabah, akşam tek defa da değil. İşte yemekten önce, yemekten sonra şeklinde değil, güne yaymak gerekiyor. Yani mesela sabah kalktığımızda bir bardak ılık su içmek aç karnı çok faydalı. Neden? Bağırsaklarımızı hareket ettiriyor ve dolayısıyla gündüz bağırsaklarımız çok daha rahat edip çok rahat çalışabiliyor. Bu öğlene kadar işte ikişer üçer saat arayla içebiliriz. Öğlen içebiliriz. Öğleden sonra yine 2-3 saat arayla, 1-2 saat arayla içebiliriz. Akşam içebiliriz. Akşamdan sonra, yemekten sonra da içilebilir. Problem yok. Yani bu yemek yemek gibi değil aslında. Yani suyun saati yok. Ama yemeklerle ilişkisine baktığımızda bir hadis var biliyorsunuz. Diyor ki, midenizin 1/3'ünü gıda ile, 1/3'ünü su ile, 1/3'ünü de hava ile doldurunuz. Yani ama biz ne yapıyoruz? 1/3'ü gıda ile doluyor maalesef. Suya da yer yok. Burada az yemek tabii ki teşvik ediliyor. Çok güzel bir şey. Ve yine burada bir hadis daha var. Bu söyleyeceğim hadisi uygulasak obezite diye bir şey dünyada kalmaz. Nedir? Acıkmadan oturmayınız, doymadan kalkınız. Yani Allah aşkına Ali Bey şimdi acıkmadan oturduğumuz bir sofra var mı?
9: Yok.
10: Hep tok oturuyoruz. Acıkma diye bir şey unuttuk yani yok. Ne zaman? Ramazan'da işte acıkıyoruz yani.
9: Doymadan Allah şükür Ramazan diye bir şey verilmiş bize de.
10: Ya işte sünnet, farz ve vaciplerin İnsan vücuda, insan ruhuna faydalarından bir tanesi de bu yani. Değil mi? Açlığı hissetmiş oluyoruz. açlığı yaşamış oluyoruz. Dolayısıyla yani bu yemek hadisesi, su hadisesi hayatımızın bir parçası olarak onu mutlaka hemhal dediğimiz hayatımızın içinde karışmış olarak onunla yaşayarak sulu bir hayatı yaşamak lazım. Bu oldukça önemli.
9: Hem sulu hayatı yaşarken dediğiniz hadise de uysak, evet. Hem tok oturup aç kalksak, yani doyduğumuzu ya hissetmeden kalksak, siz obezite dediniz ama muhtemelen bayağı bir hastalık ortadan kalkar.
10: Tabii tabii, çünkü obezite kendisi bir hastalık olduğu gibi artık öyle kabul ediliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Hem de başka hastalıkların oluşmasına sebep oluyor. Mesela vücutta tutmadığı sistem yok obezitenin, zarar vermedi. Örnek verelim, işte hipertansiyon yapıyor, yüksek tansiyon. Şeker hastalığı yapıyor, kalp yetmezliği yapıyor. Kalp damarlarını tıkayabiliyor ve kalp krizine sebep olabiliyor. Beyin damarlarını tıkayıp felce sebep olabiliyor. İşte gut hastalığı yapabiliyor, karaciğer yağlanması yapabiliyor. Safra kesesinde taş oluşturabiliyor. Mesela obezite hiç kanser yapar mı sizce?
9: Yani
10: yapmaz gibi geliyor.
9: Yapmaz gibi geliyor,
10: evet,
9: da.
10: Evet, ilk etapta, ama öyle değil. Mesela kadınlarda endometriyum rahim kanserine sebep olabiliyor. Safra kesesi kanserine sebep oluyor. Erkeklerde de prostat ve kolon kanserine sebep olabiliyor.
9: Obezite.
10: Evet. Yani bakılmış, kolon kanseri olanlar incelenmiş. Prostat kanseri ve obez kişiler. Yani zayıf yok mu, o da var, ama çoğunluk obez. Dolayısıyla tabii bu moleküler olarak da inceleniyor. Laboratuvar olarak da inceleniyor ve gerçekten obez olan kişilerde kendisi bir hastalık olduğu gibi, buyurduğunuz gibi, birçok hastalığa da sebep olabiliyor maalesef.
9: Yani hastalığın aslında hasta oldu, bir de sonrasında tedavisinde de problemler çıkartıyor.
10: Evet, evet.
9: Peki nasıl sağlıklı beslenirler hocam? Şimdi iki öğün dedik,
10: evet.
9: Bol su dedik.
10: Evet.
9: Başka önereceğiniz? Şimdi ben buradan duyar gibiyim. Ya ben dikkat ediyorum ama zayıflayamıyorum diyen insan da çok.
10: Doğru.
9: Yemiyorum, su içiyorum, kilo alıyorum diyen de çok. Şimdi tabii ben hüsnü zannediyorum, doğru diyorlardır.
10: Doğru.
9: Az yiyorlardır. Hani şeye de çok tanık oluyorum çünkü, o yüzden şey yapmak istedim. Ya diyetteyim diyor, tabak hazırlarken, evdekilere tabak hazırlarken ayaküstü iki tane şey atıyor.
10: Atıştırıyorum.
9: Üç tane oradan atıyor, beş tane oradan atıyor. Ne yediğini, evet, de görmüyor. Şimdi onları saymıyorum.
10: Evet.
9: Ne yediğini bilip gerçekten kilo veremeyenlere ne önerirsiniz öncelikle? Sonra da sağlıklı bir insan nasıl obez olmadan hayatını idame ettirir hocam? Çünkü o iki öğün tamam doğru ama olmuyor, yapamayan da çok, siz daha iyi biliyorsunuz.
10: Aynen, aynen doğru. Şimdi öncelikle diyetlerimize, beslenmemize dikkat ederken mutlaka az porsiyon almak lazım. Yani tabağımızı büyük yapıp da hepsini doldurursak bizde bir kültür olarak bitirmek var, değil mi? Sünneti orada çok iyi uyguluyoruz.
9: Evet.
10: Deniyor ki tabağı sünnetleyelim. Ama başka sünnetlere gelince tabii ki birazcık daha geride kalıyoruz maalesef. Porsiyonu küçültmek lazım. Bu bir. İkincisi, kişinin acaba neden kolay kilo alıyor? Hani hava yutsam yarıyor, su içsem yarıyor diyor. Çok doğru söylüyor. İnsanda bazal metabolizma diye bir kavram var Ali Bey. Bu ne demek? Kişi uyurken hiçbir şey yapmıyor. O esnada sadece nefes alıyor, organları çalışıyor. Bu esnada harcadığı enerji miktarına bazal metabolizma diyoruz. İşte bu bazal metabolizma bazıları çok yavaş çalışıyor. Bu harcadığımız enerjinin normalde %70'ini oluşturması lazım. Ama bu işte harcadığımız enerjinin maalesef %50, %40'ını oluşturduğu zaman kişi kilo alıyor. Neden kilo alıyor? Neden bazal metabolizma yavaş çalışıyor? Bir, kişinin tiroid tembelliği olabilir. Buna hipotiroidi diyoruz. Tiroid bezinden hormonlar az salgılanıyor. Dolayısıyla kişi kilo almaya başlıyor. Çünkü tiroid hormonu kilo almamızı engelliyor. Metabolizmamızı hızlandırıyor. Dolayısıyla birincisi bu. İkincisi ne? İnsülin direnci olabilir. İnsülin direnci ne? Diyabetin, şekerin ilk basamağı. Şimdi milletvekili var, milletvekili adayı var, milletvekili aday adayı var, değil mi? Ben hastalığımı böyle anlatıyorum. Şeker hastalığı var, gizli şeker var, insülin direnci var. Yani insülin direnci milletvekili aday adaylığı demek. Yani şeker hastalığın aday adaylığı demek. Vücudumuzdaki insülini hücreler kullanamıyor. Kullanamayınca da şekerini yakamıyor ve kilo almaya başlıyor. İnsülin direnci dediğimiz bu. Bunun tedavisi de bunun ayrı özel tedavisi var. İlaç kullanma, egzersiz, gıdalarla ilgili o da ayrı bir konu. Başka sebep ne? Kortizonun yüksek olması. Biliyorsunuz böbreğimiz iki tane sağ ve sol. Üzerinde de her iki böbreğin birer tane bir organ var. Buna böbrek üstü bezi diyoruz. Sürrenal gland dediğimiz. Bu böbrek üstü bezinden kortizon salgılıyor. Eğer bu çok salgılanırsa işte kişi kilo alıyor. Onun için ne yapsa zayıflayamıyor kişi.
9: İşte kortizon da stres
10: evet,
9: beraber.
10: Tabii alttan. Stres onu arttıran sebeplerden bir tanesi buyurduğunuz gibi. Demek ki bunu da araştırmak gerekiyor.
9: Belki de diyet yapıp zayıflayamadığı için stres
10: evet,
9: yapıp kilo alıyor.
10: Aynen, yani diyet aslında ben diyet kelimesini hiç sevmiyorum. Diyete başladım. Peki başlamak ne demek? Bırakacağım demektir.
9: Evet.
10: Daha peşin baştan söylüyorsunuz yani. Halbuki mesela ben hastalarıma diyorum ki diyet yok. Ne var? Yok efendim bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir, 3 tane zeyt. Ya bu insan da öyle bir stres yapıyor ki. Buyurduğunuz gibi kortizonu arttırıyor. Kısır döngüye giriyorsunuz. O zaman ne yapmalı? Unlu ve şekerli gıdaları yarıya indirin diyorum ben, bu kadar.
9: Harika.
10: Mesela ekmek, çörek, börek, pilav, makarna, tatlılar, meyveler. İki baklava yiyorsunuz, bir tane yiyin. İki meyve yiyorsunuz, bir tane. İki dilim ekmek yiyorsunuz, bir tane. Bir porsiyon makarna ya da pilav yiyorsanız yarım porsiyon. Çünkü neden? Glukoza ihtiyacımız var. Hani biraz önce söylediğim gibi. Mesela vücudumuzda kaç hücre var? 37 trilyon Ali Bey. Bunların hepsi arabanın elektriğe, artık son zamanlarda elektrik var ya, ve benzine ihtiyacı olduğu gibi 37 trilyon hücrenin hepsinin glukoza ihtiyacı var. Siz bu glukozu çektiniz, kilo vereceksiniz ya, ne oldu? Sonra hücrelerin normal işleyişleri bozuldu. Onun için yarı yarıya. Bu da çok önemli. Bir de aldığımızı bu şekilde kontrol altına aldık enerjiyi, yakmamızı biraz arttırmamız lazım. Ne yapacağız? Ya günde 30 dakika yürüyüş Ali Bey. Çok mu?
9: Hiçbir şey değil.
10: Yani bir yarım saat bulabiliriz. Hadi diyorum ben, günlük bulamadınız. Hiç değilse gün aşırı 45 dakika olsun. Onu yapabiliriz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde o zaman işte kilo almıyorsunuz zaten. Bir hayat tarzı oluyor.
9: Sağlıklı bir hayat tarzına geçiş
10: evet,
9: yapmış oluyorsunuz.
10: Evet, geçiş yapmış oluyoruz. Mesela bir özel adına diyet demeyeyim de bir gıda var. Hurma. Mesela hurmayı ben zayıflamada çok tercih ediyorum. Tavsiye ediyorum. Hurmaya gelmeden küçük bir ön sohbet yapalım Ali Bey.
9: Buyurun hocam.
10: Ben bunu 4. sınıf stajyer talebelerim bize başladığı ilk günde onlarla tanışma yapıyorum. 35 kişi kadar grup. Ben kendimi tanıyorum. Sonra tek tek konuşuyoruz onlarla. Orada da böyle işte diyetle şununla bununla ilgili sohbetler yapıyoruz. Allah kainatta bir cansızları yaratmış, bir de canlıları yaratmış. Canlılar da bitkiler, hayvanlar ve insanlar diye gruplandırıyoruz. Ve tabii ki kategorize ettiğimizde en değerli olan kimdir? En üstün varlık insandır, değil mi? Cansız, bitki, hayvan ve insan olarak gidiyor. Peki ben soruyorum şimdi. Cansızların en üstünü nedir?
9: cansızların en üstünü
10: nedir?
9: Yani gıdalar diyeceğim oradan.
10: Evet. Yani burada canlılara en yakın olması lazım. Değil mi? Öyle bir cansız olmalı ki. Mesela bu mercan Ali Bey.
9: Mercan?
10: Evet.
9: Siz mercan. Direkt nokta atışı cevap olarak.
10: Evet.
9: Mercan.
10: Mercan cansız.
9: Evet.
10: Ama canlı gibi kayaların üzerine bir bitki gibi daha doğrusu. Bazen dışarıdan bir reaksiyon geldi, hareket etme gibi özellikleri var. Cansızların en üstünü mercanmış. Peki bitkilerin en üstünü nedir? Bunu soruyorum.
9: Sorunun geldiği yerden ben ben sanki cevabı buldum hocam.
10: Evet, doğru.
9: Hurma.
10: Hurma, evet, çok güzel. İşte hurmaya buradan gelelim diye düştüm. Çünkü harika. Hurma tıpkı insan gibi, bir hayvan gibi. Erkeği ve dişisi var sayın hocam. 1200 çeşit hurma var. Ve hurmanın içindeki elementler, vücudumuzdaki elementlerin aynısı. Sodyum var, potasyum var, kalsiyum var, magnezyum var, fosfor var, şeker var, protein var, yağ var. Hatta bir hadis var. Diyor ki size bir hurma, bir su yani zemzem ve su yeter diyor.
9: Hmm.
10: Bunu ben duyunca araştırdım hurmayı gerçekten. İçinde sadece hurma yeseniz her türlü kaloriyi, enerjiyi alabiliyorsun. Ve çok güzel bir kolesterol sıfır.
9: Hocam şimdi bir şey soracağım o zaman size.
10: Buyurun.
9: Hurma diyeti diye bir diyet var mı mesela?
10: Evet, işte o benim diyetim.
9: Harika.
10: Diyet kelimesini sevmiyorum ama burada bu ihtiyaç. Burada söylemek gerekiyor.
9: Çünkü hastalar istiyor. Hastalar evet. Diyet istiyor evet. Bazen.
10: Şimdi doğru. Ben üniversite öğrencilerimden birine hurmanın obezite üzerindeki sosyal hayattaki etkilerini araştırdığı bir tez verdim. Dedi ki hocam böyle inançlı bir delikanlıydı. Önce ben kendime uygulayayım dedi hurmayı. 3 ay her yemekten 1 saat önce 5, 7, 3 hurma yedi.
9: Yemekten önce.
10: Evet. Zaten diyetimiz özelliği o. 1 saat önce hurma yiyecek. 12 kilo verdi 3 ayda.
9: 12 kilo verdi evet. 3 ayda. Şun, buradan da seyircilerimizin mesajlarına
10: evet.
9: Döneceğiz. Hocamı kesmek istemiyorum. Bölmek istemiyorum. O yüzden niye böldüm şimdi?
10: Girebiliriz.
9: 3 tane
10: problem.
9: Hurma yiyerek 96 kilodan 81 kiloya düştüm. İşte. Uygun mu demiş. Birebir geldiği
10: evet,
9: için
10: çok güzel.
9: Söylemek istedim.
10: Kesinlikle söyleyin Ali Bey. Çok daha güzel oldu. Bir hastam daha dedi ki hocam ben Ömre'ye gidiyorum. Bir Ömre. Bayan. Tamam dedim. Ben dedi 2 ay kalacağım. Evet. Sadece hurma ve zemzem yiyeceğim. Sağlıklı mı bana tavsiye? Kesinlikle tavsiye ediyorum dedi.
9: Sadece hurma.
10: Evet zemzem. Sadece hurma.
9: Hocam zemzem için şimdi araya girmişken onu da sormuş evet. Olayım. Sonra ben fırsat bulamayacağım. Zemzem için de böbreği yoruyor diyorlar sadece zemzem içmek. Su da için diyorlar.
10: Evet ben onu da tavsiye ettim.
9: Arada
10: zemzemle çünkü birlikte su da içiniz dedim.
9: Harika.
10: Evet ve 8 kilo verdi.
9: 8 kilo hurma, zemzem ve vücudunda da muhtemelen hiçbir rahatsızlık.
10: Tabii inanılmaz bir geldi teşekkür etti. Dolayısıyla bu hurma diyetinde yemekten 1 saat önce 3, 5, 7 çünkü tek yemek sünnet biliyorsunuz. Hurma yiyelim. Ne yapıyor bu hurma? Bir, iştahımızı kesiyor. Bizi tok hale getiriyor. Yeterli kaloriyi alıyoruz. Alınca da çünkü yemek yemede ilk 15 dakika çok önemli. İlk 15 dakikayı nefsinize hakim olursanız ondan sonra doyarsınız yavaş yavaş. İftarda da böyledir yani bu hadise. Dolayısıyla hurmanın özelliklerinden bahsediyorduk ya, o da 70-80 yıl yaşıyor insan gibi. Zaten hurma Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i yaratırken arta kalan çamurdan rivayet böyle hurma yaratılmıştır. Yani hurma insanlığın halasıdır. Öyle diyelim. Mesela hurmayı tüm ağaçları öldürmek için neresinden kesmek gerekir? Ağacı kökünden keser. Ama hurmayı kafasından kesersiniz.
9: Bunu hiç bilmiyordum ya hocam.
10: Aynı İsa, insan kolunu kessen ölür mü? Ölmez. Nereden ölür? Kafasını keseceksiniz. Mesela dişisi ve erkeği var ya, bunlar döllenerek aynı hayvan ve insan gibi çoğalıyor. Yavrusunu alın, çok uzak bir yere dikmişler, ayırmışlar anneyle yavruyu. İkisi de ölmüş, kurumuş. Hasretten.
9: Hocam şimdi hurmaya da ağlatmayın bizi şimdi. Ama ya bu kadar faydalı. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a yiyenleri özellikle.
10: Evet, evet.
9: Yani tüketmek lazım. İsviçre'de falan hocam inanılmaz tüketiliyor gündelik hayatta.
10: Ezmeleri falan yapıldı şimdi. Çeşitli bir takım poğaçalarını şurada burada kullanılıyor.
9: İsviçre'yi özellikle örnek gösterdim. Evet. Arabistan'da zaten
10: tabii
9: her yerde var.
10: Aynen.
9: Ama İsviçre'de de var.
10: Evet.
9: Avrupa'da da var.
10: Evet.
9: Bizde ama bir hurma ikram etsek ya Ramazan mı denilecek neredeyse. Evet. Eğer umreden gelinmiyorsa. Oysa ki çok sağlıklı.
10: Çok. Mesela zayıflamaya faydası ne? Biri iştah kesme, diye de bağırsak hareketlerini arttırıyor. Kabız olanlara harika bir gıdadır. Bağırsak hareketleri artınca bu gıdaların transit time diyoruz biz. Bağırsağın, gıdaların bağırsaktan geçiş süresi hızlanıyor. Emilim azalmış oluyor. Kilo veriyorsunuz. Evet, hayvan ve diğerlerine başka bir sohbette devam edelim. Çok konuyu dağıtmayalım. O da bizi izlemeye devam edin diyorlar ya. Evet, hurma böyle. Atıştırmak istediğiniz zaman gidin hurma atıştırın. Yani hayatımızın çok önemli bir bölümünde hurma yer tutmalı.
9: Hocam o şeker kısmı nasıl?
10: Çok güzel.
9: Hurmanın hangi şeyini yemeliyiz yani? Şimdi hurma var, hurma var.
10: Evet. Zayıflama açısından Medine hurması çok iyi. Ben bunu nereden çıkardım şimdi? Mekke'nin fethinde Medine alan Resulü ve sahabiler göç etti ya.
9: Evet.
10: Uzun süre orada kaldılar. Oranın hurmasıyla beslendiler. Ve savaşta Mekke'nin fethinde bakıyorlar ki Medine'ye giden insanlar zayıflamış. Diyorlar ki Medine hurması bunlara yaramamış. Şimdi ben de oradan tutarak diyorum ki Medine hurması daha iyi zayıflatıyor.
9: Hocam, hocam. Şimdi işte okumak var, bir de okumak var, yani bakmak var gerçekten. Tebrik ediyorum hocam. Buradan da izleyicilerimize Medine hurması öneriyoruz, tavsiye ediyoruz.
10: Diğerleri de yine kullanılabilir. Kesinlikle. Yani bu hurmayı daha sonra yine konuşuruz teferruatlı. Mesela hurma ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Hurma meyve vermiyor değil mi? Etrafında ateş yakıyorlar. Diyor ki bu yıl hurma meyve vermezsen, konuşuyor böyle hurmayla, seni seneye yakarım diyor. Aman Allah'ım, o yıl hurma öyle meyveler veriyor ki inanamazsınız.
9: Yani hurmayı yerken eğer beni zayıflatmazsan
10: diye söyleyebilirsiniz yani.
9: Yani bir tehditvari bir
10: evet.
9: Kızgınlığı, kadınlar zaten daha şeyler, bitkilerle konuşmaya da daha yatkınlar.
10: Evet, aynen.
9: Hurmayla da bir konuşun. Belki onu ikna edersin. Evet. Yani.
10: Ben yazlığımdaki Duto bunu denedim Ali Bey. Vermiyor. Dedim ki yanına gittim. Ey Dut, lütfen sana zarar vermek istemiyorum. Önümüzdeki yıl bize meyvenden tattır. Ne olacak onu sen düşün dedim yani. İnsanla konuşurum. Gerçekten ertesi yıl o da çok güzel meyve verdi yani.
9: Ne oldu?
10: Bitkiler çok enteresan. Japonların böyle çalışmaları var. Mesela sabahları kalkıyorlar bir grup bitkiye. Çok güzel sözler söylüyorlar. Onu övüyorlar. Harika güzel laflar ediyorlar. Bir tarafa da çok kötü laflar ediyorlar. Bitki hakkında hakaret ediyorlar. İkisinin gelişmesi aynı bitki. Çok farklı oluyor. Güzel söz dinleyen çok harika. Mesela annemin çiçekleri harikaydı. Yani anne diyorum buna sen nasıl bakıyorsun? Diyor ki evladım ben onlarla her gün 3-4 defa konuşuyorum.
9: Bizde çok hocam, önemli. Bizde mesela eve çiçek alındığı zaman eğer çiçek işte solmaya başladıysa veya istediğimiz gibi büyümüyorsa İstanbul'daysak babaanneme götürüyoruz. Çok kısa zamanda 2 kat büyüyor. Trabzon'daysak anneanneme götürüyoruz. Ya. Çok kısa zamanda 2 kat büyüyor. Buradan faydasını görüyoruz. Yani,
10: evet.
9: Yani Japonların deneyine gelene kadar biz kendi annelerimizden, babaannelerimizden bunu görüyoruz. Şimdi kesinlikle. Aynı şeyi hurma için de kullanalım. Şimdi faydasını alalım. Yani
10: evet.
9: Özellikle.
10: Şimdi buraya bir sonuç koyalım, not.
9: Evet.
10: Hurma yemek sünnet değil mi Sayın Hocam?
9: Tabii.
10: 1, 3, 5, 7 yemek zaten sünnet. Bakın sünnetlerin, sadece sünnetleri biz yerine getirdiğimiz zaman Allah bize vücudumuza ve sosyal hayatımıza ne güzellikler veriyor yani. Sadece sünnet. Değil mi? Doymadan kalkınız, acıkmadan oturmayınız diyor. Yani ben ekinliğimden itibaren, başladığımdan itibaren kafamda hep bu vardı. Acaba Allah'ın bize vermiş olduğu, emrettiği farzlar, vacipler ve sünnetlerin bize, vücudumuza ne faydaları var? Kesin var. Biz önce ona inanıyoruz. İnanarak teslim oluyoruz, iman ediyoruz. Gereğini yapıyoruz. Gereğini yaptıktan sonra geriye dönüp acaba bize ne faydaları var? Bu da benim vazifem değil mi doktor olarak? Bir Müslüman doktorun bunu araştırması ve bu konuda tefekkür etmesi lazım. İşte bununla ilgili biliyorsunuz bizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nda açlığını hissetmemek için midesine taş bağlamış. Neden? Açlığını hissetmemiş. Ben tarihi seviyorum. Bunu okuyunca dedim ki Allah Allah, insan dedim açlığını hissetmezse tok hissetmez mi? Ali Bey hisseder. Değil mi? Ben de bunu o zaman toklukta kullanalım. Obezite tedavisinde kullanalım dedim. Ne yapalım? Midesine taş bağlayalım insanların. Hatta bunun hemen patentini aldım. Bunun patentini bir yılda alabildik. Öyle araştırıyorlar ki Ali Bey tüm dünyayı. Acaba böyle bir yöntem var mı yok mu? Çıkmadı çok şükür. Ve bir korse planladık. Korsenin tam mideden geçen bölümüne üçgen tarzında bir balon koyduk. Ve dıştan da bantla bunu bastırdık. Kişi bunu sabah kalkınca takıyor. Gece yatarken çıkıyor. Bu bir yöntem oldu. Bunu Avrupa Endokrin Kongresi'nde yayınladık. Amerika'da Journal of Life Science dergisi yayınlandı. Sağlık Bakanlığı asistanım tezi olarak kabul etti. Ve binlerce insan bundan faydalandı. Bunu sabah kalkınca takıyor. Gece yatarken çıkıyor. Ayda 4 kilo veriyor.
9: Bunu geçen programımızda da bahsetmiştik.
10: Evet.
9: Seyircilerimiz çok mesaj alınca bu konuyla ilgili.
10: Evet.
9: İşte dedik hocamızdan bir daha rica edeceğiz zaman bulabilirsek. Bundan da mutlaka bahsedeceğiz. Çünkü hocam hurma neyse ama biraz izleyicilerimiz yabancı değil.
10: Evet.
9: Bunları da biraz çekiştirebilirim.
10: Tabii.
9: Bizim insanımız, bizler yani. Hani tamam 3 tane baklavayı 2 taneye düşüreyim, 1 taneye düşürmeyeyim ama bir de biraz da hızlansın süreç istiyor.
10: Doğru.
9: Bu da bir süreç hızlandırıcı oluyor,
10: evet,
9: aslında.
10: Evet, evet, öyle gerçekten.
9: Kemeri çok merak edenler için hocam da getirdi.
10: Evet.
9: Bizlere şöyle, aha, gösterelim isterseniz hocam.
10: Tabii ki.
9: Şöyle,
10: evet,
9: verelim.
10: Bu hakikaten...
9: Derdeki de merak biraz da.
10: Evet. İşte bu taş hadisesi sert bir sünger şeklinde. Bunun haricinde... İşte dışarıdan baskı yaptığımız iki tane bantlarımız mevcut. Bu gerçekten çok hani yardımcı olan bizim firmamız, Allah razı olsun, çok emek verdiler.
9: Çok da kaliteli duruyor.
10: Çok kaliteli, evet. Yani terletmeyen, antiseptik. O kadar çok aşamalardan geçti ki Ali Bey. Ya ilkelini bir ara getiririm, göstereyim. İplerle, bağlarla ve çok değişik hallerden, onları da saklıyorum hep yani. Belki 10 aşama oldu yani bu. Öyle, öyle diyelim. Bir... Evet.
9: Aslında standart korseye
10: tabii çok benziyor. Hatta beli problem olanlar bile bundan çok fayda görüyor. Sırf bel için alan da var yani. Çünkü arkasında çok güzel bele oturan yerleri mevcut.
9: Bu oluyor. Aradaki fark, ha, sünnete uygun olan, ha, parça da bu oluyor.
10: Evet, o da. Hatta o işi önce yuvarlak yapmıştık, sonra üçgene çevirdik onu. Onu buraya monte ediyoruz. Yapıştırıcılığı var. Tepesi yukarıya. Evet, o kadar. Bu da mideye gelecek şekilde yerleştiriyoruz, sarıyoruz. ve dışarıdan da bu bantları tam midenin üzerine baskı yapıyoruz. Ve kişi de bunu sabah kalktığında takıyor, gece çıkarıyor. Yani.
11: Kullananlar da hocamdan daha önce almış olan izleyicilerimiz de lütfen yazsınlar bize. Desinler evet. Şöyle faydasını gördüm veya şöyle... Aynen. Baklavayı azaltmadım, kilomuz evet. Azalmadı belki gibi.
10: İsteseniz de yiyemiyorsunuz.
11: Alabiliriz.
10: Evet. Ben buna eksternal gastrik balon dedim.
11: İsteseniz de yiyemiyorsunuz. Evet. Asıl soru bu.
10: Çok önemli. Zaten biz bunu yapmamız lazım obezitede. Bir de vücuda bir kesmiyoruz, biçmiyoruz. Mesela intragastrik balon var Ali Bey. Direkt ağızdan endoskopiyle balon konuyor. Ya bu da bir işlem.
11: Aslında aynı mantık şey evet, olarak.
10: Biz dışarıdan.
11: Kesinlikle.
10: Yani sünnete uygun olarak oraya baskı yapınca midenin hacmi küçülüyor. Zaten mesela mide tüp ameliyatlarından amaç bu değil mi? Midenin 1/4'ünü alıyor. Hacmi küçültmek. Veya içine balon koyuyor. Hacmi küçültmek. Veya bant ligasyon ameliyatla mideyi küçültüyor. Hep hacmi küçültmek. Niye bunları yapalım? Hiçbir zararı yok.
11: Zaten yine sünnetlerden biri ayağımızı şekilde hani şey evet, oturup bravo. Aslında mideyi küçültmek. Evet. Yine.
10: Tabii aynı şekilde. Ne zaman ki biz masada yemeye başladık Avrupalılar gibi obezite aldı başını gitti yani. Halbuki ben çocukluğumda yerde yiyorduk biz. Buyurduğunuz gibi dizimizi midemize dayıyorduk. Erkenden doyuyordu. Niye? Orada bir baskı vardı. İşte bu da aynı o şekilde yani.
11: Harika. Bu ürün sizin ürününüz zaten. Sizin esinlenerek diye.
10: Evet.
11: Sünnetten
10: evet.
11: Esinlenerek.
10: Evet.
11: Çıkarttığınız bir ürün.
10: Evet. Patentini aldık o dönemde. Bilimsel yayınlarını yaptık. Hatta demiştim çok da güzel bir rüya hadisesi vardı. Geçen de bahsetmiştik. Hatırladınız mı Ali Bey?
11: Ben hatırladım hocam. Evet. Bunu

0: rahatsız etti. Acaba bunun şeklini nasıl yapayım falan diye düşünürken böyle Allah dostlarından bir hanımefendi, benden büyük, o da benim bu çalışmalarımdan haberi yok. Benim hastam, kuruyine tedavisi yapmıştık kendisine. Beni aradı bir gün, dedi ki hocam ben gece Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Böyle deyince ben tabii çok merak ettim. Dedi ki, dedi, sarığını aldı başından, elinde üçgen bir taş vardı ve oğlum Mesud'a söyle bunu üçgen tarzında yapsın dedi. Ve bu sarığımı da, sarığı da yani bez şeklinde bunun etrafını sarsın, ponze taşından yapsın. Tabii ben bunu duyunca dedim ya, ben bir doktor olarak buranın üçgen şeklinde olmasını nasıl düşünemedim dedim yani. Ve ondan sonra biz bunu üçgen yapmaya başladık. Ponze taşını çok araştırdık ama onları bu şekilde yapılamadı maalesef. Onun yerine sünger olarak devam etti yani.
1: Yani inşallah güzel bir tedavi yöntemi oldu.
0: Evet, bu tedavi yöntemi eksternal gastrik balon, yani dıştan mideye balon uygulanması hadisesi.
1: Yani harika hocam. Şimdi süremizin de sonuna geldik.
0: Evet.
1: Soruları haftaya alsak daha şey olacak, izleyicilerimizin de izniyle. Çünkü süremiz bitiyor ama sadece
0: İsterseniz
1: bir şöyle
0: tane.
1: Bir tane bakıyorum hemen, daha demin gördüm. Eşim 20, selamünaleyküm hocam, aleykümselam. Eşim 25 kiloluk ağırlığı yere çömelmeden bir anda kaldırınca beli ağrıdı. 3 gündür ağrıyor, ne yapabiliriz demiş. Bu gözüme bu geldi şimdi.
0: Evet,
1: biz ona konudan çok
0: kuru iğneyi tavsiye ediyoruz. Bizim yaptığımız, biliyorsunuz, intramuscular stimulation, kuru iğne tedavisi, boyun fıtıkları, sırt fıtıkları, bel fıtıklarında gerçekten çok faydalı. Şu ana kadar 5000 hastayı yaptık ve fayda görmeyen olmadı çok şükür.
1: Evde ne yapabilir?
0: Evde sert ve düz bir yerde yatacak, sırt üstü dinlenecek, ağır kaldırmayacak ve bir de eğilirken dizlerini kırıp yerden bir şey alacak. Dizlerini kırmadan eğilme hareketini yapmasın. Bir hafta kadar istirahat etsin.
1: Harika hocam, çok teşekkürler. Ben tokluk kemerini hocamızdan aldım, 2 ay kullandım ve 10 kilo verdim.
0: Elhamdülillah.
1: Diyen var, nereden temin edebiliriz diyenler var. Hocamın internet sitesinden,
0: web sitesinden evet, bulabilirler.
1: Bulabilirsiniz. Ya soruları şimdi bakıyorum. Çok da ayıp olacak gibi geliyor,
0: evet.
1: Ama haftaya cevaplayalım. Çünkü bir
0: çok
1: dakikada cevaplanacak soru yok. Hani ona evet. Baktım. İzleyicilerimiz bize affetsin. Haftayı beklesinler. Biraz evet. Rating şeyi gibi olacak, evet. Ama.
0: Ben de biraz sanırım çok uzattım
1: estağfurullah
0: konuyu.
1: Estağfurullah hocam. Ben acaba programı uzatabilir miyiz diye düşünüyordum,
0: evet,
1: da.
0: Evet.
1: Rejiden uyardılar.
0: Evet.
1: Olmuyormuş,
0: evet,
1: yoksa.
0: Doğru, doğru.
1: Şey yapacağız. Hocam çok teşekkür
0: Rica
1: ediyorum
0: ederim.
1: Sizlere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar bizi kırmadınız. Haftaya da inşallah soruları cevaplayacağız.
0: İnşallah soruları cevaplayarak başlayalım.
1: Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Sayın izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık.
2: Sağlık Vakti sona erdi. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efe.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah, Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yer yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri

0: Yemek yiyecek inşallah. Hasebi yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söylediğince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gün FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa başlıyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedana li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Bu haftaki sohbetimizde neredeyse bütün Türkiye'nin bildiği bir deyim üzerine konuşacağız. Bütün Türkiye'nin bildiği bir yanlış üzerine konuşacağız. Tabii bütün Türkiye'nin bildiği bir yanlış derken, bütün Türkiye'deki herkes bu konuyu yanlış biliyor şeklinde bir değerlendirme yapmıyorum. Bu ukalalık olur. Yani herkes yanlış biliyor, sen mi doğru biliyorsun şeklinde bir anlayış müvacihesinde bunu söylemiyorum. Ama ne yazık ki neredeyse bütün Türkiye'nin dile getirdiği bir deyimdir bu. Kadının kendi ayakları üzerine dikilmesi meselesi, kendi ayaklarının üzerine durması meselesi. Bu çok yaygın konuşulan bir yanlıştır. Efendim, birçok kişi bunun farkındadır elbette. Sadece ben bunu fark ettim şeklinde bir ukalalık içerisinde elbette değilim Allah'ın izniyle. Burada ama belki milyonlarca kişi diyebilirim rahatlıkla değerli kardeşlerim. Milyonlarca kişi bu yanlışın içerisinde, 86 milyon Türkiye'yi düşünürsek yani milyonlarca kişi rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin yarısı, Türkiye'nin 1/4'ü falan ayrımına girmeksizin rahatlıkla milyonlarca kişi bu yanlışlık içerisinde diyebiliriz. Efendim, bu yanlışlık içerisinde hayatlar ziyan oluyor. Bu yanlışlık içerisinde yanlış kararlar veriliyor. Belki milyonlarca değil, belki yüz binlerce kız anne olamadan hayatını tamamlıyor. Belki yüz binlerce kız efendim evlenemeden, bunların sebeplerini söyleyeceğiz, yalnız bir şekilde hayatını tamamlıyor. Yalnız bir şekilde günlerini, gecelerini sürdürüyor. Yalnız bir şekilde sabahlara kadar yalnızlık içerisinde ağlıyor. Efendim, neyin peşinden, neyin sebebiyle oluyor bu? Kendi ayaklarının üzerine dikilme meselesi üzerinden oluyor. Modernitenin bir başka tuzağı. Değerli kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim. Sadece kadın değil, erkek dahi kendi ayakları üzerine dikilemez. Erkek dahi kendi ayakları üzerine dikilemez. Hazreti Adem Aleyhisselam kendi ayaklarının üzerine dikilemez miydi? Neden ona bir eş yarattı Cenab-ı Hak? Böyle bir olgu kesinlikle yanlıştır. Bu olgunun neden yanlış olduğunu hayatın işleyişi içerisindeki olumsuzlukları göstererek izah etmeye çalışacağız. Temelden başlayacak olursak, bizim insanlığın atası Adem Aleyhisselam, Havva validemiz efendim, Cenab-ı Hak Havva validemizi neden yarattı ki? Erkek kendi ayakları üzerine dikilebilseydi pekala, dikilebilirdi pekala. Her aklı başında insan neden evleniyor ki? Kendi ayaklarının üzerine dikilebilir. Ne lüzum var başkasının kahrını çekmeye? Ne lüzum var başkasının tafrasını çekmeye? Tekrar söylüyorum. Bir kadın değil, bir erkek dahi kendi ayakları üzerine dikilemez. Yalnız hayat sürdürülemez değerli kardeşlerim. Kendi ayaklarının üzerine dikilme meselesi bir algı yanılmasıdır. Hatta bir algı ifsadıdır. Yanlış yönlendirmedir. Çok açık bir şekilde yanlış yönlendirmedir. Buna inanan kişinin hayatını, kişilerin hatta hayatını karartan bir yönlendirme içermektedir. Yani sadece kadın üzerinden gitmiyoruz. Erkek dahi kendi ayakları üzerine dikilemez. Böyle bir şey olamaz yani. Dünyada kendi ayakları üzerine dikilen hiç kimse yoktur. Kendi ayaklarının üzerine dikilen iddiasıyla hareket etse bile mutlaka birisine bir şey soruyorsunuz. Niye soruyorsunuz ki? Kendi ayakların üzerine dikileceksiniz ya. Soruyorsunuz, sorduğun karşılığında efendim parasını mı ödüyorsunuz? Karşılıksız yardım istiyorsunuz. Birisinin gözüne baktığınızda efendim ondan bir asık surat gördüğünüzde moraliniz bozulmuyor mu? Bozuluyor. Ne bekliyorsunuz ondan? Asık olmayan bir surat. Bak karşıdan bir beklentiniz var. Ne kadar az noktalara indiriyorum görüyor musunuz beklentileri? Ne kadar az noktalara indiriyorum? Mutlaka kişiler başka birisinden beklenti içerisindedir. Erkek de kadın da yalnız hayat yürümez. Böyle bir hayat sürmez. Yalnız hayatın en yaygın sürdürüldüğü yerler gözümüzün önünde. Çok açık kaynaklardan, açık kaynak dediğim parmaklarımızın ucunda gireriz internete, rahat ulaşabileceğimiz bilgiler anlamında söylüyorum. Çok açık kaynaklardan öğreneceğimiz bilgilerle efendim yalnız hayatın sürdürülemeyeceğini milyonlarca örneğiyle görebiliriz. Bakın milyonlarca örnek. Ne bu? Milyonlarca intihar. Yüz binlerce demiyorum. Milyonlarca intihar. Onlar bilemiyor muydu kendi ayaklarının üzerine dikilmenin ne kadar güzel olduğunu? Kendi ayaklarının üzerine dikilme meselesinin üzerine gittiler. Baktılar deniz bitti. Depresyonlar, akıl hastaneleri, efendim, şiddetli geçimsizlikler, cinayet vakaları, efendim, intiharlar. Bunlar yalnız başına yaşamak zorunda kalınmasının sonuçları. Yani hatta Japonya'da mesela intihar ormanları var. İngiltere'de, Japonya'da yalnızlık bakanlığı kuruldu. Ciddi bir soruna dönüştü bu. Ciddi bir soruna dönüştü. Danimarka'da efendim şöyle bir şey düzenliyor devlet. Turlar düzenliyor, tatil turları. Efendim, tatil turlarına çiftleri davet ediyorlar. Evli çiftleri değil. Kadın erkek geliyorlar. Efendim, çok özür diliyorum. Tabii çift de oluyor. Çok affedersiniz. O tatilde kadın hamile kaldığını belgelerse o tatil bedava. Neler yapıyorlar nüfusu arttırmak için? Ciddi bir felaketle karşı karşıyayız. Nüfusun kısılması, kesilmesi kansız soykırımdır. Soykırım ne? Alırsınız makineli tüfeği, insanları sıradan geçirirsiniz. Ya da kimyasal silah atarsınız, insanları öldürürsünüz. Binlercesini, on binlercesini, yüz binlercesini. Kansız soykırım. Bu kansız olanı, öbürü kanlı olanı. İsrail'in Gazze'de yaptığı, Sırbistan'ın Bosna'da yaptığı kanlı soykırım. Bu kansız soykırım. Silahla, efendim makineli tüfeklerle, bombalarla, atom bombalarıyla, nükleer silahlarla, efendim kimyasal biyolojik silahlarla öldürmek zorunda kalacağı kişileri daha doğmamasına yol açmak kansız soykırım. Bunu başardılar, kansız soykırımı. Artık kimse çocuk sahibi olmak istemiyor. Tabii kimse derken kesretten kinaye, çoğunluk anlamında söylüyorum. Bunu başardılar. Birçok kişi evlenmek dahi istemiyor. Efendim neden? Efendim modernitenin kendi ayaklarının üzerine dikil meselesi. Bunu nasıl buraya bağladınız hocam derseniz getireceğim buraya. Ve bunun sonucunda büyük bir felaket olduğu anlaşıldı. Japonya'da, İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Psikologlar harıl harıl çalışıyorlar. İntiharlarla ilgili çözümler üretmeye çalışıyorlar ama çok az aklı başında olanı, çok az aklı başında olanı ve biz sözü gelmişken bir daha söyleyelim. Psikolog aile danışmanı seçerken efendim fıtrat merkezli hareket etmeyenlere gitmeyin. Yuvanızı başınıza yıkarlar. Sizi daha fazla yalnızlığa iterler, haberiniz olsun. Bunu kasten yapmazlar. Edindikleri bilgileriyle yaparlar bunu. Efendim, şimdi bu nüfusun alabildiğini eksilmesinin sonuçlarından bir tanesi ne? İşte herkesin kendi ayaklarının üzerine durabilmesi meselesi. Böyle bir hayat yok. Kadın da erkek de, hani o tabirle söylüyorum, herkes tabii ki kendi ayağının üzerinde durur. Ben şimdi kendi ayaklarım üzerinde durmuyor muyum yani? Bu temsili bir ifadedir. Fiziki ifade değildir. Fiziki tanımlama değildir. Herkes kendi ayaklarının üzerine durur. Ama bu temsili ifade, kendi ayaklarının üzerine hayatını kimseye muhtaç olmadan, kimsenin desteğine, yardımına ihtiyaç hissetmeden sürdürmek. Kendi ayaklarının üzerine durmanın temsili karşılığı. Efendim, Şimdi kesinlikle bir erkek bir kadının ayağı olmadan kendi ayaklarının üzerine dahi dikilemez. Kesinlikle bir kadın da bir erkeğin ayağı olmadan kendi ayaklarının üzerine dikilemez. Böyle bir şey yok. Bakın bunu kadın için söylemiyorum. Erkek de bunu yapamaz. Önce erkek kısmından ilerleyelim. Modernitenin toplumu nasıl ifsad ettiğini göstere göstere ilerliyoruz. Gelinen nokta ne? İnsanlar evlenmek istemiyor. İnsanlar çocuk sahibi, evlenmişlerse de çocuk sahibi olmak istemiyor. Nüfus alabildiğine azalıyor. Nüfusun kendisini devam ettirme oranı. Mesela Türkiye'nin nüfusu 86 milyon. 86 milyon şeklinde 85'e, 84'e, 83'e düşmemesi için hep en azından 86 olması için nüfusun kendisini devam ettirebilme oranı %2,1. Nüfus %2,1 artarsa Türkiye hep 86 milyon olarak kalır. Peki Türkiye'nin böyle olursa diyorum. Peki nüfusun oranı kaç Türkiye'de? %1,45. Türkiye geriliyor. Avrupa ülkeleri bu gerilemeye daha erken girdi. Kore %0,60, %1 bile değil. Japonya yine ona yakın, %0,70 mi filan, ona yakın nüfuslarda. Hızla geriliyor nüfus. Neden? Herkes kendi ayaklarında duracak meselesi sebebiyle. İntiharlar Batı ülkelerinde, Uzak Doğu, özellikle Japonya ve Güney Kore olmak üzere, çünkü modernitenin yoğun etkilediği ülkeler onlar. Oralarda Avrupa, Amerika, Güney Kore, Japonya, Uzak Doğu'da ve buna yakın ülkelerde efendim intihar oranları hızla artıyor. Bu mudur güzel olan? Bu mudur kendi ayaklarının üzerine durup efendim hayatını keyifle yaşayabilme isteği? Nasıl kandırıyorlar? Efendim, önce erkek üzerinden gidelim dedik. Bir erkek kendi ayakları üzerine dikilemez. Ben erkeğim. Efendim, senelerdir çalışıyorum. 58 yaşına geldim. Efendim, erkekleri de biliyorum, kendimi de biliyorum. İnsan eve dönerken, oh be, huzur içinde döneceğim, çocuklar evde, hatun evde, bu niyetle dönüyorum. Efendim, dünden kalan sohbetler devam edecek, dünden kalan şakalaşmalar devam edecek. Keşke olsa sohbetler, şakalaşmalar alabildiğine azaldı. İşte biz de bu konferansları sohbetlerin, şakalaşmaların artması için veriyoruz. Buna ilişkin çözümler sunmaya çalışıyoruz. Erkek eve dönerken evdeki şakalaşmaydı, işte efendim sohbetler, kalan sohbetler kaldığı yerden devam etmek için keyifle eve dönüyor. Yemeğini yiyecek, çayını içecek, eşiyle sohbet edecek, şakalaşacak. Yani karılarınızla, kocalarınızla şakalaşın değerli kardeşlerim. Affedersiniz, el şakaları mahrem. Mahrem el şakaları dahil, bunları yapın. Tabii ki çocuklar görmeyecek şekilde. Çocuklarınıza şakalaşmada bulunun. O ev size öyle bir keyifli hale gelir ki bayılırsınız. Efendim, şimdi erkek evine dönüyor. Keyifle dünden kalan sohbetler var, dünden kalan şakalaşmalar var. Öyle düşünün. Şimdi böyle bir ev hayal edin. Keyifle döner. Tam tersi. Efendim, bakın orada keyifle döner dediğim ne var? Kadının, eşinin ayaklarına ihtiyacı var. Ayakları temsilen kullanıyorum. Çocuklarının ayaklarına ihtiyacı var. Onlarla sohbet edecek, çocukların ayağını kullanmış olacak. Eşiyle şakalaşacak, eşinin yaptığı yemeği yiyecek, çocukların ayağını kullanacak. Efendim, birbirlerinin ayaklarını kullanacaklar. Bu tabir üzerinden gidiyorum. Efendim, şakalaşacaklar, keyifle vakit geçecek, namazlarını kılacaklar inşallah tabii ki. Efendim, sonra keyifle uykuya dalacaklar. Ertesi gün herkes işine gücüne yine aynı şekilde büyük bir keyifle eve dönecek. Peki başka, tam tersini söyleyelim. Erkek açısından bakıyorum. Birazdan kadın açısından bakarak söyleyeceğim. Erkek eve dönüyor. Evde ne karı var, ne çocuklar var. O ev bumbuz. Niye dönüyor ki eve? Niye dönüyor ki? Bakın erkeğin kadının ayaklarına nasıl ihtiyacı var. Tekrar söylüyorum. Şimdi erkek üzerinden gidiyorum. Birazdan kadın üzerinden gitmeye devam edeceğim. Çocuklarınıza da aynı bu şekilde anlatın değerli kardeşlerim. Çocuklarımızda ya bu günahtır, caiz değildir, şöyle yapsak sevaptır cümleleri ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki çok fazla karşılık bulmuyor. Günah, sevap, uhrevi karşılığı var anlamında bize geliyor ama evet, günah ve sevap uhrevi karşılıkları var. Günah, sevabın dünyevi karşılıkları da var. Ben şimdi size dünyevi karşılıklarını anlatıyorum. İşte burada siz de dünyevi karşılıklarını anlatın. İslam'ı uygulamamanın dünyevi karşılıklarını ya da dünyevi olumsuzluklarını anlatın çocuklarınıza. Sen bunu uygulamazsan efendim ahirette şu şekilde ecirler kazanamazsın. Bu tamam. Peki dünyada rahat mı edersin? Dünyada da rahat edemezsin. İşte biz dünyada da rahat edememe kısmını anlatıyoruz. Size çocuklarınıza bunu anlatın. Günah sevap cümleleriyle çocuklarınıza sürekli gitmeyin. Soğutursunuz çocuklarınızı dinden, Allah korusun. Çocuklara yönelik konuşuyoruz ama çocuklar bütünüyle kabahatsiz de değil. Onlar da kabahatli. Ama onlar bizden daha az bildikleri ihtimali üzerine biz daha fazla fedakarlık yapacağız. Efendim, o yüzden öğreneceğiz. Uhrevi karşılıklarını söylemenin yanı sıra dünyevi karşılıklarını da söyleyeceğiz. Efendim, şimdi erkek kendi ayakları üzerine durabilir mi kısmıyla konuşuyoruz. Başkasının ayakları üzerine erkeğin durma ihtimalini az önce konuştuk. Başkasının ayakları kim? Erkeğin, eşinin ayakları, çocuklarının ayakları. Varsa, hayattalarsa annesinin, babasının ayakları keyifle, ne kadar sıcak bir yuva düşünsenize. Efendim, böyle bir ev düşünün ya da bunu silin, kaldırın. Modernitenin sunduğu kendi ayakların üzerine dikil meselesini düşünün. Evde kimse yok, kadın yok. Çünkü kendi ayakların üzerine dikileceksin diye yuvalar yıkılıyor. Nasıl yıkıldığını söyleyeceğim birazdan. Kadın üzerine değerlendirme yaparken söyleyeceğim. Yuvalar yıkılmış. Erkek işten çıktı, evine gidecek. Gidemez. Nereye gidecek ki? Mezar nedir değerli kardeşlerim? Yerin altında tek kişilik hücre, değil mi? Mezar. İşte 1 artı 0, 1 artı 1 daireler de mezardır. Tek farkı ne? Yerin üstünde ve biraz daha geniş. Başka bir fark var mı? Tek başınasın, baykuş gibi. Kimse yok ortalıkta. Efendim, erkek ne yapsın, parası var, evi var, arabası var, ne yapsın onu? Erkek de duramaz tek başına. Efendim, ben Londra'da, yani doçentliği, profesörlüğü falan aşmak için, o engelleri aşmak için imtihanlar olur. İmtihanlardan bir tanesi yabancı dil imtihanıydı. İngiltere'ye gitmiştim. Orada İngilizcemi geliştireyim diye efendim Londra'da kaldım 2 ay boyunca. İngilizce belli bir noktaya gelmişti. Sınavları geçmiştik. Konuşma hızı kazanmak için. Orada hayret ettim. Yani sözüm meclisten dışarı, bu mescide yakışmaz da birhaneler pub'lar. Pub da deniyor, birhane de deniyor. Efendim, 17:30-19:30 arası yaklaşık. Tıklım tıklım. Ama her gün, hafta içi her gün. Hayret ettim. Benden önce Londra'ya gidenlere sordum. Ya dedim, böyle böyle bir şey gördüm. Efendim, yani nedir bunun işte sebebi filan? Daha önce bildiğim bir konuyla karşılaşmış oldum. Yalnızlık. İnsan böyle gözleriyle fellik fellik sohbet edecek insan arıyor. Sohbet edecek insan arıyor. Ama kocası karısını kırmış dökmüş ayrılmışlar. Karısı kocasını kırmış dökmüş ayrılmışlar. Bana karışamazsın, benim kararım. Benim kararıma saygı duyulmasını bekliyorum. Ben senin kararlarına karışmıyorum. Sen de benim kararlarıma karışma. Sevimsizce, itici cümlelerle. Tabii biz bunun tersine şunu mu söylüyoruz? Hayır, herkes herkese karışsın. Bakın hangi itici kelimelerle hadiseyi ele alıyorlar. Karışma üzerinden bu olgu yürümez ki. Karşılıklı müzakere diye bunun bir karşılığı var ya. Hayat müzakereyle yürür. Yani tek başına karar kolayına kimse veremez. Hiç kimse. Ya yakınlarınızda istişare edersiniz ya da şu lanet modernitenin sunduğu telefonlardaki çoğu zaman, bütün bilgiler yanlış demiyorum, çoğu zaman
4: yanıltıcı bilgilerle ne yaparsınız? İstişare etmiş olursunuz. Televizyonla istişare etmiş olursunuz. Telefonla istişare etmiş olursunuz. Yani bilgi alışverişi yapıyorsunuz ya oradan. Tek başına kimse karar veremez. Televizyon hayatına karışmış oluyor diyorlar mı size? Telefon, sosyal medya hayatına karışmış diyorlar mı size? Buz gibi de karışıyor. Öyle bir karışıyorlar ki filmlerle hayatımıza karışıyorlar. Reklamlarla, reklamlarda da bir hayat dayatması var biliyor musunuz? Kolayı şöyle için, cipsi şöyle yiyin. Efendim sere serpe, efendim frapan kıyafetlerle saygısızca ayaklarını uzatarak o reklam filmlerindeki hayat da dayatma türü örneklemedir. Efendim, yemeklerinizi şöyle için yiyin, içeceklerinizi şöyle için şeklinde reklam filmlerinde dayatmalar, video kliplerde dayatmalar, efendim sinemalarda dayatmalar, konserlerde dayatmalar. Ama kimse modernitenin hayatımıza bu dayatmasına dayatma demiyor. Karışma demiyor. Bu bayağı basbayağı dayatmadır, karışmadır, zorlamadır. Yani anne baba evladıyla konuşacak, anne baba birbiriyle konuşacak, buna karışma diyor. Görüyor musunuz? Nasıl vicdansızca bir tanımlama yapıyor. Yani müzakere ediyoruz işte. Koltuğu şuraya mı koyalım, buraya mı koyalım? Perdeler şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Memlekete çarşamba mı gidelim, cuma mı gidelim? Hayatlar, hayattaki, evdeki, devam eden hayattaki konuşmalar bunlardan ibaret. Efendim? Ben senin kolunu kesmeli miyim, dişlerini sökmeli miyim? Böyle bir şey yok ki konuşmalar arasında. Ayakkabılığı nereye koyalım? Ayakkabılığın rengi ne olsun? Ayakkabılığın işte efendim boyaları sökülmüş, onun boyasını yenileyelim. Merdivenlerdeki halıyı bayağı eskimiş, bunu kaldıralım. Bu tür şeyler, bunlara karışma mı denir? Yavrum geç kalıyorsun, geç kaldığında biz de seni merak ediyoruz. Bu karışma mıdır? Hemen orada papuç gibi dilini çıkartıyor kız, erkek. Kız zaten diyor, abim geç geliyor, ben de geç geleceğim. Abinin dışarıdaki maruz kaldığı tehlikeyle senin dışarıda maruz kaldığın tehlike bir mi? Sen tabii ki erken gelmelisin. Erkeğe kimse gece vakti taciz etmez, tecavüz etmez, Allah korusun. Ama kadına bu risk var. Erkeği kimse sıkıştırmaz ama kadına bu risk var. Ama modernite ne diyor? Senin hayatına karışamaz annen baban. Abine karışmıyorlarsa sana da karışmayacaklar. Bakın nasıl çatışma çıkartıyorlar. Nasıl kavga çıkartıyorlar. Şimdi bizim kültürümüzde bunun karşılığı ne? Karışma kelimesinin karşılığı. Karışma değil ki. Müdahale etme değil ki bunun karşılığı. Ne? Müzakere. Ha kimi anne baba konuşma dilini bu şekilde ayarlayamamış. Ne yapalım? Anne babadır. Konuşmayı becerememiş, karışma şeklinde söylemiş, müdahale şeklinde söylemiş ama niyeti kötü değil ki. Mazur gör kardeşim ya. Sen bir sürü eğitim aldın, bir sürü okullara gittin, bir sürü destekler sana sunuldu. Annen babana o destekler sunulmadı, annen baban senin öğrendiği kadar öğrenemedi. Ne olur o da düzeltsin konuşmasını tabii ki. Karışma, müdahale etme şeklinde elbette söylemesin ama sen de mazur gör lütfen. Senin hayatın daha düzgün yürüsün diye kendisi o konuda eğitim almaktan mahrum kalmış. Kendisini zenginleştirememiş. Sen de onu mazur gör lütfen. O zenginleştirememesinin sebebi, eğitimi eksik almasının sebebi senin hayatının düzenli, inşallah sorunsuz gitmesi için sarf ettiği yoğun çabalardır. Senin için çalışırken bilgi edinememiş. Senin için çalışırken. Senin için çalışırken bilgi edinememiş kişiyi bilgisizlikle suçlamış oluyorsun. Hatayı görüyor musun değerli kardeşim? Şimdi karışma kelimesi üzerinden, müdahale etme kelimesi üzerinden evde bir çatışma çıkıyor. Onun adı karışma değil, müdahale değil, müzakere. Hocam müzakere dili kullanılmıyor. Anlayabiliyorum. Evet doğru. Müzakere dili kullanılsa iyi olur. Fakat beceremiyor, ne yapalım? Şu kadar senelik annemizi, şu kadar senelik babamızı değiştiremeyiz ki. Şu kadar senelik kocamızı, şu kadar senelik karımızı değiştiremeyiz ki. Hocam değiştirmek mümkün. Mümkün de çok kötü bir tercih o. Eşi bırakıp başka bir eşle evlenmek çok kötü bir tercih. Kamburlu bir evliliktir o. Dolayısıyla uyum sağlamak daha güzel. Bunun adı karışma değil, dediğimiz gibi müdahale değil, müzakeredir. Şimdi İngiltere'deki örneğe gelmek için, daha sonra ben bunu İspanya Madrid'de de aynı olduğunu öğrendim. Efendim Hollanda, Amsterdam'da da aynı olduğunu öğrendim. Türkiye'de de aynı olduğunu yavaş yavaş görmeye başladık. Söyleyeceğim örneklerini. Efendim nedenmiş 17.30-19.30 arası publar neden tıklım tıklımmış? Niye 19.30'dan 21.30'a kadar tıklım tıklım değil? Niye 17.30'dan önce 15.30'da başlamıyor? Çünkü insanlar modernitenin kölesi olmuşlar. 8 saat çalışıyorlar. Çalışmada sorun yok. Çalışma arkadaşlarıyla hiç konuşamazlar. Kameralar çekiyor. Konuşurken efendim sen vakti ziyan ettin diye belki ücret kesimi cezası geliyor. 8 saat çalışıyor ama sohbet edemiyor. Efendim işe gelmeden önce sohbet etmiş mi? Hayır. Sabah evinden kalkmış gelmiş. Evinde kalktığında kahvaltı yaparken kimse yok mu? Hayır. Hayatıma sen bana karışamazsın, bu benim kararım, bu benim tercihim, buna saygı duymalısın diye diye etrafını kıra döke, onlardan da ayrılmış, onlar da ondan ayrılmış, 1+0, 1+1 daireye geçmiş, evinde kimse yok, baykuş gibi tek başına yaşıyor, konuşacak kimse yok. Sabah öyle bir yerden geldi, iş yerine geldi, iş yeri kalabalık, orada da konuşamaz. Niye? Sen benim vaktimden çalıyorsun, iş yerinin sahibi söyleyecek diye. Kaça kadar? İşte 17.30'a kadar bir öğlen yemeği vakti var. Öğlen yemeği vaktinde ne kadar konuşabilirse 17.30'da iş bitiyor. Koşa koşa anlaşmış gibi pub'a gidiyorlar, affedersiniz. Sözüm meclisten dışarı. Niye? Anlaşmış gibi ama anlaşarak değil. Biriyle konuşup ya işten sonra seninle görüşelim mi? Oturup biraz sohbet edelim mi? Diye yok. Etsin, niye etmiyor? Çünkü sohbet edeceği kişiyi de kırmış. Bu benim kararım, saygı duymak zorundasın diye onu da kırmış. Karısını kırmış, çocuklarını kırmış, arkadaşlarını kırmış. Kim kışkırtıyor? Modernite. O modernitenin ideolojik ismi ne? İndividualizm, bireycilik. Bana karışamazsın. İnsanları ailesinde paramparça ile getiriyor, toplumda da paramparça ile getiriyor. Dolayısıyla o arkadaşını arayamaz. Kırmış onu çünkü daha önce bir seferde. Efendim, arayamıyor, randevu alamıyor ama düşünüyor. O oraya gider. Nereden biliyor oraya gideceğini? Çünkü orada görüşeceği kişi de aynı onun gibi. O da 1+0, 1+1 dairede yaşıyor. O da baykuş gibi tek başına efendim yerin üstünde mezarda yaşıyor. Mezar oralar. Efendim, televizyon var, internet var, vakit geçirir. Hikaye bunlar. Bir süre. Bir süre televizyonla vakit geçirir, bir süre telefonla vakit geçirir. Sonra insanın eksikliğini hiçbir şey dolduramaz. Hiçbir şey. Ondan sonra ne yapıyor? 17.30, 19.30 arası ben de pub'da birisini bulurum ümidiyle, o da birisini bulurum ümidiyle, şu da birisini bulurum ümidiyle, bu da birisini bulurum ümidiyle hepsi pub'a gidiyor, pub'da toplanıyor. Sözleşmeden, sözleşmek ne demek? Bir arkadaşım var, telefon açarsın, buluşursun, konuşursun. Efendim böyle şansları da yok, arkadaşlarını kırmışlar. Hiç kimse, hiç kimseyle arkadaş değil demiyorum. Çok az arkadaşlar, çok az. Hepsinin birbirinin sohbete ihtiyacı var. Efendim pub'da buluşuyorlar. Niye 17.30 19.30 arası? Çünkü işten çıkınca koşa koşa hayatın en güzel yeri, en güzel yeri oraya gidiyorlar. Sohbet, sohbet, yani var ya stat gibi değerli kardeşlerim. Küçücük pub stada göre öyle bir gürültü var ya, toplu halde konuştukları için öyle bir gürültü. Tıklım tıklım sokağa taşan masalar da koymuşlar. Oralar da dolu. 19.30. Yani 19.30 tam saatine bakarak 19.30 hadi gidiyoruz hepsi demiyor belki ama yine saatlerini kollayarak 19.25 olur, 19.35, 19.45 olur. Mezarlarına dönmek zorundalar. Niye? Ertesi gün iş var. Ertesi gün iş var. Başı önünde mezarlarına geri dönerler. Hayat bu. O 1+0, 1+1 daireye girerler. Karı yok, koca yok, çocuk yok. Efendim anne yok, baba yok, teyze yok, hala yok, dayı yok. Efendim hayat bu. Kendi ayaklarını ayakları üzerinde durmanın karşılığı bu. Hocam Türkiye'de böyle bir hayat çok fazla değil. Ne yazık ki geliyor. Peki nasıl geldiler buraya? Kocana mahkum olma, elinde altın bileziğin olsun, efendim mesleğin olsun, kocan sana para vermeyince sen kendi eksiklerini gider. Olguya bakar mısınız? Kocan sana para vermeyince. Şimdi bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Dışarı çıkarken ölme ihtimali var mı? Var. Efendim en basit yağmurda ıslanma ihtimali var mı? Var. Soyulma ihtimali var mı? Var. Kaçırılma ihtimali var mı? Var. Siz bu ihtimallerin hepsini düşünerek tedbir alıyor musunuz? Mesela şemsiyeyle mi geziyorsunuz? Yani kurşunla öldürülme ihtimali üzerine zırh mı alıyorsunuz? Kaçırılma ihtimali üzerine üzerinize alarmlar mı takıyorsunuz? Efendim, soyulma ihtimali üzerine üzerinize bir kuruş para almadan mı dışarı çıkıyorsunuz? Bakın bir sürü risk var. Bir sürü riskle hayata, yani evden dışarı çıkıp hayata başlıyorsunuz. Onunla ilgili hiçbir tedbir almıyorsunuz. Ama niye? Belki de binde bir. Kocan senin ihtiyacını gidermezse sen işte mesleğin olsun, altın bileziğin olsun diye. Yani binde bir ihtimal. Binde bir ihtimalle binlerce kızın hayatı heba ediliyor. Hocam binde bir ihtimal değil. Erkekler evin ihtiyaçlarını karşılamıyor. Ya sanırım binde bir ihtimal. Hadi yüzde bir diyelim. Hocam yüzde birden de fazla. Bakın bugünkü şikayetleri şikayet saymayın.
2: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam edecek.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam edecek.
0: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efem.
5: Şimdi reklamlar.
6: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsin. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
7: 100 tane 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
1: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin,

0: tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güven. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam ediyor.
6: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam ediyor.
7: Ya doğum günü yapmak bir ihtiyaç değil. Ama bu ihtiyaç olarak lanse ediliyor. Perdeleri şu kadar senede değiştirmek bir ihtiyaç değil. Evdeki şu eşyalar ihtiyaç değil. Telefonları 2 senede, 3 senede bir değiştirmek ihtiyaç değil. Bu ihtiyaçlar karşılanmıyor diye erkek ihtiyaçları karşılamıyor sayılıyor mesela. Efendim, o erkek ihtiyaçları karşılamıyor cümlesini nasıl daha iyi anlayabiliriz? İhtiyaç diye söylediğimiz şeyler neler? Birçoğu ihtiyaç değil. Mesela tatil. Gerçekten tatil bir ihtiyaç değil. Değerli kardeşlerim, tatil beldelerine giden birisi olarak söylüyorum bunları. Çağırıyorlar beni, konferanslara gidiyorum. Haliyle misafir ederken öyle 5 yıldızlı otellerde misafir ediyorlar. Bazen uzak şehirlere gittiğimde konferansın saati uygun değilse, uçak saatleri de uygun değilse gittiğim yerde 2 gün kalmak durumunda kalıyorum.

Havuzlar bomboş. Sabah namazından sonra ineyim, biraz yüzeyim diyorum, hem spor olsun diye. Efendim, havuzdaki kıyafetler müsait değil. Kimse yok. Şimdi sabah namazından sonra kimse gelmez, doğru. Ama gidenleri biliyorum. Efendim, hani günün diğer vakitlerinde gidenleri biliyorum. Diyorum ki sabah namazında geliyorum ben, namazdan sonra geliyorum. Biraz böyle daha rahat yüzebileyim diyor. Hocam hiç kimse gelmiyor. Denize giderler. Denize gidiyorlar. Biraz suya giriyorlar. Kenarda şezlongun üzerinde güneşleniyorlar. O kadar. Sıkıcı, çekilmez. Saatlere bakıyorlar. Bir haftalık tatil almışlar. Efendim, parasını peşin ödemişler. Parası peşin ödenmiş tatilden. Erken çıkmayalım diye. Yani sıkıcı, çekilmez işkenceye dönüyor tatil beldeleri. İtimat edin böyle. Gidenlere sorun. Artık 4 günlük tatiller almaya başladılar. 4 gün de sıkıcı. 2 gün en fazla. Bir sürü zahmetle yola katlanıyorsunuz. Bakın, yola katlanmaları düşünün. Bir sürü zahmetle yola katlanıyorsunuz. 2 gün. 2 gün bile olsa. 2 gün, bir günde geri geliyorsunuz. Tatil yapacağız diye dünyanın parasını ödüyorsunuz. Elinizde hiçbir şey yok. Ama sıla-i rahim yapsanız, yakınlara gitseniz, yakınlarınıza gitseniz hem sevap kazanırsınız hem de çocukluk anılarınızı, yaşadığınız eski yerleri efendim tekrar tazelemiş olursunuz. Koştuğunuz köydeki bahçeleri, çıktığınız dağı, çıktığınız ağaçları efendim, yaşadığınız eski evleri gördükçe keyif alırsınız. Köydeki arkadaşlarınızı gördükçe eski günleri yad edersiniz. Ne kadar güzel. Sıla-i rahimdir tercih edilmesi gereken. Bunu dini açıdan böyle olduğu için söylemiyorum. İnsanın psikolojisine uygun olan hayat da bu zaten. Ama şimdi tatil diye lanse edildi. Efendim, tatile gidemiyor diye erkek evin ihtiyacını karşılamıyor şeklinde bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Erkeği savunmak niyetiyle söylemiyorum. O kadar çok ihtiyaç alanları oluşturuluyor ki burada erkek bu ihtiyaçları karşılamıyor şeklinde bir sonuç çıkıyor. Dolayısıyla kadın bunu kendi başına yapsın diye efendim, kadın daha ilkokul çağlarından ağır bir yokuş yarışa sokuluyor. Ben daha önce söylemiştim burada. 1986'da İmam Hatip'i bitirmiştim liseyi. 2026, 40 sene efendim. Kimi dersler 1985'te bitti, kimisi 1984'te bitti. Düz 40 sene diyeyim. 40 senedir işime hiç yaramayan matematik, fizik, kimya, biyoloji, bunları hafife almıyorum. Branşı olan okusun. Bana niye okuttunuz? 40 sene efendim hiç kullanmadığım o bilgilerle 7 sene iflahım kesildi. Ortaokulda, lisede. Bütünlemeye kaldım. Neredeyse sınıf tekrarı yapacaktım. Fizikten mesela, matematikten. İflahım kesildi. Okul bitti. Bakın 40 sene oldu. Ne zaman kullanacağım? 58 yaşına geldim. Hiç kullanmadım. Kızlarımıza da mesela. Ömür boyu kullanmayacağı bilgiler sebebiyle kimilerinin saçları dökülüyor. Kimilerinin saçları beyazlıyor. Niçin? Altın bilezik alacakmış. Efendim, 6 yaşında okula gitse çocuk. Efendim, 4 artı 4 artı 4, 12 sene, değil mi? Efendim, 6, 12 daha okulları sayalım, 18. 18 yaşında nereyi bitiriyor? Liseyi bitiriyor. Ya liseyi bitirmek de Türkiye'de hiçbir şey olunmuyor. Bari üniversiteyi bitireyim. Bari üniversiteyi bitireyim değil. Hızla üniversite üzerine gidiliyor. Kaç sene ediyor? 12, 16 sene. 6 yaşında başlamıştı, 22 yaş. 22 yaşına kadar iflaha kesiliyor. Bir de üniversiteyi kazanırken, lise geçiş sınavlarını kazanırken, ayrıca dershanelere gidiyor. Hayatı görüyor musunuz? Ya ne gerek var? Evleneceksin hayırlısıyla. Eşin sana bakacak. Ya eşin bana bakmazsa? Eşin sana bakmazsa onun hayatı düzgün yürümez. Eşinin senin ayaklarına ihtiyacı var. Efendim, 22 yaşına kadar, 6 yaşından 16 sene öldürücü bir yarış. Kimisi hemen üniversiteyi kazanamıyor. Kimisi 5 senelik, 6 senelik üniversiteleri kazanıyor. Bu 24-26 yaşını buluyor. Kızlar efendim, erkekler de onu yapıyor. Ne yazık ki o hatayı yapıyor. Bence fiziki psikolojik yetkinliğe gelen
her kişi

0: ailelerin de kararlarıyla evlenmeli, beklememeli. Yok okul bitsin, şu bitsin. Tabii şu şekilde evlenmeli diye bu cümleyi geçiştiriyorum. Daha detaylı açıklamalar yapılabilir. Ama hele kızlar beklememeli. Neden beklememeli? Ya o evi o geçindirmeyecek, erkek geçindirecek. Yine bir erkek olarak söylüyorum. Evin geçimi bize yani çerezdir ya. Biz bunu zevkle yaparız. Biz bunu keyifle yaparız. Ya eşin bu ihtiyacını gidermiyorsa? Yani lambaları sönük evde mi otursun erkek? Doğalgazı kesik evde mi otursun? Mutfağı eksik evde mi otursun? Zaman zaman bu tür sıkıntılar olabilir. Ben normal şartlarda olanı söylüyorum. Efendim, sonra ne oluyor? Efendim, 22 yaşı dedim ya, kimisi hemen üniversiteyi kazanamıyor, kimisi 4 yıllık değil 5 yıllık 6 yıllık okuyor. 22, 24, 26 yaşlarına kadar buluyor okumak. Kızlar okul bitene kadar evlenmeyeyim diyor. Geliyor yaş 26'ya. Doğurganlık yaşı kaçta bitiyor? 35. Kaç sene var geride? 4, 5 daha 9. 9 sene içinde evlendi. Evlendi. Evlenemedi mi? Anne olma riski ciddi derece tehlikeye düşüyor. Allahu Teala ileriki yaşta da çocuk verir. Ama normal standartları konuşuyoruz. 26 yaşına kadar gelinceye kadar ne oluyor bu arada? Okullarda farklı erkek tipleri görüyor. Hiçbiriyle özel vakit geçirmese bile bir sürü erkek görüyor, bir sürü erkek tanıyor, bir sürü erkek görmek, bir sürü erkek tanımak onda nasıl olumsuzluğa yol açıyor? Ona talip olan birisi evlenmeye geldiğinde o kişi de bir kusur gördüğünde geçmişte tanıdığı erkekle bütünleştiriyor. Başka bir kusur gördüğünde geçmişte tanıdığı başka bir erkekle o kusuru bütünleştiriyor. Yo ben bununla evlenemem diyor. Ne kadar çok erkek tanımışsa geçmişte 26 yaşına gelinceye kadar düşünün. Ne kadar çok erkek tanımışsa efendim o kadar çok karşılaştığı erkekleri imtihandan geçiriyor, imtihandan geçiriyor, evlenemiyor. Ya da bir an önce evleneyim, anne olamayacağım yoksa aceleden yanlış evlilik kararı veriyor. Oldu mu şimdi? Maaşı varmış. Maaşın olsun senin. Efendim, tek başınasın, baykuş gibisin. Kimseyle şakalaşamıyorsun. Maaşını aldın, önüne koydun. Onunla şakalaşabilir misin? Ona şöyle onu itebilir misin? O seni şakasıyla güldürebilir mi? Maaşınmış, diplomanmış, bileziğinmiş. Baykuş gibi tek başına eve girersin. Bu hayat mı ya? Erkek evin yükünü çeker, bunu seve seve yapar. Çok özür diliyorum, affedersiniz. Bir cümle kullanacağım. Ben bunu severek söylüyorum. Efendim, biz erkekler evin eşeğidir. Bunu zevkle yapar ya. Siz kadınlar evinize, çocuklarınıza yemek, eşinize yemek yaparken bunu kendinize yük mü sayıyorsunuz? Şöyle sol elinizde, elinizde, sağ elinizde şu arkadan bile yaparsınız. Böyle oynaya oynaya yaparsınız. Niye sizin rutininize dönmüştür? Evin geçimini sağlamak da erkeğin rutinine dönmüştür. Erkek bundan erinmez ki. Ama kavgalar olursa, ama tartışmalar olursa erkek ekonomik ambargo uyguluyor. Kadın mahrem ambargo uyguluyor. Böyle çekilmez oluyor. Bu da modernitenin sunduğu tercihler sebebiyle oluyor. Efendim. Ama normal şartlarda erkek erinmez yani. Kadın da 16 sene okul hayatı diye bir işkenceden kendisini geçirmek zorunda kalmaz. Evlendikten sonra onların şey evlendikten sonra diyorum işe girdikten sonra zaten önemli bir kısmını kullanamayacak. Ne gerek var? Eşin seni hayatını sürdürecek ya. Efendim sigortam olsun. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık var. Kadınlar babalarının ölene kadar sigortalarını kullanıyor. Erkekler kullanamıyor. Evlenemediniz diyelim. Hani evlenirsem eşim benim sigortamı karşılar diyelim. Diyelim evlenemediniz. Babanız karşılar. Birçok kişi emekli olayım diye bir sürü prim ödüyor. Sizin ödemenize gerek yok. Babanız ya da anneniz emekliyse siz onun üzerinden hayat sigortasına sahipsiniz demektir. Kadınların burada böyle bir ayrıcalığı da var. Sizin kaygı çekmenize gerek yok. Karnımızı doyuracak 3 kuruşluk lokma her yerde çıkar. Bunun için 16 sene öldürücü çalışmaya gerek var mı? Okul hayatını diyorum. Ondan sonra çalışma hayatı başlayacak. Onları da söyleyeceğim. Efendim, Annelik kısmı burada sıkıntıya düşüyor, değil mi? 22, 24, 26 yaşlarına kadar evlilik erteleniyor. Ondan sonra evlenecek. Kaç yaşında erkeksin de evlenir? En iyi şartlarda 26 yaşında diyelim. 26 yaşında bir erkek kendi akranındalar ama kendisinden küçüğünü ister. Erkekler de ne yazık ki modernitenin tercihi sonucu 26 yaşında evlenmiyor. Evlenme ihtimaliniz sizin yaşınız ilerledikçe azalıyor. Yani yalnız başına bir hayat başınıza bu şekilde bela edilmiş oluyor. Kendi ayaklarımın üzerine durayım. Efendim, oraya geleceğiz. Kendi ayaklarımın üzerine duramıyorsunuz zaten kısmına geleceğiz. Ondan sonra kaotik bir hayat sunmuyorum. Hani hocam öyle bir anlattınız ki içimiz karardı. Bu tehlikeye düşmemek için. Erkek başının üstünde taşır. Namusunu koruyan kadını başının üstünde taşır. Ya böyle birisini arıyor erkek evlenmek için zaten. Etliye sütlüye dokunmayacaksınız. Çocuklarınıza, yavrularınıza hizmet edeceksiniz ve hayat arkadaşınıza hizmet edeceksiniz. Efendim, şimdi evlenme kararları zorlaşıyor. Diyelim evlendiler. Erkekle iş bölümü yapıyor. Diyor ki mutfağı sen temizleyeceksin, banyoyu ben temizleyeceğim, oturma odasını sen temizleyeceksin, balkonla yatak odasını ben temizleyeceğim. Erkek çıldırıyor. Bir danışanım vardı öyle dedi. Hocam ben işten eve dönerken millet keyifle dönüyor. Ben işten eve dönerken ayrı bir stresle dönüyorum. Saat 5'te mesai bitiyor ya 5, 5 buçuk. Saat 4, 4 buçuk civarları bende kaoslar başlıyor. Herkesin işi bitiyor eve keyifle dinlenmeye gidiyor. Eşleri çalışmayanlar. Ben bir eve gidiyorum ama evde beni başka bir mesai başlıyor. Yani ayrılma aşamasına gelmişler. Erkek yemin billah ediyor. 4 çocukları vardı. 40 tane çocuğum da olsun. Ben bu şekilde böyle çizelgeli bir temizlik yapmam. Kadına yardım ederim, o ayrı. Ben şuraları şuraları sen temizleyeceksin. Bunu yapmam. Karım beni bırakırsa da 4 çocuğu alıp giderse de yapmam. Ne bu ya? Ben niye hayatımı sıkıntıya sokayım, zindan edeyim? Efendim o da çalışıyor. Çalışmasın. Ben çalışmasın diyorum. Çalışmasın diyorum. Şimdi ne oldu kadının bu kadar senelik okulu? Ya yuvasını yıkacak ya da efendim hem dışarıda çalışacak hem evde çalışacak. Çünkü erkek ben yapmam bunu diyor. Erkek de haklı. Yani gündüz çalışacaksın, akşam da çalışacaksın. Ya nedir bu hayat? Bu modernitenin istediği hayat. Modernite niye bunu istiyor? Kadını daha fazla sokağa salmak için istiyor. Vakit kalırsa detaylarını söyleyeceğiz. Bir de ne için istiyor? Piyasada daha fazla iş gücü olursa erkek iş gücü, kadın iş gücü o zaman daha kolay, daha ucuz işçi bulur. Sen bilirsin, çalışmak isteyen var der. Piyasadaki kadın emeği bir çekilsin, kocalarınızın aldığı maaşlar artar. Sizin çalışmanıza gerek kalmaz. Yavrularınızın başında kalırsınız. Sabahın böyle erken saatlerinde sokaklara, yollara dökülmezsiniz. Modernite iş gücünü arttırmak için kadına efendim böyle bir çalışma özgürlüğü. Çalışma özgürlüğü gibi bir şey olabilir mi ya? Efendim ne yapıyor böyle? Erkek diyor ki ben hayatta böyle bir şey yapmam diyor. Yardım ederim, o ayrı. İnsanız, hayat arkadaşımız. Yani hasta yatıyor, yetiştiremedi. Yardım ederiz, o başka. Ama çizelgeli bir temizlik yapmam. Ayrılmadılar. Kadın hem dışarıdaki işleri hem evdeki işleri yapmaya başladı. Bu mu kadının kendi ayakları üzerine durması? Efendim ayrılır. Ayrılsın bakalım. Bir tane su tesisatçısı bulabilecek mi? Muslukları bozulduğunda. Bir tane elektrik tesisatçısı bulabilecek mi? Arabası var bir de bunların. Bir tane motor tamircisi bulabilecek mi? Sağlıklı, aklı başında ona işte işi bitirdikten sonra vaktiniz var mı? Bir kahve içelim mi? Yemek yiyelim mi? Demeyecek kaç kişiyi bulacak? Erkeklerin birçoğu ahlaksız. Kadın arıyor, gidiyor. Acaba ben bu kadınla yakınlaşabilir miyim? Yanlışlamaya güya omuzuna değiyor. Bakıyor, yokluyor. Nedir bu çekilen işkence ya? Nedir bu çekilen işkence? Siz kraliçeler gibi durursunuz, söylersiniz, eşiniz hepsini yapar. Usta gelir, yan gözle bile bakamaz. Niye? Erkek var çünkü. Yan gözle bile bakamaz. Efendim, Ama öbür türlü erkeğin olmadığı yerde Allah bilir hangi tekliflerle karşı karşıya kalacaksınız. Efendim, hangi lanet edeceğiniz yakınlıklarla uğraşacaksınız. Efendim, niye? Kendi ayaklarım üzerine durmak. Bir yakınım, yani yakınım diyorum, affedersiniz. Bir tane öğretim üyesi arkadaşım bana söyledi. Marifet gibi söylemiyorum, lütfen yanlış anlamayın. Bu bizim görevimiz tabii ki. Mesai arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Zaman zaman görüşüyorduk, bir kere iki kere değil. Efendim, görüştüğümüz zamanlarda denk geliyor, eşim arıyor, bir şey söylüyor, tamam inşallah diyorum. Başka bir zaman bir şey arıyor, ha tamam inşallah, 2-3 saat sonra hallederim Allah'ın izniyle diyorum. Ne söylüyorsa tamam inşallah diyorum. Kadın profesör, ha profesör, kariyer mariyer ya, zirve. Araba mı? Jeep'i var. Ev mi? 2 tane evi var. Şunu söyledi, ya bir gün birisi de benim için bir şey yapsın ya dedi. Bıktım kendi işlerimi halletmekten, kendim halletmekten bıktım. Birisi de benim için bir şey yapsın diyor. Feryadı görüyor musunuz? Kızlarınızı nereye atıyorsunuz? Her şeyi kendisi yapacak. Efendim, mutfağı kendisi yapacak. Evin işlerini saymıyorum, bunları kendisi yapacak. Evin tamiratını kendisi yapacak, faturaları kendisi yapacak. Şimdi İstanbul'un gündeminde kentsel dönüşümü kendisi yapacak. Sokakta bir sıkıntı oldu, kendisi halledecek. İş yerinde bir sıkıntı oldu, kendisi halledecek. İşkence. Hiçbiriyle uğraşmaz. Erkek hepsini yapar. Eşek gibi, affedersiniz. Bunu severek yapar. Ben evimin işlerini yapma konusunda eşek gibi yaparım diyorum. Kendim için diyorum bunu. Şu kadar da erinmem. Efendim, kendi ayaklarının üzerine durmak. Duramazsın işte. Su tesisatçısını arayacaksın. Halı temizleyicisini arayacaksın. Kapı ki kırıldı, kilitçiyi arayacaksın. Pencere işte camcıyı arayacaksın. Yani hepsini arayacaksın. Onun yardımına ihtiyacım var. Ne yardımı bu? Ben parasını ödüyorum. Sadece parayla olmuyor her şey. Adamı arıyorsun, parasıyla da bile olsa gelmiyor. Söz veriyor, yerine getirmiyor. Şöyle yap diyorsun, öyle yapmıyor. Bir şeyi tarif ediyorsun, efendim, onu eksik yapıyor, yanlış anlattığın için düzeltmeye çalışıyor. Ya rica etsem şöyle yapar mısın? Rica etsem kelimesi, kimden rica ediyorsan onun ayaklarının üzerine dikilmek değil mi? Mutlaka birisinden rica ediyorsunuz. İş yerinde, efendim, mesai arkadaşınızdan, kadın mesai arkadaşınızdan, erkek mesai arkadaşınızdan. Ya ben 2 dakika şu dışarı çıkıp geleceğim, burayla ilgilenir misin demiyor musun? Onu dediğinde onun ayaklarına ihtiyacın olmuş olmuyor mu? Efendim, yolculuk yaparken birisinden ricada bulunmuyor musun? Ricada bulunduğun kişinin ayaklarına ihtiyacın olmuş olmuyor mu? Kendi ayaklarının üzerine dikilmek, yok böyle bir şey. Bu rüyayla ne yazık ki kadınlarımızın, kızlarımızın, yani okul okurken senelerini ziyan ediyorlar. Efendim, Kırım'da çalışmıştım. Bakın hayat nasıl işliyor. Erkeği tembelliğe alıştırıyor kadınların fazla çalışması. Bir tane talebem vardı. Bayan hamileydi. Haliyle konu oldu. Efendim, kaç çocuğunuz var diye konu oldu yani. Efendim, kadın kendisi söyledi. Yani kadını hamile görüp karnına bakıp işte ben sormadım. Yani yakışık almaz bu tür şeyler. Kendisi söyledi. Hocam işte şu kadar senelik evliyim, anlatırken çoluk çocukla ilgilenmek falan deyince kaç çocuğunuz var dedim. 2 tane. Çocuğa kim bakıyor dedim. Eşim bakıyor hocam dedi. Kocası evde çocuğa bakıyor. Kadın hem çalışıyor hem okula geliyor. Bakın, erkek şöyle yapıyor. Bütün erkekler için söyleyemem. Kadın çalışacağım da çalışacağım, çalışacağım da çalışacağım deyince erkek diyor ki çalış o zaman diyor. Kendini geri çekiyor. Kadın hem dışarıda uğraşıyor hem içeride uğraşıyor. O Kırım'daki hayatı, Kırım bugünkü Rusya topraklarında, Ukrayna toprağıydı. Rusya işgal etti. Efendim, kadının çalışma hayatında yerini alması meselesi o kadar acı sonuçlar doğurdu ki, bakın mağazalardaki kadın çalışan oranını söylemiyorum, mağazalardaki pazar yerleri, bakın pazar yerleri %95'i kadın. Nerede bu erkekler? Mağazalarda çalışanlar kadın, pazar yerlerinde çalışanlar kadın. Bu erkekler nerede? Böyle olur. Çalışacağım, kendi ayaklarım üzerine duracağım. Ne oluyor biliyor musunuz? Parayı getiriyor, eşine veriyor. Aman yuvam yıkılmasın. O kadar çok danışanım oldu ki, kartım eşimin elinde diyen. Doğrusu da bu. Kimse ayrı ayrı harcamasın. Kadın getirsin kocasına versin manasında söylemiyorum. Evin bütçesi eşit olur. Senin param benim param olmaz. Normal şartlarda erkek kadının parasına tamah etmemeli. Normal şartlarda. Ama bütçe oluşacaksa, katmak istiyorsa katsın. Güzel. Kadın da onu kattığı için bütçeye efendim alışverişi yapamıyor ki. Dışarıdan alışveriş yapamıyor. Gittiği yerlerde erkekler musallat oluyor. Adamı gönderiyor. Fırına gidemiyor, manava gidemiyor. Her defasında kendisinin gittiğini düşünün. Ya erkek bir kalkandır ya. Erkek muhafızdır. Erkeği hayatından çıkardın mı başka erkekler senin peşinde dolanır. Senin kabahatindir demiyorum buna. Düzgün bir hayat sürsen bile acaba diye bunu yoklarlar. İllallah edersin, çıldırırsın. Son derece düzgün hayat sürenlere gerçekten erkekler saygı duyuyor, bunu da söyleyeyim. Ama kıyafetine göre, dışarıdaki konuşmalarına göre efendim davetkar sonuçlar erkekler şu kadarcık hissetti mi üzerine yürüyorlar. Bu sefer kadın illallah ediyor. Çalışıp da kocasından ayrılmayan kadın için diyorum. Çalışıp kocasından ayrılanlar için söyledik. Hayat tek başına yürümüyor. Nasıl yürüsün? Bakın kadının hayatı tek başına yürümez, erkeğin de hayatı tek başına yürümez. Yok böyle bir şey. Kendi ayaklarının üzerine dikilmek meselesi diye bir şey yok. Bunu söyledik. Kadın eşinden ayrıldığında hayatı çekilmez olur. Çocuklara söz geçiremez. 6 yaşından itibaren çocuklar annelerini dinlemez. 6 yaşından itibaren. Bu babalarda bu yaş 14 civarındadır. 14 yaşından sonra babalarını dinlemez. Bakın 8 sene bir baba otoritesi var çocuklarınızı düzgün yetiştirebilmek için. Babanın olmadığı ortamda o çocuklar 6 yaşından itibaren hayatı size zindana çevirir. Zindana çevirir. Efendim, bir danışanım vardı. 45 bin civarında görüştüğüm zamanlarda maaşı vardı. 30 bin lira çocuğunun okul parasını ödüyordu. Ne anladık ondan? Anaokulu. Ne anladık ondan? Yani sen çalışmasaydın o 30 bin lira cebinde kalacaktı. Diğer masrafları saysak boşuna çalışmış oluyor. Efendim, nasıl bir hayat sunuluyor kadına? Çok tehlikeli bir hayat. Efendim, çocuklarını anaokuluna verirsin. Kim bakacak çocuğuna? Bakın sana ben size bir örnek söyleyeyim. Yani bu örnekler o kadar çok arttırılır ki 4 dakika falan kaldı. Hadis-i şerife geçemedim ne yazık ki. Çocuklarınız, dikkat edin, sizin kanınızdan canınızdan çocuklarınız. Değerli kardeşlerim, size peş peşe sorular sorduğunda hepsini cevaplandırabiliyor musunuz? Hepsine cevap verebiliyor musunuz? Şunu diyor musunuz? Ya of yavrum ya, çok yoruldum efendim. Daha sonra konuşalım mı yavrum demiyor musunuz? Çocuklarınız soru üstüne soru, soru üstüne soru. Sizi yormuyor mu? Doğrusu da bu zaten. Çocuklar sorularla beyni genişler. Efendim sürekli soru sorarlar. Kendi çocuklarınızın, bakın ne örnek söyleyeceğim şimdi. Kendi çocuklarınızın sorularına yetişebiliyor musunuz? Efendim, yetişemiyorsunuz. Bakın, bir çocuk ve siz. Bir çocuk anne. Çocuk yetişkin. Bakın, birebir. Bu çocuğun sorularına yetişemiyorsunuz. Anaokulunda 25 tane talebenin, 20 tane, 30 tane, 15 tane sayısına göre talebenin sorularına Bir tane anaokulu hocası nasıl yetişecek? Çocuk haliyle kafasına gelen soruları soramayacak, öğrenemeyecek. Bakın bir örnek söyleyeyim. Bu neye yol açıyor? Bu neye yol açıyor? Şimdi annelerimiz bizi dünyaya getirmeden önce hamile kalırlar. Aylar geçtikçe karınları büyür. Annelerimizin karınlarının büyümesinden neyi anlarız? He, içinde bebek var, bebek büyüyor. Heh, beynin büyümesini de kelimelerin çokluğundan anlarız. Ayet-i kerimede Allah-u Teala ne dedi? İnsana, insana yani Adem Aleyhisselam'a, Estağfirullah, ve allemel Adem'e esma'e külleha. İnsanın ilk ihtiyaçlarından biri olan kelimeleri öğrettik diyor. Ve allemel Adem'e esma'e külleha. Kelimelerin tamamını öğrettik diyor. İnsanın ihtiyacı var. İşte çocuğun da kelimeleri duymaya ihtiyacı var. Nasıl? Karnındaki bebek büyüdükçe, yani karnı büyüdükçe içerideki bebeğin büyüdüğünü anlıyorsak, fazla kelime kullanan çocuğun da beyni genişliyor. Fazla kelimeyi nasıl kullanacak? Soracak, kelime öğrenecek. Bu ney? Gözlük. Bu ney? Saat. Bu ney? Kitap. Bu ney? Rahle. Bu ney? Kürsü. Bu ney? Mikrofon. Söyledikçe çocuğun kelime haznesi artacak, beyni genişleyecek. Çocuğun soru soracağı, anne çalışıyor, baba da çalışıyor, etrafında kimsesi yok. Çocuğun beyin kapasitesinin gelişmesine de mani oluyor bu anne. Yani nasıl bir işkencedir ya? Ağır bir şekilde çalışıyorsun hem dışarıda hem içeride. Tacizler, fiili, sözlü tacizler, bunlarla uğraşıyorsun. Aldığın parayı kullanmıyorsun, eşine veriyorsun. Efendim, hem dışarıda hem içeride büyük zahmet çekiyorsun. Çocuğuna yetişmiyorsun. Forvat derler. Forvat. Ne için? Kendi aklının üzerine dursun. Kendi aklının üzerine durmak mıdır bu? Ne kadar ağır bir işkence. Ben şimdi okul okudum. Erkeğim, bakın kendimden örnek vereyim. Dedim ya, 86'dan beri hiç kullanmadığım bilgiler var. Eziyet değil mi bana bu? 12 sene, üniversiteyi sayarsak 16 sene eğitim denilen işkenceden geçiriliyor kadın. Efendim, ben çalışmayacağım, annelik yapacağım deyince o işkence tamamıyla bitiyor. Gerçekten söyleyeyim, 16 sene o işkenceyi çeksin ve annelik yapsın, çalışmasın. Hocam, o zaman şunu mu diyorsunuz? Madem okumuşsa çalışsın. Asla. Asla. O çocukları kim büyütecek? Dedik ya, çocuklar zihinlerinde kelimeler duydukça beyinleri gelişir. Kimden öğrenecekler? Kendi yavrunuzun sorularına yetişemiyorsunuz ya. Düşünün. Kasten mi yapıyorsunuz? Yoruluyorsunuz. Aman yavrum, daha sonra devam edelim, olur mu yavrum diyorsun. Yetişemiyorsunuz. Bir anaokulunda 25 tane talebeye bir tane kadın nasıl yetişsin? Ne kadar kötü bir algı bu. Dolayısıyla burada da sohbetimizi bitirmiş olalım. Kendi ayaklarının üzerine dikilmek diye bir şey yok. Geleceğin anneleridir kızlarımız, kadınlarımız. Çocuk yetiştirmek üzere ağırlıklı olarak eğitim almalılar. Çocuk yetiştirme ahlakı, o da İslam ahlak. Eğitimi bu şekilde almalılar. O çocukları kim yetiştirecek? O çocukları savaşçı kim yapacak? O çocukları bilgisayar uzmanı kim yapacak? Bu savaşçılık, bilgisayar uzmanlığı, mühendislik, öğretmenlik, hukukçuluk, işte efendim bu meslek sahiplerinden önce ahlak lazım. Çok dünyaca ünlü bir tıp profesörü olursunuz ama gider organ mafyasıyla çalışırsınız. Ne işe yaradı bu? Çok kaliteli muhasebeci olursunuz, çalıştığınız şirketi dolandırırsınız. Ne işe yaradı bu? Yani Türkiye'nin piyade tüfeğinin şifrelerini vaktiyle birisi satarken yakalanmış. Şimdi bu uzman olsa ne işe yarar? Ülkesini satıyor. Dolayısıyla bu ahlakı kim verir? Anne verir. Yani anne gelecektir. Anne çocuktur ve bu anlamda anne gelecektir. Erkeğin o anneye ihtiyacı var. Erkeğin o annenin ayaklarına ihtiyacı var. Kadının kocasının ayaklarına ihtiyacı olmayı bir kenara koyun. Erkeğin o anneye ihtiyacı var. Dolayısıyla bu kendi ayaklarının üzerine dikilme meselesi zaittir değerli kardeşlerim. Buna lütfen aldanmayalım. Çocuklarımıza da aynı bu şekilde izah etmeye çalışalım. Ben sadece çok az bir kısmını söyleyebildim. Çok fazla şey biliyorum niyetiyle söylemiyorum bu cümleyi. Bu olayın çok fazla mahsurları var. Kızlarımızı yakmayalım. Geleceğin anneleri olarak yetiştirmeye çalışalım. Ve bunu sadece dini telkinler yönüyle değil, modern hayatın aslında bir çocuğun geleceğin annesi olarak yetişmesini mecbur bıraktığı örneklerle söyleyelim. Yoksa mutsuz olacak çocuk. Daha çok örnekler söyleyebilirdik. Şimdi burada kesiyoruz. Süremiz dolmuş oldu. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız. Geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Gelmeyip uzaktan dinleyenlerden de vakit ayırdılar. Sağ olsunlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: An Ali radıyallahu teala anhu, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyurdu, salla bina Resulullahi sallallahu teala aleyhi ve selleme salatel fecri dâti yevmin bi galesin. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazı kıldırdı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, İbn-i Asakir, Şam'ın en büyük hadis hafızı İbn-i Asakir rivayet ediyor. İmam Suyuti Ale'l-Mütekir, tahrişleri böyle sahih bir hadis-i şeriftir. Biraz karanlıkta, yani aydınlığa yakın değil de karanlık, yani imsaktan sonra daha aydınlama çok olmadan, yani o vakitte bize namazı kıldırdı. فَلَمَّا قَضَ الصَّلَاةَ الْتَفَتَ اِلَيْنَا, namazı bitirince bize döndü. Zaten imamların da dönmesi o sünnetten ileri geliyor. Cemaata doğru namazı kıldıran dönecek sünnette var. İnşallah sünnetlerde daim eylesin Rabbim. Bütün camileri, mescitleri, cemaatleri, sünnetleri bozdurmasın. Rabbimiz tebareke ve teala bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Fekale buyurdu ki efikum men ra'el leylete şey'en. Böyle çok sünnette bu geçiyor. Her sabah değil ama bazı sabahlarda bu gece içinizde bir şey gören var mıdır diye rüyalarını sorardı. İşte o rüyalardan da çok tabirler çıkardı, ilimler çıkardı. Efendim, kulla biz dedik, la ya Resulallah, biz bir şey görmedik. Yani cemaatte kaç kişi vardıysa, sahabe-i kiramda bir şey görmedik dediler. Allah Allah, o kadar insanın hiçbiri bir şey görmemesi de ilginç değil mi? Ya adam zaten yatmıyor ki görsün yani, devamlı teheccüd. He? Biz bayağı rüya görüyoruz yani. Gerçi rüya görmek için uzun uyumak icap etmiyor. O da ayrı dava. Kale buyurdu ki, velakinni, lakin ben ra'eytü, gördüm, melekeyni, iki melek gördüm. Peygamberlerin rüyası nedir? Rü'yel enbiyâi vahyün, vahidir. İbn Abbas Hazretleri'nin hadis hükmünde bir kelamdır. Merfu hadis hükmündedir. Çünkü bu kafadan söylenecek bir şey değildir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben bu gece rüya gördüm. İki melek bana geldi. Şimdi bu nedir? Vahidir. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an'daki ayeti neyse, hüküm ifade etmek bakımından, hadis-i şeriflerde vahidir zaten, onu hep söylüyorum da, rüyada gördükleri de sonra onu anlattığı zaman ne olmuş oluyor? Hadis-i şerif olmuş oluyor ve vahidir. Bu iki melek ne yaptı? Fekada, ikisi de tuttu, yakaladılar. Bir dab'ayye, işte birisi bu pazımdan tuttu, koltuğumun altına girip, birisi bu pazımdan tuttu, ikisi birden beni aldılar. Fentalaka, götürdüler. Bi beni nereye? İle semai, göğe. Hangi semaya? Et dünya. Birinci kata götürdüler. Yani mesela ikinci kat, üçüncü kat demiyor. Birin en yakın sema katmanına götürdüler. Feyda ene, bir de baktım ki ben, karşıma çıktı yani, bir tellin, efendim, bir tepe. Esvede, sipsiyah bir tepe. Sipsiyah bir tepe, gökte. Aleyhi, o tepenin üzerinde var, kavmun, bir topluluk var orada. Muhabbeline, böyle akılları başlarından alınmış, perişan vaziyette, fesada uğramış, yani ne tipleri kalmış, ne şekilleri, her yerleri kaymış, yani aklı başında değil, fesat halinde, bozguna uğramış bir vaziyette bir millet. Tünfehu, üfürülüyor. Ennâru, ateş, nereye? Fî edbâri, onların dübürlerine. Yani insanın büyük abdest çıkarttığı yere makat deniyor. O makadına, makadından ateş, körük, körükle ateş üfleniyor. Ne oluyor bu sefer? Fetehrucu, çıkıyor. Min effâhihim, ağızlarından çıkıyor ateş. Böyle rüzgar çıkmıyor, ateşin kendi çıkıyor. Ve menâhirihim, burunlarının deliğinden de ateş çıkıyor. Ve azanim kulaklarının deliğinden de ateş çıkıyor. Ve ayunim gözlerinin deliğinden de ateş çıkıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Aynı Kur'an ayeti neyse öyle kuvvetli bir hadis. Bitti. Böyle azaplar var. Dayanılacak iş değil. Kimsenin buna cesareti olmaz. Kimse bu azabı göze alamaz. Almasın. Zerre kadar aklı olan alamaz. Bir gün değil, iki gün değil. Orası dünya değil, ebedi ahiret ya. Nasıl dayanırsın ya? Ya sıcağı benim daha sıcak. Başladı biraz sıcak. Aha, herkes başladı. Yanıyoruz, şöyle oluyoruz, böyle oluyoruz ya. Ki düşün yani Mekke'de falan 45 derece, çöllerde 50 derece, 60 derece ya. Bu dünyanın sıcağı cehennemin 70'te biri ya. En kuvvetlisi 70'te biri ya. Bu dayanılacak bir şey değil ya. Kultu ben dedim ki, ma haza, bu nedir dedim. Kâl Ali, onlar bana dediler ki, şimdi bu hadis uzun bir hadis. Ben o bölümde bayağı diğer günahlarla ilgili şeyler var. Hani onları diğer kebair günahlarda gelir diye onları şu anda okumayalım dedim. İmdî, hele yürü geç dediler. Femezaytü, ben de geçtim gittim. Sonra şöylelere rastladım. Sonra bunlara yani azap çeşitleri gösterildi bana buyuruyor. En sonunda melekler dediler ki yolculuğumuz bitti. Göstereceklerimizi, Mevla'nın göstermeyi murat ettiklerini gösterdi. Şimdi tabirini yapalım. Yani bunlar ne yapmışlar, ne günah işlemişler, cezaları bu olmuş. Onun da tabii diğer kısımlarını konuşmuyoruz. Bizi ilgilendiren kısmını konuşuyoruz. Ve emmet tellül esvedu. Bir sipsiyah tepe vardı ya, ellezî râite aleyhi, hani sen görmüştün o tepenin üzerinde kavmen, bir takım insanlar, muhabbelîne, akılları, işte tipleri, şekilleri fesada uğratılmış. Tünfehu nâru fî edbârihim, ateş makatlarından üfürülüyordu. Fetehrû min efvâhim ve menâkhirihim ve âyunihim, onların ağızlarından, burunlarından, gözlerinden ve kulaklarından çıkıyordu. Evet. Feulâike, işte onlar kimdir diye sordun sen hepsini tek tek ama biz dedik ki geç, devam et, devam et, devam et. Gördüklerin bitti, şimdi beyan ediyoruz. Feulâike, işte bu kişiler ya'melûne, yaparlardı dünyadayken amele kavmi lûtin, Lut kavminin kötü işini, eşcinselliği ve lezbiyenliği yaparlardı. Bunlar daha mahşerden evvel, cehennem değil burası. Birinci kat semada. Hikmet-i ilahiye bu hadis-i şerifte ilginç bir şey. Hep cehennem azaplar yerin altında, dibinde diye birçok hadis-i şerif biliyoruz. Bunda da birinci kat semada bu muamele oluyor buyuruyor. Her ne buyurulduysa orada duracağız. Orayı aşamayız. Kıyas yapılmaz. Dinde kıyas olmaz. Mantık yürütülmez. Ne buyurulduysa o konu öyledir. El-fâilu vel-mef'ûlu bi, bu eşcinselliği yapanla kendisine yapılmasına razı gelen, ha adam bağladılar da, tecavüz ettiler de, o tecavüze uğrayan kadın, adam, o mesul olmaz. Anladın mı? O mesul olmaz. Çünkü o hürriyeti elinden alındığı için günahlarda ve sevaplarda ne vardır? Kendi özgür iradesiyle niyet ederek bir şey yapmak insanı sevap kazandırır, günah kazandırır. Öbür türlü bağlanarak, edilerek, uyutularak, suyuna, meyve suyuna hap atılarak falan, aklı gitmiş bilmem ne, uyanmış, tecavüze uğradığını anlamış falan. Bunların ahirette bu işten dolayı bir azapları olmaz. O tabii şeyin, o cürmü işleyen kat kat efendim azabı artar, ayrı dava. Çünkü karşı tarafın rızası yokken olursa iki kat olur şimdi. Rızası varsa, bir zinaysa, tecavüzse iki zina veyahut kaç kat günahı fazla olur. O her yapılan işin günahı vardır. Ayrı günahı vardır, ayrı cezası vardır. Bunlar Lut kavminin amelini yapanlardır. Fehum bunlar yuazzebune, azap olunuyorlar. Şimdi eşcinselden biri ölse, yani bugün öldüyse bir tane mesela, efendim bu azap başladı. Şu anda başladı bu azap ona. Anladın mı? Tevbe etmediyse, tevbesiz öldüyse, Allah Teala da ceza vermek murad ettiyse, kimse Allah'a bir şey vacip edemez, o ayrı bir şey. Ama cezası bu ya. Ceza verdiğinde verdiği ceza bu yani. Bugün gömüldüyse, ikinde gömüldüyse, ikinden sonra başladı. Öğlende, öğleden sonra başladı. Hemen başlıyor. Çünkü azap ruhadır. Ruh da ölmüyor. Onun için acıyı çeken zaten ruhtur. Acıyı çeken beden olsa narkozu veriyorlar. Kaç defa ben de narkoz yedim, ameliyat oldu. E kestiler, doğradılar. Efendim, göğüs kafesimi kestiler. Bypass da yaptılar. Bir şey duydun mu? Duymadım. Çünkü neden? Ruh bende değildi. Ruh bedende değildi. Ama narkozu mesela dozunu ayarlayamasalar, biraz az narkoz verseler, efendim, adam acıyı duyar mı? Onu doktor dengeleyemezse acıyı duyar. Bazen duyar ama narkozlu olduğu için, ya acım var, ne yapıyorsunuz, beni mi canlı canlı kesiyorsunuz diyecek güç bulamaz ama hisseder. Ama mesela ben bypass'ta hiç hissetmedim. Ama elimden şuradan ameliyat olmuştum. Bu da çok zor bir ameliyat. Tendon kılıfları benim hep şekerden her tarafım. Şimdi şuradan ameliyat olmuştum elimde. Ondan sonra biz de yani bedava mezar bulsak gireceğiz yani. Doktorlar da dediler, ya dediler, biz seni seviyoruz, yapalım falan. Ulan ne şey yapıyorsun? Bedava mezar bulursan gireceksin mi ya? Gittik, tamam dedik ama hakikaten parmağım açılmıyor falan, abdestte zorlanıyorum, buralarım. Abi narkozu dengeli vermemiş. Şimdi buramı oyuyor böyle içine. El o kadar acır ki. Benim başıma gelmeyen kalmadı da. Ondan sonra şimdi ben sonuna doğru ayıldım. Ayıldım ama konuşacak şeyim yok. Acıyı hissetmeye başladım. Adam da yanında da bir doktor gelmiş. Muhabbete başlamış. Yavaş yavaş iş yapıyor. Ya sen kaneviçe mi dokuyorsun? Kızına çeyiz mi örüyorsun ya? Benim elimin içi burası. Öyle bir acı var. Benim öyle 7 yaşında bile bir ameliyatım var öyle. Canlı canlı şey yapmaya başladılar. Ondan sonra ya dedim, biz geredenin kıyısındanız dedim. O zaman konuşuyordum. Narkozu vermemişlerdi. Daha 7 yaşlandım, 8 yaşlandım. dedim ben geredenin kıyısındanım demedim. Canım o zaman ne haberim var gerededen? Ya dedim, bu dedim olmayacak dedim yani. Dayanabiliyorsan dediler, narkoz vermeyeyim. Dayanırım dedim baştan ama işte geredenin kıyısına döndü yani. Ondan sonra ya adamın sabunu yokmuş berberin. Adam da oturmuş tıraş sandalyesine. Demiş hemen nerelisin? Demiş geredeliyim. Bu geredeliler de öyle demiş, mert adamlar, yiğit adamlar olurlar ki demiş, sabunsuz tıraş olurlar demiş. Ben de olurum demiş. Ama adamı yolmaya başlayınca adam demiş, ben geredenin kıyısındanım, biraz da sabun sürelim demiş yani. Şimdi onun için öyle şeyler başıma geldi. Fakat bu sefer diyemiyorum ki, kardeşim muhabbeti ertele, şu benim işim, ya da narkozu arttır, bir narkoz daha at. Oyuldum, oyuldum ama o bana bir saat geldi, belki birkaç dakikadır ama acı bir, acayip bir şey ya. İçimi oyuyor, kalbimin içini oyuyor, bura oyuyor böyle ellen, şeylerle. Deliyor, deşiyor, oraları temizliyor, açıyor damarlarını, aralarını, bilmem ne yapıyor. Allah Allah! Ne diyeyim şimdi dedim. Para da almadılar ki bir şey diyeyim dedim. Onun için, nasıl geçti Hoca Efendi? Çok iyi geçti dedim, ne yapayım dedim. Ya şimdi biraz var. Ben ahlaklı bir adamım esasen. Esasen ahlaklı bir adamım. Kibar bir adamım, genelde kibar bir adamım tabii. Damarıma bassanız da. Zaten kibarlık nerede belli olur? Damarına basınca, damarına basmadan herkes kibar. Haza beyefendi. Ama damarına bastı mı çıkıyor meydana o kötü huylar, baba, sövmeler saymış. Yok, ben de bir kere sövmüş saymıştım kimseye hiç. Ve böyle bir huyum yok, çok da zulme uğradım yani. Yapmazdım da, bir şey de demezdim ama yani hakikaten bunu yaşadım. Esas acıyı hisseden ruhtur. Beden değil. Bak narkoz başında niye duymadın? Ruh yoktu. Ne zaman ruh yavaş yavaş, şimdi Narkozun etkisi azalırken, azalınca ruh ne yapıyor? Şüvey şüvey, yavaş yavaş avdet ediyor. Dönüşe geçiyor. Bu sefer ne oluyor? Döndüğü kadar hissediyor. Hissettiği kadar acı çekiyorsun. Onun için bu azaplar ruhadır. Cehennemde hem bedenedir, hem ruhadır. Eğer derse ki ahirette ruhadır, cehennemde azap ruhadır, bedene değildir, kafir olur. Çünkü neden? Felsefeciler gibi haşr-ı ecsadı inkar etmiş olur. Cesetlerin dirilmeyeceğini söylemiş olur. Nitekim şeyler, reformistlerin bazılarının ve birçoğunun görüşü budur. Kemik çürümüş toprakta nereden dirilecek? Bunu diyen zaten Kur'an-ı Kerim'de 18 ayette bunların kafir olduğunu beyan ediyor. Nasıl diriltecek Allah bizi veya bu kemikleri diyenleri? Yasin'in bile son sayfasında Yasin Şerif'in bunu anlatıyor. Halbuki Ebu Cehil'in sözüdür. Yasin Şerif'te Ebu Cehil'e cevap gelmiştir. Şu anda bu kafada olanlar var. Azapta, nimette, cennette ruhadır. Beden ölmüş, çürümüş, gitmiş. Ya bütün Kur'an bedenin dirileceğini anlatıyor. Ama azap ruhadır. Dünyada da öyledir yani. İşte ruhu bedeninde olmayan insanın vücudunu kessen, doğrasan acı çekmiyor işte ameliyatta. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Dolayısıyla fehum yuazzebune. Bu eşcinsellik yapanlar azaba uğratılıyorlar. Şu anda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel melekler gösterdiğinde o azaba uğratılanlar vardı ölülerden. Ondan sonra zaten şimdi, ondan evvel de vardı. Azap devam ediyor. Ne zamana kadar? Hatta yasîrû ilennâr. Bedenle ruh birleşip ve iden nüfusu züvvicet, ruhlar bedenleriyle çiftleştirildiği zaman mahşer günü topraktan bedenler ayağa kaldırılıp da ruh bedenine geri döndüğü zaman herkesin ruhu kim hangi bedenden çıktıysa ona dönecek. Kimsenin ruhu başkasının bedenine gitmez. Çünkü o ruhla o beden birlikte günah işlediler, birlikte sevap işlediler. Allah'ın adaletine uyar mı? Yani günah işlemeyen bir bedene günah işlemiş birinin ruhu denk gelse o adama azap olurken o beden de o azaba hissedecek. Halbuki o bedeni o ruhun değilse böyle bir saçmalık olabilir mi aşağı? Onun için tenasuh-ı ervah denen, reenkarnasyon denen olay felsefecilerin uydurmasıdır. İslam'da buna inanmak şirktir. Çünkü herkes yaptığından mesuldür. Ayetini inkar olur. Bedenle ruh birlikte işe var. Ruhsuz beden zaten ne günah yapabilir ne sevap işleyebilir. Azap ruhadır. Ama bedenle birlikte olunca ruh beden de o azaptan nasibini alır. Ama dirilmeden önce, şimdi öldükten sonra berzah alemi, berzah ne demek? Ne tam dünya, ne tam ahiret. Dünya ile ahiret arasında geçiş noktasıdır. Berzah köprü demektir. Bu noktada şu anda ölmüş olanların ruhları açısından nimetler de ruhadır, azaplar da ruhadır. Eşcinsellik yapan kadın, erkek, lezbiyenlik yapanların da ruhları zaten hakiki azap odur. Azap ruhadır, acı. Sen rüyada bile düşünsene, beden yatakta yatıyor. Ruh gitmiş dünyanın bir yerindeki uçurumun başına. Rüya görüyor. Rüyada onu getiriyorlar uçurumun başına. Seni buradan atacağız diyorlar. O da böyle aşağıya doğru bakıyor falan. Aşağısı ateş bile olmasa bile o uçurumdan atılmak falan. Ne yapıyor? Atmayın diyor. Karısı da hemen bakıyor. Ne oluyor ya, beni de uyandırıyor. Bir şey yok ya falan. Ne bir şey yok ya, bas bağırıyor. Beni diyor bilmem nerede, Kanada'da uçurumdan aşağı atıyorlardı. Zor bir şey yok. Uyandın işte, zor uyandın. Tez uyandın. Atsalardı ne olacaktın bilmem ne. Ama bedeni de tesir altına alıyor mu? Kan ter içinde bırakıyor mu? He? Bırakıyor. Ne kadar panik atak oluyor. Hatta ben öleleni biliyorum, rüyada korkutuluyorum diye uyumuyor. Ve uyumamak için, yani millet uyumak için uğraşıyor, bu da uyumamak için uğraşıyor. Çünkü diyor rüyamda korkutuluyor. Beden ondan zarar görmeseydi, bana ne derdi? Uyurdu. Nimet de ona keza. Bir ilişki görüyor, cinsel ilişki görüyor biriyle, tanıdığıyla, tanımadığıyla. Ama ruh yapıyor o ilişkiyi. Tabii ondan dolayı ruh zina etmiş olmuyor. Ahirette senin ruhun 80 kere zina etti diye de bir ceza yok. Ama bedene etkisi var mı? Etkisi olmaz mı? Kamyonu deviriyor. Hamam arıyoruz ki gece yarısı yani. Eskiden evde sıcak sular böyle yoktu. Anladın mı? Demek ki eşcinseller ne oluyorlar? Ölür ölmez azaba düçar kılınıyorlar. Bu azap ne kadar devam ediyor? O makatlarından ateş üfleniyor. İşte dört delikten dört yer sayıldı değil mi? Ağız, burun, kulak, göz. Bütün bu menfezlerden, çıkış noktalarından ateş çıkıyor. Bu içini ne kadar yakarı artık sen hesap et. Buradan çıkana kadar ateş geçiyorsa bu azap hiç durmuyor, ara verilmiyor. Bedeniyle ruhu ne zaman birleşip herkes mahşere kalkında o da cehenneme gönderiliyor. Cehenneme gönderilince bu azap o zaman bitiyor. Cehennem azabı başlıyor. Haydi bakalım. Ya nedir beş paralık zevk için, keyif için şimdi? Büyük konuşmayalım. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Onlara da hakaret etmek için konuşmuyoruz. Allah onlara da hidayet versin. Livataya karşı ikrah versin. Kalplerine soğukluk versin. Allah halas eylesin. Allah tevbe nasip eylesin. Biz lanetçi bedduacı değiliz. Ama kafamızı kullanalım. Bu azaplardan canımızı kurtaralım kardeşim ya. Birbirimize de tebliğ yapalım. Tebliğde bulunalım.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
4: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı çağrı merkezini arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
1: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
1: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
10: Bir damla su bizim için belki sadece bir ihtiyaç, ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
12: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın

0: üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Bir soru, bir cevap.
5: Hocam, bir kişi birisinin yüzüne söylediği iyi veya kötü şeyleri arkasından başka birilerine söylüyorsa bu gıybet olur mu?
6: Şimdi ayeti kerimede malumunuz ya eyyühellezine amenu, ey Müslümanlar, la yeshar kavmin min kavmin, bir kavim diğer kavimle alay etmesin. Asa en yekunu hayran minhum, onlar daha hayırlıdır, sen daha düşük bir adamsın. Adam şimdi biriyle alay ediyor. Halbuki o Allah'ın veli kuludur. Firdevs cennetine gidecek. Ahirette kendisi ise mahşerde perişan olacak. Onu tahkir ediyor, hakaret ediyor, küçümsüyor, basite alıyor. Bu çok kötü bir ahlaktır. Mevla önce bunu reddediyor. Asan yekunu hayran minhum. Ve la nisan min nisan asan yekunu hayran minhum. Ve la telmizu enfisekum ve la tenabezu bil elkab. Bise el ismül fusuku ba'del iman. Ya yüllezine amin üstüne bu kesire minallan. Ey Müslümanlar! Zandan kaçının. Yani bu bunu yapar. Yapmamış. Bu hırsızlık yapar. Veya yaptı. Yapmamış. Bu zina etti. Etmemiş. İffetli, vakarlı birisi. Zan. Yapmayın bunu diyor. Kaçının. İnne ba'da zan ismun. Büyük günahtır. Ve la tecessesu. Birbirinizin ayıplarını, kusurlarını araştırmayın. Ve la yağteb ba'dukum ba'da. Birbirinizin gıybetini de yapmayın. Bir ayeti kerimede ne kadar meseleler var. Yani insanlığı düzeltiyor yani bir adeta. Bir, insanlar hakkında efendim zan. Zan yani zannıma göre böyle.
5: Zanna hüküm bina edilmez.
6: Zana hüküm bina edilmez. Allah razı olsun, doğru. Yani hüsnü zan. Dört madde var orada. Bir olay var ortada. Efendim yapmamıştır. Hakikaten yapmamış. Ne güzel oldu. Bir olay var ortada. Yapmamıştır. Yapmış, tövbe demek kolay. Bir olay var ortada, yapmıştır. Bir de baktı ki yapmamış. Adam sana efendim yazıklar olsun der.
5: Suizan sıkıntı.
6: Bak yapmıştır, tutturamadı. Efendim bir olay var ortada, efendim yapmıştır. Hakikaten de yaptıysa adam der ki ya ömrümüzde bir yanlışa düştük. Hemen sen de efendim bize taarruz ettin diye. Yani zan hiçbir zaman sonuç iyi çıkmıyor. Hüsnü zan iyidir. Yani birbirimizi kayırmamız, korumamız,

0: muhafaza etmemiş. Çünkü vela tecessüsü diyor. Yani insanların ayıbını araştırma. Bazı insanlar demek sen böyle yapıyorsun falan. Yapmamış adam. İşi gücü kınamak, küçümsemek. Bu peygamber ahlakı değil, İslam ahlakı değil, Kur'an ahlakı değil, Müslüman ahlakı değil yani. Yani onun için Müslüman bir defa setretmeli, örtmeli. Allah-u Teala gecenin karanlığıyla sizi örtüyorum, gündüz ise kendiniz ifşa ediyorsunuz diyor yani. Şimdi وَلَا يَعْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir? Olanı anlatmaktır. İftira nedir?
1: Olmayanı.
0: Olmayanı söylemektir. Allah razı olsun. Yani gıybet olan bir şey. Boyu, tipi, endamı vesaire. Olanın konuşulması. Şahısla ilgili din, kişinin şahsiyetiyle ilgili konuşulmasını yasaklıyor. Vasfı konuşulabilir. Çok adaletli bir insan, çok dürüst bir tüccar, çok uzman bir efendim mimar veya doktor gibi, çok becerikli bir usta, kabiliyetli, o adam çok kabiliyetli ya, iyi iş çıkartır o. O gıybet değil o. Veyahut da ya o adam yok, o işi yapamaz o. Bu da gıybet değil. Yani biz burada vasfını konuşuyoruz. Gıybet şahsıdır. Yani eğer vasfı konuşmak gıybet olsaydı biz Resulullah Efendimiz'in hep vasıflarını konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Ya hayatımız boyunca hep Resulullah Efendimiz'i konuşuyoruz. Ya şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yani bir şahs mesela Ebu Bekir Sıddık'ın kendi şahsıyla ilgili sağlığında olsaydık şahsını konuşmamız gıybet olurdu. Gıybet olur şahsı. Vasfını konuşmak, onun sıddık olması. Yani özet olarak biz şunu söyleyelim. Bir insanın kişiliği, boyu, tipi, endamı, rengi, Lokman Hekim'e, Lokman Hekim siyah zenciydi yani. Bildiğiniz zenci, böyle dudakları da büyüktü. Ondan sonra Lokman Hekim, adı üzerinde Lokman Hekim, muazzam, çözemediği bir şey yok. Sağlıkta ilaç yok. Yani. Bütün ilaçları bulmuş yani.
1: Tıp hususunda,
0: zirve yani.
1: Durumda.
0: Ondan sonra biri ona dedi ki ne kadar da siyahsın dedi. Tarihi bir cevap verdi. Dedi ki boyayana mı söylüyorsun dedi. Boyayana mı söylüyorsun dedi. Yani fesavvarakum bunu suretlendiren, şekillendiren Allah'tır. Böyle yapmış. Yani ben kadere teslimim ama sen boyayana mı hakaret ediyorsun demeye getirdi. Adamın tipi böyle. Kendisi mi öyle ayarladı? Yani bir insan kendi evsafını ayarlayabiliyor mu? Yok. Kendi bedenine bir tasarruf yapabiliyor mu? Yok. Kendi vücuduna müdahale fele yugayrını halkallah Allah'ın yarattığını değiştirmektir. Bu da kadere isyana götürür. Haramdır yani bunlar. Şimdi gıybeti bir ortaya koyalım. Gıybet kişinin şahsiyetiyle alakalı yani yapısıyla, beden yapısıyla, fiziki yapıyla alakalı hususlar gıybete girer. Onun vasıfları gıybete girmiyor. Vasıf. Yani devlet erkanıdır veya kendisi ustadır veya kendisi hocadır, ilim ehlidir. Onun özelliği yani şu tefsir bilgisi var, fıkıh bilgisi var gibi vasfını söylüyorsun. Veya o iyi bir efendim şu mahir bir ustadır gibi vasfını söylüyorsun. Şahsı bu beni ilgilendirmez. Şahsına gir, şey yapmayacaksın. Mesela Fatih Sultan'ın adil olması mesela aile yapısıyla alakalı işte ailesi kendisi şöyleydi böyleydi falan. Ya sana ne? Yani şahsı bizi ilgilendirmez. Şahsı kendisiyle Allah arasındadır. Genel bir mizahat yapıyorum. Bunu müstakilen konuşmak lazım. Şimdi velâ yâtab bâdukum bâd birbirinizin gıybetini yapmayın diyor. Kur'an-ı Kerim buna nasıl cevap veriyor? Eyyuhibbu ahadukum sizden biriniz ister mi? En yekule yemeği lahme et ehihi meyten ölü. Ölmüş bir insanın diyor. Yani gıybet ettiğin kişiyi ölü düşün. O ölüden estağfurullah eti kesiyorsun. Ölünün etini yiyor. Ayet söylüyor ya. Ölen bir insanın diyor. O gıybet ettiğin kişiyi ölmüş düşün. Ölen bir adamın da bir tarafını kesiyorsun onu da yiyorsun. Ay anlatırken bile çok garibime gidiyor yani. Ama ayet böyle söylüyor anla diye söylüyor yani. Bu ne demektir? Ulema diyor ki müfessirler yani gıybet ettiğin kişi ya benimle ne alakası var ben öyle değilim ben böyle kendini savunamıyor. Ölen kişinin üzerine soğuk su da döksen sıcak su da döksen o da kendini savunamıyor. Kendini yani ölen kişi kendini savunamadığı gibi gıybet ettiğin kişi de orada mecliste olmadığı için ya ne alakası var benimle ne alakası var gibi kendini savunamadığı için Allahu Alem Mevla Teala ölenin etini yemeye benzer bu iş diyor. Bunu yapmayın diyor. Bir ince mana daha var onu da söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu kavlun marufun ve mağfiretun hayru min sadakatin yetba ve eza. Bu ayette daha kolay anlatırım. Allah buyuruyor ki benim kullarıma yardım edip başa kakıp onları tahkir etmeyin. Onları ki onlar benim kullarım. Ben yarattım onu. Benim kullarımı tahkir etmeyin, hakaret etmeyin. Tatlı konuşun. Benim kullarıma para verip de başa kalkmaktansa tatlı konuşun daha iyi diyor. Yani benim kullarımı tahkir etmeyin. Çünkü netice itibariyle kulları Allah yaratıyor. Mevla Celle Celaluhu burada şehit dediğimiz bir damla kan dökeni cehenneme atıyor. Niye? Benim kulumu niye öldürdün diyor. Veya o kul efendim Allah'ın mülkünde, Allah'ın efendim zat-ı pakücbaniyesi i'la-i kelimetullah en yüce olsun diye canını veriyor. Mevla Celle Celaluhu sen de bana bu kadar değer verdiğin için şehit oluyor. O bir damla kan cennete götürüyor. Mevla kuluna burada değer vermiş oldu. İnce bir nokta. Anlatabildim inşallah değil mi?
1: Evet.
0: Gerçi fıkıhla uğraşıyor. Sen anlıyorsun maşallah. Yani gerçi dinleyenler de akıllı ya. Maşallah. Hani acayip yani izahatları. Sonra mesela özelde görüştüğümüzde hele mesela yurt dışından bize ulaşan hepsine selam ediyorum. Efendim ülkemizin içerisinde dışarıda ne kadar hepsine hürmet saygılarımı arz ederim. Sevgilerimi bildiririm. Kavuştuğumuz zaman hocam biz seni seviyoruz. Vallahi ben de seviyorum. Bütün inkar iman ehlini seviyorum. Zalim hainleri sevmiyorum. Bu hainleri hiç sevmiyorum. Dinimize, vatanımıza ihanet edenleri. Allah dünya ahirette uzak eylesin.
1: Amin.
0: Beni sevmiyormuş. Ben de sevmiyorum.
1: Allah da sevmiyor.
0: Allah da sevmiyor. Şimdi وَلَا يَعْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Ölünün etini yer misiniz? Yiyeme. O zaman benim kullarıma diyor, benim kullarıma hakaret etmeyin. Benim kullarıma ben yarattım onları diyor, saygısızlık etmeyin diyor. Fekeri ihtimu, çirkin görürsünüz. O zaman bu gibette çirkin görün diyor. Vettakullah, Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. İnallah tevvabur. Allah son derece affedicidir. Bu gıybet meselesi acayip bir şey. Hani meşhur Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz okuduğumuz yer neresi? Hucurat suresi. Evet. 516. sayfa 12. ayet-i kerime bir meselede birkaç tane konuda işlenmiş oldu.
1: Allah razı olsun.
0: Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz tabiindendir biliyorsunuz. Hasan-ı Basri ile alakalı birisi efendim meşhur diyor ki efendim filanca yerde yolda karşılaşıyorlar. Hasan-ı Basri dersten çıkmış. O da filanca o zamanki malikane sahibi yani zengin bir yemek vermiş. Onu, efendim işte o yemek yediğimiz yerde arkadaşlardan bazıları sizin hakkınızda işte ileri geri konuştu diyor. İsim veriyor orada filanca diyor. Hasan-ı Basri de tarihi bir cevap veriyor. Hiç beklemediğim bir ulema acayip ya. Diyor ki o adam sana o kadar yedirdi içirdi yediğini işkembende saklıyorsun. Bir lafız olarak bir kelime söyledi onu saklayamıyorsun dedi ya. Yediğini saklıyorsun dedi. Lafızları saklayamıyorsun dedi. Ne berbat adamsın dedi yani. Acayip bir cevap değil mi? Yani insan bakıyorsun adama iyilik yapıyor öbürü merhamet. Ya sana hayatı boyunca bu adam iyilik etmedi mi? Bu adam hakkında konuşuyorsun sen ya.
1: Fitneyi baştan kapatıyor.
0: Baştan kapatıyor. O kadar diyor sana ikram. Zaten adam Hazreti Ali olacak radıyallahu anh efendimiz. Birisi ona musallat oldu. Ya dedi sana iyilik etmemiştim dedi. Niye bana musallat oluyorsun dedi. Yani insanoğlunda böyle bir kendisine yapılan iyiliklere karşı bir vefasızlık yapısı var. Yani bunun ispatı ne biliyor musun? Çok garibine gidecek. Kainatın sahibi Allah sağlık veriyor, imkan veriyor, nimet veriyor. Özel yat, özel kat, özel uçak, özel... Mevla'ya adam nankörlük yapıyor ya. İnsanın innen insene hulika helua, hırslı, hasis, nankör. Kutilel insanu ma ekfere, nankör insan diyor Kur'an. Nankör. Allah bu yapılır mı ya? Mevla sana bu kadar iyilik vermiş. Efendim havuzlu villaların, sarayların, köşklerin, yazlıkların, tatillere gidiyorsun, bu kadar imkanların. Nasıl yapabilirsin? Allah sana ne kötülük yaptı ya? Ne yaptı sana Allah ya? Ne kötülük yaptı ya? Mevla ne nimetler veriyor sana? Nasıl yapabiliyorsun sen Mevla'ya? Bu kadar meydan okuyorsun. Allah bilmez ben bilirim. O çağ dışı ben ilerici, ben medeni, ben çağdaş. Ya cehennem müthiş bir vazife görecek ya. Onun için kul yani nankörlükte bir defa Rabbisine bunu yapıyor ya. Allah son nefeste iman nasip eylesin.
1: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Ha Hasan-ı Basri bitmedi. Hasan-ı Basri radıyallahu anh efendimiz ona dedi ki ya dedi sen dedi yediğini midende sakladın dedi. İki lafı saklayamadın dedi. Kim dedi o filancı tamam dedi. Kendi koca alim. Kendi efendim yakınlarına bir tane hizmetçisi diyelim. Ona kaliteli de bir hurma. Efendim, acıva diyelim böyle. Kaliteli bir hurma. Böyle tabağı doldurdu. Dedi ki ona dedi götür dedi. Gıybet eden adamı. Götürdü. Kapıyı çaldı. Dedi ki Hasan-ı Basri dedi bu hurmaları sana gönderdi. Niye dedi? Dedi ki o dedi ki bütün sevapları ona yüklemişin, günahlarını almışın dedi. Öyle söyle dedi. Mevzuyu da bilmiyorum dedi. Demedi de ona. Ondan sonra bütün sevaplarını vermiş. Gıybet eden kişi sevaplarını gıybet ettiği adama veriyor. Onun günahlarını sırtına alıyor. Hasan Basri dedi ki kusura bakma, verdiğim hurma biraz az oldu dedi. Yani tam karşılığı değil ama dedi, artık bundan idare et dedi. Yani bu kadar sevabını verdin, günahlarımı aldın dedi. Ben de sana dedi ancak dünyalık bu kadar bir hurma vereyim dedi. Ya neler var bu işin içerisinde.
1: Allah muhafaza.
2: Bir soru, bir cevap.
3: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımıza yine Lale Gül TV'nin YouTube kanalından ve Fatih Kalender hocamızın YouTube kanalından, Fıkıh Kurulu YouTube kanalından da yine takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
5: Rabbim iyilikler versin hocam. Hocam ilk sualimiz, kayınpederimin geliri tamamen bankaya yatırdığı paradan gelen faizden oluşuyor. Oraya gidip orada yeme içmemize ya da onun bize getirdiğinde yeme içmemize bir sorun var mıdır diye sormuşlar.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Maalesef asrımızın en büyük musibetlerinden bir tanesi de faizin hayatımızın her evresine girmiş olması ve faizle adeta bir ünsiyetimizin hasıl olması ve faiz bizim için çok önem arz eden bir durum olmaktan çıkmış olması. Çok basit bir şekilde işte paramı faize koydum, bankaya koydum, oradan alacağım faiz ile geçinebiliyorum, oradan aldığım faiz ile ikramda bulunabiliyorum gibi ifadeleri kullanabiliyoruz. Ya da bunu çok rahat bir şekilde gündelik hayatımızda telaffuz edebiliyoruz. Ya da banka faiz oranlarında A bankası B bankasına göre daha karlı, daha yüksek oran veriyor diyerek bunu gündelik hayatımızda da konuşabiliyoruz.
5: Evet.
6: Oysa Kur'an-ı Kerim'in açıkça ifadesiyle faiz Allah'a harbi ilan etmek, yaratıcıya karşı savaş açmak ve yaratıcıya karşı savaş açan bir grubun içinde olmak bizim açımızdan nasıl bir durum olur? Bunu mülahaza etmemiz gerekir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bunu belki daha önceki derslerimizde de dillendirmiştik. Bu sure-i şerifede Allah-u Teala Hazretleri Ashab-ı Kehf diye tabir ettiğimiz bir grup gençten bahsediyor. Ve bu gençler çok eski yıllarda yaşamış olmalarına rağmen Allah-u Teala Hazretleri bunların isimlerini Kur'an-ı Kerim'e koyarak, bunların kıssalarını Kur'an-ı Kerim'e koymak suretiyle isimlerini ölümsüzleştirmiş. Ve dünya var olduğu müddetçe kıyamete kadar bütün insanlık bunların amellerinden haberdar olacak. Bunların kıssalarından haberdar olacak. Peki neydi bu gençlerin yaptığı ameliye? Nasıl bir işlem yaptı da Mevla Teala Hazretleri bunları adeta ölümsüzleştirdi? Baktığımızda bunların en imtiyaz eden, en öne çıkan özellikleri Allah düşmanlarıyla aynı karede bulunmama. Öyle ki saltanat içinde oldukları halde, makam mevki içinde oldukları halde sırf Allah düşmanlarıyla beraber aynı mecliste bulunmamak adına hakka haykırdılar ve bunun uğruna ölüme de razı geldiler. Her türlü fedakarlığı yapmaya razı geldiler ve Mevla bunun üzerine onların isimlerini ölümsüzleştirdi. Ahirette alacakları mükafatlar ayrı. Dolayısıyla biz nasıl olur da Mevla'nın düşmanlarıyla, Allah'a harbi ilan etmiş olan kurumlarla aynı minvalde, aynı karede, aynı sohbet meclislerinde bulunabiliriz. Onları gündelik hayatımızda çok rahat bir şekilde telaffuz edebiliriz. Hani bazen şöyle bir şey olabiliyor. İşte devlet bir grubu terör olarak beyan ediyor ve onunla iltisaklı olan kişiler, bir şekilde köşesine kıyısına değmiş olan kişiler de zan altına alınıyor. Evet. Ve onlardan da bir şekilde hesap soruluyor. Böyle olunca ki beşeri bir hukukta biz işte terör olarak anılan kişilerle aynı karede bulunmaktan, aynı şekilde bir iltisakımızın olmasından son derece kaçınıyorsak, Allah'a karşı harbi ilan etmiş ve Mevla'nın listesinde terör elebaşı olarak ad edilmiş olan kurumlarla nasıl aynı yerde durabiliriz? Evet. O yüzden bu konuda hakikaten ciddi anlamda hassasiyet sahip olmamız gerekir. Bu noktada faiz konusunda imanımızı tazelememiz gerekir. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? İşte bazı günahlar var ki zaman geçtikçe, o günaha battıkça artık ünsiyet oluşuyor. O normal bir hale geliyor. Bunun normal hale gelmesi bizim açımızdan büyük bir zafiyettir. Kendimize gelip kendimize yani sormamız lazım. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Bu konuları ne kadar rahat bir şekilde telaffuz ediyorum diyerek imanımızı hakikaten tazelememiz gerekir ki Rabbim bu konuda cümlemize insaf nasip eylesin. Bu konuda gerçekten Rabbim bizlere hakikati görebilmeyi geç olmadan nasip eylesin. Gelelim sualin cevabına. Diyor ki bu kardeşimizin maalesef hiçbir helal kazancı yok. Tamamıyla haramdan kazanıyor. Öyle ki faiz vermiyor, faiz alıyor. Ve almış olduğu faizi gündelik olarak hayatında yiyorsa bu kişinin bunu yemesi elbette caiz olmadığı gibi bunun ikram ettiği kişilerin bunu bilerek bunu alması da elbette caiz olmayacaktır. O yüzden eşimdi, dostumdu, yakınımdı, akrabamdı, abimdi, babamdı, kardeşimdi. Hiç önemi yoktur. Eğer %100 kazancının haram olduğu kanaatindeysek, biliyorsak kat'i surette onun ikramını almamamız gerekir. Kat'i surette onun evinde yemek yemememiz gerekir. Ve bunu da açık ve net bir şekilde de dillendirmemiz gerekir. Çünkü senin kazancın sana haram olduğu gibi senin onu bize ikram etmen durumunda bize de bu caiz olmayacak. Bize de bu yansıyacaktır. Ama bazen şöyle sualle muhatap olabiliyoruz. İşte bayan arıyor, diyor ki hocam, diyor, eşimin maalesef faizle iştigali var. Haramla kazancından iştigali var ve benim başka bir gelirim yok, ayrılma imkanım yok, mecburum, ne yapmak zorundayım? Tabii burada zaten o kadının nafakasını temin etmekle mükellef olan o adamdır. O adam bunu haram yolla temin ediyor, günahı o adama olacaktır. Kadın için şunu söyleyebiliriz ki ihtiyaç miktarı, zaruret miktarınca, yani hayatta idame edebilmesi için gerekli olan miktarı oradan yemesinde bir mahsul lazım gelmeyecek. Çünkü başka bir alternatifi yoktur. Ama lükse kaçmamak kaydıyla, ihtiyaç dışına kaçmamak kaydıyla ve bunu da alışılageldiği şekilde değil, devamlı eşine bu yanlışın telkinini ederek, yaptığının doğru olmadığını, bak senden sebep karnımız doğru düzgün doymuyor, ben doymadan sofradan kalkıyorum ki haram ile tam anlamıyla beslenemeyeyim diyerek o huzursuzluğu ev ortamında çıkarması gerektir ki adam bundan bir şekilde vazgeçsin. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, men ra'a münkeran fel yugayir biyedi. Yani biz yanlışı gördüğümüzde o yanlışa karşı duyarsız olmamalıyız. Yanlışa karşı her halükarda tavrımızı net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Bu yanlışa karşı asla tavırsız olmamamız gerekir. Elimizden ne geliyorsa fiili olarak düzeltebiliyorsak düzelteceğiz. Eğer buna imkanımız yoksa sözlü olarak bunu düzeltmeye gayret edeceğiz. Buna da imkanımız yoksa üçüncü çare olarak kalben en azından o yanlışa buğz edeceğiz ki tarafımızı belli edeceğiz. Rabbim yanlışlar karşısında susmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yanlışlara karşı kayıtsız kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yanlışları düzeltebilme imkanı bizlere ihsan eylesin.
5: İnşallah. Hocam bir diğer gelen sorumuz da Allah'a verdiğimiz sözleri unuttuysak kefareti ne olur diye sormuşlar.
6: Rabbimize karşı verdiğimiz sözler, tabii bunu dünya hayatındayken bireysel olarak kişilerin verdiği söz bu kastediliyor. Bunu üç başlıkta ele almak gerekir. Bu söz bazen nezir olabilir, yani adak olabilir. Bu söz bazen yemin olabilir, yani yemin ile bunu yapmış olabiliriz. Bazen de bu bir ahit olabilir, mücerred söz verdim şeklinde bir ifade. Tabii bu üçünün yapı, yani üç kısımda da yapılmaması durumunda kefaret ya da yapılması gereken elbette farklıdır. Şöyle ki eğer bu bir nezirse, yani bir adaksa, işte şu işim olursa şöyle yapacağım veya şu iş olmazsa şöyle yapacağım tarzında, tabii olmazsa filan zamana kadar şeklinde deyip de onu belli bir zamanda da tahdit etmek gerekebilir. Çünkü olmaması ilelebet devam eder. Ölünce o anlaşılır. Bu şekilde eğer bir nezirse ve nezrin, yani adak şartları da yerine gelmişse, bu işten vuku bulduğunda, yani şart tahakkuk ettiğinde, ceza olarak adamış olduğun şeyi de yerine getirme vücubiyeti tahakkuk edecektir. Yani söz gelimi, İşte oğlum askerden geldiğinde, oğlum hafızlığını bitirdiğinde, kızım icazet aldığında işte 3 gün oruç tutacağım şeklinde ya da 2 rekat Allah için namaz kılmayı nezhediyorum şeklinde bir adama ise bu işlem gerçekleştiğinde kişinin yapması gereken bu ibadettir. Peki bunu yapmazsa ne olur? Günahkar olur ve ömrünün sonuna kadar bunu her ne zaman yaparsa bu ibadeti yerine, yani bu vecibe yerine getirmiş olacaktır. Bu birinci ahit, yani vermiş olduğu söz nezir kabilindense, adak kabilindense adak olarak bunu yerine getirecek. Eğer bu bir yeminse, işte Allah'a yemin olsun ki şunu yapmayacağım ya da Allah'a yemin olsun ki şöyle yapacağım şu zamana kadar, böyle bir yeminse bu takdirde yeminini bozması durumunda, tabii bu yemin münakit bir yemin olursa, bir de yemini lav, bir de yemini gamus vardır ki bunlar geçmiş zamanla alakalı yeminlerdir. Bunlarda kefaret yoktur. Bir tanesinde günah vardır, kasıtlı olursa yalan yere geçmiş olan bir olaya karşı yemin ederse buna yemini gamus denir. Bunun kefareti yok. Ciddi anlamda tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Bir de yemini lav vardır ki yanlış olduğunu bilmeden yanlış yere yemin etmesi. Ama bunlar geçmişe yönelik, geleceğe yönelik yemin ediyorsa, şu işi yapacağım ya da yapmayacağım tarzında, buna yemini münakit denir. O işi yapmaması ya da yapması, yani yeminini bozması durumunda da bu kişiye gerekli olan yemin kefaretidir. Evet. Nedir yemin kefareti? 10 fakiri sabahlı akşamlı ya yedirmesi ya da giydirmesi, yani 10 fitre miktarını vermesi fakirlere, eğer maddi olarak buna imkanı yoksa 3 gün ardı ardına oruç tutmasıdır. Bu da ikinci Allah'a karşı verilen sözün ikinci kısmı yemin. Bir de mücerred bir ahit, sadece söz verdim şeklinde. İşte şu şöyle yapmayı söz veriyorum tarzında. Tabii bu söze sadakat göstermek gerekir. Eğer meşru bir şey ise o, ama yapmazsa ne olur? Tövbe istiğfar eder. Bununla alakalı herhangi bir kefaret yoktur. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Bu zaten bizim Allah'a karşı kulluk ifa etmeyi biz kavlü belada sözünü vermiştik. Evet. Yani bu bağlamda bir söz ise bu zaten her Müslümanın, hatta her insanın verdiği bir sözdür. Ve her bir insan bu sözüne sadakat gösterme zorunluluğu da vardır. Ama hani dünyevi olarak işte şunu yapacağım ama mubah bir iş, yani farz ya da vacip olan bir iş değil. Bunu yapmayı söz veriyorum ama yapmazsa o ahdine vefa göstermemiş olur. Onu yapmaya gayret etsin. Hı hı. Ama bununla alakalı herhangi bir kitaplarımızda herhangi bir kefaretten de bahsedilmemektedir.
5: Evet hocam. Bir diğer yine gelen sorularımızdan bir tanesi hocam. Spiral kullanmayla alakalı hükmü nedir diye sormuşlar.
6: Şöyle ki bu bahse konu olan spiral, işte kadının belli bir zamanda rahim ağzına takılan bir alet, bir edevat ki bu gebe kalmasını önleyen, daha doğrusu gebelik sonrasında rahmin kapanıp da o gebeliği beslemesini engelleyecek olan, bazılarında ise spermin öldürülen, spermin canlı bir şekilde kalmasını engelleyen bir emtia. Bu caiz midir değil midir? Elbette bu noktada konuya baktığımızda eşlerin çocuk sahibi olabilme noktasında asıl olan budur. Çocuk sahibi olmak istemiyorsa bu tek taraflı bir irade değil. Her iki tarafın iradesi ittifak etmesi gerekir. Yani eşlerden işte hanım çocuk sahibi olmak istemiyor, koca istiyor. Bu durumda kim kimi ikna etmesi gerekir sorusuyla karşılaştığımızda evlilikte asıl olan çocuk sahibi olmaktır. Çocuk sahibi istemeyen kimse karşı tarafı bu konuda ikna etmesi gerekecektir. Yoksa tek taraflı bu işlem gerek erkek olsun gerek kadın olsun kendi iradesinde olan bir şey değildir. Bunu ifade edelim. Bunun korunma yöntemleri vardır ve şer-i şerifte buna müsaade de edilmiştir ki asr-ı saadette uygulanan en klasik bir sistem azil diye tabir ettiğimiz erkeğin erkeklik suyunun mahalline akıtılmaması, dışarı akıtılması. Ama bununla beraber yine hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor: Allah'ın verdiğini kimse engelleyemez, Allah'ın engellediğini de kimse veremez. Takdir neyse olacaktır. Ama bunlar sebeplere yapışmaktır. Evet. Sebepler doğrultusunda bu gibi korumalar mümkündür. Spiral de bunlardan bir tanesidir. Ancak spiralde şöyle bir mahsurdan bahsedilebiliyor. Bu kadının avret mahalline takılıyor ve bu mahalle takan kişi de elbette yabancı biri olması gerekiyor. Yani burada elbette kadınınkini kadın takacaktır. Yani kadının bu muamelesini elbette bir kadın yapacaktır. Ama kadın dahi olsa kadının bir başka yabancı bir kadının avret mahalline bakması caiz değildir. Ancak bir zaruret, gerçek anlamda bir ihtiyaç olması gerekir. O yüzden biz diyoruz ki kişi bütün o korunma yöntemlerini, yani meşru anlamda korunma yöntemlerini kullandığı halde o kendisine fayda vermediğini biliyor, tecrübe ediyor. Bu bunun için sanki yegane bir yol oluyorsa ve gerçekten de korunması gerekiyor ise bu takdirde kitaplarımızda bunu bir hacet gibi telakki etme imkanımız olabilir. Çünkü birçok noktada bakıyorsun ki hacet zaruret menzilesine indirilebiliyor. Normal zamanlarda mubah olmayan şeyler o anda mubah olabiliyor. Bunu da bu şekilde değerlendirme imkanı var. En güzeli, en uygun olanı eşinin bunu yapması. Tabii tabipse, doktorsa, yapabiliyorsa, ama bu da mümkün değilse elbette erkek doktor kat'i surette olmaz. Bir bayan doktorun olması ve bütün alternatifleri zorladıktan sonra buna teşebbüs edilmesi. Bazıları bu konuda diyor ki işte spiral emriği oluştuktan sonra bunu düşürmeye yönelik bu bir nevi kürtajdır. Kürtaj ise caiz değildir şeklinde yorumlar var. Ama bu konuyu tahkik ettiğimizde ise emriği oluşumunu engelliyor. Var olan bir emriği düşürmediğini görüyoruz. Düşürmüş olsa da bunun 40 gün öncesi ve sonrasındaki kürtajın nehillik mertebesi de farklı olacağı için bunu tam bir kürtaj gibi görmekte doğru olmadığını söyleyebiliriz.
5: Evet hocam. Bir diğer sorumuzu da hocam. Bizim kiralık bir dükkanımız var. Bir bayan kuaförü açmak isteyen birisi aradı. Caiz mi değil mi? Özellikle onu sormuş. Bir de organizasyoncu aradı. Konuştuğumuzda içki kadın erkek karışık olacaksa veremeyeceğimi söyledik. Tutmadı. Acaba kuaförde bir sıkıntı olur mu diye sormuşlar.
6: Tabii ikincisi gerçekten yine kadın erkek karma bir şekilde işlem olacak ya da içki servisi yapılacak. Böyle bir organize vermek elbette caiz değil. Kadın kuaförü diyor. Tabii bu meşru da olabilir, gayrimeşru da olabilir. Yani gayrimeşru işte burada erkeklerin çalışması ya da kadınların kendilerini teşhir etmeye yönelik ameliyelerinin burada içeride icra edilmesi. Yani işte saçlarını yaptırıp da ama bunu işte teşhir edecek, dışarıda açacak bu tarzda bir uygulama ise ya da bazı işte merkezlerde işte kıl aldırma şeklindeki metotlarda mahrem olan, avret olan bölgelerinde bu işlemlerin yapılması veya caiz olmayan bir takım başka ameliyelerin yapılması güzellik merkezlerinde bu tarzda ise zaten kat'i surette caiz değildir. Ama yok, normal tesettüre riayet edilen İslami usullere uygun bir şekilde kadınların kendi arasında kendi kişisel bakımlarını yapabileceği ama şerif muvaciyesinde yani yasak olan bir ameliye olmamak kaydıyla teşhir edilmemek kaydıyla, yani mütedeyyin bayanlar gidiyor. Normalde kendi normal kişisel bakımlarını, bireysel yapamadıkları bakımları orada yapılması tarzındaysa bu olabilir. Böyle bir dükkansa ve erkek içeride olmayacak, oraya gelenler teşhirci, kendilerini teşhir edecek bir durumda olmazsa olabilir. Ama tabii böyle bir yer bulmak da zordur zaten. Bilmiyorum bu tarzda bir dükkan var mıdır? Yani belki de gaybı taşlamış olabiliyoruz. Hı. Ama yok, piyasadaki var olduğu gibi mutlak bir kadınlar için bir güzellik merkezi ya da işte bir kuaför deyip de kadın erkeğin karma olabileceği yer ya da teşhir edileceği bir yerdeyse buna dükkanı kiraya vermek ya da burada bir şekilde çalışmak, bir şekilde burada yardımcı olmak caiz olmayacaktır.
5: Yani verdik diyelim veya birisi vermiş, babamız vermiş, dedemiz vermiş. Buradan gelen kirayı kullanabilir miyiz?
6: Yok, bunu zaten engelleyebildiğimiz kadar da engellememiz evet. gerekecektir. Çünkü hani haram işlemek haram olduğu gibi haramı işleyecek olan kimseye yardım etmek de haramdır. Ki bu konuyla alakalı el iyanetu alel masiye, yani günaha yardım etmek. Bu kabilden yazılan birçok eser var. Bu eserlerden birini okurken görmüştüm ama şu anda Allahu alem tabiinden biri olsa gerek bir sualle muhatap oluyor. İşte zalim bir sultan var, insanlara zulmediyor. Diyor ki bir terzi, ben bu sultanın diyor elbiselerini dikiyorum diyor. Ben de bu günaha ortak oluyor muyum? Dediğinde verilen cevap, sen o günaha ortak olmuyorsun. Sen zalimin bizatihi kendisi oluyorsun. Sana iğne satan, sana ip satan, sana düğme satan buna ortak oluyor. Bakın meseleyi ta nereden beri tutuyor. O yüzden o ki bir yerde günah işlenecekse o günah bizim amelimiz, bizim tesirimiz, bizim bir şekilde daklimizin hiçbir zaman olmayacak olması gerekir. Buna karşı tavrımızı net koymamız gerekir.
5: Evet hocam. Şimdi terzi kardeşlerimiz var mesela. Birçok işte sanatçıyı ben giyindiriyorum diyor. İşte pantolonu ben dikiyorum, gömleğini ben dikiyorum diyor. Veya işte sanat işte konser verdiği sırada giydiği elbiseleri ben evet. tasarlıyorum, giydiriyorum diyor. O zaman direkt
6: dünyevi olarak kazanıyor gibi gözükse de aslında çok büyük bir şeyleri kaybediyor. Çünkü o sanat diye ifade edilen şey ki aslında teşhirciliktir, maalesef iffetsizliktir birçok noktada. Bunların yaptığı o iffetsizliğe diğerleri de ortak olmuş oluyor. Hı. Yapılan o cerimede herkes payına düşence ahirette mesul olacak. Hı. Rabbim tövbe istiğfar onlara nasip eylesin. Hı. Bu hale düşmüş olan kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın.
5: Anlaşıyor. Yani bu iş sadece onunla alakalı değil. Birçok konuda baktığımızda böyle gözüküyor. Daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk hocam. Mesela bir kişinin işte gelip bir ev alırken, araba alırken işte ben bunu faizli bankadan işte kredi kullanacağım dediğinde siz ona tabii kardeşim al ruhsatı, al tapuyu, git kullan dediğinizde sizin onun nasıl günahına ortak oluyorsanız evet. yani bütün işlerimize bunlara aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorumuza da hocam. Kocam bana hayatı evlendik evlenildi dar ediyor. Psikolojik şiddet uyguluyor. Eve kapanan ruhum çöktü demişler. Babama girdim ama bebeğim var diye kendimi tutuyorum. Boşanmak istiyorum ama bana 3 talağı da vermeyeceğini söylüyor. Boşansak bile hala din nikahlı kalmış oluruz diyor. Böyle durumda ne yapmam lazım? Almanya'da yaşıyoruz demişler. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye sormuşlar.
6: Rabbim özelde bu kardeşimize, genelde bu kardeşimiz gibi olan Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Her şeyden önce şunu bilmek gerekir ki evlilik bir hayat ortaklığı ve birinin diğerinin sultasına girmesi değildir. Erkeğin hanımına karşı mesuliyetleri vardır. Kadının da eşine karşı mesuliyetleri, kocasına karşı mesuliyetleri vardır. Ve herkes bu mesuliyetler doğrultusunda muhakaze edilecektir, evet. sorumlu tutulacaktır. Yani ben erkeğim, sen ben ne dersem onu yapacaksın ya da ben kadınım, ben istediğimi sen yapmak zorundasın şeklinde bir anlayış yanlış bir anlayıştır. Evet. Doğru bir anlayış değildir. Dolayısıyla bunu bir emanet olarak algılamamız gerekir. Özellikle kadınlar naziktir, kırılgandır ve Allah-u Teala Hazretlerinin bu evlilikte sanki erkeklere bir nevi onun anası babası ebeveyni tarafından bir emanetidir. Ve bu emanette asla hıyanetlik emanette bulunmamak gerekir ve bu emaneti nazik bir şekilde muhafaza etmek gerekecektir. Bu bağlamda zulmetmek, zalimlik yapmak, işte kardeşimizin ifade ettiği üzere hayatı bana dar etmesi, bunlar hakikaten affedilecek şeyler değildir. Tahammül edilecek şeyler değildir. Rabbim ıslah eylesin. Rabbim bu zulmü bir an önce bertaraf eylesin diyelim. Gelelim sorusunun cevabına. Diyor ki ben işte kocam bana zulmediyor ve seni asla 3 talakla boşamayacağım diyor ki eşlerin birbirlerinden ayrılması illaki 3 talağın verilmesine bağlı değildir. Yani bir talak verilmesi durumunda da ayrılık vaku bulur. İddetten sonra herkes kendi yoluna devam edebilir. Burada soruyu şöyle sorsak, adam ben o bir talakı da vermeyeceğim, sana zulmedeceğim. Evet. Sen belki resmi mahkemelerden benden ayrılabilirsin mer'i mahkemelere göre ama ben senin dindarlılığını kullanarak, senin dini hamiyeni istismar ederek. Çünkü sen şunu biliyorsun ki mer'i mahkemelerin boşaması dinen boşamak değil, benim boşamam gerekiyor. Ben de bunu kullanarak sana zulmedeceğim. Bu şekilde bir izlenimdeyse peki bu kadının durumu ne olacak? Soruyu bu şekilde bir çevirecek olursak burada şunu diyebiliriz ki Kavaidül Ehkam'da İbn Abdüsselam Rahimullah bunu dillendiriyor. Hatta bir ara Mecmu'l Fıkhiye'de de bu mesele ele alınmış. Halil Gönenç Hocam'da ders okuduğum dönemlerde bir toplantı gündeminden bir tanesi de bu konuydu. Hatta Hoca Efendi'nin hazırlığında yapmış olduğu hazırlıktaki o müsvet değil temize de bu vesileyle çekmiş oldum. Orada konu şu: İslami olmayan bir beldede yaşayan kişiler bir zulme maruz kalıyor ve o sistemin mahkemesine müracaat ediliyor ve o sistem, yani İslami olmayan sistem, bir hüküm veriyor. Ama o mesele İslam mahkemesine gelseydi de aynı hüküm, aynı sonuç çıkacaktı. Böyle olursa bu hüküm dinen geçerli olur mu, olmaz mı?
5: Evet.
6: Mesele bu. İbn Abdüsselam Rahimullah Kavaidül Ehkam'da diyor ki geçerli olur diyor. Çünkü neticede burada bir zulüm vardır. Ve bu zulmü İslam mahkemesine gelseydi aynı şekilde çıkacaktı, aynı sonuca varacaktı. Verilecekti ama o sonuca verebileceğimiz bir merciğimiz yok ve mer'i mahkemeler gayri İslami ve oradan istifade ederek bundan faydalanabilir miyiz? Evet, faydalanabiliriz diyor. Çünkü hani şöyle bir şey var, fıkhen onların dedikleri geçerli değil dediğimiz zaman İslam alternatif üretir, yani bir çare geliştirir. Yani çünkü şöyle, bir kadın zulme maruz kaldığı zaman, ya sen zulme maruz kaldın, sen ayrılamazsın, ben sana hiçbir şey yapmıyorum, artık bu kaderindir, çek, böyle bir şey demez.
5: Evet.
6: O zulmü ya bertaraf eder, yani o zulmü ya kaldırır İslam otoritesi, veyahut da o kadını o adamdan birbirinden ayıracaktır. Dolayısıyla biz hani şu anda ayıracak bir otorite, İslam otoritesi yok. O zulmü bertaraf edebilecek İslam otoritesi yok. Yani mer'i mahkemelerde sadece bir ayrılma söz konusu ama o ayrılma acaba İslam fıkhına göre de ayrılmak olarak telakki edilebilir mi?
5: Evet.
6: O yüzden bizim burada tavsiyemiz bu kardeşimize veya bu kardeşimiz gibilerine tavsiyemiz durumunu işi bilen bir hocalar heyetine, tek bir kişi de olmamalıdır bu. Hocalar heyetine, İslam fıkhını bilen, ahvar-ı şahsiyeyi bilen, yani İslam aile hukuku bilen hocalar heyetine böyle böyle bir durum var, böyle bir maruzatım var ve ben İslam otoritesi olmadığı için müracaat edebileceğim bir merciğim yok. Ancak mer'i mahkemelere gidebiliyorum ve mer'i mahkemelerde beni bu adamdan ayırabiliyor. Bu konuda İslam otoritesi olsaydı, İslam otoritesi beni ayırır mıydı, ayırmaz mıydı? Eğer onlar evet, senin şu bahsettiğin mazeret doğrultusunda İslam mahkemesi de seni ayırırdı diyor ise, o kişinin mer'i mahkemelerinden yardım alarak bunu sonlandırması dinen de boşamak olarak geçerli olacak. Evet. Dediğimiz gibi Hz. İbn Abdüsselam'ın Kavaidül Ehkam'ında bahsettiği bir konu. Mecmu'l Fıkhiye'nin de Rabıtü'l Alem İslamiye'de o dönemde, ki belki 25 sene vardır. Yani ilk toplantı o dönemlerde bu konuşulmuştu. O zaman için alınan bir karardı. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Ama tabii bu kadınların bireysel inisiyatifine de bırakılmamalı. Evet. Yani ben işte tamam gitti mahkemeye boşadı, sen dinen de ben de ayrılsın değil. Gerçekten onu işi bilen, İslam fıkhına göre ahvar-ı şahsiye hukukuna vakıf olan hocalar heyetine durumu arz edip onlar evet senin bu dediğine göre ayrılman gerekiyor ve ayrılmana da İslam hükmeder diyorsa o zaman gitsin mer'i mahkemelerinden bu konuda yardım alsın.
5: Evet hocam. Hocam bir diğer sorumuza özür kanı burundan gelen kan özür kanı gibi olur mu diye sormuşlar.
6: Şimdi özür kanı ne demektir? Özür evet. kanı bir namaz vakti. Namazın başından sonuna kadar, vaktin başından sonuna kadar abdest alıp namaz kılacak kadar, farzı ifa edecek kadar sana fırsat vermeden gelen kanama demektir. Evet. Eğer böyle bir kanama kişinin herhangi bir uzvundan geliyorsa bu özür tahakkuk etmiş demektir. Bu kimse artık her namaz vakti için abdest alır. Tabii özrün başlaması, özrün devam etmesi, bir de özrün nihayete ermesi vardır. Özrün başlamasıyla özrün nihayetinde istiab yani devamlılık yani istimrar şartı vardır. Ama özrün devamında bu şart yoktur. Şöyle ki bir kişinin özür sahibi olabilmesi için vaktin başından sonuna kadar o özre sebebiyet veren şey ne ise ona fırsat vermemesi gerekir. Devamlı gelmesi gerekir. Özür sabit olduktan sonra artık istimrara, devamlılığa gerek yoktur. İki namaz vakti arasında bir kere zuhur etmesi, bir kere kendisini göstermesi özrün devamı için yeterlidir. Özrün nihayete ermesinde ise inkıta olmalı ve inkıtada yani kesiklikte istiab olacak, kaplama olacak. Yani vaktin başından sonuna kadar o özür hiçbir zaman vuku bulmayacak. Yani şöyle örneklendirelim. Diyelim ki öğle vaktinde kişinin işte burnu kanıyor, dişi kanıyor ve ikindi namazına kadar abdest alıp namaz kılacak fırsatı bu kişiye vermedi. Evet. Artık bu insan özür sahibidir. Sahibül özür denir. Bu kimse ikindi vakti girdiğinde abdestini alır ve o şekilde özür olsa da namazını kılabilir. İkindi vakti içinde bir kere özrü gösterdi ve kesildi. Özür devam ediyor. Akşam yatsı arasında bir kere gösterdi, kesildi. Özrü yine devam ediyor.
5: Aralarda ama vakit girdiğinde abdestini tazeliyor.
6: Yatsı ile sabah namazı arasında bir kere gösterdi, kesildi. Yine özür devam ediyor. Sabahla öğle arasında bir kere gösterdi, devam ediyor ama ikindi ile akşam arası hiç göstermedi. Yani hiç zuhur etmedi, özür aldık nihayet ermiştir. O yüzden özrün başlaması, özrün devam etmesi ve özrün son bulması şeklinde mesele bilinmelidir.
5: Evet hocam. Hocam bir diğer sorumuza kadın namazsızken yani hayız halindeyken herhalde İlah suresini okuyabilir mi diye sormuşlar.
6: Kişinin aybaşı halindeyken ya da kişi cunupken Kur'an-ı Kerim okuması caiz değildir. Ancak Kur'an ayetlerini Kur'an olarak değil de dua kastıyla, zikir kastıyla okuyabilir mi, okuyamaz mı? Bu konu Hanefi mezhebinde tartışılan konulardan bir tanesidir. Evet. Bazıları bunu genelleştirerek o ki Kur'an ayetidir, velev ki zikir olsa bile, velev ki dua mahiyetinde olsa da okuyamaz görüntüler gibi İmam-ı Birgivi de bunu söyleyenlerden bir tanesi. Ama Hanefi fukası özellikle müteahhir ulemaya baktığımız zaman hemen hemen çoğunluk Fatiha gibi bir sure dahi olsa ya da İhlas gibi bir sure dahi olsa eğer kastı Kur'an kıraat etme kastı değil zikir ya da işte dua mahiyetinde olursa bunu yani bu niyetli olursa okuyabilir görüşü ifade ediliyor. Ama burada ihtiyatla davranmak gerekir. Belki dua o anda hani kısa bir tam bir sure olarak değil de kısa bir dua Rabbena atina Rabbena gıfirli gibi bu tarzda bunu söylemesinde bir şey dememeli. Ama bir sureyi baştan sona okuyorsa evet tamam Hanefi mezhebinde buna izin vardır. Kur'an niyeti olmaksızın ama en azından ihtilaftan kaçmak ihtiyattır diyebiliriz.
5: Besmele ile alakalı da diyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetten midir hani şey midir diye. Onu da söylemeyin. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Eğer Bismillah sadece söyleyeyim.
6: Şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Nemil suresinde İnnehu mine Süleyman ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim geçen oradaki Besmele'nin ayetten bir kısım olduğu müttefakun aleyhtir. Orada herhangi bir ihtilaf yoktur. surelerin başında gelmiş olan besmelelerin surelerden birer ayet olup olmaması evet. tartışma noktası evet. budur. Ama hani besmeleyi de kişi Kur'an ayeti olarak okumayıp da bir işe başlama, bir zikir mahiyetinde okursa da ki bunun aybaşı halinde olması ya da cunup olması engel olarak teşkil etmeyeceğini söyleyebiliriz.
5: Evet. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Kaza namazlarım var. İş yerimde hiç işim yokken kılsam caiz midir? Kul hakkına girer mi? Yani?
6: Şöyle iş yerim derken kendi iş yeri değil anladığımız evet, kadarıyla. Çalışan. Birinin yanında çalışan ücretli ecir. Tabii böyle olduğu zaman burada mesai devreye girecektir. Yani işvereni ona işte şu saatler arasında benim için çalışacaksın ve sen de buna karşılık bir ücretini vereceğim. Bunun sadece istisnai durumu nedir? Asli ihtiyaçtır. Haceti asliye dediğimiz belki yemesi, içmesi ya da işte affedersiniz tuvalet ihtiyacı, bir de farz olan namazı, ibadeti. Kaza namazı da farzdır ama o muvassadır. Yani bu saatten sonra belli bir vakti yoktur. Dolayısıyla onu ben iş yerinde mesaiden zamanda kılayım derse işverenin izni almadan bunu yapması doğru olmaz. Kul hakkına taalluk eder. Yani işvereni buna müsaade ediyor veya işvereni onun işte kaza kılmasıyla, nafile kılmasıyla ilgilenmeyip ya sen şu işini yerine getir, bunun haricinde boş vaktinde ne yapıyorsan yap şeklinde genel bir izin verdiyse olabilir. Ama yok, işvereni orada sen bu saatler arasında burada duracaksın, sana aha ücretin buna mukabil, burada sadece farz namazlarını kılabilirsin ki buna istisna etmesine de gerek yok, asli bir ihtiyaçtır. Bunun haricinde işte ben nafile namaz kılayım veyahut da kendi bireysel şahsi işlerimle meşgul olayım demesi doğru mudur? Elbette doğru değildir. Bu yanlıştır. İşverenin hakkına tecavüzdür. İşvereninden bu konudan izin alması gerekecektir.
5: Evet hocam. Aslında son dönemlerde hocam bu internet olayın çok artması sebebiyle bazı iş yerlerinde kardeşlerimiz duruyor. İşte ben birazcık dinleneyim, şey yapayım. Eline telefon alıyor, telefonla uğraşıyor, vaktini orada geçiriyor, sosyal medyada geçiriyor.
6: O ayrı bir problem zaten. Ayrı evet. bir dert, ayrı bir musibet. Hele de dediğiniz gibi çalışan biri ise, işvereni olan biri ise, yani orada o kişinin bazıları orada ticaret de yapabiliyorlar.
5: Evet,
6: yani
5: çok
6: bireysel ticaret olarak evet. da kullanılıyor. Bu doğru olan ameliye değil. Çünkü bu kişi eğer eciri hassa, ne demek eciri has? Yani hususi o kişinin o saatlerinde icaresinde olmuş olan, kendisini kiraya vermiş olan kişi ise. Evet. Yani akşam sabah 8, akşam 5 neyse bu saatlerin tamamını vermiş ve buna karşılık ücretini alıyor. Bu saatleri artık kendi şahsi için kullanmamalı. Kendi şahsi inisiyatifi doğrultusunda hareket etmemelidir. O yüzden onu hani ben kafamı dağıtacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ama bazı şeyler örfü olarak müsamahalı davranılabilir. Evet. Yani işvereni buna göz yumabilir, bir şey demeyebilir. İnsanların bu konuda tahammülü olabilir. Onlar müstesna. Evet. Ama onu da istismar etmek, onu daha ileriki boyutlara taşımak doğru bir şey değildir.
5: Evet hocam. Bir diğer sorunuz da hocam. Sabah namazı mütakiben cami avlusunda cemaatten ilk çıkan musafa ediyor ve yanına duruyor hoca efendinin. Her gelen musafa ediyor, yanına duruyor. Bayramlarda yapılan bayramlaşma gibi. Bu doğru mudur, bidat midir diye sormuşlar hocam.
6: Şimdi soru aslında şu, namazlardan sonra yapılan musafanın hükmü nedir?
5: Evet.
6: Hattı zatında musafa sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda hadis-i şerif vardır. İki Müslüman birbirleriyle musafa yaptığında elleri birbirinden ayrılana kadar bütün günahlarından arınacak. Ancak bunu namazdan bir parçaymış gibi yapmak doğru mudur, değil midir? Bu konuda İmam-ı Nevevi Rahimullah'ın fetavasında bunun şiddetli bir bidat olduğundan bahsediyor. Ama bunun hilafına dair yine Hanefi fukasından itiraz edenler var. Burada hatta şöyle bir yorum getirilebiliyor. Bu kişiler öncesinde birbirleriyle musafa hiç yapmamışlarsa namazın akabinde musafa yapmaları bu sünneti ihya edebilmek adına bir mani değildir.
5: Evet.
6: Ama namazdan önce biz zaten beraberdik, bir musafa yaptık, namazı kıldık ve namazın akabinde namazdan bir parçaymış gibi
5: Allah kabul
6: bunu yapmış diyeyim. Şeklinde yapılırsa bu manada bidat olduğunu söyleyenler var. Ama bunu bir ibadet mahiyetinde değil, sadece kişilerin birbirlerine bir hayır duası olursa, yani bir ibadet ettik, Rabbim bu ibadetimizi kabul buyursun şeklinde olursa bu müsamahalı davranılabilir. Bir de dikkat ederseniz soruda sabah namazından sadece bahsediyor.
5: Evet, onun harici yapılmıyor.
6: Bu demek şudur, yani sabah namazı günün ilk namazıdır, ilk iptidadır, ilk beraber beraberliktir ki zaten ilk iptida, ilk beraberlikteki musafaha sünnettir. Bundan sonrakilerle alakalı tartışmalardan bahsediliyor ki bu zaten ona imkan tanımış olmamaktadır. Ama bu bazı bölgelerde, bazı köylerde her namazdan sonra ve namazın bir parçasıymış gibi, tesbihatmış gibi. Hmm. Hatta biri diğerini zem ederken adama bak musafahaya bile kalmadı. Şeklinde bir itama sebebiyet verecek tarzda namazdan bir cüzmüş gibi bir algılanma varsa bu doğru bir şey değil. Bundan kaçınılması, oradaki hoca efendilerin bu konuda insanları uyarması gerekecektir.
5: Evet hocam. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdiriyoruz hocam. Son olarak dua babına neler söyleyeceğim?
6: Rabbim dünya üzerindeki zulmü bertaraf eylesin. Başta Siyonist olan bu Yahudileri, Siyonistleri kahru perişan eylesin. Onların bu konudaki mağlubiyetini de tez zamanda Rabbim bizlere göstersin.
5: Amin inşallah hocam. En önemlisi de o. İnşallah bir an önce Gazze'deki kardeşlerimizin de huzurundan kurtulduğu günleri de hepimize görmek nasip olur.
6: Amin. Amin.
5: Yine sizlerden sorularınız varsa onları ilmihaletlealegül.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
3: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
4: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Şimdi reklamlar.
8: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
12: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve

0: Çocuğumuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güven. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Bütün dünya ve yettehidu fî zemânil milelü küllüha. İsa Aleyhisselam zamanında bütün milletle, millet din demek, millete İbrahim, İbrahim Aleyhisselam milleti dini demek, ırk manasında konuşmuyoruz. Onun zamanında bütün dinler birleşecek. Yani bütün dünyaya hakim olacak. Hüvellezî ersale rasûlehu bil hüdâ ve dinil hak. Hak dinle gönderdi Resulü. Adam bana hala anlamıyor, onu soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyor dünyaya hakim olmadı. Mehdi zamanında nasıl olacak? Anlamıyor. Yahu diyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmadı ama Efendimiz bunu haber verdi mi? Şeref kime kaldı yine? Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dini kim getirdi? O getirdi. Yolu kim açtı? O açtı. Gayipten haberleri kim verdi? O verdi. Kisra yok olacak, daha kurulamayacak. Kaysar yok olacak, daha kurulamayacak. Hele ki Kisra felak Kisra ba'du. Hele ki Kaysar felak Kaysar ba'du. Vele tunfekanne kunuzu ma fi sebilillah. O zaman iki imparatorluk var. Amerika, Rusya. Gibi şimdi. Biri Acem, Pers İmparator, biri Kaysar, Rum İmparatorluğu. İkisi de bitti diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zamanlarda söylüyor? Medine'de kendini savunmaya almış, hendekler kazıyorlar. Hendeklerle Medine'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Mekke'den 10 bin kişilik ordu kalkmış gelmiş. Beni Kureyza, Beni Nedir, Yahudiler de sözü bozmuş. 5 binde o eklenmiş. 15 bin gavurun saldırısında evini, ocağını düşünüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe evini düşünüyor, hanımını düşünüyor. Medine'ye baskın yedik diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki gaybtan Allah'ın bildirmesiyle haber veriyor. Ne diyor? Kisra bitti diyor. Daha güzel. Bu o zaman denmez ki. Bir harp kazanırsın Bedir'i. Bedir'den sonra, yani Bedir'den sonra Ebu Cehil gebermiş. 70 gavur nalları dikmiş falan. Orada Medine'ye geldiğinde büyük bir zafer kutlu.

0: kutlaması tabii hak ediyor. Onların kutlaması namaz, ibadet tabii. Evet, burada bu söz, daha sen dur, Kisra da bitecek, Kaysa da bitecek dedin mi, sahabe de anlar, herkes de makul. Ama sen hendek kazıyorsun, kayaları kıramıyorlar, verin bana diyorsun, baltayı, balyozu alıyorsun, bir vuruyorsun, bir ateş kıvılcımları çıkıyor, İstanbul'daki köşkleri gördüm, Konstantiniye fetholundu diyor. Kaç sene sonra? Daha Hazreti Fatih'e kadar fetholmadı. Gerçi kaç taraf Arap camisinin oralarda kısmi bir fetih söylenebilir. Yani sahabe tabi'in zamanında da orada Arap camii bile yapıldı. Araplar orada yerleşti. Mesleme zamanında. Dolayısıyla o şimdi bazı sahabe ve tabi'in zamanında da İstanbul'un kısmi Karşıyaka, Kasımpaşa'nın o taraf Arap camii tarafında falan Araplar yerleştiği için Arap cami deniyor. Orada ibadetler, namazlar başladı yani. Dolayısıyla yani ama merkez Hazreti Fatih'e kadar. Hazreti Fatih şurada ne kadar oldu? 500-600 sene. Oldu olmadı. Hicri'yi de tabi hesap edersen belki 600 oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne kadar sene sonra? 800 sene sonra. Üzerine 600 koysan 1400 edecek. 800 küsur sene evvel. Balyozu buraya. İstanbul fetholundu diyor. Şam fetholundu diyor. Kudüs fetholundu diyor. E münafıklar da hasbelkader orada. Onlar da böyle diyorlar. Rezil olacağız şimdi, güleceğiz diyorlar. Aman birbirine de işaret ediyorlar. Çünkü sahabe-i kiram çok ciddi insanlar, Hazreti Ömer falan. Ne gülüyorsun lan falan, sen münafık mısın, gel. Onu halleder, onun için gülmemek için münafıklar kendilerini zor tutuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği müjdelere çok abartılı buluyorlar. Ya diyor adam, diyor Medine'de evini kurtarmaya uğraşıyoruz. Ha burada kazı yapıyoruz. Medine'yi kurtaramıyoruz, Medine'yi. Bırak Mekke'yi. Sen neden bahsediyorsun? Konstantiniye'den, Şam'dan, Herakl'den, Kisra'dan ya. Ama ne de Allah bildiriyor. Hazineleri de Celle Celaluhu Allah yoluna infak edilecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar zaman sonra oldu bu? 5-6-7 seneler sonra. 2 sene içinde Hazreti Ebubekir Efendimiz vefat etti. O mürtetlerle savaştı. Dini yeniden Arap kabileleri arasında tesis etti. İslam'ı en büyük vazife Hazreti Ebubekir Efendimiz yaptı. Çünkü orada o mürtetlerle baş etmeseydi din bize kadar ne zekat gelecekti, ne namazın 5 vakti, ne rekat, hiçbir şey gelmiyor. Din gitmişti. Hazreti Ebubekir o bir peygamber ameli yaptı. Radıyallahu teala. Bir peygamber ameli yaptı. Hazreti Sıddık. Çok ahlaklı, halim selim olduğu için yönetemez, yürütemez. Kızı bile, Ayşe annemiz bile. Babam çok şefkatli, merhamete ağlar, bayılır. Şimdi namaza o geçerse senin yerine ya Resulallah. Ömer çok serttir. Ama işte öyle olmadı. Ebellâhu vel mü'minî illâ Ebu Bekir. Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. Ey Ayşe, işi karıştırma dedi. Sen babana acıyorsun, ben İslam'a acıyorum dedi. Ya o babasını acıyor yani. Babam bu yükün altına girmesin. Çünkü babam nahif bir insan, zayıf bünyeli bir insan. Hazreti Ömer. Ama Hazreti Ömer bile Hazreti Sıddık'ın çıkışını yapamadı. Hazreti Sıddık ne dedi? Zekat vermeyenlerle savaş edeceğim. Ya dine namaz kılıyor adam. Namaz kılsın dedi, namazla zekata ayıranı. Dini ayırmış olur. Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne zekat tahsilatlar gönderiyor devlet oraya da? İşte şu kadar koyun, şu kadar keçi. Bir oğlak, bir keçi yavrusunu eksik versinler yine savaşacağım. Şu anda biz bu işi sıkı tutmazsak din gider dedi. Hazreti Ömer bile orada, ya Babekir dedi, ya sen kıble ehli namaz kılan adamlarla mı şimdi savaşa sokacaksın bizi? O da öyle bir iştihat yap. Hazreti Ömer'e dedi orada, sen dedi cahiliyet döneminde çok dedi aslandın dedi, şimdi korkak mı oldun? Hazreti Ömer estağfurullah dedi, niye korkacağım dedi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. İştihat meselesi. Doğruyu anlamaya çalışıyoruz. Vallahi dedi, sen de gelmesen gideceğim. Hiçbir ordu da gelmese gideceğim. Mürtetlerin üzerine atılır. O zaman tabii mürtet mi değil mi meselesi de var. Çünkü zekatı vermemek amel bakımından günahtır, haramdır ama inkarı mürtet eder. Ama bu tabii sonra işi şeye doğru çekti. Yani oradan tutturabilselerdi onu da saymıyoruz, bunu da saymıyoruz. Sen kimsin diyeceklerdi. Tamamen dinden çıkacaklardı. Hazreti Sıddık ne yaptı? Tek başıma giderim. Bir kolum kesilse öbür kolumla, öbür kolum kesilse vücudumla üstlerine atlarım dedi. Yine Resulullah'ın dinini sallallahu aleyhi ve sellem bozdurmam deyince Hazreti Ömer dedi ki Allah senin gönlünü göğsünü şerh etmiş. Yani manevi bir feyizle, cesaretle, şecaatle donatmış. Sana itaattan başka biz bir şey yapamayız dedi. Ve Hazreti Sıddık o vazifeyi gördü. Ama ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Kudüs fethi, Fars fethi, İran, şimdiki İran, Kisra'nın fethi, Kayser'in fetihleri. Hazreti Ömer döneminde bütün Amerika, Rusya gibi düşün iki devletin hazineleri, bütçe yani merkez bankaların şey veyahut da neyse nerelerde ne malları, emlaklar geldi Medine'nin ortasına, Mescid-i Nebevi'nin önüne döküldü. Şimdi Resulullah zamanında olmadı bu işte. Hazreti Ömer zamanında nasıl oldu? Onu anlamıyorsan Hazreti Mehdi zamanında da İslam dünya hakim olacak. Tabi anlamazsın. İsa Aleyhisselam'a niye nasip oluyormuş? Ya o ben ümmet olayım diye yalvardı da kabul oldu zaten. Peygamber olayım diye bir daha yeni peygamberlik istemedi ki ne? Ümmet olma şerefiyle gelecek. Ve bu ne buyuruyor? Resulü gönderdi hak dinle. Liyuzhirahu. Onu galip etmek için. Neticede lem akıbet içindir. Liyuzhirahu. Onu akıbet galip edecek. Aleddini küllihi. Bütün dinler üzerine. Şimdi hüccet ve galebe bakımından, ilim bakımından, Kur'an'ın doğruluğu bakımından, tahrif edilmemesi bakımından dünyada İslam'dan başka bir din gerçek manada hak bir din yok. Bunu Yahudi'de, Hristiyan'da artık kendi kitabının 40 parça olduğunu, önüne gelen hahamın, papazın tahrif ettiğini, Kur'an'ın değiştirilmediğini artık bunu dünyanın gavuru da kabul ediyor. Bir İncil 40 tane, bir Tevrat bilmem ne kadar. Onu konuşmuyoruz. Orada galip geldi İslam. Şu anda din olarak hak bir din arayan araştırmacı, profesör, gavur, diyelim ki kafirler daha araştırıyorlar. Adamlar araştırıyorlar. En sonunda geliyorlar İslam'ı buluyorlar. Çünkü neden? Körü körüne gitmiyor adam. Araştırınca hakkı buluyor. Çünkü ilim eğer doğru ilimse hakka götürür. Yalan bir ilim değilse ilim hakka götürür. Birçok kafir onun için İslam'a hidayet buldu. Mühtedi oldu. Şu anda dünyada Yahudi oranı mı artıyor? Din olarak Yahudi dinine giren mi artıyor? Hristiyan dinine giren mi artıyor? Budist dinine giren mi artıyor? İslam dinine giren mi artıyor? Hele ki Avrupa'da. Hele Avrupa ve Amerika rakamları da doğru söylemiyorlar. Şu anda Rusya'da Müslüman oranı yarıya yakın, yarıdan fazla diyen de var. Tabii ki bunun bir de Türkiye Cumhuriyetleri'nin de orada kalan eski nüfusları olduğu için oradan da tabii Kırgızı'dır, Kazağı'dır, Tacikidir, Özbekidir onlar da Müslüman olmak hasebiyle onu konuşmuyorum. Ruslarda oluk oluk Müslüman olan var. Peki şimdi zaman teknoloji zamanı. Eskiden olsa körü körüne anadan atadan kalma efendim genetik yapı gibi derdi ki ben anamın dinindeyim, babamın, atamın yolundayım derdi. Tamam. Şimdi dünya şeffaflaştı. Deliller ortaya dağıldı. Bütün kitapların mealleri, tefsirleri, izahları internetlere doldu. Dünyanın hangi dilinde istese o dilden Kur'an'ı, tefsir, hadisi o bulabiliyor. Peki bu kadar ilim sebepleri arttığı bir dönemde hangi dine yöneliş artıyorsa anla ki bu millette manyak değil. Adamın efendim Almanı bilmem efendim Fransızı şusu busu bunlar da salak değil. Ya bunlardan Müslüman oranı artıyorsa İslam'ın hak olduğunun delilleri aşikar olmasa artmaz. O da genetiğine gider. Ama hakka gidiyor. Çünkü neden? İlim sebepleri arttı. Araştırıyor. Araştırınca bir bakıyor. Bütün Kur'an-ı Kerim'in buyurdukları hala çıkmaya devam ediyor. Hala hadis-i şerifler. Hele hadis-i şerifler. Oho! Yani hadis-i şerifte sineğin kanadındaki birinde zehir, öbür kanattaki panzehirin hadisini Japon çözüyor. Hadiste olduğunu öğrenince Müslüman olmak zorunda kalıyor. Öbürü denizde iki suyun birleştiği yer var. Onun balığı ona geçmiyor, onun balığı ona taşmıyor. Tuzlu su, tatlı su yan yana böyle duruyor. Yere geliyor, bölgeye geliyor. İşte efendim neyse, Cape Town'daysa, şuradaysa, burada alektilafi rivayet. Birkaç yerde bu olaylar var. Bazen de dereyle denizin birleştiği noktalar var. Burası tatlı su, burası öz. Su girmez mi birbirine? Su olur da girmez mi birbirine? Bunları görüyor. Meracel Bahreyn'i el tekiyan çıkıyor. İşte beynel ve berzahunun sırrı çıkıyor. Adam Müslüman oluyor. Adam bunu evvelce bilmiş değil. Şimdi daha nice tıbbi. Çörek otunda bir mucize çıkıyor. Şifa mükülde ellesem. Ölüm hariç her derde deva olduğu çıkıyor. Şimdi öyle bir inceleme araştırmalar. O çörek otunun Almanya'da bir yatırım var. Bütün eczaneler meczaneler bunun şeyi. İhtisas uzmanı olmuşlar. Yağını ayrı bir şey. Şu an şuna yarar, bu buna yarar. Her şeyde ona ilaçta fayda buluyorlar. Hadis-i şeriflerden işte ne diyorum sana müsteşrikler bizim ilahiyat hocalarından önce davranıp da o hadisleri hep gavurlar incelediler. Çoktan onların kitaplarını hazırladılar. Bu arada çok da istifade edilen oldu. Müslüman olan da oldu. Bizden birkaç tane gavur olan oluyor. onlardan yüz binlerce, milyonlarca Müslüman oluyor. Demek ki hak yol üzereyiz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabeleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ve yine bizi sizlerle buluşturan Mevla Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Malumunuz televizyonumuz yeni yayın dönemine başladı. Tabii stüdyoda, arka planda, masada bazı değişiklikler ve yenilikler göreceksiniz. İnşallah yeni sezonumuz bizim için hayırlı olur. Bundan sonraki tüm vetire bizim için hayırlı olur. Bugüne kadar geçirdiğimiz vetireden daha hayırlı olur inşallah bundan sonraki vetiremiz. Tabii değişmeyen biziz. Mehmet Fatih Can ve ben. Hoş geldin abi.
4: Hoş bulduk Aziz. Teşekkür ederim.
3: Evet, zaman değişiyor, mekan değişiyor. Efendim konsept değişiyor ya da dekor değişiyor ama hamdolsun biz değişmiyoruz. Biz yine buradayız. Nasıl buldun yeni dekoru?
4: Vallahi çok güzel. Hayırlı mübarek olsun.
3: Evet, biraz magazin yapalım.
4: Yani inşallah zaten burada ele aldığımız konular, işlediğimiz konular kıymetli konular.
3: Eyvallah.
4: Yani ona eşdeğer bir stüdyoda şu an yayın yapıyor olmak gerçekten mutluluk verici. Vallahi hayırlara getirsin inşallah. Çok daha güzel hizmetlere, sohbetlere, programlara
3: İnşallah.
4: Cenab-ı Hak burada imza atmak nasip eylesin diyelim İnşallah. Ama işte yani cemaat cami ne kadar büyük olursa olsun imam bildiğini okurmuş. Biz yine burada inşallah bildiklerimizi konuşacağız. Aynı zamanda burada konuşurken öğreniyoruz da.
3: Eyvallah.
4: Sen bir şey söylüyorsun değil mi?
3: Tabii.
4: Ben ondan besleniyorum. Böyle gidecek inşallah ama gerçekten takdir ettim. Hayırlı evet. olsun.
3: Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hepimize hayırlı olsun. Arka planda artık İstanbul resmi var. Tabii İstanbul malumun olduğu üzere simgesel bir başkent. Uzun yıllar dünyada tabii Türkiye'nin son dönemdeki aktif beynelmilel uluslararası siyaseti sebebiyle Türkiye'nin ismi çok bilinmiyor ama emin ol yurt dışında yaşayan arkadaşlarım vardı. Uzun müddet yaşadılar. Ve oradaki arkadaşlarımın tecrübesine istinaden söylüyorum bunu şu an. Türkiye'nin adını bilmeyen çok fazla, işte Amerika'da ya da başka uzak ülkelerde Türkiye'nin adını bilmeyen çok insanla tanıştık. Ama hepsi istisnasız İstanbul'u biliyordu diyor. İstanbul gerçekten nevi şahsına münhasır bir şehir. Ve dünyanın baş şehri gibi denilebilecek bir yer. Biliyorsun yani Fransa, Rusya, İngiltere biraz da buranın başkalarının eline geçmesini engelleyen şey kendileri alamıyorsa başka bir ülkenin almasını da razı olmayıp yine mevcut sahiplerinde kalması hususundaki ortak görüşleri.
4: Evet,
3: hatta
4: doğru.
3: Napolyon'un da bu hususta
4: doğru.
3: Efendim beyanı var. Yani İstanbul'un işgaliyle ilgili çok defa plan proje yaptık. Ama müttefiklerimizle her masaya oturduğumuzda üzerinde ittifak edemediğimiz tek şey buydu. Peki İstanbul kimin olacak? Bu sebeple hiç İstanbul'a işgale yeltenmediler. Milli mücadele dönemindeki İstanbul işgali meselesi de başlı başına konuşulması gereken bir meseledir. Biliyorsun Mondros'un 7. maddesine istinaden aslında kalıcı bir işgal değil, güvenlik gerekçesiyle muvakkat bir işgal meselesidir. Silahlı olarak mağluben gerçekten girilmiş ve işgal edilmiş bir şehir durumu değildir. Yani buradaki askeri güçlerimizin müsaade etmesi, izin vermesiyle izinli olarak gelmişler. Bu ayrı bir mesele, bahsi diğer. Meseleyi niye açtım? Arkamızda İstanbul resmi var. Bunun bir manası var bizim için. İstanbul bizim için kıymetli ve değerli, kıymetli seyirciler. Artık alakadarın imkanı bir müddet bu fondaki güzel, efendim iç açıcı, maneviyatı da bize hissettiren bir İstanbul silüetiyle ve resmiyle, bir gece resmiyle bir müddet programımıza devam edeceğiz.
4: Ama sohbette gece yapıyoruz zaten.
3: Sohbeti de gece yapıyoruz. Evet, evet gece fonu var arkada. Güzel. Evet, tevafuk. Şimdi kıymetli seyirciler, bildiğiniz üzere iki hafta üst üste NATO'yu konuştuk. NATO'yu hazırlayan sebepleri konuştuk. Ve sırayı NATO'nun kuruluşuna getirmiştik. Akabinde de Türkiye'nin NATO'ya üye oluşuyla ilgili efendim bir bahis açacağız. Muhtemelen o bu programa yetişmeyecektir. Önümüzdeki programa kalır diye tahmin ediyorum. Ama onu konuşurken şunu da konuşalım istersen. Yunanistan'ın bir ara dahili karışıklıklar sebebiyle NATO'dan çıkması, daha sonra yine NATO'ya girmesi, NATO'ya girerken Türkiye'de yapılan darbe, darbenin akabinde Yunanistan'ın NATO'ya girmesine Türkiye'nin olur vermesi, evet vermesi için Türkiye'deki bir takım siyasi mühendislikler ve bunun Türkiye için acı sonuçları üzerine de konuşmak uygun olur diye düşünüyorum. Türkiye'nin NATO macerasını konuşurken bunu da konuşalım belki.
4: Tabii Türkiye'nin NATO macerası aziz aslında. 60 yıllık, 70 yıllık bir macera. Türkiye'de bu vetire içerisinde cereyan eden siyasi, sosyal, iktisadi ya da dini ne kadar hareket, dalgalanma varsa bu NATO konsepti çerçevesinde düşünmeyi gerektirecek kadar evet. Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir yer işgal ediyor. Ya,
3: maalesef tabii. Gerçekten Türkiye'nin evet. Son 100 yılında yani bu devlet bizim, bunu söylemek bana elbette acı veriyor. Ama düştüğünün farkında olmayan kalkması gerektiğini bilmez diye bir söz var ya, oradan hareketle söylüyorum. Sürekli dahili işleyişimize müdahaleye açık bir durum arz etmiş siyasetimiz. Bu son 15 yılı bundan istisna tutabiliriz. Dünyayı ve büyük bir takım devletleri, düveli muazzamayı da rahatsız eden son 15 yılda en büyük sebep artık Türkiye'nin dış müdahalelere daha kapalı hale gelmesi ve bunun bir yere kadar son noktasının 15 Temmuz hadisesi olması. O bir milat gerçekten. Ama hala tabii bir takım tesirlere açık mı? En azından sosyopsikolojik ve kültürel. Evet öyle. Şimdi müsaaden olursa NATO meselesi, NATO'nun kuruluşunu konuşacağız. NATO nasıl kuruldu? Ama bundan evvel yine müsaaden olursa güncel bir meseleye işaret etmek, o hususta birkaç fikrini duymak isterim. Bu da yine NATO ile ilgili aslında. Biz mesela bir NATO ülkesiyiz.
4: Hayır, tabii.
3: Konuşmak istediğim şey, fikrini merak ettiğim şu. İsrail'in birkaç gündür Türkiye ile savaş tamtamları diyelim, amiyane ifadeyle kıymetli seyirciler, işte televizyon, medya ve bir takım etkili ve yetkili şahıslarının kamuoyuna yaptığı açıklamalar Türkiye ile karşı karşıya gelecek bir süreci, vetireyi anlatıyor. Özellikle son 1-2 gündür ise deniz üzerinden donanmaların karşı karşıya gelmesi gibi bir durumdan bahsediliyor. Ve bunu dillendiren Türkiye değil, İsrail ısrarla bunu dillendiriyor. Bir müddettir hemen bize sürekli işte 1820'den beri karşımıza bir piyon olarak çıkarılan ve piyon olmaktan hiç bıkmamış, ağır bedeller ödediği halde, özellikle Milli Mücadele dönemindeki onların Anadolu Küçük Asya işgali diye ifade ederler. Ağır bedeller ödemiş olmalarına rağmen hala Batı'nın Türkiye'ye karşı piyonu olmaktan kendilerini kurtarmak ister gibi bir halde göstermeyen Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı ortaklık ve ikide bir onların yaptığı beyanlar, işte İsrail'le güzel bir işbirliğimiz var, işte silah aldık, alıyoruz, savunma ittifakı kurduk, işte Türkiye'ye karşı yani öyle bir tavırları var ki Türkiye artık bizden korksun, bir tarafta İsrail, bir tarafta Yunanistan, ya biriniz 6 milyon, biriniz 10 milyon, buradan İstanbul'dan 25 milyon tükürse Yunanistan'ı sel basar. Yani amiyane ifadeyle söylüyorum, biraz belki şey oluyor, yani kahvehane köşesinde söylenen bir ifade gibi oldu ama o kadar şey yapıyorum yani Yunanistan'ı. Kendileri de biliyor ki Türkiye ile mücadele edecek bir güçleri yok. İsrail'in de yok. Ukrayna'nın da Rusya ile yoktu ama besliyorlar. Onlar tabii ağababalarının kendilerini sürekli beslemek suretiyle Türkiye'ye karşı dayanabilme gücü olduğunu onlar da biliyor. Şimdi NATO Türkiye üyesi, yani Türkiye NATO üyesi, İsrail ve Yunanistan da NATO üyesi. Bir kere burada iki NATO üyesinin, özellikle birinin, yani Türkiye'nin hasmane bir ifadesi pek görülmüyor. Ama Yunanistan özellikle bir saldırı dili kullanıyor. Bir NATO üyesi. Ama iki NATO üyesinin özellikle birinin diğerine böyle bir tavır ortaya koymasına dair ciddi bir tepki görmedim. Yani böyle bir durum olursa NATO nasıl bir tavır takınır? Arabulucu mu olur? Taraflardan birini mi tutar? Tarafsız mı kalır? İşin açıkçası NATO'nun buna benzer NATO üyesi iki ülkenin birbiriyle askeri problem yaşama durumundaki vaaz ettiği bir prensip varsa nedir onu da bilmiyorum. Diğeri Amerika'nın ve Avrupa'nın siyasi olarak halkları olmasa da siyasetinin arkasında olduğu bir İsrail'in ısrarla Türkiye ile karşı karşıya gelme durumu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya da bu savaş tamtamları ısrarla hani birisi vardır güreşmek istemez, kendinden emindir, güçlüdür. Bir başkası vardır, o da güreşçidir. Ama karşısındaki güçlü rakibini bir şekilde yenmek üzere onun üzerinden prestij devşirebilmek için onu yenme hususu riskli bile olsa bu riski göze alarak sürekli ona elense çeker. Hadi güreşelim, hadi güreşelim. O ya git ben senin klasmanın sıkletin değilim tabii dese bile o ısrarla güreşmeyi teklif tabii eder gibi bir durum var.
4: Tabii. Şimdi bu iki devletçinin öyle söyleyeyim bir tanesi terör devleti zaten. Yani Türkiye'ye karşı sırtlarını dayadıkları güç tarafından Türkiye'yi tedirgin etmek, karar alma mekanizmalarında Türkiye'yi yanlışa sevk etmek adına kullanıldığını düşünüyorum. Bu hep böyleydi zaten. Klasman dedin. Attizatında son 100 yıldır Yunan palikaryasının Türkiye'nin rakibiymiş gibi gösterilmesi bile aslında bu milletin tarihine, tarihte ifade ettiği anlama, manayı hakaretti. Çünkü aynı kategorilerde hiçbir zaman olmadı. Yani Yunanistan dediğimiz yer, yani Mora Yarımadası'nda yaşayan o devletçik daha 1829'da değil mi Osmanlı'dan istiklalini almış. Yani o da İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın ortak hücumuyla böyle bir yapı. Ama dediler ki bu senin rakibin budur. Sen bununla eşdeğersin. Çünkü şöyle yani düştüğünüz zaman, zayıfladığınız zaman zaten bu tür hakaretlere maruz kalırsınız. Ben öyle görüyorum. Sanki Yunanistan'la Türkiye eşdeğermiş gibi her açıdan yani maalesef biz de bunu yutmak zorunda kaldık. Ya da kabul mecburiyetinde kaldık yani. Sanki Türkiye'nin rakibiymiş gibi. Tabii asla böyle bir şey olmadı. İkinci bir husus tabii. Şimdi bir de İsrail'i çıkardılar bizim karşımıza. Türkiye birisi doğudan, birisi batıdan. Ben bunları Batı emperyalizminin ya da Amerikan emperyalizminin Türkiye'yi oyalamak, şaşırtmak, Türkiye'nin Amerika'yı olsun, Batı'yı olsun rahatsız eden hamlelerine karşı bir vesayet savaşçısı ya da güreşçisi gibi bunları kullandığını düşünüyorum. Yani tabiatıyla aslında ciddiye alınacak bir güç değil yani Yunanistan falan dediğimiz. İsrail hakeza, İsrail zaten hakeza öyle. Ama tabii ne var ki bu arkalarına yaslanmış oldukları güç sebebiyle enerjilerini oradan aldıkları için bunlar böyle işte bir takım kabadayılıklar yapabiliyorlar falan. Türkiye'de o büyüklüğüne yakışır. O sabrı, o suskunluğu ya da zamanını bekleme sabrını gösteriyor. Yakışan da bu zaten. Tabiatıyla bu özellikle son dönemde dikkatimi çeken şey şu oldu. Ha şöyle ona önce söyleyeyim. Yunanistan hani piyon falan dedin ya zaten Yunanistan bu piyonluğunun ücretini aldığı için bu piyonluğu oynamaya devam edecek. Ücretini alıyor çünkü yani. Bunu böyle görmek lazım. Evet. Yani Yunanistan'ın bir sanayi üretimi, bir teknoloji üretimi ya da ihracat mallarına baktığımız zaman değil mi? Sadece bir turizm geliriyle falan bir ara biliyorsun iflas etmiştir. Merkez zamanında 200 milyar, 250 milyar avro ile falan belini doğrulttular. Neden? Çünkü Batı medeniyeti kendi döl yatağını yani Grek ve Yahudi yani Judea şeyine bağlar ya, yani antik Yunan köklerini oraya uzatmak, oradan neşet ettiğini iddia eder. O açıdan Yunanistan Batı'nın şımarık çocuğu olarak onların eliyle zaten devlet olmuş ya da devletçik olmuş bir yapı olduğu için onu bir şekilde ayakta tutarlar. İşte Türkiye'ye karşı yanında bir güç olması hasebiyle kullanırlar. Ama işte sesi çok çıkar, o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Fakat tabii eşdeğer güç değiliz yani. Eşdeğer güç değiliz. Şimdi bu İsrail-Amerika ilişkisine gelince orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Buna da Siyonizm kurnazlığı mı demek lazım? Dikkatini çekmiştir. Bu Amerika, İsrail ortaklığında İran'a karşı yürütülen operasyonda artık İsrail'i görmüyoruz. Aradan çekildi ve Amerika ile İran'ı baş başa bıraktı.
3: Evet.
4: Şu an değil mi?
3: Evet.
4: Yani o zaman akla şöyle bir soru geliyor. Amerika İsrail'in vesayet savaşçısı mı? Öyle ya. Hmm. Şimdi vesayet savaşlarında hep büyük güçler kullanırlar değil mi?
3: Evet.
4: Vasi yani vesayet savaşı dediğimiz zaman mesela Ukrayna Avrupa adına bir vesayet savaşı yürütüyor. Değil
3: evet,
4: mi?
3: Evet.
4: Yani Ukrayna NATO üyesi olmadı. Zaten savaşın çıkış sebebi Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmak isteğiydi ve Batı'nın da buna sıcak bakmasıydı ama neyse NATO üyesi olmadı ama şu an sanki NATO üyesiymiş gibi sürekli besleniyor senin de dediğin gibi. Değil mi? Mesela Ukrayna vesayet savaşı kimin? Amerika'nın olsun, İngiltere'nin olsun. Özellikle İngiltere'nin Rusya'ya karşı. Burada şimdi İran, Amerika ikisi kapışıyorlar. Yani aradaki o şey çekildi ve seyrediyor. Görüyor muyuz yani? Yani İran'ı değil mi? Uçakları havalanıyordu, bombalıyorlardı falan. Şimdi böyle bir evet, durum var şu
3: evet,
4: an.
3: Evet.
4: Yani en azından birkaç aydır bu bir.
3: Evet.
4: İkincisi gördüğüm tuhaflıkları seninle paylaşmak istiyorum. İkincisi sanki Amerika ile İran'ın atışması hani bombalaşıyorlar ya birbirleriyle. Acaba petrol piyasalarıyla da bir ilgisi olabilir mi? Petrol borsasıyla da bir ilgisi olabilir mi? Mesela bir barış görüşmeleri vetiresinde dünya petrol fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. Nispi de olsa.
3: Evet.
4: Değil mi? İşte evet. 70'lere falan düşüyor. Biraz daha düşünce bir bakıyoruz. Barış görüşmeleri masadan kalkılmış. Tekrar bombalar karşılıklı olarak atılmaya başlanmış. Ve birden petrol borsalarında yine varil fiyatı yükseliyor. Acaba dedim bunun da petrol borsalarındaki o fiyatları ayarlamakla ilgili, oradaki manipülasyonla ilgili bir tarafı da olabilir mi? Çünkü dinlene dinlene şu an bombalaşıyorlar, öyle söyleyeyim yani. Bir ikinci dikkatimi çeken husus bu oldu. Hmm. Bir üçüncü söylemek istediğim şey, bu İsrail-Amerika ilişkisinde gördüm ki bu yakında enteresan bir şekilde sonuç verecek, onu tahmin edebiliyorum. Sarmaşığın besleyici bir ağaç gövdesiyle ilişkisine benziyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi aşk diye bir kelime var değil mi? Aşk kelimesi var. Bu aşk kelimesi Arapça aşaka'dan geliyor. Aşaka sarmaşık demek.
3: Hmm.
4: Yani metafor kullanacağım. Malum ormanlarda falan görürüz. Böyle dev gövdeli ağaçların gövdesine sarmaşık değil mi? O ağacı sarmıştır sarmaşık. O sarmaşık enteresan bir bitki. Bantuz gibi onun böyle ayakları var. Ağaca sarılır. Ağacı kaplar. O vantuz gibi ayaklarını ağacın gövdesine geçirir ve ağacın öz suyuyla beslenir.
3: Hmm.
4: Bütün hayatiyetini o dev gövdeden alır. Fakat işin tabii dramatik tarafı, bu şimdi aşk kelimesinin etimolojisinde de bu aşaka kelimesi var. Aşaka sarmaşık demek. Yani öyle bir yapışmış ki gövdeye, öyle bir birliktelik oluşturmuşlar ki aşk kelimesi oradan kaynaklanıyor. Fakat bunun tabii dramatik bir tarafı var sarmaşık için. Şimdi yapıştığı o dev cüsseyi, o gövdeyi öz suyunu çekmek suretiyle bir müddet sonra ağaç kurumaya başlar. Ayakta duramayacak hale gelir. Onun işini bitirir.
3: İsrail'de Amerika için böyle bir rol oynuyor diyorsun.
4: işini bitirir ama Sarmaş'ın buradaki trajik, dramatik tarafı şudur. Beslendiği o ana gövde ortadan kalktığı an bu sefer kendisi kurmaya başlar. Yani İsrail-Amerika ilişkisini biraz bu Sarmaşık ve Ağaç ilişkisine benzetiyorum. Şu an tamamen vantuzlarını geçirmiş. Bak şu an İran Savaşı'nı, savaş diyelim hadi, kim başlattı? İsrail başlattı. Şu an aradan çekildi. Amerika'yı bir vesayet savaşçısı gibi İran'a karşı kullanıyor.
3: İran yeni bir ağaç bulmaz. İsrail yeni bir ağaç bulamaz mı? Çünkü Çin'e de yanaştığı, yanladığına dair yorum yapan
4: stratejistler
3: var. Evet. Yani şu durumda Amerika'yı kurutsa bile yeni bir ağaç gövdesi olarak Çin'e dayanacak gibi görünüyor.
4: Ama zaten bu İsrail-Amerika ilişkisi oraya doğru ciddi manada gitti. Ve bunun emareleri de görülüyor. Özellikle şu an Amerikan kamuoyunda şu son bir ay içerisinde tepkiler iyice artmış durumda. Yani yönetim sistem, Amerikan yönetimi o sistem bunu ne kadar daha tolere edebilir, karşılayabilir, gösterebilir bilmiyorum. Bir de özellikle şimdi bu bir belgeselci bir belgesel çekti. New York'taki bu Hasidim mi Yahudileriyle ilgili yaklaşık 100 milyona yakın izlenme olmuş. Özellikle şu an Amerika'da bir haftadır gündemi o meşgul ediyor.
3: Türk bir YouTuber var.
4: Türk YouTuber tabii. Ve Amerika'da özellikle oradaki Siyonist yanlısı, Siyonist Yahudilerin Amerikan devletini ve Amerikan halkının vergilerini nasıl sömürdüğüyle alakalı bir tartışma başlatmış Amerikan kamuoyunda. Bu hala devam ediyor çok güçlü bir şekilde. Diyorlar ki yani gözlemciler bugüne kadar bu yapılarla ilgili bir sürü böyle yapı, bir sürü belgesel çekildi, röportaj yapıldı ama hiç farkına varılmamıştı. Fakat ilk defa Amerikan tarihinde hem de bir Türk YouTuber'ın orada yapmış olduğu yaklaşık 35-40 dakikalık bir belgesel onların içerisinde şu an Amerika'yı sallıyor. Ve Trump bu röportajın yapıldığı kitlelerin temsilcilerinde bu hadise üzerine kabul etmek ve görüşmek mecburiyetinde kaldı. Bunu da bir tarafa not edelim. Yani bu üç şey benim bu çok dikkatimi çekti. İsrail savaşı başlattı. Şu an aradan çekilmiş. Hiç görmüyoruz onu. Amerika ile İran'ın karşı çatışması var. İki, dinlene dinlene bir çatışma var. Acaba bu petrol borsalarındaki dalgalanmaları yönetmek için mi yapılıyor? Bir üçüncüsü de bu ilişkinin tıpkı sarmaşıkla ağacın gövdesini sömüren sarmaşıkla o devasa ağacın ilişkisi gibi bir neticeyle neticeleneceğine dair bir öngörüm var.
3: Türkiye'ye karşı olan savaş çığırtkanlığı benzeri tavrına ne diyorsun? Karşı karşıya gelirler mi? Evet. Gerçekten savaş çıkarmak istiyor mu? Savaşmak istiyor mu gerçekten sence?
4: Yok. Onu da şu şekilde değerlendiriyorum. Şimdi tabii teşbihte hata olmasın. Yani izleyicilerimizden de özür dileyerek söyleyeyim. Köpeklerin havlaması sizi ısırmak, seni ısıracağım anlamına gelmez. Gelmez. Alanıma girme demektir o. Ya da korkusundan dolayıdır o. Yani bu hayvan bilimciler bunu söylerler. Tamam. Evet. Şimdi İsrail'in bu tür hamleleri, bu tür işte bir takım açıklamaları, Savunma Bakanı'nın olsun, Maliye Bakanı'nın olsun, işte o soykırımcı katillerin bir takım açıklamaları, bir takım böyle saldırmaları falan filan, tehditkar bir takım provokatif sözleri aslında tıpkı bu şeydeki refleks gibi Türkiye'nin Suriye üzerinde nüfuzuyla alakalı bana fazla yaklaşma, korkuyorum anlamına geldiğini düşünüyorum.
3: Bu ifaden çok güzel oldu ya.
4: İsrail
3: yani
4: mi?
3: Hani savaşacağım değil de işte benim alanımı işgal etme, ben korkuyorum, işte çok yaklaştın ya da senden tedirgin oluyorum, güvensiz hissediyorum algısı sebebiyle havlıyor. Meseleyi sanki bu izah ediyor yani.
4: Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü yani Türkiye ile Suriye arasında eskiden
3: tamam ama kendisi yaklaşıyor.
4: Yoktu.
3: Kendisi de yaklaşıyor.
4: Şimdi şöyle o.
3: Yani bizim Suriye'deki üslere gitmemiz, Suriye ile anlaşıp orada bazı üslere gitmemiz diyor ki işte Türkiye'nin güneye inmesi biz bir tehdit unsuru olarak görüyoruz. Tamam, sen de Lübnan'a giriyorsun. Golan Tepesi'ndesin. Yani mümkün olsa daha da yaklaşacaksın. Kıbrıs'la şimdi anlaşma yapıyorsun. Tabii. Yani sen bana yaklaşıyorsun. Kıbrıs'la anlaşma yapıp Türk kesiminin de kara sularına dair hakkı olan alanlarda yeraltı kaynakları için arama ve çıkarma anlaşmaları yapıp çalışmalar yapıyorsun. Yani bu senin bize yaklaşman olmuyor. Yunanistan'la silahlı savunma işbirlikleri yapıyorsun. Adamların birçok adasıyla bizim mesafemiz 500-600 metreden tut 1-2 kilometreye kadar, yani seslensen duyulacak mesafede komşuluğumuz olan bir ülkeyle. Bu da bir anlam ifade ediyor. Yani illa direkt senin gelmen gerekmez. Anlaşma yoluyla başka ülkeler üzerinden de bize yaklaşıyorsun. Bu yaklaşma değil ama Türkiye Suriye'de bir üst bölgesiyle ilgili anlaşma yapsa ben yaklaşıyorsun, ben kendimi tehdit altında hissediyorum. Bu evet, aynı şuna benziyor. Bir hikaye anlatırlar. Yahudinin biri caminin avlusunda bir Müslümanı tokatlayıp aynı zamanda da bağırıyormuş. Yok mu kurtaracak olan, bu Yahudiciyi dövüyorlar diye.
4: Güzel izah ediyor. Bu böyledir zaten. Yaygaracılık zaten bunu, yani yaygaracılık şu an küçük yapıların önemli bir silahıdır. Yani Yunanistan'ı da böyle nitelendirebiliriz. Ve Yunanistan Batı'nın zaten bizimle bir hesabı varsa, üzerimize saldıkları, oradan bizi onunla meşgul olmaya sevk ettikleri bir aparattır. Bunu hep böyle yaptılar yani. Ne zamandan beri, yani yaklaşık 100 yıldan beri bu böyle. İkinci bir husus, şimdi İsrail'i devreye soktular. Özellikle Türkiye'de, özellikle Türkiye'nin 2000'li yıllardan sonra ya da ne bileyim 50'lerden sonra, öyle söyleyeyim yani, Demokrat Parti'nin iktidarı ile birlikte biraz böyle bağımsız siyaset izlemeye başlaması, kendi kökleriyle, kendi genetik yapısıyla ilişki kurmaya yaklaşması sebebiyle bunu bile büyük bir tehdit olarak görüp, çünkü şöyle, aslan yavrusu evet bakımsız kalmış olabilir, anası öldürülmüş olabilir sultanlar tarafından, ama neticede o yine aslan yavrusudur. Yani onu eğer serbest bırakırsan, onun gelişimini eğer izlemeye devam edersen, müdahale etmezsen, o yine bir aslan olacaktır ve o alanını koruyacaktır. Bu Türkiye'deki bu 50 sonrası gelişmeleri zaten hep bir tehdit olarak algıladılar. Bunu dış müdahaleyle değil, içerideki aparatların, işte NATO gibi, anlatabildim mi, bir takım uluslararası anlaşmalarla, düşman askerle değil, bir siyasetle, bir antlaşma, bir pakt üzerinden bu topraklara girdi. Ve burada örgütlenmesini öyle yaptı. Yani içeriden bir teslim alma söz konusu. Böyle durdurdular. Türkiye'nin her hamlesini zaten neo-Osmanlıcılıkla, değil mi? Onlar öyle görüyorlar. Ya biz onu görmesek bile aslında onlar görmeleri gereken şeyi görüyorlar. Gördükleri şey doğru aslında. Değil mi? Her şeyi aslında rüceler. Tabiatıyla hep Türkiye'deki o şeyi, nasıl söyleyeyim, o gelişme vetiresini, o gelişme trendlerini hep bu şekilde, bu tekrar Osmanlı zihniyetine doğru gidiyor. Özellikle Türkiye'de artık sandıktan işte milli, dini hassasiyetleri olan, değil mi, halkınla, yani halkın içinden çıkmış bir takım yapıların iktidara gelmiş olması da zaten. Şimdi devlet bizim ama düzen bizim değildi. Tabiatıyla şimdi aslında düzen üzerinden bir mücadele var. Şimdi düzen değişmeye başladıkça bu rahatsızlıklar arttı ve burada özellikle tarih boyu bizim ecdadın Selçuklu zamanından başlatabiliriz. Osmanlı'da öyle. Eskiden Haçlı seferleri olarak geliyorlardı, değil mi? Selçuklar zamanında. Evet. Osmanlı'nın ben bütün savaşlarını bir Haçlı savaşı olarak görüyorum zaten. Çünkü tek tek gelmediler. Hani kavgada bile tek tek gel falan deriz yani. Eskiden öyle bir şey vardı. Tek gelsene falan derdik yani. Fakat bir bakıyoruz Osmanlı-Rus savaşlarına bile. Rusya doğudan harekete geçti, kuzeyden harekete geçtiği an batıdan da Avusturya-Macaristan geçiyordu. Aşağıdan da Venedik geliyordu yani. Bu hep böyleydi. Evet. Tabiatıyla şimdi de artık o özellikle 2. Dünya Harbi'nden sonra dünyada savaşların seyri değişti, niteliği değişti, mahiyeti değişti. Çok farklı usullerle bir takım nasıl söyleyeyim, meydanda ruh ve ruh çarpışarak değil, bir takım operasyonlarla, istihbaratlarla, devşirilmiş adamlarla yapıları içeriden çökertmek ve kontrol altına almak suretiyle yürütülen bir savaş dönemine girildi İkinci Dünya Harbi'nden sonra. Tabiatıyla şimdi bu yeni konsept savaşta da Türkiye'ye dışarıdan havlatacakları birkaç tane devletçik oldu. Bunlardan bir tanesi. Hep Yunanistan'dı zaten. Ondan sonra Yunanistan'la birlikte bir müddet sonra da 48'den sonra biraz palazlanınca İsrail olmaya başladı. Halbuki İsrail dediğimiz yapı, yani oradaki Kudüs, Kudüs-ü Şerif ta 1918-17'de bizim elimizden çıktı. Orada daha bizim terimizin kokusu bile daha gitmiş, silinmiş değil.
3: Elimizden çıktığında da Yahudinin olmadı.
4: Olmadı.
3: İsrail'in olmadı 48'e kadar
4: da. İngiltere'nin oldu. İngiliz sana geldi.
3: İngiltere'de orada mandaydı yani. Araplar, Müslümanlar da vardı, Yahudiler de vardı. 48'e yani, kadar ikisi de orada.
4: Yani el yumruğuyla kavga eden bir yapı. Tamam. Onun ne nüfus kitlesi, ne karakteri, ne fıtratı, ne tarihi tecrübesi, tek başına, kendi başına bulunduğu alanı muhafaza etmeye yetebilecek bir kapasite, bir potansiyel barındırmıyor Aziz.
3: Evet.
4: Biliyorsun askerlikte toplu canlı hedef olma diye bir şey vardır değil mi? Evet. Yani askeri, yani özel harekatlarda, komando harekatlarında birlikler intikal esnasında bile en azından iki tane komandonun arasındaki mesafe 50 metre falandır yani. Niye? Toplu canlı hedef olmamak için.
3: Evet,
4: değil mi?
3: Evet.
4: Sen şimdi koskoca bir İslam dünyasının ortasında bir zamanların imparatorluğu olan, Birinci Dünya Harbi'nden sonrasından bahsediyorum, İngiltere'nin ihanesiyle, değil mi? Sana orada bir devletçik vermiş. Şimdi sırtını 1947'ye kadar falan filan ona yaslamışsın. 47'den sonra nöbeti Amerika devralmış. Zaten tahakkü etmiş. Amerika'yı da zaten o Aşaka'daki örnek gibi sarmaşık gibi sarmışsın. Oradan idare ediyorsun. Hatta koskoca bir şeyi, gövdeyi, 300-350 milyonluk bir memleketi bile şu an bir vesayet savaşçısı olarak kullanabiliyorsun.
3: Evet.
4: Bunu finans gücünle Amerika'da bugüne kadar yapmış olduğun içeriden çökertmeyle, geçirmeyle yapabiliyorsun da bu nereye kadar? Kitleler, evet. Şimdi kitleler harekete geçtiği an bütün davalar ters yüz olur Aziz.
3: Tamam. Doğru.
4: O açıdan şimdi şöyle diyeceğim. Ha, el yumruğuyla savaşıyorsun şu an. O el yumruğu kendi elini çektiği zaman ne yapacaksın? Bu var. Onun için ittifak araçlarında. Bir de hani düşmanım mı düşmanı dostumdur hikayesi var. Ben sana bir şey diyeyim, Yunanistan asma silahları. Ufak bir kapışmada zaten bize ganimet kalacak yani. Öyle söyleyeyim yani. Hani böyle bir hikaye vardır. Yani tamam mı? Hayırsız bir evlat babasının sürekli mal biriktirmesini büyük bir iştahla izlermiş. Tamam mı? Ya da şöyle bir hikaye anlatır, bak onu söyleyeyim. Hani çünkü ona kalacak bir müddet sonra. Şimdi zamanında biliyorsun hazır giyim konfeksiyon falan yokken terziler vardı. Terzi dükkanlarında kumaş topları olurdu. Şimdi bir zat terziye gidiyor, kumaş seçiyor ve ölçüsü alınıyor. Fakat yanına oğlu da ufak, oğlu da onunla beraber gidermiş babasıyla beraber. Fakat terzi de işleri bittikten sonra, adam çıktıktan sonra o çocuğu ufak velet öyle söyleyelim, bir koşut dükkana geri gelir. Babasının beğendiği kumaşın tersine bakarmış uzun uzun. Terzinin dikkatini çekmiş. Demiş ki ne yapıyorsun sen? Ne yapmak istiyorsun oğlum? Neyi merak ediyorsun falan. Amca demiş, bu kumaşlar 10 sene sonra tersi bana dikilecek.
3: Ya,
4: şimdi de ona bir... Yani şimdi Allah aşkına Yunan'da, aslında İsrail'de, yani Türkiye ile baş edebilmelerinin mümkün olmadığını bunlar gayet iyi biliyorlar. Bunlar tantanacılıkla, hani dedim ya demin o havlamanın arkasındaki o hayvani psikoloji, bir alanıma girme, iki senden korkuyor. Onun için ne derler ya? Isıracak şey dişini göstermez derler yani. Tamam. Bunu yapmaları mümkün değil. Şöyle bir şey var. Hani Barbaros Hayrettin Paşa'nın dediği gibi siz bizi İnebahtı'da mağlup etmekle sakalımızı tıraş etmiş oldunuz. Değil mi?
3: Evet.
4: Yani tıraş edilen sakal çıkar. Yani bir Allah muhafaza tabii savaş dilenmez. Öyle bir şey olsa bile o blöfler onlar zaten. Öyle bir şey olsa bile Türkiye belki biraz bir şey olur. Ama onlar yok olur. Yani Amerika da kurtaramaz. Ama özellikle son zamanlardaki bu, bir de şöyle bir şey var. Türkiye bir ara bu Gazze soykırımında Türk vatandaşı olup da aynı zamanda İsrail vatandaşı, çifte vatandaşlar var. Onlar biliyorsun oraya gidip orada soykırım icra etmişlerdi. Orada Müslüman öldürüp tekrar Türkiye'ye geliyorlardı. Şimdi yanılmıyorsam herhalde Türkiye bunları tespit etmiş, takip etmiş. Hmm. Bunlarla ilgili bir operasyonları da öyle var mi? Galiba anladığım kadarıyla. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin her soğukkanlı çıkışı, her hamlesi onları ciddi manada ürkütmeye devam ediyor. O açıdan bütün o şeyleri, hamleleri, işte arada sırada Suriye'ye girip uçakla gelme buraya, daha fazla aşağıya inme. Ben seni tehdit olarak görüyorum. Ben senden korkuyorum. Bunu yapma anlamına geldiğini düşünüyorum. Yoksa Allah aşkına Türkiye, İsrail'le, Yunanistan'la falan, yani Kırkpınar'da vardır ya, yani bir baş pehlivana başaltı ya da deste kategorisinden bir pehlivana rakip çıkarıp albümle güreşeceksin demek, baş pehlivana zaten hakaret olur yani. Hani kendimizi çok büyük gördüğümüz için demiyorum. Ama şu an coğrafi olarak, nüfus olarak ya da düzen olarak o klas zamanlarımızdaki şeyi ifade edemesek de o tohum hala bizim bünyemizde yaşamaya devam ediyor. Tohum neydi? Aliya'nın çok çarpıcı bir sözü vardı bu soykırımla alakalı. Onlar bizi toprağa gömdüklerini zannediyorlardı. Tohum olduğumuzu bilmiyorlardı diyor. Bu böyle bir şey yani. Ben böyle değerlendiriyorum ama özellikle bu Amerika-İsrail ilişkisindeki o sarmaşık metaforunun da gerçekten bu manzaraya çok tetabuk ettiğini,
3: evet,
4: ve Amerika için çok uzun vadede değil, orta vadeden bile daha kısa bir vadede, evet, bunun hepimizi şaşırtacak bir neticesi olacağını düşünüyorum.
3: Diyelim ve güzel değerlendirmeler yaptın. Teşekkür ederim. Birinci bölümdeki seyirciler, NATO'nun kuruluşuna giremedik. Birinci bölümü bitirelim. Kısa bir reklam arası, arkasından hemen NATO'nun kuruluşuyla, kuruluş meselesine dair söyleyeceklerimizle tarih musahabeleri devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musahabeleri devam edecek.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek.
2: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayınevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
13: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
12: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
14: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
15: Bir Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20000 lira.

0: Okullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
3: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Şan ile tarih musabeleri devam ediyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabeleri programımızın ikinci yarısıyla inşallah devam ediyoruz. Ve hızlıca vakti değerlendirmek adına direkt konuya girelim istiyorum. NATO'nun kuruluşuyla ilgili ilk bilgileri verelim inşallah.
5: Hay hay.
4: Daha evvelki programda hazırlayıcı sebeplerden bahsetmiştik.
5: Hay hay, tabii,
4: dünya
5: tabii,
4: efkarı tabii, umumiyesinden tabii, bahsettik. Tabii. Siyasi gelişmelerden bahsettik. Bunu hazırlayan siyasi ittifaklar, çekişmeler, problemler, bunlardan bahsettik. Şimdi bütün bu sebeplerin bir neticesi olarak NATO ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, öncüsü hangi ülkeydi, efendim temel prensipleri nelerdi gibi bir takım teknik bilgilerle devam edelim inşallah.
5: Tabii hay hay. Ya İkinci Dünya Harbi çok büyük bir felaketti. Batı'nın kendi iç kavgasıydı. Bahsettik. 70 küsür milyon insan öldü.
4: Ya.
5: Yaralılardan, esirlerden. Hiç bahsetmiyoruz bile yani. Avrupa için büyük bir felaket. Dünya savaş tarihinin zaten en nasıl söyleyeyim, zayiatı en yüksek olan savaş. Bunu söyleyebiliriz
4: evet,
5: rahatlıkla.
4: Evet,
5: yani
4: tarihini.
5: 72 milyon falan yani küsür atı var. Ölü var. Avrupa yani galipleri bile perişandı. O şekilde söyleyelim. O
4: ve çok fazla vahşet de oldu biliyorsunuz. Savaş bittikten sonra bile yanlış değilsem 7-8 gün boyunca Berlin'i, Hamburg'u falan şey yani Rus askerleri
5: tabii,
4: orada hem yağma
5: tabii,
4: hem tecavüz
5: tabii,
4: hem bombalama
5: tabii,
4: hem öldürmeye
5: tabii.
4: Yani reşit olmayan çocuklara tecavüze kadar korkunç. Almanya'da evet yani harbin bittiği ilan edildikten sonra takip eden günlerde bunlar icra edildi ve hiç kimse buna ses çıkarmadı. Ama harp esnasında bir takım Alman subayların yaptığı işler sebebiyle Nürnberg mahkemelerinde muhakeme olundular. Ancak galiplerin harbin bittiğinin söylendiği tarihten sonra icra ettikleri savaş suçlarına dair hiç kimse muhakeme olunmadı. Galip devletlerin subayları. Evet.
5: Şimdi mesela öyle ki Rusların doğudan Almanya'ya doğru yaklaşması üzerine yaklaşık 1 milyona yakın Alman, çoğu çocuk, kadın falan Danimarka'ya sığınıyorlar. Danimarka bunları hani Bosna soykırımında görüyoruz, o kamplar vardı ya hani
4: evet,
5: Sırpların
4: evet,
5: boşlak Müslümanları
4: evet,
5: hani bir deri bir kemik kalmış. Yaklaşık 800 bin civarında Alman'ın Danimarka'nın o şey kamplarında açlıktan ve sefaletten öldüğünü biliyoruz.
4: Hmm.
5: Yani bugün Avrupa Birliği olmasa yani Batı'nın şu an birbiriyle sanki birlik halinde hareket ediyormuş gibi görünen görüntüsü. Hani iki dirhem et bin ayıbı örter kabilinden Batı'nın bu son 70 yıldaki zenginliğinin üzerine örttüğü. Ama Batı'daki refah seviyesinin herhangi bir şekilde aşağı düşmesi üzerine hemen tekrar o eski düşmanlıkların tetikleneceği bir durumu rahatlıkla görebiliyoruz. O açıdan hesaplar çok büyük. Bir de çok taze. Onu söyleyeyim. Mesela bugün bir Alman'ın Danimarkalı'yı sevmesi mümkün değil. Ama Avrupa Birliği ortaklığı altında devam edip gidiyorlar. Ya da bir

0: Danimarkalı'ndan ya da bir Fransız Alman'a. Yani Almanya'nın Fransa'da 2. Dünya Harbi'nde yapmış olduğu işler feci, feci. Fransız bunu unutması mümkün değil. Mümkün değil. Yani katliamlar, bombalamalar, tecavüzler, yağmalar. Tamam mı? Fransa aynısını Almanya zaten yenildiği zaman bunun aynısını fazlasıyla misliyle zaten Almanya da yaptı. Ama en büyük darbeyi doğudan gelen Ruslarla batıdan gelen Amerikan İngiliz kuvvetleri vurdu. İntikam olsun diye Almanya'yı bombalamalarla böyle ne diyorlar ona?
1: Halı bombalama
0: Halı
1: diyor.
0: bomba yani
1: Dökerek gidiyor.
0: süpürdüler, dökerek gidiyor.
1: Evet.
0: Dümdüz yaptılar.
1: Esed'in
0: Geçen
1: Suriye'de yaptığı
0: programlarda da
1: gibi.
0: söylediğimi hatırlıyorum. İki tane galiba zannediyorum Hristiyanlık kültürüne ait ortak değer olarak gördükleri iki tane şehir. Orada önemli bir takım tarihi eserler varmış onların orta çağından kalma. Oraları bırakmışlar. Almanya dümdüzdü. Dümdüzdü. O tecavüz
1: Görüntüler var
0: oranları
1: ya. İkinci Cihan Harbi sonrası görüntüler var. Özellikle
0: yakın.
1: Doğu Berlin filan
0: Filmler var çekip yani gerçek
1: filmler,
0: görüntüler var tabii. Yani
1: resimler de
0: işte
1: var.
0: bu felaket üzerine yine Amerikan kurnazlığı diyelim. Birinci Dünya Harbi'ne de 1917'de girmiş. Paris'i toplamıştı. İkinci Dünya Harbi'ne de savaşın son demlerinde girip atomla zaten harbi bitiren hamleyi vurunca
1: Yani bir dönem bekliyor. Taraflar birbirini yıpratıyor. İyice yıpranmış taraflardan bir çıkar olacak tarafı tercih ederek onun yanında oyuna dahil ediyor, oluyor. Sonucu belirleyen zinde güç. Kendisi olduğu için en az emek, en az kayıp ancak sonucu alacak, hareketi yapılacağı bir zamanda oyuna dahil olduğu için de en çok kârı elde eden oluyor. İki harptir de böyle.
0: Evet.
1: Ve Amerika'yı başka avantajı çıkaran bir husus daha var ki bu coğrafyaya çok uzak. 10 bin kilometre kadar ötede. Eğer Amerika ile hasım olmayı düşünen bir ülke varsa muhakkak bu söyleyeceğimi onlar da düşünüyordur. Ama Amerika ile yapacağı bir harpte savaşı Amerika'ya taşıyamıyorsa Amerika ile savaşmamalı. Çünkü Amerika hep harbi kendi topraklarından öte bak. Hangi savaşa girdiyse Amerika'nın sadece ekonomisi bir miktar sallanmış. Ki onun da üstesinden geliyor, para basıyor zaten. Bir de asker gönderiyor. İşte ölen askerler sebebiyle kamuoyunda bir tenkit siyasetçilere ve hükümete oluyor. Onun dışında yürüyen hayat aynen akmış gitmiştir Amerika'da. Vietnam, Kore, Irak, Afganistan, Birinci Cihan Harbi, İkinci Cihan Harbi, Pearl Harbor istisna tutarsan affedersin.
0: Tabii.
1: O da sadece bir limanın bombalanması tamam kaybı çok olmuştur ama insan kaybı da olmuştur ama bir liman hacmini aşmamıştır değil mi?
0: Tabii.
1: Buradan bakıldığı zaman Amerika'nın girdiği hiçbir harpte harp Amerika'da değildi. İç harplerini istisna tutuyorum. İç harpte Amerika ne hale
0: Bir
1: gelmiş değil mi?
0: savaşı
1: İç
0: çok
1: savaşı
0: kanlı oldu tabii.
1: konuştuk da
0: Tabii
1: neler
0: konuştuk,
1: anlattın yani. Belki daha da fazla bir 3-5
0: Tabii.
1: program daha yapılabilirdi
0: Evet,
1: onunla ilgili.
0: tabii.
1: Yani Amerika'nın en büyük rahatlığı bu coğrafyaya uzak oluşuyor.
0: Yani şimdi Amerika yani hani eskiden şehir devletleri surlarla çevirirler diye güvenliğin en temel şeyi neydi? Surlardı değil mi?
1: Evet.
0: Ya Amerika şu an öyle tabii bir surla çevrili ki bunu aşmak mümkün değil.
1: Okyanuslarla
0: Okyanus
1: çevrili.
0: onun koskoca bütün ülkesini çeviren bir sur zaten, güvenlik
1: Evet.
0: duvarı.
1: Evet.
0: Bu bir. İkincisi onun yıkılışı farklı olur. Yani hiç biter güç
1: İçten
0: yani
1: yıkılır muhtemelen.
0: gider de o
1: İçten
0: okyanusu
1: darbe
0: aşacak da
1: alırsa.
0: bilmem ne olacak da dünyanın en zor askeri harekatı çıkarma harekatlarıdır değil mi?
1: Tabii.
0: O açıdan fakat tabii bir kurnazlığı da var. Hep son dediğin gibi son evrede girip işi bitirip Barsa'nın büyüğünü kaldırmak siyasetinin yanında bir de işte 2 sene, 3 sene savaşan tarafların lojistiğini onlara satmak.
1: Tabii.
0: Yani gıda, yiyecek, içecek, giyecek artı cephane, silah falan. Buradan da Amerikan kapitalizminin çok büyük savaşlar üzerinden büyük sermaye devşirdiğini de söyleyelim.
1: Öyle
0: Büyük
1: öyle.
0: zenginlik kaynağı oldu. Birinci Dünya
1: Tabii.
0: Harbi ve İkinci Dünya Harbi. Tabii. O
1: Her
0: da
1: şeyi
0: tabii.
1: yani metal kaşıktan, konserveden, tekstil, askeri kıyafetten ayakkabıya kadar yani sadece silah sanayi olarak düşünmemek lazım. Harp dediğiniz zaman
0: Her şey
1: A'dan
0: karışık.
1: Z'ye her şey, gıdadan giyeceğe
0: Konservesinden tut da
1: tabii her
0: ayakkabısına
1: şey.
0: kadar. Tabii Bir başka husussa Batı'nın kendi içindeki o 4-5 sene, 6 sene hatta 6 seneye sarktı. Korkunç derecede yıpranmış olması da Amerika için çok ciddi bir stratejik avantaj teşkil etti diye bir güç olarak Avrupa'yı kucağına almış oldu her yönüyle. Ve hemen arkasından bu yeni ilişki biçimini, çünkü neticede kültürel kökleri itibariyle Batı ile aynı olduğu için, iki, Batı'nın üretim gücüne ihtiyacı olduğu için, üç, Batı'ya bir pazar olarak da ihtiyacı olduğu için, çünkü fakirleşmiş bir ülkeye mal satamazsınız. Eğer mal satma potansiyeli yüksek bir coğrafya varsa, önce o coğrafyayı biraz kalkındırmanız icap eder. Yani bu şöyle, hani Yahudi ticaret anlayışında batmakta olan bir değil mi ırktaşına sermaye verip onu tekrar palazlandırıp ondan sonra ona fazlasıyla misliyle değil mi geri kazanmak, onun üzerinden para kazanma siyaseti gibi Amerika bunu da kullandı. Batı'yı perişan olmuş kazananıyla kaybedeniyle, kaybeden zaten bitik ama kazananıyla kaybedeniyle tekrar yeni çevreleme politikası icabınca hegemonyası altına almak adına hemen ilk hamlesi Truman doktrini oldu. Dedi ki ey dünya, ben düne kadar izolasyonist siyaset gidiyordum. Kendi işimde gücümde bir devlettim, yapıydım. Ama bahçem benim Güney Amerika'ydı. Oraya da kimseyi karıştırmıyordum mono doktriniyle. Ama artık bu dünya savaşı gösterdi ki dünyada yeni bir eksene ihtiyaç var. Ben artık bu siyasetten vazgeçiyorum. Ve bütün dünyaya Amerika'nın ne olduğunu, kim olduğunu artık tanıtmak kararındayım, niyetindeyim. Bu aynı zamanda bir meydan okumaydı Truman doktrini. Tabii bu böyle. İkinci, hemen arkasından bu bir doktrin. Bunu ekonomik temelini atmazsanız bu doktrin havada kalır. Kitaplarda kalır. Ne yapacaktı? Bu doktrinin gereğini, icabını yerine getirmek için bitmiş bir Avrupa kıtasını ayağa kaldırması icap edecekti. İki, bir düşman ihdas etmesi icap edecekti. Sovyetleri, komünizmi, değil mi? Bir düşman olarak. Hatırla çocukluğumuzda. Annelerimizin emirlerine itaat ettiren en güçlü argüman neydi? Öcü argümanıydı. Öyle mi değil?
1: Evet.
0: Çocukken değil mi?
1: Evet.
0: Ebeveynin, özellikle annelerimizin istekleri dışında davrandığımız zaman bizi öcüyle tehdit eder. Öcünün ne olduğunu bilmezdik. Öcü nedir? Hala tanımlanabilmiş bir şey değil. Öcü geliyor, bak öcü gelecek falan diye korkardık. İşte o devrin Amerika'nın icat ettiği öcüsü de Sovyetler oldu. Komünizm oldu. Sovyetler de buna mukabil, yani komünist Rusya, öyle söyleyeyim, Sovyet falan hikayesi Rus emperyalizmini aslında gölgeleyen bir kavram. Sovyet falan değil yani. Bildiğin Çarlık Rusyası'nın yeni bir ideolojiyle emperyal şeylerini devam ettiren bir sistem Sovyetler. Değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çünkü Bolşevik ihtilali olduğu an 1917'de Bolşevikler oradaki bütün Müslüman Türklerle birlikte hareket etti. Çünkü şöyle bir anlaşma yaptılar. Biz Çar'ı devirirsek her biriniz artık kendi devletinizi, kendi mantıklı ulusal yapınızı koruyacaksınız. Azerisine onu dedi, Özbekine dedi, Türkmenine dedi.
1: Halbuki devrimden sonra Çarlık Rusyası'nın idealleri neyse aynısı için siyasete
0: fazlasıyla
1: devam etti.
0: Fazlasıyla birer birer yuttu. Ve bu yutuşlarda da çok ciddi katliamlar yaptılar. Tabii. Stalin, bak onu söyleyeyim. Geçen programlarımızda geçti. Rakamı ben sonradan baktım. 7-8 milyon arasında Ukrayna'da Holodomor soykırımında ölen insan var. Ukrayna'da. Ve Rusya içerisinde Stalin'in yaklaşık 32 sene 1922'de iş başına geldi. 51'e kadar falan galiba, yanılmıyorsam ya da 53'e kadar Stalin iktidardaydı şeyde, Rusya'da.
1: Krallıktan farkı yok.
0: Diktatör, korkunç. Kral ne ya? Kral falan hikaye yanında. Tespitlere göre kendi vatandaşları dahil 30 milyon civarında insan toprağa gömüldü. Stalin'in bu iktidar dönemlerinde. Psikopat bir adam. İnanılmaz yani. Şimdi o da Sovyetlerin öncüsü de emperyalist, sömürücü, kapitalist Batı insanlığın düşmanı olarak onun da halkına ve interlantındaki yeni şeylerine, çünkü paylaştılar biliyorsun Amerika ile. Avrupa'nın doğusu Rusya'ya verildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası batısı Amerika'da kaldı. Onun öncüsü de buydu. Şimdi Truman doktrininden sonra bunun ekonomik tabii adımı atmak gerekiyordu. İkinci hamle olarak Marshall yardımları geldi. Marshall yardımlarında geçen konuştuk zaten. Evet. 17 milyar ciddi bir para batıyı kalkındırdı. Fakat tabii bu parayı verirken dedi ki artık benim himayemdesin. Patron benim. Bir an önce toparlanacaksın. Bana öğretmeye başlayacaksın. Bir an önce de zenginleşeceksin, benim mallarımı almaya başlayacaksın ve bana biat edeceksin ve bana itaat edeceksin. Nitekim aynen böyle oldu. Ve Almanya gibi, Belçika gibi, Hollanda gibi bu ülkelerde İtalya gibi yüzlerce üs kurdu Amerika. Böyle bir dünya. Hemen arkasından Marshall ekonomik yardım planıydı, paketiydi, bunu konuştuk. Türkiye'de orada 370 milyon mu o civarda bir para düştü. O da anlattık biliyorsun hikayesini, yalvar yakar. Ama bize daha çok süt tozu verdiler, teneke yağı verdiler. Hatta şöyle bir şeye rastladım Aziz. Süt tozu, köylü çocuğu süt tozu vermişler. Eve getirdi süt tozunu. Dedesi aldı onu, işte süt yaptılar böyle suyla. Kangal köpeği var. Köpeği çağırdı. Kangal sütü çok sever. Tabii ben besledim biliyorum.
1: Öyle mi?
0: Tabii askerdeyken benim kangalım vardı. Çok sever. O böyle şey diyoruz ona. Yal diyoruz. Hani ekmeği böyle suyla ya da sütle ısıtırsın. Öyle çok da mütevazi yani. Aslan gibidir ama öyle ben şu et istiyorum diyen bir hayvan değildir.
1: Allah Allah.
0: Onu yer. En büyük gıdası budur. Sütü de çok sever. Şimdi o süt tozunun denemesini yaptı. Köpek geldi şöyle bir kokladı. Çekti gitti.
1: Yemedi.
0: Kangal köpeği Amerikan süt tozundan yapılmış sütü içmedi, yemedi, kokladı ve çekti gitti. Ve yıllarca okullarda bu süt tozu, ya benim çocukluğumda biliyorum yani, böyle yünde kaynatırdı. Hademe teyzeler gelir böyle, dağıtırlardı sınıflarda. Tabii. Şimdi Marshall da aslında bu yeni dünya düzeninin ekonomik duvarını örmekti. Ya da temelini atmaktı. Ama bütün bu hamlelerin üstüne bu yapıyı, bu yeni dünya düzenini koruyacak silahlı bir güce ihtiyaç vardı. İşte bu da NATO'ydu. Şimdi burada yine Amerikan kurnazlığını görüyoruz.
1: Teklifi kimden geliyor acaba ya? Bunu ilk kamuoyuna teklif eden?
0: Şöyle, aslı yine bu Amerikan planı, projesi ama şöyle söyleyeyim, Amerika dünyadaki kendi hamleleriyle, Truman doktriniyle, Marshall yardımıyla oluşturduğu bu yeni düzeni, egomanik düzeni tek başına koruyacak, ordusuyla bunu idame ettirecek kadar saf, aptal değil. Bu yükü yardım ettiği egomanik şemsiyesi altına aldığı ülkelere paylaştırdı gücü nispetinde hepsinin. Dolayısıyla NATO'nun zaten fikrinin temelinde bu yatar. Yani nasıl söyleyeyim, yani yörük sırtından kurban kesmek diye bir tabir vardır Anadolu'da. İşte Avrupa'yı kalkındırdıktan sonra onların da gücüyle ve diğer İttifakı dahil olacak olan, işte Türkiye gibi hazır kıta vurucu gücü, askeri gücü olan. Çünkü onlar Anadolu insanına savaşta kullanılacak insan malzemesi gözü olarak baktılar. Daha düne kadar öyle bakıyorlardı. Tabii ilk fikir şöyle, 1948'de zannediyorum. 48'de, evet. Brüksel Antlaşması Avrupa'da. Yine Amerika'nın şeyiyle, yönlendirmesiyle, çünkü Avrupa zaten Marshall yardımıyla Amerika'nın egemenliği altına girmiş. Amerika'nın yönlendirmesiyle Avrupa'da İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg kendi aralarında bir savunma antlaşması imzaladılar. Buna Brüksel Antlaşması diyoruz. Zannediyorum 1948 olacak. Burada da notlarıma bakmam lazım. Çünkü bu tarihler o kadar birbirine yakın ki. Evet, Mart 1948. Brüksel Antlaşması. Tıpkı bugün hani Mekke Paktı var ya, Mekke Antlaşması gibi. Bu şeyler o yeni öcü Sovyet yayılmacılığına karşı. Tabii bir de hani geçen programlarda konuştuk. İkinci Dünya Harbi'nin o ortaya çıkardığı sefalet, komünist hareketleri, sosyalist fikirleri popüler hale getirdi Avrupa'da. Hani işçi hakları, ezilenler, söylenleri falan filan var ya, bir anda Fransa'da falan %28-%29 oy aldılar ilk seçimlerde. İtalya'da neredeyse iktidara geliyorlardı. Yunanistan'da zaten iç savaş vardı. Eğer Amerika'nın İngiltere'nin müdahale olmasa Yunanistan tamamen o komünist savaşçıların gerillalarının yönetimine geçecek.
1: Mesela hadise oldu. İspanya'da da çok hadise oldu.
0: İspanya'da tabii canım, o diktatör neydi?
1: Franco'yu mu diyorsun?
0: Franco'ya karşı. Ki o faşist bir adamdı zaten. İşte o sol hareketler, o devrimci hareketler falan filan. İspanya iç savaşı çok kanlı oldu yani tabii. Şimdi Amerika'nın yönlendirmesiyle bu yeni öcü Sovyet yayılmacına karşı hem Batı'nın elinde o kadar kullanışlı bir argüman oldu ki, yani yeni öcü tanıma. Çünkü halkı nasıl konsolide edebilirsin? Havuç ve sopa yöntemi her zaman çalışır. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Batı'nın kültürel değerleri ve refahını tehdit eden öcüye karşı beraber olalım, bir olalım, kenetlenelim fikriye. Bunun üzerine işte bunlar Brüksel Antlaşması diye geçen Mart 1948'i bu ittifakı kurdular kendi aralarında. Tıpkı bugünkü işte NATO'nun çekirdeği yani. Bugünkü işte savunma işbirlikleri gibi. Mekke Paktı böyle bir şey. Mekke Antlaşması böyle bir şey. Hemen bunun üzerine zaten Amerika'da Vandenberg diye bir adam dedi ki, ya Batı'da böyle bir ittifak kuruldu, savunma işbirliği. Bu Sovyet yayılmacılığına karşı son derece önemli bir adımdır Batı'da. Ama bu komünist fikirler, Marksist fikirler, biz Atlantik ülkesiyiz ama bize de sirayet edebilir, bulaşabilir. Onun için biz bu Avrupa'daki yeni ittifaka biz de destek verelim. Hatta bu ittifakı biz de dahil olalım değil. Biz kendi kontrolümüze alalım. Çünkü zaten yine Amerika'nın yönlendirmesiyle bunlara, Avrupa'da hadi siz aranızda bir birlik olun önce bakalım, Avrupa'da böyle bir yapı oluşturun dedi. Vandenberg kongrede bir konuşma yaptı. Fakat Amerikan yasaları Avrupa kıtasında ya da herhangi bir kıtada yapılmış bir ittifaka katılabilmek adına yeni bir kanun, yeni bir düzenleme gerektiriyordu. Vandenberg bunu kanun tasarısı olarak kongreye getirdi. Vandenberg bir senatör Amerikan kongresinde. Tamam. Bunu 48 Haziran'ında yaptı. Yani Brüksel Antlaşması'ndan 3 ay sonra, 2 ay sonra yani. Bunun üzerine kongre bu kanun tasarısını kabul etti. Ve kanunlaştı. Amerika'da hemen bir yıl sonra Nisan 1949'da tam bir yıl sonra bu şeydeki Brüksel Antlaşması'ndaki o müttefiklerin arasına kendisiyle birlikte ilave bir takım ülkeleri de almak suretiyle NATO Paktı kurulmuş oldu. Ne zaman? Nisan 1949'da demendi zaten. Çünkü katılıyorsun o ülkelerin parlamentolarına gidiyor. Orada onaylanma süreci falan filan. Zannediyorum Nisan, Haziran, Ağustos 1949'da NATO resmen kurulmuş oldu. Şimdi
1: şurayı tam anlayamadım. Brüksel Antlaşması'na dahil olan ülke, o Brüksel Antlaşması ve paktı NATO'ya mı evrildi? Yoksa o dururken böyle bir ikinci şey mi yapıldı?
0: Şimdi Brüksel Antlaşması yapıldı aralarında. Amerika devreye girince bunun adı değişti.
1: Mevcut yapının adı NATO, değişti. Genişledi ve değişti.
0: Tabii genişledi, tamam. Ve değişti. Ve Kuzey Atlantik Savunma Antlaşması, tamam, örgütü. Zaten o İngilizcesinin kısaltması. NATO. Evet. İngilizcesinin kısaltması. Yani patron devreye girdi. Masaya geldi. Patron koltuğuna oturdu dedi ki yeterli değil, yeni bir takım üyeler de alalım. İşte buna İtalya katıldı, Danimarka katıldı, İzlanda katıldı ve Avrupa'dan 10 ülke, Atlantik'ten de Amerika ile birlikte Kanada bu ittifakın ilk kurucu üyeleri olarak Ağustos 1949'da NATO kurulmuş oldu. NATO kurulmuş oldu. Tabii daha sonraki tarihlerde sürekli üyeleri, yeni üyeler almak suretiyle bu gelişti. Danimarka mesela Kuzey Avrupa'dan Danimarka ile birlikte Norveç'te vardı bu ittifakın içerisinde ama İsveç ne ekmese katılmadı bu ittifaka. İsveç o da bize nasipmiş demek ki. Biliyorsun ciddi bir polemik konusudur.
1: Evet, evet.
0: İsveç'in Türkiye'nin vetosu sebebiyle NATO'ya girememesi meselesi. Evet. Türkiye hakikaten bu iki ülkenin de kaderinde kritik bir rol oynamıştır. Bir, Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönüşü konusunda. İkincisi de İsveç'in bütün arzularına rağmen NATO'ya girişine veto etmesi. Orada gücünü göstermiştir, şeyini göstermiştir yani. Tavrını göstermiştir ama neticede oradan İsveç'in vetosunu kaldırmanın karşısında ne aldık o konuda onu bilmiyorum. Çünkü bu uluslararası ilişkilerde bir şey vermeden, bir şey almadan bir şey verilmez. Evet. Mutlaka bir şeyler olmuştur onu bilmiyorum. Aynı zamanda Finlandiya'nın NATO'ya girişi de ona zaten Türkiye veto koymamıştı malum biliyorsun. Çünkü Finlandiya ile Türkiye'nin ilişkilerinde bir problem yok. Hatta Finlilerin de bu Ural Altay Dil Grubu'na ait olduğu, Türklerle çok çok çok çok uzaktan bir akrabalık bağı olduğu söylenir. Şimdi NATO bu şekilde kuruldu. Bu bir savunma paktıydı. Sovyet tehdidine karşı dünyada çevre ülkeleri bu silahlı Truman doktrinine tesis edilmiş nizamı bu. Koruma güvenlik şirketi gibi öyle düşünelim.
1: Evet.
0: Ama bu yani bu ifade ettiğimiz çerçevede kalan bir yapı olmadı. Hani onu söyleyelim şimdi birazdan vaktimiz biter evet. Ama devam ederiz. Daha bu NATO'nun, Türkiye'nin NATO'ya girişi var. NATO'nun Türkiye'ye maliyeti var. Ama özellikle 2000 yıllardan sonra Türkiye'nin kas yapmaya başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO içerisindeki rolünün ve algılarının geldiği noktalar var. Bunları konuşmamız lazım. Tabii NATO dediğimiz yapının sadece Türkiye'de değil Avrupa'da bile iç siyasetlerinde, istihbaratlarında, ekonomik yapılarında nasıl dominant bir rol oynadığını, dünyada bu pek ülkelerdeki darbelerde, operasyonlarda, katliamlarda, hükümet değişimlerinde, hatta demokratik dedikleri seçimlerde nasıl bir yönlendirici, domine edici rol oynadığıyla alakalı çok kirli ve derin bir yüzü var. Onları da inşallah konuşmamız lazım.
1: Tabii.
0: Konuşuruz. Tabii şimdi NATO kurulunca Türkiye hemen o zaman zaten İnönü biliyorsun Cumhurbaşkanı Milli Şef Truman doktrininde İnönü'nün nasıl hahişyar bir surette Batı'ya değil mi yardım aman bizi de alın bizi yalnız bırakmayın seferlerini anlattık.
1: Evet.
0: Marshall yardımında da öyle. Marshall yardımı verdikleri işte ne bileyim 370 milyon dolar o da 48'den 51'e kadar yani. 48'den 51'e kadar. O verdikleri paranın bile Türkiye'de nerelerde kullanılması gerektiğine dair. Hatta hangi faaliyetlerde kullanamazsınıza varana kadar. İşte demiryolu bırak, karayolu yapacaksın. Savunma sanayi ve diğer sanayi Ar-Ge'leri stratejik sanayi kuramazsın. Ar-Ge'ler kuramazsın. Sen sadece küçük ölçekli sanayi yatırımlarıyla tarım ve hayvancılıkta gelişimini sürdürebilirsin bizim verdiğimiz parayla. NATO'da da onu göreceğiz. Ben sana bu silahları veriyorum ama burada kullanamazsın, buna karşı bilmem ne yapamazsın. Bu şartlar öyle bir nüfuz etti ki bilmiyorum kaç dakikamız var. Yani NATO'nun evet, Türkiye'nin
1: 7-8 dakikamız
0: kaç?
1: Var. 7-8
0: NATO'nun Türkiye girişinden hemen kısaca bahsetmek istiyorum da yani öyle bir nüfuz etti ki Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar, bütün karar mekanizmalarına kadar. Yani şimdi bu manzarayı görünce Aziz, Allah Allah diyorsun ya biz nasıl bir memleketmiş yani. Hani insan bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fehmedebilmesi, fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım. Yani şimdi hakikaten Türkiye'nin NATO'ya giriş, zaten NATO'dan yani Truman'dan öncesi Türkiye zaten berbat, felaket, hep konuşuyoruz. O milli şeflik devri falan filan, açlık var, kıtlık var, fakirlik evet, var, evet, evet. Millete hakaret var, aşağılama var, öyle değil mi? Perişanlık var, evet. Jandarma var, tahsildar var, bekçi var falan filan yani. Ama o şey bitiyor, konsept. Dünyanın İkinci Dünya Harbi ile birlikte Türkiye'nin savaşa girmediği halde. Yani mesela konuştuk belki burada İnönü'ye karşı bir tür, İnönü'ye karşı da ordu içerisinde junta faaliyetleri oldu. Bu juntalardan bir tanesinin gerekçesi şuydu. Yani kapatacağım parantezi. Yahu biz harbe girmediğimiz halde harbe girmiş ülkelerden daha perişan bir durumdayız. Hem ordu olarak, askeri olarak, evet, evet. Lojistik olarak, fakirlik olarak, maaşlar olarak, imkansızlık olarak. Hatta Ankara'da bodrum katlarına kurmay lojmanı falan diyorlardı dalga geçene gibi yani. Yani maaşları düşük, düşün.
1: Evet. Ya daha ilginci yani İkinci Cihan Harbi'nin bütün neredeyse sıkıntılarını, sıkletini çekmiş olan Yunanistan harpten sonra 12 adayı alacak yerler gözü de karaydı yani İtalyanlardan. Türkiye sözde harbe girmemişti ama Almanlar vasıtasıyla 12 ada teklif edildi. Uşa anlaşmasıyla burayı biz size verecektik zaten ama araya Cihan Harbi girdi filan, İtalyanlar veremedi. Şimdi İtalyanlar burayı koruyamıyorlar. Biz asker çıkarmıştık ama askerlerimizi geri çekiyoruz Almanlar olarak. İsterseniz adaları sizlere teslim edebiliriz dediler. Ve biz harbe girmemiş olarak sözde, tırnak için söylüyorum, zinde kuvvetlerimiz var olarak, sözde harpten zarar görmemiş olarak bu adaları alamadık. Ama Yunanistan her türlü sıkıntısını çektiği halde, ki Yunan mülteciler biliyorsun Ege sahillerini doldurmuştu İkinci Cihan Harbi'nde. Türkiye onlara bir yere kadar kucak açtı. Sonra nasıl bir basiretsizlik ve ferasetsizlikse Kıbrıs'taki nüfus dengesini Türklerin aleyhine döndürecek şekilde Yunanların Ege'ye sığınmış olan mültecilerini tutup kendimiz bir de Kıbrıs'a taşımak suretiyle oradaki Türk nüfusunu Rumlar karşısında ekalliyet durumuna düşürmek hamlesini kendi kendimize icra ettik, kendi ayağımıza sıktık. Bir sürü şey söylenir de yani ya Yunanistan dağılmış bitmiş bir Yunanistan geldi 12 adaya burnumuzun dibinde çöktü ya. Çöktü.
0: Yüzme mesafesi ya. Yani namaz.
1: Harpten çıkmış çok, bitmiş bir çok. Ülke harbe girmemiş evet. Bir ülke. Ya İkinci Cihan Harbi'nde sen burası zaten benim bir deyu uluslararası hukuka istinaden İtalyanlara ait olan o adaları Almanlar asker çıkarmıştı. Onlardan teslim alsan kim sana ne diyecekti? Bunun görüşüldüğü bir konferans var. Oraya hususen mesela Türkiye gitmiyor bile, biliyor musun? Yani bir gayret de yok. Yani hadi Alman, bu birkaç aşama. Bunu Almanlar teklif etti, biz almadık. Başka. Daha sonra bu da hemen Yunan'a hemen verilmedi. Yunan çöktü oraya da hukuki olarak Yunan'a bırakılması noktasında bazı ya da kime bırakılacak noktasında bazı siyasi görüşmeler yapıldı. Bu toplantılara Türkiye davet edildi, edilmedi tartışması var. Edildi ama gitmedi tartışması var. Israrla hayır gidelim diye bazı bürokratların ısrarından bahsediliyor. Bazılarının kendi kendine oyun kurup gitmek için devlet mekanizmasının dışında inisiyatif alıp gitmeye çalışması ve orada en azından görüşmelerdeki zabıtlara şerh koyma, bir takım iddiaların zabıtlarda en azından yer alması için o müzakerelere katılma gayreti olan kişiler var, isimler var. Hatıratlarda bunlar geçiyor. Hala bu konu tam tenvir edilebilmiş bir mesele değil. Ama ya inanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Daha ilginci şu an fır hattı var. Biliyorsun birbirine yakın ülkelerin hava sahasını kontrol etme hususunda bir fır hattı oluşturulur ve bunu sevk ve idare etme noktasında bir merkez ittihad edilir. Mesela birbirine komşu 4 tane 5 tane ülkenin her birinde bunu kontrol eden 5 ayrı merkez olacağına hava hattını kontrol etmek için bir ülkede bir tane fır merkezi olur. O muhiti, o bölgeyi sevk ve idare inisiyatifi o kişi, o ülke, hangi ülke bu mesuliyeti yüklendiyse o idare eder. Ha, Türkiye gibi büyük bir ülke mesarif olacak diye bunu reddediyor. Türkiye'nin kaçta kaçı bir ülke buna talip oluyor. Şimdi bütün bu coğrafyadaki hava hareketlerini yönetme hususundaki efendim inisiyatif Yunanistan'da kurul olan fır hattı merkezi sebebiyle onlarda. İnanılır gibi değil. Yani Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Hani bir laf vardır. Hainane derler. Hainane. Şimdi ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam mı? Hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı ve ihanet kastıyla ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm? Bunun ekmeğini yedim. Efendim faydasını gördüm. Ama ihanet etmek istiyorum. Ben başka bir ülkenin adamıyım. Başka bir kültürün adamıyım. Ben bu milleti sevmiyorum. Nasıl ihanet etmeliyim, edebilirim? En çok zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sevk ve idare olurdu. O yüzden bizim edebiyatımızda güzel bir söz var. Hainane. Hainane davranış. Hain diyemezsin belki ama bazılarına. Hain olsaydı ancak bu kadar yapabilirdi. Bir hain de bir şey yapsaydı zaten bunu yapardı. Hainaneden kasıt bu. O yüzden bazı siyasetçileri maalesef böyle itham etmeden duramıyorum.
0: Ya niyetimiz...
1: Bu arada iki dakikamız var. Niyetini bilemediğim için hainane diyoruz.
0: Niyetimiz itham etmek değil, niyetimiz.
1: Ya yapılan ortada
0: bu,
1: ya.
0: Bu manzaraları,
1: yapılan ortada.
0: Bu manzaralardan haberi olmamış olabilir izleyicilerimizden bazıları. Tabii. En azından geçmişte ne oldu?
1: Telgraf gidiyor ya. Yani, lafa bakar mısın? Kimsenin bir çakıl taşında gözünü yok. Ne bir çakıl taşı veririz ne bir çakıl taşı alırız.
0: Verdin
1: bu
0: ama.
1: Cevap mıdır?
0: Verdin ama.
1: Verdi de zaten.
0: Çakıl taşı değil, kaç tane vatan coğrafyası gitti ya.
1: Ya işte.
0: Lozan'da gitmedi mi? Konuşmadık
1: sonra sanki affedersin teklif edilen yerde babasının malı.
0: Şimdi şunu söyleyeyim.
1: Abi bir dakikamız var.
0: Şunu söyleyeyim. NATO'nun kuruluşu ile birlikte ilk defa bir Batı bloku oluşmuş oldu. Bir Batı bloğu ve bir Batılı savunma sistemi oluşmuş oldu. Ve hani Batı güvenlik sistemiyle Batı bloğu tamamlanınca yani tanımlanınca Türkiye'de zaten İnönü'nün müthiş bir korkusu var. Eğer Batı kulübüne giremezsem her an Stalin doğudan girebilir. Çünkü o da oradan bu şeyin hani bazı insanların tiki vardır ya. Bunu iyi kullanmış Rusya'da Stalin de o zaman. İşte Kars Ardahan oraları falan istiyor göğe. Yani onun da arkasında farklı bir hikaye var da. Bir ara böyle muhabbet esnasında hani bizim devletliler de bazen kendi aralarında konuşurken muhabbet eder ya. İşte Kudüs valisi olacağım falan olacağım falan gibi. Evet. Tabii bu sızınca bir tehdit olarak algılanabiliyor. Aynen böyle Stalin de herhangi bir muhabbet esnasında ya bu Türkler de şey değil bize o İkinci Dünya Harbi esnasında bunları da bir şöyle bir sallayalım. Biz zaten harbin galibi olarak Karadeniz'de bizim Boğazlar'da bizim ortak geçiş noktamız olarak şunları bir tehdit edelim. Kars'ı Ardahan'ı isteyelim de Boğazlar'dan bir yüz kapalım falan siyasetini güdünce İnönü'nün aklı çıkıyor. Aman biz Batı kulübüne girmeliyiz. Eğer giremezsek perişan oluruz deyip Batı'nın önüne dayattığı o bütün şartları kabul etmek suretiyle Truman doktrininden sonra Marshall listesine de böyle giriyor. Batı bloğuna da bu şekilde giriyor. NATO'ya da bu şekilde girmiş oluyor. Bundan sonraki programda Allah izin verirse bu süreci
1: tamam.
0: Yine de özetler halinde inşallah konuşalım. Çünkü asıl Cali dikkat meseleler, maliyetler, faturalar bildikten ve sonra, o ilişki biçimleri o işin
1: bizim mahiyetinde. Müdahaleleri, siyasi mühendislikler, sosyal mühendislikler,
0: darbeler, hükümet değişiklikleri, iç savaş,
1: müdahaleler, evet hepsi aslında yani amiyane ifadeyle kıymetli seyirciler, zurnanın zırt dediği yer aslında yani NATO'ya girdikten sonra. Bu saate kadar bizi evlerinize misafir ettiniz, izleme nezaketinde bulundunuz. Mevlam izin verirse haftaya yine bugün bu saatte sizlerle buluşmak niyazıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
4: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o? Dedim. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi. Sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin. Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip buyurunuz. Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de ey Osman buyur. Peygamber başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, "Ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum," dedi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar.
7: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
15: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
16: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultanderneği.org.
17: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1-588 vahidder.com.
13: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz taahhütlerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
18: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
19: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
18: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
20: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
23: Kıymetli kardeşlerimiz, Filistin'deki durumu muhabbetini, fecaatini izliyoruz. Maalesef acziyetimizden, koca karılardan daha aciz bir durumda koca bir ümmet, 2 milyara yaklaşan bir nüfus, Müslümanların derdinden habersiz, ekseriyeti zevk-ü sefasını sürdürmeye devam ediyor. Yemekten iştahı bile kaçmıyor, uykusu bile kaçmıyor ve böylece وَنَصْبُحَا اَوْلَ مُيَتَّمَّ بِيُمُورُ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ Müslümanların derdiyle dertlenmeden sabaha çıkan onlardan olamaz. Hadis-i şerifinin zemmine ve vaidine ve tehdidine dahil oluyor. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu yani. O zaman tabii 1 milyar, 1,5 milyar falan bile denmiyordu. 1 milyar tabii seneler evvel falan. Yani milyarlarca oldu şimdi yani İslam alemi. Sulu Kule Mahallesi kadar hükmümüz yok derdi. Yani oradaki tabii insanlar biraz istediklerini yaptırıyorlardı. böyle müftü bile karışamıyordu hiç camiye. Bizi sohbet ettiriyorlardı mesela, müftüye rağmen müftü izin vermiyordu mesela. Karışamazsın bizi camimiz diyorlardı. Yani bir şeylikleri vardı, ne diyeyim sana. Mertlikleri vardı veyahut da işte cesaretleri vardı. Sulu kulu mahallesi kadar hükmümüz yok. Yani hakikaten şu söz ne kadar şu yerinde olduğunu şu anda anlıyoruz. Bütün İslam alemi, Yemen'inden Fas'a kadar 52 küsur devlet, Arabı, Acemi, Farsı, Türkü, Kürdü, hepsini topladım. Dünya o kadar milletler, hepsi Müslüman. Gözümüzün önünde adamlar kesiliyor, doğranıyor, boğazlanıyor, bir şey yapamaz. Beni İsrail ilan veriyor, çabuk Gazze'yi terk edin, çıkın gidin. Adana tam çıkalım diyor.

0: Ki cumhuriyetler zaten Rusya'nın elinden daha yeni kurtulmuşlar. 70 sene gavurun elinden, dinlerini, diyanetten Allah demeyi yasak etmişler yani. Onlar yeni toparlanıyorlar. Türkiye'nin başına zaten gelmeyen kalmadı. Burası böyle. Müslümanlar birbiriyle uğraşıyor. Dernekler birbiriyle uğraşıyor. Vakıflar birbiriyle uğraşıyor. Cemaatler birbiriyle uğraşıyor. Cemaatin içinde, kendi cemaatlarımız içinde nefsaniyet, enaniyet, hırs, itiraz, köşe kapmaca. Ya o millet orada Müslümanlar can çekişiyor ya. 2,5 milyon Müslüman Gazze şeridinde. Yani 40 kilometrelik bir denize sahili var. Deniz ne olacak? Denizden de Amerika geldi. 18 milyar dolarlık gemi getiriyor. 18 milyar dolar gemi yapmış. 330 metremine büyüklüğünde. Üzerinde 60-70 uçak. Bir gemide 60-70 uçak kalkıyor diyor. Millet karada burada tüzde o kadar pis yapamıyor. Onu almış gelmiş oraya. Yani Allah'tan başka Celle Celaluhu çare yok. Onun yardımından başka çare yok. Böyle mi olması lazımdı? Tabii ki Allah'tan başka çare yok. Yaratan yok, yaşatan yok. Velakin Mevla da bize bakıyor. Bizi şimdi imtihan ediyor. Onlar öleni şehit oluyor, kalanı gazi oluyor. Biz ne olacağız? Burada yemek içmek devam, keyif kekâ devam. Ya Allah görüyor ya Celle Celaluhu. Bu ne rezillik ya? Bomba yağıyor kafalarına ya. Nereye gidecekleri yer yok, bir yere yok. Kaçacak bir yerleri yok ya. Denize mi gidip boğulsunlar? Denizde de Amerika gelmiş duruyor. Nasıl dua edeceğiz? Hasbunallahu ni'mel vekil. 450 kere Efendi Hazretimiz okuturdu. Hep 450 kere hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, ne güzel vekildir. Kimsemiz yok bize. Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Yani varsa da yok. Allah'tan başka yaratan yok yani. Tabii ki Mevla bunu bir imtihan yaptı. وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا sizden şehitler almak istiyorum buyuruyor. Yani zaten ölenlerin üçte biri çocuk. Filistin'de çocuk yani. Yahudi zaten çocuk öldürmeyi ibadet sayıyor, sevap sayıyor ya. Ya adam seni insan görmüyor ki. İnsan görmüyor ki. İslam nere? İnsan nere? Yahudi diyor ki bunlar insan değil diyor. Tarif ettikleri şeriata göre, Tevrat'a göre tarif etmişler, Allah'ın kelamını katmış, karıştırmışlar. Adam diyor ki, Yahudi olmayanın diyor, hamileyse diyor, karısı diyor, karnını deşeceksin diyor. Koyunlarını diyor, hamile koyunları, inekleri, develeri varsa onları deşeceksin karından diyor. Onları yakacaksın diyor. Bunlar insan değil diyor. Üstün ırk Yahudidir diyor. Bütün insanlar onun kölesidir diyor. Adamın inancı bu, itikadı bunun. Ne şey ya? Ne insan hakkı ya? Ne insan hakkı, ne hayvan hakkı, bunda olabilir mi? Hayvandan aşağı, velüme dal, davarlardan daha efendim, sapkın davarı ne günah var da yani misal. Hayvandan adi bakımından, efendim, yol bilmezlik yani, hakkı bilmezsin. Sen ineğin, davarın, Kur'an, şeriat, sünnet, hukuk, insan hakları bilmem ne için anlayabilir misin yani? Anlatabilir misin ona? Bunu da bu daha beter diyor Mevla. Veulâkumul gâfilûn. Allah'tan, İslam'dan, Kur'an'dan, şeriat'tan, cennetten, cehennemden gafil. Kendine göre cennet uydurmuş. Ancak Yahudi olan girebilir diyor. Kendine göre şeriat tarif etmiş, uydurmuş. Hahamların uydurdukları bir dinle insanların kanını, canını, malını, ırzını almayı, gasp etmeyi mübah saymıyor. Sevap sayıyor, sevap. Böyle bir din olabilir mi? İnsan öldürmeyi sevap sayan ya. Ya bunlar dünyanın çıban başı ya bunların. Bu itikat, bu kafada olanların. Hayat hakkı verilmemesi lazım yani. Çünkü neden? Bütün dünyaya bela yani. 20 milyon, 25 milyon dursun. Yani 8-9 milyar dünya halkı. Sadece Müslümanları bahsetmiyorum ya. Çin'in başındaki bela da bu. Hindistan'ın başındaki bela da bu. Özbekistan'ın başındaki bela. Yani bütün dünyanın başındaki bela bu. Lobilerle, localarla işte her yerin yönetimini ele alıyor. Herkes hakkında ona göre efendim korkutucu şeyler, şantajcı şeyler, tehditvari şeylerle beraber bütün millet siniyor bir anda bütün. Sen 9 milyar olsan ne olur ya? Koca deve olsan ne olur? İpinin yularını fare çekiyor. Koca deve uyumuş, fare almış, ipinden oynuyor, yere sarkmış şeyin. Ondan sonra yuların ipi. Oradan fare öyle tık tık az az az yollandı yürüyor.
1: 700

0: deve de peşine. Çünkü ne başta hangi deve varsa öbürlerine oluyor. Ya deve miyiz biz ya, koyun muyuz ya? Bırakalım bu şeyliği, davarlığı ya. Ya İslam alemi bir uyansın, bir kendine gelsin ya. Önce kendi aralarındaki meselelerin Allah için halli lazım ya. Bir defa Allah için birbirini sevmemiz lazım. Allah bize yardım eder mi bu vaziyette ya? Sakallı cübbeli adam birbirine kin tutuyor, takıya yapıyor, münafıklık yapıyor. Öbürü şahitliği gücür, öbürü bilmem ne. Ne olacaksın ya? Müslümanlar burada can çekişiyor, ölüyor ya sen. Ya Allah sorar ya. Allah sorar ya. Celle Celaluhu. Müslümanların derdine dertlenelim ya. Safları tevhid edelim, birleştirelim. Ehl-i sünnet vel cemaat merkezinde birleşelim. Gücümüzü, kuvvetimizi dağıtmayalım. Ve atıyullahu rasulehu. Allah Resulüne itaat edin buyuruyor. Ve la tenazehu. Çekişmeyin. Birbirinizle sürtüşmeyin. Batılda birleşmeyin. Fetefşelû. Sonra korkaklık gelir size. Geldi işte. Korkaklık geldi işte. 313 sahabe bütün dünyaya hakim oldu ya. Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden nereler fethedildi? Ne Mekke'si kaldı, ne Hayber'i kaldı, ne Huneyn'i kaldı. Her yer fethedildi ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne zaman yani? 13-14 sene. 2,5 sene, 2 sene küsur Hazreti Sıddık radıyallahu anh mürtetlerle uğraştı. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz 12 sene kadar diye hatırlıyorum yani. 10 sene var rahat. Rum İmparatorluğu çöktü, Pers İmparatorluğu çöktü, Kisra çöktü, Kaysar çöktü ya. Takva ile, takva ile, haramlardan sakınmakla bu nedir ya? Herkes birbirinin aline, Müslümanlar birbirinin kuyusunu kazarak. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu ne neciliktir ya? Bu uğursuzluk lan, bu lanetle biz nereye varacağız? Şurada Filistin'e bir yardım edelim, bir su veremiyoruz ya, bir yardım götürün, bütün yollar tıkandı ya. Bir Müslüman bu kadar zillet, meskenet, aziyet içine düşer mi? Şimdi Afrika'nın ucuna köşesine kuyu açmaya gidiyorsun, onda tabii çoğunluk sahtekar açtım diye açmıyor da. Ta Afrika'nın dağının başına gidip yardım edebiliyorsun. Filistin şurada, Kudüs şurada, gidemiyorsun, bir ekmek su götüremiyorsun. Allah bize bunu niye yaptı acaba? Bak yardım etme imkanımızı da bırakmadım evde. Sizin gibi bozuk adamlar. Mevla buyuruyor, nefsinizle, şeytanınızla uğraşıyorsunuz. Burada Müslümanlar ne hale geldi? Ya ondan sonra bu bize de gelir. Yağmur yağar, çise çise, bugün size, yarın bir de. Çekişmeyin buyuruyor, korkaklık gelir size. Öte de beri hüküm, rüzgarınız gider. Çünkü rüzgar yelkenli arkadan eserse maksadına ulaştırır, gideceği yere kolay götürür yani. Ama rüzgar bir gitti mi, sap gibi kaldı ortada gemi. Yani yelkenliyle çalışanlar için diyor. Öbürünün benzini bitti mi neyse işte. Vasbiru, sabredin. Sabredin ne demek? Namaza devam edin, cemaata devam edin, haramlardan uzak durmaya devam edin. Sabır ister. İslam'ı yaşamak sabır ister. İki günlük dünya, ahiret var. Ölüp gideceksin. Her gün bu kadar insan ölüyor, gidiyor. Genç yaşlı bakmıyor. Sağlam sakat, zengin fakir bakmıyor. Biraz tahammül edin. Allah'ın emirlerini tutun, yasaklarından kaçın. İyiliği emredin, kötülükten ne yedin? Bu takiyecilik, bu neme lazımcılık, bu münafıklık, bu iki yüzlülük, bu iki sahtekarlık. Allah yardım eden böyle bir ümmete sabır edin diyor. Biraz tahammül edin. Açlığa, susuzluğa, fakirliğe, gariple yalan konuşmayın, rüşvet almayın, birbirini kandırmayın, birbirinizin arkasında kötü konuşmayın, gıybet etmeyin, iftira etmeyin. Yok. Ondan sonra Filistin orada ne hale geliyor? Sana buradan bir yer su götürüp ekmek götürme imkanı bile Allah vermiyor yani. Böyle bir ümmete Allah yardım eder mi ya? اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraber. Sabır ne demek yani? Başın ağrıyor, sabredeceksin. Onu mu dediler? Ağrı kesici varsa al yani. Sabrediyorum, ağrı kesici içmiyorum. O mu demek o? Allah'ın kaza kaderlerine sabredin. Rıza gösterin. Allah-u Teala itiraz etmeyin. Beni mi buldu demeyin. Beş vakit namaz sabır sebat ister. Oruç sabır sebat ister. Namerime bakmamak, zina yapmamak, içki içmemek, kumar oynamamak, gıybet yapmamak. Bunlar hep sabır ister. İslam'ın tümü sabırdır ya. El imanun isfan fe'in sufun fi sabri ve nusfun fi şükri diyor. Efendi Hazretlerimiz çok okurdu bu hadis-i şerif. İman iki yarıdır, iki parçadır. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Çünkü insan yaşadığı hayat müddetince ya istediği şeylerle karşılaşır ya istemediği şeylerle. Bunun ikisinden hariçte bir şey yok. İstediği şeylerle karşılaşırsa şükredecek, nimet Allah'tan geldi, nimetimiz çok, mesulüz, şükründen aciziz diyecek. Şükür de biliyorsunuz İslam'ın tamamını yaşamakla olur. Ne kadar yaşarsan o kadar şükretmiş olursun. Ne kadar eksik edersen o kadar şükründen aciz kalırsın. Yoksa sen akşama kadar elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah çek. Sonra akşam namazını kılma. Geçir, yatsıyı kaçır. Yat aşağı, sabah namazı, güneş doğsun sen yatakta. Böyle şükür mü olur? Ya Rabbi şükürlen ya. İslam'ın tamamı şükürdü. Tamamını yaşayan tam şükretmiş olur. Başına iyi bir nimetler geldi, şükredeceksin. Başına bela geldi, sabredeceksin. İkisinden boş yok. Burası imtihan yurdu kardeşim. Biz de onların haline düşebilirdik, daha da beter olabiliriz. Allah'tan başka güvenecek kimsemiz yok. Tabii ki efendim askerimiz var, polisimiz var. Allah mansur muzaffer etsin, muvaffak etsin efendim. Her an her şey olabilir yani. Neyine güveniyorsun Allah'tan başka? Deprem. Ne oldu? 11 vilayet yerle bir oldu ya. Yani Allah'tan kimse kaçamaz, kurtulamaz. Allah'tan ancak Allah'a sığınılır. Allah'tan kaçıp da başka ne sığınamazsın yani. Ya Allah'a sığınmanın yolu da İslam'a yapışmaktır. Kur'an'a sarılmaktır. Müslüman'ın derdine derman olmaya çalışmaktır. Maddi manevi. Şu anda duamıza devam edelim, zikrimize devam edelim. Haramlar, günahlar yapıyorsak tevbe edelim. Çünkü neden bizim haram ve günah devam etmemiz dualarımızın reddine sebep olur. Dualarımız kabul olsa onlara Allah yardım edecek mesela. Bunları da düşünelim. Ben şimdi başka zamanda zina yapıyorsam, içki içiyorsam, kumar oynuyorsam, faiz diyorsam, yalan diyorsam, gıybet ediyorsam falan. Ya bak Müslüman kardeşlerim, efendim milyonlarca Müslüman ateş altında yani. Ekmekleri, yemekleri, suları bitti. Bitti, bitiyor. Acımız büyük, musibetimiz büyük. Ama bizim onlardan gafil olmamız, onların dertliğiyle dertlenmememiz ve şu İslam aleminde zevk-ü safa ve keyiflerin devam etmesi, kimsenin bundan, yani kimsenin demeyelim birçoklarının etkilenmemesi, o daha büyük bir musibet ya. O daha büyük bir musibet ya. Taş mısın, demir misin, davar mısın ya? Müslümansın, insansın ya. En az insansan ya. Zerre kadar vicdanın varsa görmüyorsun mu şurayı ya? Kadın erkek çıkmışlar sokakta böyle. Nereye gideceğiz? Oraya gidemiyor, buraya gidemiyor. Yazıklar olsun. Ya Rabbel alemin, Allah'ım ya Rabbi. Sen vaadine hulfetmez. Kurban oldum sana Allah. Ya Rabbi sen Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi beni İsrail'i kahreyle. Ya Rabbi ehli İslam'ı aziz eyle. Ya Rabbi ehli Filistin'i, Gazze ehlini halas eyle. Ya Rabbi kapılarını aç. Ya Rabbi refah kapısını aç. Ferah kapısını aç. Fereç kapısını aç. Allah'ım imdatlarına yetiş. Ya Rabbi dostlarına yetiş. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ve kefa billahi nasira yardım edecek zat olarak Allah yeter buyurdun ya Rabbi. Biz aciz kaldık, perişanlık. Hiçbir şey yapamıyoruz maddi manevi. Niyet ediyoruz. Yani elimizden gelse paralarımızı da vereceğiz. Elimizden gelse gücümüz yetse kapılar açık olsa Müslümanlar gideceğiz yani. Elimizden geldiği kadar hastamız, sökerimiz var tabii. Çok da gençli Müslümanlarımız. Gideceğiz Allah için canımızı da veririz. Yani niyet ettik biz. En azından niyet ettik Müslümanları kurtarmak için. Niyet ettik ama niyet. Amele geçirecek, tahkik edecek hiçbir imkanımız kalmadı. Kurban oldum sana. Bize imkan yaratıyor. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Yesevi yolu başlıyor. Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık.
1: 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze'ye ne olacak? Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve cami de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya dün olduğu gibi bugün de yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlik

0: geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
3: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yeseviTur.com.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilo

0: kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
3: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
5: 533. hadis. Husibe raculun mimmen kana qablakum felem yujad lehu min al-khayri şey'un illa hu kana raculan musiran. Şimdi bu hadisi şerifi 533'e geldik. Ehemmiyetini arz etmek için tevafuk. Bu hadis o kadar benim dikkatimi çekti, cebimde taşıyorum. Yani bu hadis-i şerifi zamanında okurken ya almışım ve bunu cebime yazmışım. Burada taşıyorum. Ehemmiyetini arz etmek için söyledim. Husibe raculun mimmen kana qablakum. Buhari hadisi bu. Çok benim hoşuma gitti ve bunu aldım, not aldım ve cebime koydum. Fırsat bulduğum ortamlarda bu hadisi okuyorum. Şimdi de size tevafuk etti. Hadis-i şerif şu. Özet olarak arz edeyim daha kolay anlaşılsın. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki burada sizden evvel bir iş adamı vardı. Öyle diyelim. Yani biz musir, zengin demek. Varlıklı biri vardı. Tabii insan iş dünyasında çalışırken efendim ibadet ve taatlerinde gevşeklik oluyor. Bir derviş gibi ibadetini yapamıyor. Mal alıyor, mal satıyor. Onu efendim depoluyor, getiriyor hesabını, kitabını işçisiyle vesaire. Burada ibadet saatinde bir noksanlıklar oluşuyor tabii olarak. O mübarek de diyor ki, Resulullah Efendimiz buyuruyor, evvelki kavimlerden diyor, zengin biri vardı. Mevla ona imkan vermiş, iman ehli. Fakat bu noksanlığını da bildiği için kendi çocukları da var evlatlarına. Diyor ki evlatlarım, yani Rabbimiz Celle Celaluhu'nun mülkünde noksanlarımız var. Sizin yanınıza birisi geldi, bir şey aldı, ödeyebildiğini ödedi, ödeyemediğinden vazgeçin, zora koymayın. Efendim sizden biri bir şey istedi, efendim verin, onu efendim işini görün ve insanlardan vazgeçin. Yani sık boğaz etmeyin. Buradaki kullanılan deyim, vazgeçin insanlardan. Allah da bizim günahlarımızdan vazgeçsin. Özeti bu. Husibe raculun mimmen kana qablakum. Sizden evvelki biri hesaba çekildi. Felem yujad lehu minel hayri şeyun. Burada anlaşılan o. Hayır olarak bir şey bulunamadı. Yani demek ki ibadetlerde vesaire aksaklıklar olmuş. Aynen günümüzdeki gibi. İş dünyasında uğraşan kişiye bakıyorsunuz. İbadetlerinde vesaire bir sürü aksaklıklar oluyor. Efendim adam ticaret için koşturuyor. Yurt içi, yurt dışı, şuraya, buraya derken. Yani doğru dürüst ibadet teraziye koyacağı bir şey bula illa. Ennehu kâne racülen musir. Bu adam zengin idi. Musir kelimesi zengin demek. Ve kâne yuhâlitun nas. İnsanlarla iç içe yaşardı. Ve kâne ye'muru gilmânehu. Gilman evlatları. Evlatlarına derdi ki, en yetecâvezu anil musir. Darda olanlardan vazgeçin. Adam dardaysa, borç verdin, para verdin, geriye verecekti, mal sattın. Hakikaten adam muhtaç, ihtiyacı var, adamın zaten bir şeysi yok. Vazgeçin, efendim Allah da bizden vazgeçsin. Biz darda, zorda olanlardan vazgeçelim, Allah da bizden vazgeçsin. Kullandığı şey bu, deyim bu yani. Fekale Allahu Azze ve Celle, Allah Celle Celaluhu li melaiketi. Buhari bu, Sahih Buhari'de bu hadis-i şerif. Meleklerine buyurdu ki, yani demek ki melekler kimi hesaba çektiğini bilmiyorlar. Hani bilirsiniz Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz kabre vardığında melekler men rabbuke diye sordular ya. Hazreti Ömer ne dedi? Dedi siz 50 bin yıllık mesafeden geldiniz. Oradan Allah'ı soruyorsunuz. Unutmadınız. Ben de toprağın üstünden dedi buraya indim. toprağın üstünden aşağı inene kadar Allah'ı unutacak mıyım dedi ya, siz 50 bin yıllık yoldan geldiniz, men rabbuke diyorsunuz, Allah'ı unutmamışsınız. Ben şuradan şuraya mı unutacağım dedi ya. Vesaire böyle garip bir cevap verdi. Melekler taaccüp ettiler, dediler ya Rabbim bir kulun bize garip cevap veriyor. Melekler kimi hesaba çektiğini bilmez. Her şeyi bilen Allah'tır Celle Celaluhu. O vesileyle Mevla Teala da o kulumdan vazgeçin. Şimdi burada da onu görüyoruz. Hadis-i şerifin yani içine girersek aynen Kur'an ve sünnet ona benziyor. Yani ilk bakışta bakıyorsun mesela deniz görüyorsun, okyanus. İçine giriyorsun, balina görüyorsun. Dibine iniyorsun, hazine buluyorsun. Bunlar da öyle. Şimdi üstten baktığınızda fekalallahu azze ve celle melaket. Allah-u Teala meleklerine buyurdu ki. Şimdi bu ne? Olayı şöyle derinlemesine baktığımız zaman bu vefat etmiş. Hesaba çekiliyor. Hesaba çekilirken de orada melekler ona soruyorlar. Hani hayrın, hani ibadetin, hani taatin. Doğru dürüst bir şey bulamıyorlar. O da diyormuş ki efendim ben vazgeçtim, Allah vazgeçsin falan. Nahnu ehakku bizalike minhu. İşte buradan devamından anlıyoruz. Nahnu, Allah buyuruyor ki biz ehakku bizalike minhu. Biz ondan daha hak sahibiyiz yani. O bizim aciz kullarımızdan vazgeçti. Onların işini gördü. Onların darlıklarını giderdi. Biz darlık ve zorlukta olanları gidermeye daha hak sahibiyiz. Tecavezu anhu. Ondan vazgeçin. O kulumdan vazgeçin. O kulumu bağışlayın diyor. Ya ne kadar güzel Hikmet Efendi. Mesele bu. Burada nahnu ehakku bizalike minhu tecavezu anhu. Ondan vazgeçin. Ondan sonra melekler de suali sorumu buna münker nekir. Hani telkinde söyleniyor ya idâ câekel melekânel evhaşânel ezrakân. Yani evhaşan kelimesi yani çok korkunç. Ezrakân gözleri böyle gök mavisi gibi. İnsan korkutuyor. Korkutuyor. Mana aleminde bunlar görülüyor. Onu da söyleyeyim. Nasıl? Tasavvufta mesela Risale-i Kutsiye'de bu mesele var. Kişi manevi terakkiye başladığı zaman ilk adımda keşful kubur. Kabir alemi keşfediliyor. Oluyor mu? Oluyor. Bunlar var. Nasıl olduğunu onlar özel meselelerdir ancak büyük mesele değil. Yani daha tasavvufta elif, b, t, s daha elif okumaya benziyor. Yani Kur'an öğreneceksin. Ondan sonra Arapça öğreneceksin. Ondan sonra mana vermeye başlayacaksın. Ondan sonra tefsir öğrenirsin. Elif, b'ye benziyor. Yani tasavvufta efendim keşfi kubur, kabir keşfi meselesi böyle büyük bir makam değildir. Daha işin başı. İnsanlar bunu çok büyütüyorlar. Kabir alemini görmüş mesela. Daha elif dedi ya. Elif, b, t, s dedi. O kadar yani işin başı yani. Tasavvufun başı. Risale-i Kutsiye'de bunlar uzun uzun anlatılır. Burada اِذَا جَاءَكَ الْمَلَيْكَانِ الْاَوْحَشَانِ الْاَزْرَقَانِ لَا تَخَفْ وَلَا تَخْسَنْ. Korkma, üzülme efendim. Onlara وَاِذَا سَيَلَكَ عَنْ رَبِّكَ وَدِينِكَ وَنَبِيِّكَ وَقِبْلَتِكَ وَكِتَابِكَ. Sana Rabbinden, kitabından, peygamberinden, efendim kıblenden sordukları zaman onlara Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Ondan sonra قُلْ لَا اِلَٰهِ اِلَّ اللّٰهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ. Şimdi o meleklere öyle cevap veriyor. Enis oluyor. Yani yardımcı olmuş oluyor. Çünkü haber veriliyor. Başka bir yine Buhari'de bu hadis-i şerif. Yani definden sonra münker nekir geliyor. Hatta diyor yani yesme okarane aley. İnsanların nal kelimesi ayak şamatalarını, terliklerin sesini duyar diyor. Buhari'de bu hadis-i şerif. Kabirdeki kişi oradaki olanları efendim duyuyor. Duyuyor yani. Peygamber haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem.
4: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
3: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Edirne Kapı'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu civarda, bu topraklarda birçok efendim ulema, fazıl, insan, sulaha zatlar, haseten şühedamız metfundur. Öncelikle Allah-u Teala hepsine gargay-ı garik rahmet eylesin. Üzerlerine bol bol rahmet yağmurlarını efendim yağdırsın. Bizler de onların halleriyle hallendiğimizde bizim de ardımızdan böyle hayırla efendim yad edecek nesiller halk eylesin. Amin. Onlar bu vatanı bize emanet etmiş efendim ecdadımızdır, kıymetli zatlardır. Biz onlara ne kadar efendim değer verip, hürmet edip, arkalarından hayırla yad edersek, bu ruhu koruyabilirsek, bizden sonra da bu devam eder. Geçenlerde bir anket denk gelmiştim. Efendim, sormuşlar dünyadaki ülkelerde vatandaşlarına. Tabii kısmen birkaç kişiye soruyorlar. Onunla bir genelleme yapmaya çalışıyorlar. Malumunuz anketlerde. Demişler ki efendim, bir şey olsa vatanınız için çarpışır mısınız? En yüksek oran hamdolsun bize çıkmış. Bizden sonra Ruslar var. Geri kalan birçok ülkelerde inanmazsınız %20, %30. Çünkü onlarda bir vatan bağı bizdeki kadar yoktur. Mesela bizde bayrak kutsaldır. Tabii öyle olması gerekir zaten. Ama diğer ülkelerde bunu çok fazla göremezsiniz. Umarım bu güzelliğimizi kaybetmeyiz. Bizden sonraki nesillere de bunu inşallah aşılamaya çalışırız. Rahmetli Özal döneminde olsa gerek, bunu bir makalede okudum, hatırlıyorum. Japonya'dan bazı araştırmacıları, uzmanları getirtmiş. Demiş ki, eğitim sistemimizi düzeltmek istiyoruz ama efendim istediğimizi elde edemiyoruz gibi geliyor bize. Siz bizim içimizde biraz kalın, edin, bir araştırmalar yapın, bize bir rapor sunun. Araştırmacılar bakmış, etmişler ve demişler ki, rapor sunacakları zaman efendim demişler rahmetli Özal'a. O da hemen şu tarafta yatıyor malumunuz. Onda kabri nur olsun. Allah-u Teala efendim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Amin. Demişler ki Japon heyet, efendim sizde çok fazla milli kahramanlığınızı ifade eden yer, mekan, şahıs, bunlar lebalep dolu. Vatanınız bunlarla dolu. Ama buna karşı sizin eğitim sisteminizde çok fazla üzerine düşülme göremiyoruz. Eğer ki bunu sağlarsanız elbette ki evlatlarınız çok daha efendim sıkı bir şekilde vatanına, milletine hizmet sevdasıyla efendim donanımlı olurlar. Bizden size tavsiye budur efendim demişler Özal zamanında. Tespit elhak doğrudur kıymetli kardeşlerim. Özellikle bugün Z kuşağı dedikleri efendim o genç nesilde bunun maalesef bizim nesillere göre biraz daha az olduğunu görürsünüz. Artık internette oyalanmaktan, boyalanmaktan mıdır nedir bilemeyiz ama maalesef bu duygu gitgide azalmaktadır kıymetli kardeşlerim. Bunu neresinden döndürürsek kârdır, bu çok önemlidir bizim için. Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin ama çok meşhur bir söz vardır biliyorsunuz. Anadolu coğrafyası bir ana gibidir. Bu şehitlikleri görünce ruhum ihtizaza geldi. Bunları hesap etmeden yani kelama ifade ediyorum kelamla sizlere. Bir şey olsa bize kaçıyorlar. Bu bir ana, bir baba eski efendim tarihine binaen o mesabede görülüyor. Ama Allah vermesin bize başımıza bir şey gelecek olsa Allah'tan bizde o da çok yoktur. Şuraya kaçayım, buraya kaçayım demez bizim millet Allah'ın izniyle. Üstünde yaşayamıyorsak altında yatarız derler. İşte buradaki gördüğünüz efendim şehitlikteki zatlar da bu efendim ruhla yaşamış insanlardır. Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin. Şühedamızın ruhlarını da bizden tarafa razı eylesin. Amin. Niye buradayız? Efendim Devleti Aliye'nin 119. Şeyhül İslam'ı olan Mehmet Cemalettin Efendi rahmetullahi aleyhin kabri şerifinin önündeyiz. Aslında kendi adıyla anılan bir camisi var Otlukçu Yokuşu'nda. İnşallah orada size göstereceğim. O cami ihya etmiş. Cami bugün kendi adıyla anılıyor. Ama yine kayıtlara baktığımda kıymetli kardeşlerim, Şeyh Resmi Efendi diye bir zat var. Bu zatın
efendim büyük dedelerinden olduğu kayıtlarda geçiyor. O zaten aslında o mescidi ilk başta yaptırmış. Sonra mescid harap haldeyken Mehmet Cemalettin Efendi, dersimizin mevzu olan Şeyhülislam Efendi, orayı kâgir olarak kendine ihya etmiş ve kendi adıyla anılmaya başlamış cami. Lakin 1918 yangını vardır bu efendim Fatih civarında büyük bir yangındır. Hatta o zaman askeri binası olan bugünkü İslam Üniversitesi binasının olduğu yerde, o zaman Genelkurmay Başkanlığı diyebileceğiniz makam orasıydı. Efendim, odaki o yangın kulesinde, bugün gördüğünüz kulede, o kuleden çekilmiş bir resim görmüştüm 1918 yangınından sonra ki arkadaşlar, felakettir, her yer yanmış efendim, mahvolmuş bir haldedir. İşte bu zatın o bahsettiğim mescidde yanınca, bu zatın kabrini o tarihlerde buraya nakletmişler, şehitliğe getirmişler. Etrafta böyle başka kabirler de var, muhtemelen bunlar da yine nakiller olsa gerekti. Çünkü sadece burayı böyle özel eski taşları bir alana çevirip koymuşlar. İşte kıymetli kardeşlerim, o zatın kabri şerifinin önündeyiz. Kendisi Abdülhamit Han Nisani, 2. Abdülhamit Han devrinde efendim 17 yıl 11 ay 13 gün kadar meşihat makamında kalmış, oldukça uzun bir süre. Şimdi gelin beraber hayat hikayesini sizlere arz etmiş olayım.

Kıymetli kardeşlerim, başlarda şunu ifade edeyim. Mehmet Cemalettin Efendi Mısır İskenderiye'de vefat ediyor. Vasiyeti üzerine efendim bedenini, cenazesini İstanbul'a, doğduğu topraklara tekrar getiriyorlar. İnşallah bunu arz edeceğiz. Şimdi hayat hikayesine beraber bakacak olursak, Mehmet Cemalettin Efendi, ünlü ulema ailesi, Kevakibi Zadeler ile Nişancı Mehmet Paşa'nın ve Şeyh Mahmud Resmi'nin az önce camisinin orada türbesi olduğundan bahsetmiş idim. Efendim soyundan gelmektedir. Kıymetli bir aileye mensuplardır. Gelenbevi İsmail Efendi'nin kızı kendisinin büyük annesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar nesepleri ulaşan Kevakibi soyundan Vezir Abdülbaki Efendi'nin oğlu Mehmet Said Efendi'nin kızı da bu zatın anneleridir. Mehmet Cemalettin Efendi, Kaz Asker Ahmet Halid Efendi'nin oğlu ve 2. Mahmut Devri, yine Kaz Askerlerinden Şeyh Yusuf Efendi'nin de torunudur kıymetli kardeşlerim. Farkındaysanız ulema ile yoğrulmuş bir aileye mensup kıymetli bir zatlar. Annesinin babası da Mehmet Said Kevakibi efendim. Yukarıda bahsetmiştik o soydan geldiğine değinirken. Rumeli Kaz Askerliği yapmış kıymetli bir zattır. Kendisi 1264 Hicri tarih, miladi karşılığı 1848. 1850'lere doğru geliyoruz artık farkındaysanız. Mart ayında İstanbul'da efendim doğmuşlar. Zaten kabir taşında bunu Mart'ta da arkadaşlar yazmışlar. Onu inşallah orada izah edeceğim. Kendisi önce de özel hocalardan ve babasından özel dersler alarak yetişmiş kıymetli bir zattır. Henüz 10 yaşındayken 1858 tarihlerinde Ruhus-u Hümayun defterine adı kaydedilerek 125 kuruş maaşa bağlanmıştır. O tarihlerde o efendim imtihanlarda başarı elde etmiş. Böylece ulema, alimlik yolu kendisine açılmış ve o yolda yürümüş kıymetli bir zattır. Babasının görevi sebebiyle Kayseri, Sivas ve Mekke'de bulunmuşlardır. 1871'e geldiğimizde Bab-ı Fetva Mektubi kaleminde vazifeye başlarlar. Ertesi yılda Anadolu Kaz Askerliği mektupçuluğuna getirilirler. Daha sonra da Adliye Nezareti Ceza Dairesi'nde çeşitli vazifelerini deruhte etmiş kıymetli bir zattır. 1878'de Meşihat mektupçusu olur. Bu görevdeyken yazdığı hususi maruzatları ile Meşihat makamında olup bitenleri saraya bildirerek 2. Abdülhamit Han'ın dikkatini çekmiştir. Zaten kıymetli kardeşlerim birazdan göreceğiz. Erkenden makam atlayarak Şehir-i İstanbul'a geçiyor. Çünkü 2. Abdülhamit farkındaysanız daha önce de arz etmiştik. Netameli bir dönemde başa geçiyor. Efendim darbeler var, devleti ele geçirmeye çalışıyorlar. Onlara bazı tavizler vererek meşrutiyetli vesaireydi. Tahta ele geçiriyor ama haliyle evham ediyor. Bu doğal bir şey efendim. Darbeyle öldürülen padişahlar var. Dolayısıyla güvenecek adam arıyor. İşte bu zata güvenmiş ve kendine Şeyhülislam olarak efendim vazifeye getirmiştir. 1867-1891 yılları arasında kendisine İptidai hariç, İstanbul Müderrisliği, Hareketi hariç, İptidai dahil, Musile-i Sahın, Sahn-ı Seman, Musile-i Süleymaniye, Mahreç, Bilad-ı Hamse, Haremeyn-i Şerifeyn, İstanbul Kadılığı, Anadolu Kaz Askerliği ve Rumeli Kaz Askerliği payeleri veriliyor. Paye yani gidip Rumeli Kaz Askerliği yapmıyor, makama yükselmiş gibi muamele görüyor. Rumeli Kaz Askerliği payesi Meşihat mektupçuluğunda bulunduğu sırada daha 43 yaşındayken kıymetli kardeşlerim. Efendim tarihler 29 Muharrem 1309'dur. Miladi karşılığı 4 Eylül 1891. Bu tarihte Ömer Lütfi Bodrumi Hazretleri çekmiştik Üsküdar'da. Efendim Kabe Şerifi vardı. Kendi yaptırdığı eski cami, önüne yapılan yeni cami. Hemen oraya Hazire'ye metfundular. O zatın yerine Şeyhülislam olarak atanır Mehmet Cemalettin Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Abdülhamit Han-ı Sani'nin devri saltanatında Şeyhülislamlık yaptı demiştik Mehmet Cemalettin Efendi için. Aklıma gelmişken arz edeyim. Daha önce bir iki derste söylemiştim ama herkes her zaman aynı derse denk gelmez. Sene 2000'lerden öncedir efendim Cübbeli Hocam'ın külliyede, Çavuşbaşı'nda külliyede yapılmış Mehdi Aleyhisselam hakkında bir vaazı vardır. Çok tatlı bir efendim vaazdır. Onu dinliyordum kasetten. Kendisi de yeni daha Kudüs'e gitmiş. Kudüs'ten dönmüş. Onun hakkında hatıralarını araya böyle pekiştiriyordu. Orada Kudüs'teki eserlerin 2. Abdülhamit Han'ın oraya çok eser verdiğinden, bazı eserlerin ona ait olduğundan
kitabelerin her ne kadar Arap harfleri yazılsa da Türkçe olduğu için efendim Arapların anlayamadığından mesela bir yere gitmişler. Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın metfun olduğu yer olabilir. Yanlış hatırlamıyor isem. Hoca efendi hocam Cübbeli hocam anlatıyorlardı. İşte imam demiş ki hocam kitabede ne yazıyor biz okuyamıyoruz. Okuyup onu hani Arapçaya tercüme ederek arz ettim. Çok sevindi. Hepsi 2. Abdülhamit'in eserleridir diye anlatırken orada bir laf söyledi. Çok dikkatimi çekmişti o yıllarda. Devlet-i Aliye'nin en büyük padişahıdır diyeceğim ama çünkü devleti yıkılacak bir seviyedeyken o süsten ayakta tutmak büyük bir siyasi deha olmayı gerektirir. Sultan Fatih hakkında hadis var. Letüftehannel Konstantiniyetü. Konstantin'in şehri elbette muhakkak bir gün fethedilecektir. Feleni'mel emiru emiruha. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Veleni'mel ceyşu zâlikel ceyş. Efendim o asker ne güzel askerdir diye hadis-i şerif var. Bu hadis-i şeriften ötürü Sultan Fatih'in önüne geçiremiyorum ama 2. Abdülhamit Han çok büyük bir padişahtır. Devleti ha yıkıldı, ha yıkılacak bir seviyedeyken 33 sene o sınırdan böyle selamet limanlarına çıkarmış ve devleti idare etmiştir diye anlatınca çok dikkatimi çekmişti. O yıllardan sonra 2. Abdülhamit Han hakkında çok kitaplar okumama bu sözler vesile olmuştur. Bunu da burada anmak istedim. Size tavsiye ederim. Çünkü o geçmişi bilmediğimizde kıymetli kardeşlerim bugün ne olduğunu anlamamız zordur. Tarih bilinmesi gereken bir husustur. İmam-ı Taberi'nin nakliyle Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü bize tarihi anlatır. İbret vesikası olması için. Eski ümmetler, eski peygamberler malum haliniz.

Kıymetli kardeşlerim, 2. Abdülhamit Han bahsettiğimiz gibi netameli, nazik bir dönemde başa geçtiğinden Meşihat makamı gibi büyük bir makama da güvenebileceği birini yerleştirmek istiyordu. Bahsettiğimiz gibi daha Rumeli Kaz Askerliği payesi elinde bulunan bir Meşihat mektupçusu olan Cemalettin Efendi bu makama layık görürler ve bu makama getirirler. 2. Abdülhamit Han'ın karakterini, hassasiyetini efendim çok iyi bilen, çok iyi tahlil eden Cemalettin Efendi mesafeyi çok güzel korumuş, söyleyeceği sözleri çok güzel seçmiş ve bu zatın güvenini kazanmıştır. Onun için de baş tarafta arz ettiğim gibi 2. Abdülhamit Han'ın devri saltanatında 17 yıl 11 ay 13 gün sürecek ki bu toplam 4 devredir. Yani 2 devre ama sadrazamların değişmesiyle gelsin mi başta efendim başkası mı gelsin tekrar Buzat mı kalsın diye bir daha atanıyor bir daha atanıyor derken toplam 4 defa meşrikatı vardır. Ama ara vermeden 2 dönemdedir bu kıymetli kardeşlerim. 2 defa şeyhin üstamlığı mevzu bahistir. Toplam sürede arz ettiğim kadardır ki az bir süre değildir. Zaten hatıratı var. Hatıratı siyasiyesi var. İskenderiye'deyken kaleme almış. Buraya gelmeden akşam onu okudum bayağı karıştırdım. Burada az önce bir söz size söyledim. 2. Abdülhamit Han'ı çok güzel tanımış etmiş diye. 2. Meşrutiyet'in ilanı var biliyorsunuz. 2. Abdülhamit Han'ın son merhalelerine yakın. 1909'da zaten tahttan indirilecek. 1908'de 2. Meşrutiyet ilan ediliyor. İşte o devirde sultanın yanına gidişi, tıp öğrencileri kapıya gelmiş, kutlama yapıyorlar, ondan biraz evham ediyor vesaire. Hatıratta göreceğimiz üzere 2. Abdülhamit Han'a çok güzel böyle sözlerle ortamı idare eden bir zat olmuş. Ben hatıratı siyasiyesinde 2. Meşrutiyet'in ilanı üzerine saraya gidip 2. Abdülhamit Han'la görüşmesi ve o hengamede yaşadıklarını gördüm. Kitapta, hatırasında, hatıratlarında. Dolayısıyla gerçekten elhak dendiği gibidir. Vaziyeti çok güzel tahlil etmiş ve ona göre davranmayı bilmiş kıymetli bir zattır Cemalettin Efendi.

Mehmet Cemalettin Efendi'nin zaman zaman kendisi hakkında hükümdarı kuşkulandıracak jurnaller, efendim istihbarat raporları kendisine verildiyse de 2. Abdülhamit Han bunları pek ciddiye almamıştır. Sultan 2. Abdülhamit Han bütün devlet ricaline olduğu gibi Cemalettin Efendi'ye de bol bol ihsanlarda bulunmuş. Kurçeşme'de yaptırdığı yalıyı bütün mefruşatı ile Cemalettin Efendi'ye hediye etmiştir 2. Abdülhamit Han. Padişahın bu ihsanı ile Yıldız Sarayı'na daha yakın bir konumda efendim oturabilir hale gelmiştir Mehmet Cemalettin Efendi. Kendisi hükümetin bir üyesi olarak memleket meseleleriyle yakından ilgilenmiş, müzakerelerde farklı görüşler ileri sürdüğü gibi birçok karara muhalefet ettiği de olmuştur. Yani öyle her şeye başını sallayan birisi asla olmamış. Vatan millet menfaatlerini efendim gütmeye çalışmıştır. Meşakkat-ı İslamiye dairesini ilgilendiren konular dışında özellikle iktisadi meselelerle diğer hükümet üyeleriyle ters düştüğünü görmekteyiz hayat hikayesinde. Mesela dış devletin alınacak borçlar, çıkaracak hisse senetleri, Ereğli kömür madenlerinin işletme hakkının borç karşılığında gayrimüslime verilmesi konularında bütçe müzakerelerine çok sert muhalefetlerde bulunduğu kayıtlarımızda mevcuttur. 2. Abdülhamit ve de Şeyhülislam rızası olmadan kararları onaylamayacağını sadrazama zaten bildirmişti ve Cemalettin Efendi'nin bu kararları devlette kabul görmüştü. Bazı kararlarından vazgeçtiğini görmekteyiz ama genel manada kararlarının daha çok kabule yakın işlerde başarılı olduğunu Cemalettin Efendi hayat hikayesinde devlette aldığı görevlere vesaire bakarken bu müşahede edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim 2. Abdülhamit 1909'da tahttan indiriliyor. Daha sonraki zamanda yine meşahatta bulunuyor Mehmet Cemalettin Efendi. 5. Mehmet Reşat devrinde yine meşahatta bulunuyor. Hatta o zamanlarda yine işte bu kararlı olmasından bir misal olarak karşımıza çıkan bir anekdot da şöyledir. 1912 Balkan Savaşı var malumunuz efendim. Büyük acı bir hatıradır. Bunu da bilmeyeniz okumayanız varsa ben okumanızı tavsiye ederim kıymetli kardeşlerim. Balkan faciası bizim tarihimiz açısından çok önemli bir husustur. Ders alınması gereken hikayelerle doludur. Efendim tarihçeyi Vakayı Zara diye bir kitap vardır. Zara müftüsün hatıraları diye çevrilmiştir. O Balkan faciasından Edirne'ye doğru göç esnasında gördükleri fecaatleri, kötülükleri anlatmıştır Müftü Efendi. Kitap çok önemli bir husustur. Yahya Kemal kitap hakkında Türk edebiyatının en nadide eserlerindendir. Onun için de okunmaz diye serzenişle bahsetmiştir. Hepinize tavsiye ederim o hikayelerin. Çok hakkında kitap var da bu özet ve güzellik mahiyetinde tavsiye edebileceğim bir eserdir. İşte bu 1912 Balkan Savaşı bütün şiddetle devam ettiği sıralarda askerlere bir ara kolera salgını vuruyor. Bunlar için yer bulamıyorlar. Cemalettin Efendi'nin damadı var. Şehremini Cemil Paşa efendim. Bazı camilerin bu iş için ayrılmasını teklif ediyor. Kaf Nazır Ziya Paşa buna karşı çıkıyor ama Cemalettin Efendi, bütün camilerin yaralı ve hasta askerlere tahsisi için fetva verilebileceğini ifade edince mesele vuzuha kavuşuyor. Bu konuda her zaman dirayetli duruşunu sergilemiş bizzattır. Kendisi Cuma selamlıkları başta olmak üzere birçok resmi merasimde padişahla beraber bulunmuş kıymetli bizzattır. Hatta kıymetli kardeşlerim, Sultan 2. Abdülhamit Han'ı dış güçler, batı cenahı tahttan indirmek için uğraşıyorlar ve bir ajan gönderiyorlar. Cuma namazına çıkıyor Yıldız Sarayı'nda, cuma selamlığında bulunuyor ve dönüşünü hesap ediyorlar. Döndüğü zaman diyorlar at arabasının altına saatli bomba yerleştiriyorlar, patlasın ve bu şekilde ölsün diye ayar yapıyorlar. Ama o cuma selamlığından çıktığında tarih 21 Temmuz 1905 Yıldız Sarayı'ndan çıkıyorlar ve Mehmet Cemalettin Efendi ile cami önünde alışılagelmiş onların hesap ettiğinin dışında bir mutat daha bekliyorlar. Bir mutatın dışında bir süre daha bekliyorlar. Burada ne konuştuğu hakkında çok fazla kayıt yok. Ben Ekrem Buğra Hoca'dan duymuştum. Benim de karşıma çok okudum bu konuda, merak ettim. Bir tek şeyi bulabildim demiştim. Caminin saçaklarında bir sorun varmış. Akma yapıyormuş bazı yerler.
Efendim bunları yapılması işte gerekiyor. Ne yapalım, ne edelim diye padişahla muhtaç sürenin dışında biraz daha konuşunca kıymetli kardeşlerim ileride bomba infilak ediyor ve maalesef ölenler oluyor. Ama 2. Abdülhamit Han Cemalettin Efendi ile bir miktar daha konuşmasının bereketiyle bu faciadan kurtuluyor. Kıymetli kardeşlerim, bu olay üzerine tabi Cemalettin Efendi'nin 2. Abdülhamit Han'ı sani katında nezdinde itibarı kat kat artmıştır. Sizin de takdir edeceğiniz üzere. 2. Meşrutiyet'in ilanı ile 31 Mart olayları vardır. Bu olay üzerine istifa etmek istiyor. Sultanahmet 2. Abdülhamit Han sen de benimle beraber ayrılacaksın diyerek kendisine engel oluyor kıymetli kardeşlerim. Daha sonra Said Paşa'nın 13 gün süren 7. kabinesinde Şeyhülislam olarak kalmış ve kabineyle birlikte o da istifa etmiştir. Bu ilk meşihatı Ahmet Cevdet Paşa, 5. 6. ve 7. Said Paşa, 2. Kamil Paşa, Halil Rıfat Paşa ile Avlonyalı Ferit Paşa'nın sadaretleri zamanına denk gelmektedir. 5 Ağustos 1908 tarihinde kurulan 3. Kamil Paşa kabinesinde de Şeyhülislam olarak girmiş ve hükümetin 14 Şubat 1909 tarihinde istifasıyla 2. meşihatinden bu şekilde ayrılmıştır. Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde yerine tavsiyesi üzerine Ziyaüddin Efendi, Mehmet Ziyaüddin Efendi getirilmiş. Sultan Abdülhamit de kendisine büyük ve yine değerli insanlarda bulunmuştur. Kıymetli kardeşlerim, bu tarihten sonra İttihat Terakki Partisi'nin ruh esasıyla çok anlaşamaz Cemalettin Efendi. Kenarda kalmıştır. Ancak Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kurduğu kabineye 22 Temmuz 1912 tarihinde 3. kez Şeyhülislam olarak girmişlerdir. 3 ay 8 günlük bir meşihat görevinden sonra tekrar ayrılmış vazifesinden. Yine aynı tarihte iş başına gelen Kamil Paşa'nın 4. ve sonuncu kabinesinde de 4. kez Şeyhülislam olarak atanmıştır. Size bahsetmiştim. 2 defa meşihatı var ama ayrıntıya bakarsak bu 4 defaya bölünmektedir. İşte onlardan şu an bahsetmiş oluyoruz. Ve 23 Ocak 1913 tarihinde Bab-ı Ali baskını ile iktidara gelen İttihat Terakki kabinesi hizmetine son vermiş ve yurt dışına çıkması kendisi için uygun olacağı söylenmiştir. Yani maalesef biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim, 2. Abdülhamit Han'ı Sani'yi tahttan indirdiler. İttihat Terakki ruh esası başta Talat, Cemal, Enver Paşalar. Vatansever oldukları söylenir ama ülkeyi büyük bir maceraya atmışlardır. 2. Abdülhamit Han'ı tahta indirirlerken kendisi demiştir ki o heyete ve İttihat Terakki'ye, memleketi 10 sene yönetin benden sonra, 100 sene yönettik diye övünün. Benden sonra memleketi 10 sene idare edebilin. Bunu başarırsanız 100 sene idare etmiş kadar övünmek hakkınızdır. Helal olsun size demiş. Amma ve lakin 6 sene içerisinde koca devleti Ali'ye kıymetli kardeşlerim payu mal olmuştur. Maalesef, ma teessüf. Devleti maceraya sürüklemişler. 2. Abdülhamit Han da bilir. Efendim dipsiz kuyulara taş atmayı, efendim içinden çıkılamayacak savaşlara girmeyi ama o devleti her zaman ilmi siyaset yöntemiyle idare etmeye çalışmış ve bunda elinden geldiğince muvaffak olmuştur. Maalesef İttihat Terakki devri böyle bir devirdir ve Cemalettin Efendi'yi de artık sürgüne yollamışlardır. Şimdi kendisinin sürgün yılları başlar.

Kıymetli kardeşlerim, İttihat Terakki Uru esası kendisine vatandan çıkmasını efendim telkin ettikleri hengamede oğlu vardır Fransa Nice şehrinde. Onun yanına gider Mehmet Cemalettin Efendi. Oğlu Ahmet Muhtar Bey onun yanına bir müddet gider. Orada bir süre kaldıktan sonra Mısır'ın İskenderiye şehrindeki Ramle kasabasına efendim göç ederler. Memleket hasreti içerisinde sıkıntılı günler geçirir. 1909-1913 yıllarına ait hatıralarını kaleme alırlar. 1919 yılında önce gazetelerde bu eser tefrika edilmiş. Bir yıl sonra da basılmıştır. Daha sonra birçok farklı baskısı yapılmış. Ben de yakın zamanda yapılmış bir baskısını alıp ondan efendim okumuş idim. Kendisi Şeyhülislamların Meşihat makamında kaldığı süre göz önüne alındığında kıymetli kardeşlerim, Molla Husrev'den sonra en çok Meşihat'ta kalmış. 5. sırada yer alır. Tabii bunun sebebini anlıyorsunuz. 2. Abdülhamit Han pek kimseye güvenmediğinden, bu zatta güvendiğinden ikide bir değişiklik yapmak istememiştir haliyle. Mehmet Cemalettin Efendi kendisinin güvenini kazandığı için uzun süre Meşihat makamında kalmış. Vatana millete hizmet etmek kendisine nasip olmuştur. Cemalettin Efendi de her fani gibi ecel şerbetini içmiş. Mısır'da bulunduğu İskenderiye Ramle kasabasında vefat etmiş ve vasiyeti üzerine cenazesi doğduğu topraklara, payitahta İstanbul'a getirilmiştir. 4 Recep 1337 tarihidir. Miladi karşılığı 5 Nisan 1919. Vefat ederler efendim. Fatih'te bahsettiğim gibi Otlukçu yokuşunda ecdadından Şeyh Resmi'nin yaptırmış olduğu, daha sonra kendisinin ihya etmiş olduğu mescidin hazinesine defnedildiler. 1918 yangınında oralar mahvolunca kabri şerifi buraya nakledilmiştir. Edirne Kapı şehitliğine efendim. Burada küçük bir şehitlik camii var. Mehmet Akif Ersoy'un orada anıtları geçtikten sonra Mehmet Akif Ersoy tabelalarını görüyorsunuz. Biraz daha otoban üstünden köprüden geçiyorsunuz. Az daha gittiğinizde soldan 3. girişe girdiğinizde bu caminin hemen arkasındaki hazirede kabri bulunmaktadır kıymetli kardeşler. Kıymetli kardeşlerim, kabir şahidesini arz ediyorum. Üst tarafta Hüvel Hallakul Baki, yaratan ve ebediyete kadar var olacak sadece o Allah-u Teala'dır. Ondan ma'ada, onun dışında ne var ise mahlukatta gördüğünüz, daha doğarken ölüm fermanını boynuna asarlar. Efendim, bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. Baki olan sadece Allah'tır diye çok güzel bir ifadeyi baş tarafa ecdadımız genelde konduruyor farkındaysanız. Satır 2'deyim. Makamı Meşihat-ı İslamiye'ye 2 revnak bahşolup, bahsettiğim gibi 2 Meşihat makamında bulunmuş. Teferruatına bakarsak 4 ama genel manada 2 buna demekteyiz. 2 o makamı süslemiş. Burası işte üzüntülü bir yer. Bahsettiğimiz gibi İttihat Terakki Rüesas tarafından sürgüne gönderilmiştir. Bakın, gariben memleketine mütehassiran. Yani garip olarak gurbette öldüğü için garip diyor. Memleketine hasret ile İskenderiye'de irtihal eden, ahirete efendim göç eden, ondan sonra Şeyh Yusuf Efendizade, Ahmet Halit Efendizade babası dedesinden bahsediyor. El-Haç Mehmet Cemalettin Efendi'nin kabri şerifleridir. Ruhu şerifleri için Rıza en lillahi teala el Fatiha. Şimdi burada kıymetli kardeşlerim vefatını yazmış. Şöyle ki arz edeyim. Bunları Rumi takvime göre, o zaman Rumi takvim kullanılıyordu. Burada şey yazıyor, bakın, tarihi viladet. Ondan sonra fi 21 Mart sene 1264. Bunun miladi, bugün kullandığımız takvimdeki karşılığı 2 Nisan 1848'dir. Bu doğum tarihi. Şimdi hemen sol tarafa bakınız. Orada da, bakınız efendim, tarihi vefat. Vefat tarihi diyor. Fi, ondan sonra 5 Nisan'da sene 1335'te. Bu Rumi takvime göre yazmış. Miladi takvimdeki karşılığı da 5 Nisan 1919'dur kıymetli kardeşlerim. Ruhu revnakı şad olsun.

Kendisi birçok kıymetli kardeşlerim devletten ödül, madalya tarzı şeyler almışlar. Bunlar kitaplarımızda efendim sıralanıyor. Ailesinden bahsedecek olursak çocukları Anadolu Kazaskeri Mahmut Kemalettin Molla Bey, Gerenbevi diye biliniyor. Ahmet Muhtar Kevakibi ve Ayşe Aliye Topuzlu'dur. Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu, tıp fakültesi başkanı ve İstanbul Şehremini belediye başkanı olan Müşir Cemil Topuzlu kendisinin damadı olmuştur. Rejisör ve fotoğraf sanatçısı Baha Gelenbevi ile genel cerrahi profesörü Cemalettin Topuzlu da bu zatın torunlarıdır. Hayır eserinden bahsetmiştik. Bahsettiğimiz ilk defnedildiği cami de kıymetli kardeşlerim yine harabeyken 2016 yılında Mahmut Nebati Bey tarafından ihya edilmiş ve ibadete açılmıştır. İlmi eseri Mısır'dayken kaleme aldığı Hatırat-ı Siyasiye adlı eseridir. Hicri 1336, miladi 1918 tarihinde yayınlanmıştır. Sonradan farklı baskıları da yapılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, 2. Abdülhamit Han'ın kabir şerifini ziyaret etmeniz varsa şiddetle tavsiye ederim. Beyazıt'tan Divan yolundan Sultanahmet Ayasofya'ya doğru giderken sol tarafta dedesi 2. Mahmut Türbesi'nde metfundurlar. Kendisinin suikasttan kurtulduğundan bahsetmiştik. O suikasta birçok kişi ölüyor 21 Temmuz 1905'te. 26 kişi vefat ediyor, 58 kişi yaralanıyor, 20 kadar da at parçalanıyor. Yani az bir bomba değil. Hiç böyle efendim fire vermeyecek şekilde padişah ve etrafı ölsün diye yapılmış Ermeni suikast tarafından. Daha sonra 2. Abdülhamit Han o adamı alıp kendini istihbaratta çalıştırıyor. O Ermeni suikastçıyı. Bahsettiğim gibi ilmi siyasetin böyle efendim dibini sıyırmış bir padişahımızdı. Allah-u Teala kendisine rahmet eylesin. O da sonra sürgüne gitti. Selanik'te, Alaaddin'in köşkünde sürgünde kaldı. Oralar elden çıkarken de efendim bahsettiğim gibi dedim ya birkaç senede elden her çıkıyor diye. Sonra da geldi Beylerbeyi Sarayı'nda sürgünde kaldı. Çanakkale Savaşı'nın olduğu zamanlarda Beylerbeyi Sarayı'nda Buhari Şerif hatmedip çıkıp Boğaz'a, Çanakkale'ye doğru üfler imiş kıymetli sultan. Ama insan bazen de kıymetin nimetini bilmez ya kıymetli kardeşlerim. Mesela Tevfik Fikret Avcı'nın vuramaması üzerine şiir yazar. Bir lahza-i taahhur, bir anlık bekleyiş. Yani az daha bekleseydi de ölseydi demek ister. Ey şanlı avcı, damını bihude kurmadın. Aslında diyor, tuzağını boş yere kurmadın. Attın fakat yazık ki, yazıklar ki vuramadın. Çok güzel bombayı tertip etmiştin ama maalesef emeğine ulaşamadın. Yani serzenişte bulunuyor, keşke ölseydi diyor. Tevfik Fikret, duysaydı bir dakikacığız devri bir sükun, bir hayır olurdu misli asırlarca gelmemiş. Keşke diyor zamanında geleydi bombayla öleydi de asırlarca emsali görülmemiş bir hayrı işlemiş olurdun ey Ermeni suikastçı diye kendisine efendim ağıt yakıyor Tevfik Fikret. Aynı devirlerde Rıza Tevfik Bölükbaşı da İttihat Terakki'yi sever ve 2. Abdülhamit Han'dan çok şikayet eden bir siyasi hegemonya içerisinde bulunurmuş kıymetli kardeşlerim. İşte Rıza Tevfik Bölükbaşı da bu olayları görünce arkasından pişman olarak ağıt yakar kıymetli kardeşlerim. Neredesin şevketlim Sultan Hamit Han? Feryadım varır mı barigahına? Huzuruna varıyor mu acaba feryadım? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına. Seni tahttan aldık ama bak senden sonra ne hale geldik sultanım diyor. Tahkire yeltenen tacu tahtını, denedi bu millet kara bahtını, kendi seçti millet diyor. Sınadı sillenin nermu sathını, rahmet et sultanım suzi ahına. Tarihler ismini andığı zaman, sana hak verecek ey koca sultan, bizlik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına nasıl siyaset güttüğünü tahttan alınmasından, halinden sonra anlıyorlar. Padişah hem zalim hem deli dedik, ihtilale kıyam etmeli dedik, şeytan ne dediyse biz beli eyvallah dedik, çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil, meğer bizmişiz, biz bir çürük ipliğe hülya dizmişiz, sade deli değil edepsizmişiz,
tükürdük atalar kıblegahına. Sonra cinsi bozuk ahlakı fena. Bir sürü türedi, girdi meydana. Nereden çıktı bunca veledi zina? Yuh olsun bunların ham ervahına. Zamanında kendisiyle beraber olan insanlara şimdi tabiri caizse efendim arkalarından söyleniyor. Kıymetli kardeşlerim, zaten ilk bölük başı böyle serzenişle devam ediyor. Bu birkaç kıtadır. Ben bir tanesini daha kapatmış olayım. Der ki ikinci Abdülhamit Han'a seslenerek, lakin sen sultanım Gavs-ı Ekber'sin, ahiretten bile himmet eylersin, çok çekti şu millet murada ersin, şefaat kıl şahım medet hahına. Senden medet isteyen biz garip efendim eski tebana bir şefaat kıl, yattığın kabrinden de şu millet sana ettiğinin cezasını çekiyor. Artık bundan şu millet kurtulsun der İttihat Terakki'nin zulmünü görünce. İnsan bazı elindeki şeyi bazı yönden eleştirse de ona büyük şemsiye ile büyük efendim tarafıyla bakamaz. Bakamadığı için her şeyi arkadaşlar göremez. İşte Rıza Tevfik Bölükbaşı da bu efendim nüktelerle tabiri caizse tevbe edip kendi padişahından 2. Abdülhamit Han'ın ruhaniyetinden istiğfar ediyor. Allah'ın kendisini buna karşı bağışlamasını diliyor. Memleket olarak bir daha böyle hatalara düşmememiz duasıyla. Dersimde adı geçen kıymetli zevatın ruhaniyetine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehirislamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye Umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
10: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa

0: demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
1: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir.
2: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
0: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1-588 Vahid der.
4: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Her kim sabahladığı zaman şunu okursa, akşama çıktığı zaman şunu okursa, buyurulanlar

0: da sabah namazından sonra ile akşam namazından sonra şartı yok. Sabah namazından akşam namazından sonra okursa haydi haydi zaten sabah akşam olmuştur. Ama imsak olduğu zaman sabah giriyor. Dolayısıyla Seyyidül İstiğfar okuyoruz. Allahümme ente Rabbi. Bunu biliyorsunuz okumayanın aklı kesin yok da. Yani bunu okuyana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmiş ki o gün ölürse cennete girecek. Bu adam cennete girmenin ne kadar lazım olduğuna, cennette girmeyenin cehenneme düşeceğine iman ediyorsa, zerre kadar imanı olup da, ya zerre kadar imanı olup da namaz kılmıyor adam. Şimdi namaz kılmayana ne diyeceksin dersin hoca efendi. Ya zaten kitaplarda namaz kılmayan diye bir şey yok. Çünkü Müslüman, namaz kılmayan Müslüman yok çünkü. Namaz kılmayan bir Müslüman kitapta yeri yok. Kitapta yeri olmayanı ben sana ne anlatayım? Kitapta yeri yok adamın. Böyle bir Müslüman tarifi kitapta yok. Namaz kılmayan. Farz namazları konuşuyorum. Böyle yok böyle bir şey. Namazsızlar. Çok durumları zor. Çok. Dolayısıyla sabah dendiği zaman imsakla başlar. Dolayısıyla bir insan sabah namazını kılmadan da, sünnetini kılmadan da, farzını cemaata gitmeden de Allahümme ente Rabbi okuyabilir mi? Okuyabilir değil, okusun. Çünkü neden? Ya sabah namazı farzını kılmadan ölürse? Yani cemaata, cemaat diyelim yarım saat kala. Sen imsaktan yarım saat sonra öldün. Garanti süresi bitiyor. Çünkü imsak olduğu zaman akşamdan okunanın garanti süresi bitti. Seyyidül İstiğfar kim okursa o gün ölürse şehit olarak ölür. Kesin ve cennet ona vacip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeye yemin etmediği kadar buna yemin ediyor. Ki şehit ölür ve cennetlik. Cennete gitmek ne kadar önemli? Cennete gidemeyenin cehenneme gitme durumu var. Başka bir arada yer yok. Araf'ta duranlar sürelidir. Süresiz değil. O zaman imanı olup da dedim Seyyidül İstiğfar'ı okumadan nasıl duruyor? Yani cennete gitmesine garanti yemin varken. Bu riske atılacak bir şey mi dedim. Ondan sonra tabii ki adam sabah namazı kılmıyor. Bu adam Seyyidül İstiğfar'ı okumadan nasıl duruyor diye şaşılacak bir hal yok. Namaz kılmadan durabiliyor ya. Namaz kılmadan uyuyabiliyor ya. Seyyidül İstiğfar akşam da ezan okundu. Diyelim ki 5-10 dakika sonra namaza durulacak. Sen o arada Seyyidül İstiğfar okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Leven Zennâ'da vakit varsa okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Çünkü Leven Zennâ'da sabah ve akşam diyor. Sabah ve akşam derse namazdan sonra olma şartı yok. Ama hangi hadiste faziletli amelde? Sabah namazından sonra derse, akşam namazından sonra. Mesela Allahümme ecirni minennâr. Onu akşam namazdan evvel okusan olur mu? Olmaz. Olur, dua olur. Yani Allah'ım ecirni minennâr. Ne zaman üç kere ya Rabbi beni cehennemden kurtar desen, cehennem duyar, dile gelir. Ya Rabbi bunu benden azat eyle diye dua eder. Bu güzel. Bu müjde her zaman var. Vakit, saat, mevzu bahis değil. Abdestsiz de okusan bu olur. Ama kim bunu akşam namazından sonra dünya kelamı kimseyle konuşmadan men kâle seb'a merratin ba'de maghribi kablen yetekelleme hiç konuşmadan yedi kere Allahümme ecirni minennâr dese fema tefî yevmi evleçe o okuduğu gün ölse veya okuduğu akşam ölse kütübe lehu civarun minennâr cehennemden beraat ve korunmuşluk yazılır ona. Ama burada neyi kaydetti? Akşam namazından sonra dedi. Bu müjdeyi almak için namazdan sonra okuman şart. Namazdan evvel okusan günah mı canım? Allah'a dua diyorsun. Allahümme ecirni minennâr. Onda yedi şartı da yok. Üç kere okursa cehennem duyar, dile gelir, ya Rabbi bunu benden azade eyle diye dua eder. O ayrı bir hadis. Ama Seyyidül İstiğfar'da kim bunu sabaha çıktığında okursa deyince imsaktan sonra ayık olan hemen okuması lazım en evvel ki ya ölürse namazı kılamadan. Çünkü adam namazı beklerken ölen var. Ölüm yani ölüm başladığı zaman yarım saat sürüyor diye bir şey var mı? 15 dakikadan aşağı kimse ölemez diye bir şey var mı? Saniyede ölüyor. Onun için bu gibi müjdelerde şehit olarak ölmek Lev enzenlâ'yı kim sabah okusa, lev enzenlâ'dan aşağısını, hı Allahü lezî'den aşağısı da kurtarır. Ama Efendi Hazretlerimiz, lev enzenlâ'dan okunma rivayetini Alaaddin Efendi babamızdan naklederdi. Kuvvetli rivayetlerin hepsinde hü Allahü lezî'den aşağı. Çünkü üç ayet diyor. Ama bazı rivayetlerde de lev enzenlâ'dan buyurulduğu için dört ayet yok hiç. Hep üç ayet. Ama üç ayet diyor, levenzellâ'yı da ona katmış. Çünkü neden? Üç ayet diyor, peşinden yani levenzellâ diyor. Şimdi o zaman yine bakıyorsun ki üç dese de levenzellâ'da var, anladın mı? Hüvallâhu lezzetine okusa da müjde alır. Ama bir ayet için değmez yani şimdi ne? Neyi sakınıyorsun yani? Ağzına kira mı istiyorsun? Levenzellâ'dan okursa, o akşama kadar gündüz okuduğunda ölürse veya akşam okursa, İmsa kadar ölürse, beş müjdesi var, şimdi vakit yok. Birisi de nedir? Mâte şehîdâ, şehit olarak ölür. Yatağında da ölse.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programı başlıyor.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefii'i zunûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el-Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Ağustos ayında bir ara vermiştik. İnşallah Cuma sohbetlerimize canlı yayında bundan böyle devam edeceğiz. Tabii bu arada Umre'ye de gitmiş olduk elhamdülillah. Mevlid gecesi o kutsal topraklarda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif etmiş olduğu Mekke'deydik. Umremizi yaptık. Tabii sizleri de unutmadık. Dualarımıza kattık. Elhamdülillah her yerde, her mekanda, her duaların kabul olduğu yerlerde, zira burada bile dua ederken bazı hoca efendiler nasıl dua ediyorlar? Ya Rabbi yapmış olduğumuz duaları Haremeyn-i Şerifeyn'de yapılan dualara ilhak et diyorlar ya. Çünkü orada yapılan dualar kabul olan dualar. Çünkü o beldeler, mekanlar duaların kabul olduğu yerler. Dolayısıyla dualarımızı da yaptık elhamdülillah. Herkesin derdi, sıkıntısı, maddi manevi müşkillerinin halü hasan olması, efendim Muhammed ümmetinin efendim selamet bulması, birlik, beraberlik ve dirliği için, vatanımızın muhafazası için elhamdülillah çok dualar edildi. Rabbim Celle Celaluhu dualarımızın kabul eserini görmek nasip eylesin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? El hüccacü vel ummaru veftullah. Hacılar ve umreciler Allah'ın elçileridir. İndâhu ecâbbehum ve enistâfirû vâfara lehum. Onlar dua ederlerse Allah-u Teala dualarını kabul eder. İstiğfar ederlerse ne yapar? Mevla affeder buyuruyor. Yani bu vesileyle hacca giden, umreye giden herkes bir manada Mevla'nın neyidir? Elçileridir. Dolayısıyla yaptıkları dualar kabuldür. Ha, buna kesin olarak inanıyoruz. Geriye ne kaldı? Duanın kabulünün eserini görebilmek. Rabbim bir an önce kabul eserini görebilmeye muvaffak eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, Cuma sohbetlerimizde 54 farzı işliyorduk. 54 farzın 21.sine geldik. 21. farz neydi? Sıla-i Rahim yapmak. 54 farzın 21.si sıla-i rahim yapmak. Yani akrabaları ziyaret etmek, gitmek, gelmek, görüşüp konuşmak, yani onlarla iletişimi kesmemek, diyalogu kesmemek. Demek ki İslam'ın önem verdiği hususlardan biri de budur kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin emridir. Ve Mevla ne buyurdu? Bakın. Nisa suresi 1. ayet-i kerimede estağfirullah vettekullâhe lezî tesâelûne bihi vel erham buyurdu. Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Yani akrabalık bağlarını kesmeyin. Bu Allah'ın emridir. Evet. Demek ki akrabalık bağlarını sürdürmek lazım. Onlarla irtibatı kesmemek lazım. Gerektiğinde onlara yardım etmek lazım. İyilik yapmak lazım. Tabi sıla-i rahim, akraba deyince aklımıza ne geliyor? Tabi nesep bakımından yakın olan kimseler geliyor. Rahim sahipleri. Bunlar kimdir? İşte anne baba, değil mi? En önce gelir. Anne babanın da anneleri babaları. Yani anne baba, dedeler, nineler, efendim kardeşler, efendim sonra amcalar gelir, dayılar, teyzeler, halalar ve tabi onların da çocukları. Bunlar nedir? Bunlar akrabadır. Evet, akrabalar bunlar. Ama şimdi tabii sıla-i rahim olarak ifade edince hani aklımıza belki daha kolay mı kalır veya aklımıza daha efendim kolay mı efendim yaklaşır? Şöyle de diyebiliriz, şöyle anlayabiliriz. Sıla-i rahim aynı rahimden doğanlar. Mesela annem baban, onların doğduğu rahimden doğanlar. Babanın doğduğu rahimden, yani babaannenin çocukları. Erkekse ne oluyor? Amcan. Efendim kadınsa halan oluyor. Annenin annesinden, aynı rahimden doğanlar. Erkekse dayın oluyor. Efendim kadınsa ne oluyor? Teyzen oluyor. İşte rahim sahipleri deyince yani bunlar tabii akla gelmeli ve onların da çocukları var tabii. Dolayısıyla bunlar nedir? Efendim akrabalar. Asıl bunlar.
Tabi bunların neleri vardır? Yakınlık dereceleri de elbette vardır. Mevla buyuruyor ve ulul erham, rahim sahipleri, akrabalar, bazuhum evlâ bi bazın fi kitâbillah, Allah'ın kitabında efendim bazısı bazısına nedir? Daha evladır, daha yakındır. Tabi ulemaya bakıyoruz. Yani akrabaların öncelik sırası nasıldır? Şöyle demişlerdir. En önce öncelik sırası mahrem olanlardır. Hani bir namahrem var ya, hani namahrem yani evlenilmesi de bir sakınca olmayan kimseler. Bir de mahrem, evlenilmesi haram olan kimseler. Ha işte o mahrem olanlar nedir? En yakın olanlardır. Hangisi onlar? Amca, dayı, değil mi? Hala, teyze. Ha demek ki bunlar yakınlar. Tabii en önce anne baba gelir. Yani akrabalık bağlarında birinci derecede anneler, babalar ve onların anneleri, babaları, kardeşler, sonra amcalar, demek ki dayılar, teyzeler, halalar geliyor kıymetli kardeşlerim. Tabii bu öncelik sırası neden çok önemlidir? Çünkü yani sıla-i rahim dediğimiz zaman sadece hani gitmek gelmek, irtibatı kesmemek, iletişim efendim iletişimde olmak demek değil. Yani iyilik yapmak, eziyet etmemek, zulmetmemek, destek olmak, misal elinden geldiğince imkanın varsa. Ha şimdi hal böyleyken anne babanın ihtiyacı vardır. Onlar muhtaçtır. Sen onların suratına bile bakmıyorsun ama efendim soran olursa amcana yardım ediyorsun, teyzene yardım ediyorsun. He anne baba, onlara kızdın, onlara kin tuttun. Onlar şöyle dedi, bana böyle dedi. Ben de efendim onlarla aram iyi değil. Onlar beni anlamıyor filan deyip ne yapıyorsun güya? Onlara efendim bir tavır koyuyorsun, bir duvar örüyorsun. İşte bu olmadı. Demek ki akrabalıkta da ne var? Öncelik sırası var kıymetli kardeşlerim. Tabii sıla-i rahim yapmak Mevla'nın emridir. Ha bu sıla-i rahim yapmak derken de sadece az önce de ifade ettiğimiz gibi yani gitmek gelmek, görüşmek, arada bir mesaj atmak, telefon etmekten ziyade nedir? Eziyet etmemek, zulmetmemek. Yani öyle şimdi gidersin gelirsin, gidiyorsun geliyorsun sık sık ama gittiğin zaman da ne yapıyorsun? Rahatsız ediyorsun. Dır dır dır dır vır vır vır vır dilinle iğneliyorsun, yaralıyorsun. He? Onları incitiyorsun, onların kalbini kırıyorsun. Anlıyor musun? Ha demek ki sadece demek ki gitmek gelmek değil. Evet görüşmek lazım, konuşmak lazım, iletişim halinde olmak lazım ama eziyet etmemek lazım. Kalplerini kırmamak lazım. Değil mi? Ha imkanın varsa da, muhtaçlarsa da demek ki yardım etmek, destek olmak lazım kıymetli kardeşlerim. Ha demek ki bak şimdi burada 21. farz sıla-i rahim yapmak. Akrabalarla diyalogu kesmemek, görüşmek, konuşmak, gitmek, gelmek. Demek ki İslam dinin emirleri sadece namaz değil, sadece oruç değil, sadece hac yapmak değil kıymetli kardeşler. Görüyor musun? Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün hayat nizamımızı Kur'an'da belirlemiş. Ne yapacaksın, ne edeceksin, nasıl hareket edeceksin? Akrabalarınla olan diyaloguna kadar Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapmış Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş kıymetli kardeşlerim. Evet, akrabalarla görüşmek. Gelmiyorlar, gitmiyorlar. Gitmeyene gitmek, gelmeyene gelmek. Bu da tabii büyük iş. Evet, bunlar dinin emrettiği şeylerdir. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri geldi. Dedi ki ya Resulallah bana dedi beni cennete sokacak bir şey söyle. Yani bana bir şey söyle ki ben bunları yaptığım zaman cennete gireyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah'a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazını kılar, zekatını verir ve sıla-i rahim yaparsın. Görüyor musun? Yani Allah'a kulluk etmek, ona hiç şirk koşmayacaksın zaten bu başta geliyor. Namazını kıl, zekatını ver. Sıla-i rahimi kesme. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sorunun cevabı olarak bunu söyledi? Beni cennete götürecek bir amel söyle. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman sahabeye yani ona öyle diyor başkasına başka bir takım ifadelerde bulunuyor. Demek herkesin eksiğine noksanına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey ne yapabiliyor? Beyan edebiliyor. Bu aslında nedir? Hepimizi ilgilendiren meselelerdir. Ama burada şimdi konu ne?
beni cennete götürecek bir amel söyle buyurduğu sorduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cennete götürecek ameller içerisinde sıla-i rahim yapmayı, akrabalara gidip gelmeyi de zikrediyor. Demek bu kadar önemli. Yine bakıyorsun bu meyanda Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Nisa suresi 36. ayette ne buyurdu Estağfirullah? وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bak hemen arkasından. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Anne babaya iyi davranın, iyilik edin. Daha وَبِذِ الْقُرْبَى. Ve ne yapın? Akrabaya da iyi davranın buyuruyor. Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendine ibadet edilmesini, şirk koşulmamasını emrettikten sonra ne yapıyor? Hemen ana babaya ve akrabaya iyilik yapmayı emrediyor kıymetli kardeşlerim. Yani ne anlıyoruz? Demek ki bu sıla-i rahim, akrabalarla görüşmek, konuşmak, gitmek, gelmek, iyilik etmek. Yani her ne kadar böyle sıradan gibi gelse de, belki de pek önemsemiyoruz. Belki de o kadar da bu işe ehemmiyet vermiyoruz. Ama yani ayetlere baktığımız zaman, değil mi? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin bu konuyu efendim özellikle ifade ettiğini, emrettiğini ne yapıyoruz, görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet. Ve her cuma tabi hutbede okunan bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi tabi hepiniz ezberlemişsinizdir. Ne buyuruyor? Orada Allah-u Teala Estağfirullah. İnne Allah'a ye'muru bil adli vel ihsani ve ita izil kurba. İlâ ahiril ayet. İnna Allah muhakkak Allah ye'muru bil adli adaleti emrediyor. Vel ihsan iyilik yapmayı emrediyor. Ve ita'i zil kurba ve yakın akrabaya da yardım etmeyi Allah emrediyor. Bak her cuma orada ne yapılıyor? Bu okunuyor. Adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi Allah-u Teala demek ki emrediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha akrabaya yardım etmek derken tabii ki yani gitmek gelmek, efendim onun dertlerinde derdi olduğu zaman yardımcı olmak, sevinçlerini paylaşmak. Çünkü dertler paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır demişlerdir. İlla hep para akla gelmeyebilir. Tabii bir de şöyle de bir şey var. Akrabaya yardım etmek deyince herkes şöyle düşünüyor. İşte bana hiç yardım etmiyorlar. Akrabalarım bana hiç yardım etmiyor. Sen akraba değil misin? He? Bu söz sana efendim söylenmiyor mu? Peki sen ne diyor musun? Anlıyor musun? Bizde de böyle bir şey var. Komşu haklarından bahsediyorsun. Komşu hakkı çok önemli diyorsun. Efendim şöyle yapılırsa böyle edilirse hiç iyi değil diyorsun. O da diyor ki görüyor musun bak hocanın dediği doğru söylüyor. Benim komşularım da böyle. Sen peki? Sen de komşunun, komşususun. Hiç kimse kendine alınmıyor. Anlıyor musun? Yani İslam'ı bir emrini o niye yapmıyor, bu niye yapmıyor? Sen de yapsana. Kendini hiç bu işe katan yok. Ha ben bunu söylerken ben de neredeyim? Karşıdayım. Kendimi de katıyorum. Dolayısıyla demek ki ne yapacağız? Üzerimize alınacağız. Böyle olduğu zaman ne olur? O zaman birlik olur, beraberlik olur. O zaman milletin akraba mı? Aman aman akrep yaklaşma demezler o zaman. Anlıyor musun? Evet kıymetli kardeşlerim. Bu mesele önemli. Hoşuna gitse de gitmese de önemli. Bak ulema Kur'an-ı Kerim'i ne yapmış? Baştan sonra incelemiş, araştırmış, tasnif etmiş. 54 farz diyoruz bak. Farz ne demek? Nas ile sabit olan, ayetle sabit olan Allah'ın emirleri. Dolayısıyla 21. farz sıla-i rahim yapmak. Bak ayetler okuyoruz yani. Hadis-i şeriflerle de ne yapacağız? Destekleyeceğiz. Dolayısıyla bu mesele demek ki önemli kıymetli kardeşlerim. Mesela şimdi yardım derken tasaddukta bulunuyorsun. Normal ihtiyacı olan, muhtaç olan birine yardım ettin. Sevap kazanıyor musun? Tabii ki kazanıyorsun. Ama bir de ne yaptın? Muhtaç olan, ihtiyacı olan bir akrabana tasaddukta bulundun. Ne yapıyorsun? Tabiri caizse bundan bir sevapsa bundan ne yapıyorsun? İki sevap kazanıyorsun. Evet, çünkü birisi, kazancın birisi hem tasadduk ettin, ikincisi akraban olduğu için. Çünkü akrabaya yardımı Allah ne yapıyor? Emrediyor. İki emri ne yapmış olduğunu yerine getirmiş olur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bakın ne buyurdu? Es-sadakatü alel miskini sadakatün. Yoksula bir şey vermek nedir? Sadakadır. Ve ya'le zir rahmeti fintan. Akrabaya vermenin ise iki sevabı vardır. Sadakatün ve siletün. Birisi sadaka, diğeri de akrabayı gözetme sevabı.
Şu sadaka ile alakalı emirler var mı? Var. E peki akrabaya yardımla alakalı emirler var mı? O da var. İşte az önce de okuduk. Yani hutbelerde okunduğunu ifade ettik kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yani sıla-i rahim yapmak konusunda dünyevi, uhrevi çok faydaları var. Yani belki hani onlar bana şöyle davranıyor, onlar şöyle yapıyor, böyle ediyor. Ben de onlara karşı biraz mesafeliyim falan diyorsun ama aslında akrabaya gitmek, gelmek, görüşmek, konuşmak, irtibatı kesmemek nedir? Sana dünyevi, uhrevi faydalar sağlıyor. Uhrevi zaten faydaları var ama dünyada da faydası var. Hatta şöyle diyeyim, mükafatı dünyada verilmeye başlanan ibadetlerden biridir. Onu yaptığın zaman dünyada zaten onun mükafatını ne yapıyorsun? E görüyorsun. Ömrün uzaması, malının bereketlenmesi ne? Sıla-i rahimledir, vesiledir. Ve nitekim bakıyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men serrahu eyyübsepa lehu fi rizkihi. Kim rızkının genişletilmesini isterse eli bollaşsın. İmkanları genişlesin. Anlıyor musun? Ha, kazancı artsın yani. Daha ve en yünse ele lehu fi eserihi, ecelinin de uzatılmasını isterse ne yapsın? Felyasil rahimehu, sıla-i rahim yapsın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sıla-i rahim demek ki ne var? Ömrü uzatır. Ya ömür değişmez hoca efendi, belirlenmiştir. Evet, belirlenmiştir. Ama Allah katında şöyle de bir kayıt koyulmuş olabilir. Yani çünkü mesela ne vardır? Dua belayı def eder. Sadaka belayı def eder. Az sadaka çok belayı def eder. E şimdi yazılmışsa gelecek. E ne yaparsan yap. Öyle düşünme. Yani kaderi muallaka vardır, kaderi mübrem vardır. Yani askıda olan kaza. Ha şöyle düşün onu. Yani eğer sıla-i rahim yaparsa ömrü şu kadar, yapmazsa bu kadar. Sadaka verirse bu kadar, vermezse bu kadar. Sen şimdi hakkında ne yazıldığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Dua da edeceksin, sadaka da vereceksin. Efendim sıla-i rahim de yapacaksın. Yani senin belki kaderin o efendim kırılma noktası belki oraya bağlanmış olabilir. Allah katındakini biz bilmiyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyanını biliyoruz. Az sadaka çok belayı def eder. Dua belaları def eder. Anlıyor musun? Ha burada da bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men serrahu eyyemuddallahu fi umurihi. Her kim Allah'ın ömrünü uzatmasını istiyorsa ve yüvesya aleyhi rizkahu, her kim rızkının bollaşmasını istiyor ise ve yedfa anhu meytetessu meytetessu, ya kötü bir ölümün kendisinden uzak olmasını istiyorsa felyasil rahimehu, sıla-i rahim yapsın. Bak görüyor musun? Sana dünyadayken mükafatı veriliyor. Ahiret başka. E şimdi bunların hepsi dünyada değil mi? Rızkının bollaşması, ömrün uzaması kim istemez? He? Yani sana şu anda deseler ki mesela ne kadar yaşayacaksın? Bir efendim 10 sene daha ömrün kaldı. Ama şu kadar para verirsen he? Ömrünü uzatacağız. Ulan adam servet verir yani. Anlıyor musun? Garanti belgesinde bile bir eşya alıyorsun da şu kadar garantisi var. Biraz daha verirsen 5 yıla çıkarıyor garanti. Anlıyor musun yani? Ha şimdi anlayalım diye söylüyorum. E şimdi efendim sıla-i rahim yapmak ömrü uzatıyor işte. Kötü ölümü ne yapıyor? Def ediyor. Uzaklaştırıyor. Çok önemli. Kötü ölüm. Ya neler oluyor, neler bitiyor dünyada, anlıyor musun? Değil mi? Yani işte Nepal'di galiba. He? Nasıl bir sel geliyor? Alnı götürdü yani. Suyun imkanı olmayacak yerler. Ya burada su var mıdır, yok mudur? Nasıl bir sel geliyor arkadaş? Öyle bir geliyor ki evleri, barkları, arabaları, her şeyleri alıyor götürüyor. Yani insanlar bak nasıl görüyorsun mesela orada çekmişler, balkonuna çıkmışlar. Nereden kurtulalım? Sen balkondan nereden kurtulalım? Evi almış götürüyor yani. Ha, dolayısıyla akıbetimiz nasıl olacak bilmiyoruz. E bunun için ne yapacağız? Dua edeceğiz. Caymaktan kaymaktan Rabbim bizleri muhafaza etsin. İstikamet üzere, iman üzere, İslam üzere güzel bir ölüm Rabbim cümlemize nasip eylesin. Duamızı da edeceğiz ama efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarına da ne yapacağız? Kulak vereceğiz, itibar edeceğiz ve tatbik etmeye gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet,
Demek ki sıla-i rahim rızkı artırır, ömrü bereketlendirir, Rabbini razı eder. Yaptığının karşılığı dünyada ne yapılıyor? Verilmeye başlıyor. Bu dünyadan demek ki mükafatını görüyorsun. Evet. Ve bakın ne buyuruluyor? Sahibini cennete taşıyacak bir buraktır aynı zamanda. Ama şimdi sıla-i rahim yapmanın bu kadar mükafatları var, ecirleri var. Peki sıla-i rahmi kesmenin, irtibatı koparmanın, gitmemek, gelmemek, görüşmemek, konuşmamak, set çekmek, duvar çekmek, bunlar da çok, efendim, bu konuda da tehditler var. Evet. Çünkü o zaman ne olur? Rahmetten bırakan bir yıkım haline geliyor bu sefer. Yaptığın zaman büyük mükafatlar var. Efendim rahmetler var, merhametler var. Ömrüne, malına bereketler var. Ama kestiğin zaman o efendim mükafatları unut. Bir de ne yapıyor? Bakın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Errahimi muallakatun bil arş. Rahim arşa asılıdır. Tekulu der ki. Yani niyaz ediyor, dua ediyor. Men vesaleni vesalehullah. Kim beni sıla ederse Allah da onu sıla etsin. Ve men katani katahullah. Kim benden koparsa Allah da ondan kopsun. Yani rahmetini kessin. Sıla-i rahim demek ne yapıyor? Dua ediyor. Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Sıla-i rahmin terk edilmesi, akraba ve yakınlarıyla olan ilginin, alakanın, iletişimin tamamen kesilmesi büyük günahtır. Ve bu konuda tehditler vardır. Çok ayetler var. Mesela bakın bir tanesini arz edeyim. Bakara suresi 27. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kimden bahsediyor? Fasıkların ve kafirlerin vasıflarından bahsediyor Allah-u Teala. Şöyle buyuruyor estağfirullah. اَلَّذِينَ يَنْقُلُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ O fasıklar ki Allah-u Teala Hazretlerine söz verdikten sonra, kesin olarak söz verdikten sonra o sözü bozarlar. Mevla'ya verdikleri sözü bozarlar. Bir. Daha ne yaparlar bunlar? وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيُّ سَلَى Allah-u Teala'nın birleştirilmesini emrettiği akrabalık bağlarını keserler. Ve yufsidûne fil ard ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, ifsad ederler. Ülâike humul hâsirûn. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir Allah buyuruyor. Şimdi bu ayeti kerime çok enteresan. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani hüsrana uğrayacak olan fasıkların ve kafirlerin vasıflarından bahsederken Mevla ne yaptı? Üç tane madde saydı. Onlar Allah'a verdiği sözü bozuyorlar. Ne büyük bir vebal. He? Nerede verdikleri söz? Elestü bezminde. Kalu bela. Dediler ya evet. Kalu dediler. Bela. Evet ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Yani sana kulluk edeceğimize, senin emirlerini yerine getireceğimize, nehirlerinden kaçacağımıza söz veriyoruz. Bunu bozuyorlar. Şimdi bir, zaten sen, ha şunu da okuyayım da. İki, ne yapıyorlardı? وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيُّ سَلَهُ Ha, o zaman bunlar ne yapıyorlar? Allah-u Teala'nın birleştirilmesini emrettiği akrabalık bağlarını keserler diyor. E şimdi bak onlar, işte hüsrana uğrayanlar onlar. E şimdi bu fasıkların ve kafirlerin huyları bir Müslüman'da olmaması lazım değil mi? Demek ki bakın ne kadar tehlikeli işler yapıyormuşlar aslında. Bu fasıklar ve kafirler. O zaman sen de akrabalık bağını kestiğin zaman yani bu vasıflara haiz oluyorsun ki böyle bir Müslüman olur mu yani şimdi? Mevla bunları açıkça beyan etmiş, anlatmış, ifade etmiş ama sen hala bu hal üzere ne yapacaksın? Bir inat uğruna, bir kin, bir nefret uğruna falanca bana şöyle yapmıştı da, şöyle etmişti de ve bunu ne yapacaksın? Devam ettireceksin. Allah'ın ayetleri var. Evet kıymetli kardeşler. Zaten verdikleri sözü bozarlar. Ahirette de biz Mevla Teala Hazretlerine söz verdik. Emirlerini tutacağımıza dair. Peki sıla-i rahim yapmak da Mevla'nın emirlerinden olduğuna göre. Onu yapmadığı zaman iki vasfı kazanmış oluyorsun. Kötü vasfı yani. Hem Allah'a verdiği sözü tutmamış oluyorsun. Hem de sıla-i rahmi kesmiş oluyorsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bu demek ki
Hüsrana uğrayanlar bunlardır diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi bakın bu ayet-i kerime biraz daha ağır bir tehdit içeriyor. Muhammed suresi 22. ve 23. ayeti kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın buyuruyor. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Ey münafıklar diyor. Demek fırsatını bulup iş başına yönetime geçecek olsanız yeryüzünde fesat çıkaracaksınız. Daha ve taktau erhamekum ve akrabalık bağlarını keseceksiniz öyle mi? Bak burada da Mevla o kaydı koydu yani. He? Demek iş başına gelecek olsanız yani elinize bir fırsat geçse imkanınız olsa he? Yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz öyle mi? Ulaike allazina la'nahumullah. İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Feyasammahum ve ama ebsarahum ve kulaklarını sağır, gözlerinde kör ettiği kimselerdir onlar. Kulakları sağır ve gözleri kör olanlar kimler? He? Hani ulaike kelenam belümedal. Onlar hayvandan da aşağı, belki daha kötüdür. Şimdi bak onların vasıfları yani efendim o kafirler gözleri var ama görmüyorlar. Kulakları var ama duymuyorlar. Aslında duyuyorlar. Ezanı duymuyor mu? Duyuyor. Ezanı duyuyor ama rahatsız oluyor. Anladın mı? İşte duymamak bu demek yani. Yoksa görmüyor derken görmez mi? He? Ya gözünde dolar işareti var. Doları, euroyu, borsayı, menfaatini, çıkarını öyle baktı mı projektör gibi görüyor. Ama hakkı görmüyor, hakikati görmüyor. Allah'ın emirlerini görmüyor, duymuyor, duymazdan geliyor. Ya, demek ki nasıl bir tehlike arz oluyor. Sen kendini Müslümanım diye efendim avutuyorsun ama Müslümanın yapmayacağı bir hal ahval içerisine giriyorsun. Kafirlerin ve fasıkların vasıflarına haiz oluyorsun. Yani anlıyorum zannediyorsun, anlamıyorsun. Duyuyorsun ama hakikati duyamıyorsun. Çünkü ayette Mevla öyle buyurdu. Yani siz demek ki bir fırsat bulsanız, iş başına geçseniz fesat çıkaracaksınız yeryüzünde ve akrabalık bağlarını keseceksiniz. İşte Allah onlara lanet etti. Şimdi burada akrabalık bağlarını kesenleri de koyduğuna göre demek ki burada böyle bir efendim emri kıranın lanete uğrama tehlikesi var. Rahmetten uzak kalıyor. Çünkü az önce de hadis-i şerifte ne buyurulmuştu? Rahim arşa asılı. Ne yapıyordu? Dua ediyor veya beddua ediyor. Men vesaleni vesalehullah ve men katani katahullah. Kim beni vasfederse Allah da onu vasfetsin. Kim keserse Allah da ondan rahmetini kessin. İşte burada lanete uğradığı da ayet-i kerimeyle beyan edilmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki bu mesele önemli. Ne yapacağız edeceğiz? He? Nefsin istemese de, canın istemese de. Yani bir problem varsa yoksa niçin görüşmek istemezsin ki? Akrabaların onlar senin, efendim yakınların, teyzelerin, aynı kandan, efendim dayıların, halaların, amcaların, kardeşlerin. Aynı kandan, aynı candansın yani. Ha problem nerede çıkıyor? İşte onlar evleniyor. Onun kocası, bunun hanımı başka bir kan girince ne oluyor ondan sonra? Efendim hasetler başlıyor. Efendim nefretler başlıyor. Efendim aşık atmaya çalışıyor. Sanki bir gizli bir yarış bir şey. Bu sefer onu fitliyor. O öyle bu böyle bak onlar şöyle dedi. Seni ne yapıyor? Yani efendim vesveseyle şeytan da işin içine giriyor. Ve bu sefer uzaklaştırıyor. Bunlar basit şeyler değil. Namaz da Allah'ın emri. Oruç da Allah'ın emri. Zekat da Allah'ın emri. Ama sıla-i rahim de Allah'ın emri. Bak sahabeye sordu. Sahabe-i kiram sordu. Beni cennete götürecek bir amel söyle ya Resulallah. Allah'a kulluğu söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şirk koşmamayı söyledi. Namazı, zekatı ardından da sıla-i rahim yapmayı söyledi. Yani cennete götürecek ameller içerisinde sıla-i rahim de sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hoca efendim tamam anladık. Tamam böyle önemini anladık, idrak ettik. Gidelim gelelim ama ben gidiyorum. Akrabalar arıyorum, soruyorum ama onlar gelmiyorlar. Ama onlar aramıyorlar, sormuyorlar. Kötülüklerini de gördüm biliyor musun? Ne yapayım ben şimdi? Biz şimdi ne yapalım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakacağız. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun Allah Resulü sizin için en güzel örnek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hepsi var.
O dönemde de pek çok efendim sahabe-i kiram sormuşlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiş ve bunlar bize kadar ne yapmış? İntikal etmiş ve ne yapacağız, ne yapmayacağız bize doğrusunu öğretmişler. Yapabiliyorsak şunu yapacağız. Mesela sahabeden biri efendim sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ya Resulallah, akrabalarımla görüşmek istiyorum. Aslında görüşmeye de çabalıyorum. Ama onlar aramıyorlar, sormuyorlar. Ben arıyorum, onlar aramıyor. Ben gidiyorum, onlar gelmiyor. İyilik ediyorum, onlar kötülük ediyorlar. Ben yumuşak davranıyorum, onlar kaba davranıyorlar. Bak, sahabe-i kiram da bayağı sabırlıymış yani. Anlıyor musun? Gidiyor, onlar gelmiyor. İyilik yapıyor, kötülük görüyor. Yumuşak davranıyor, onlar kaba davranıyor. Ha, biz olsak ne yaparız? Cehennemin dibine kadar yolun mu var dersin, bilmiyorum. Kesersin yani bir daha. Telefon görüyor musun? Bak 50 kere aradım, açmadı, şimdi o arıyor. Ben de açmıyorum falan. Artık ne dersin bilmiyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakalım ne buyuracak ona. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o sahabesine buyurdu ki sen böyle davranmaya devam ettiğin müddetçe Allah'ın yardımı seninledir. Bak görüyor musun? Resulullah'ın ağzından duymakta bu nasıl bir şey yani? He? Adam bu sefer 3 kere arıyorsa 30 kere arar. Niye? Öyle yaptığın sürece Allah'ın yardımı seninle. Düşünsene. Allah'ın yardımının seninle olduğunu bilmek. Senin sırtını kimse yere getiremez ya. Ha illa Resulullah'ın sana söylemesi bizzat. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma bak böyle demesine gerek var mı? İşte o sahabenin zımnında ne yaptı? Bütün ümmetine söyledi. İçinizde de böyle vardır. Sen iyilik yapıyorsun, onlar kötülük yapıyor olabilir. Arkandan kuyunu kazdığını hissediyor olabilirsin. Belki de arkandan konuşuyor, yüzüne gülüyorlar. Ne yapalım? Öyle de bir durum var. Bunlar senin arkandan konuşuyor ama yüzüne gülüyor. Kardeşim ben yüzüme gülene gülerim ya. He? Felence diyor ki arkandan konuşuyor. Ne yapalım? O çifte standart yapıyorsa kendi utansın. Sen, yani hitap muhataba göredir. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Anlıyor musun? Şşş ne haber? Hayırdır? Sen de ona göre dersin yani. Hitap muhataba göre yani. Tebessüm etsen de gülersin. Arkandan öyle diyor, yüzüne böyle diyorsa o kendi utansın. O iki yüzlülüğünden kendi utansın. Sana gülene gülersin. Ama efendim, bak kötü davranırsa iyi davranmaya devam ettiği müddetçe onlar efendim sen yumuşak onlar kaba davranıyor ama sen iyi davranmaya yumuşak davranmaya devam ettiğin müddetçe yani sen böyle devam ettiğin sürece Allah'ın yardımı seninledir. Yani bu nedir? Herkesedir bu Resulullah'ın beyanı. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha bunlar nedir? Bunlar yani uç misaller. Herkes öyle olacak değildir. Yani senin gitmenden hoşnut olan, memnun olan, he? Senin gelmeni dört gözle bekleyen genelde akrabalar böyledir yani. Şimdi biraz tabii yani günümüzde biraz acayip bir zamana geldik. Eskiden misafir, çocukluğumu hatırlıyorum, misafir ne kadar severdik ya. Misafir gelir yalvarırdık ne olur kalın ya kalın, kalsınlar. Sen gittiğin zaman kalmak istiyorsun, gelen sende kalsın istiyorsun. Şimdi, he? Şimdi bir değişik bir zamana geldik yani. He? Sıla-i rahim kaybolmaya maalesef yüz tuttu. Efendim bayramlarda bile bir mesajla bayram deyince akla sıla-i rahim gelmiyor. Tatil geliyor. Adam gidiyor tatil yapıyor. Ana babası orada. He? Niye gitmiyorsun? Ya bir mesaj attım ben de aradım onu. İyi de madem illa tatil yapacaksın. Ya bir geçerken bir uğra elini öp yani. Anlıyor musun? Biraz otur çay kahvesini iç yani. Böyle de bir durum oldu. Ha, sıla-i rahim unutulmaya yüz tuttu. Ve ne acıdır ki büyükleri evde yük olarak görür olduk. Çözüm meclisten dışarı. Ama öyle bir genel bir durum maalesef var. Büyükler bir yük gibi sanki yani. Bir de onu huzur evine gönderince de huzur duyuyorsun sanki. He? Öyle sanatçı geçinen taifeden de var. Annesi istemiş. Niye huzur evine gönderiyorsun? Evinde it besliyorsun, köpek besliyorsun, kedi besliyorsun. Ananı besleyemiyorsun. Huzur evine gönderiyormuş. Annem istedi. Sen kim bilir ne yaptın da? He? Nasıl konuştun da nasıl davrandın? Suyu getirirken, çayı getirirken. Anlıyor musun? Nasıl davranıyorsun? İkrah etmiş kadın senden. Ya kasıtmış yani. Senden kurtulmanın derdinde. Ya buradan gideyim de ne hali varsa görsün. Senin suratını görmek istemiyor demek ki yani. Büyükler evin bereketidir.
Bir evde büyük varsa orada bereket vardır. Büyükler aileyi toplayıcıdır yani. Eskiden öyle bir mevzu oldu mu, bir efendim sıkıntı oldu mu, büyükler ne yapardı? Efendim yol gösterirdi, onların sözü baş tacıydı ve huzur vardı, bereket vardı. Şimdi büyükler ne anlar ki o? İnternetten okumuş ya, bir iki tane bir şey okumuş, anlıyor musun? Çok biliyor. Demiş ki bu cehalet ne güzel, her şeyi biliyorsun. Böyle bir ukalalık var. Her şeyi bilmek, büyükler bir şey bilmiyor, itilme, kakılma ve yük olarak görmek maalesef bereketleri kaldırdı. Bak huzur kalmadı. Kimde huzur var? Herkese bir dokun bin ah işit. Böyle bir hale geldik yani. Evlilikler ayrılığa vesile oldu artık. Hani bir söz var, aldı kızı unuttu bizi filan diye. Bir evleniyor, tamam artık görürsen ne ala hak getire. Evet kıymetli kardeşlerim, hatta aynı binada oturanlar bile, akrabalar bile, komşuları geçtik. Aynı binada oturan akrabalar bile artık pek görüşemez oldu. Herkesin işi çok canım. İşi çok da ne biliyor musun? Ya dizi seyredecek, ya internette bir oturuyor iki saat geçiyor. Neye bakıyorsun, ne yapıyorsun, ne okuyorsun? Ne dünyana faydası var, ne ahiretine faydası var. İnsanları nasıl meşgul ettiler ve yani meşgul ederek boş şeylerle tembelleştiriyorlar. Ve efendim aynı binada bile görüşüp konuşup konuşmayan, gidip gelmeyen bir duruma geldik maalesef. Nerede görüşüyor? Düğünlerde belki, cenazelerde, anlıyor musun? Cenazede son bir görevimizi yapalım, akrabalarla orada görüşüyor. Ayrılırken de güya espri yapıyor. Bir dahaki cenazede görüşürüz falan. Belki de görüşemezsin. O cenaze sen olabilirsin ya. Anlıyor musun? Bu böyle tercihe bırakılmış bir şey değil. Yani ben tabii tercih etmiyorum akrabalarım ama görüşmeyi tercih etmiyorum. Senin tercihine bırakılmış bir şey değil bu. Bu Allah'ın emri. Bu Allah'ın emri. Gidilecek, gelinecek. Evet. Şimdi ne yapalım öyleyse? Allah'ın emri kalktı mı? Bak ayetleri okuyoruz. Yani dünyana da zararı var. Bereket kalkıyor. Ömürler kısalıyor. Huzur kaçıyor. Ya. Evet, artık öyle bir hale geldi. Bu sefer işte hani gidilip gelinmeye. Bu sefer gelecek nesiller birbirini tanımaz hale geldiler. Yani bir takım sosyal veya ekonomik bir takım problemler, sıkıntılar olabilir. Olsun, ne olursa olsun bu vecibe ihmal edilmemesi lazım kıymetli kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin korumamızı emrettiği bağların en güçlüsü akrabalık bağlar. Evet, ve ulul erham, rahim sahipleri, akrabalar, bazuhum evlâ bi bazın fî kitâbillâh. Evet. Yani Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındırlar. Yani burada tabii yani birbirine mirasçı olan akrabalar, rahim sahipleri en yakın onlar. Şimdi tabii birbirine mirasçı olan kardeşler mesela diyelim. Şimdi bunlar tabii akrabalık bağlarını muhafaza etmesi lazım. Ama ne oluyor? Miras meselesine gelince bu bağlar gevşemeye başlıyor. Bu bağlar çözülmeye başlıyor. Ya bu bağlar kopuyor yani. Anlıyor musun? Kardeş kardeşe düşman oluyor ya. Kimse ne hak tanıyor, ne hukuk tanıyor, ne din tanıyor, ne şeriat tanıyor. İş paraya gelince, Kur'an-ı Kerim'de Mevla emirleri beyan etmiş. Mesela namaz kılın. Rekatlar kaç rekat kılınacak? Resulullah'a bakacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. O söyleyecek. Ama miras meselesinde Allah-u Teala tek tek beyan ediyor kime ne verileceğini. Çünkü bu konuda hadis-i şerif var. Ben hadis kabul etmiyorum diyebilir adam. Anlıyor musun? İş paraya gelince o hadis zayıf. Kim rivayet etmiş? Falan efendim ravilerden birisinde şöyle bir tenkitler var falan. Ama Mevla ayetle miras konusunu ne yapıyor? Ayetle beyan ediyor. Para işi bak kardeşi kardeşe ne yapıyor? Düşman ediyor. Dünya menfaati için, üç kuruş menfaati için, bir karış arazi için, şu kadar bilmem ne efendim miras için bütün kardeşlerini, sülalesini silebilecek bir hale gelebiliyor insan. Anlıyor musun? Sadece bu efendim herkes için geçerli. Çok takva görürsün. Çok takva görürsün. Ama iş mirasa geldi mi?
Ya çok takva ama para konusunda mahkemelerden gelmiyor geri mesela. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için bu emri unutmayalım. Sıla-i Rahim, akraba ile gidip gelmek meselesini. Dünya hırsı, bir takım menfaatler, mal mülk meselesi, şeytan ve nefis aramıza girmemeli. Evet, aramıza girmemeli. Bu ilahi bağlar, Mevla'nın bu emri, mal kavgasının ve dünya çıkarlarına kurban edilmemeli kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabi akrabalar arasında belki çekememezlik olabilir. Haset olabilir insanda. Yani bütün huylar nelerse her insanda bu vardır. Ama kimisi ne yapmıştır? Nefsini terbiye etmiştir. Efendim kâmil sıfatlar daha belirgindir. Ama kimileri de haset, efendim çekememezlik akrabalar arasında olabilir. Olabilir. Senin evini kıskanır, başarını kıskanır, senin rahatlığını kıskanır, gezmeni, tozmanı, imkanlarını kıskanabilir. Ama ne yapmamak lazım? Kin ve nefret bizi kuşatmaması lazım. Olabilir. İmrenirsin, şey yaparsın. Allah sana da versin. Dua edersin efendim. Ama yani bu gibi şeyler, çünkü haset, çekememezlik, bir takım şeyler. Yani bunlar çok aslında çok tehlikeli, sabıkalı huylar aslında. Eğer işin önüne geçmezsen. Bak ne buyuruldu? Gökte ilk suç hasetten işlendi. İblis Adem Aleyhisselam'ı haset etti. Huzurdan kovuldu. Yeryüzünde ilk suç yine hasetten işlendi. Kabil, Habil'i kıskandı ve bak nereye gitti iş yani. Ya kardeşini öldürdü yani. Dolayısıyla böyle şeylerde belki hani içinde bir takım şeyleri yaşayabilirsin. Ama ne olmamalı bu? Kin ve nefret bizi kuşatmamalı. Düşmanlığa dönüşmemeli. Çünkü akraban, kardeşin, dayın, amcan, halan, teyzen neyse. Dolayısıyla burada ne yapmak lazım? Güzel sözlerle efendim karşılık vermek lazım, konuşmak lazım. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurdu estağfirullah? Kavlün ma'rufun ve mağfiretün. Güzel bir söz ve bağışlama hayrun, daha hayırlıdır. Neden? Min sadakati yetba'uha eza buyuruyor. Yani eza ile başa kakarak yapılan sadakadan hayırlıdır. Yani senin ona yardım etmen az iş değil. Sen ne yapıyorsun yani? Fedakarlık yapıyorsun. Efendim ona maddi olarak yardım ediyorsun. Bu çok kıymetli bir şey. Ama şimdi yardım ettin ama başına kakıyorsun yani. Ben de size şöyle yardım etmiştim de, şöyle yapmıştım da, ben olmasam da, bilmem ne de. Yani hiç yapmasan daha iyi ya. Anlıyor musun? Şimdi Mevla diyor ki bundansa güzel bir söz daha iyi. O zaman ben hiçbir şey yapmayayım, güzel söz söyleyeyim. Mübarek sen hem yardımını yap hem güzel söz söyle. Hani şunu diyoruz yani. Böyle yapmaktansa güzel söz daha iyi. Onun için güzel söz, yani bu genel bir kaide. Güzel bir söz ve bağışlama. Şimdi bu genel olarak hiç tanımadığın yedi yabancıya böyle yapman lazım da. Nesep olarak yakın olan akrabana böyle yapmak uygun değil mi yani? Herkesle iyi geçiniyorsun. Ama kendi yakınlarına bağırıyorsun, çağırıyorsun. Böyle şimdi magandalar da var. Hanımına böyle kaba, saba, dışarıdaki kadınlara çok yumuşak. Buyurun hanımefendi, ne diyorsun? Şuradan gidin, buradan efendim devam edin. Hani yol tarif ediyorsun falan. Çok kibar, çok yumuşak. Ama evde öyle değil. Oldu mu şimdi ya? Sen önce hayat arkadaşına iyi davran. Sen önce çocuklarına, yakınlarına, annene, babana, efendim nesep olarak yakınlarına iyi davranacaksın. Bak ne okuduk? Hutbede okunan ayeti söyledik. İnna Allahu ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'idil kurba. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardımı emrediyor. Ye'muru emrediyor. Muhakkak Allah emrediyor. Allah'ın emri bu yani. Sana basit gelebilir. Namazını kaçırmıyorsun ama etrafından herkesi kaçırıyorsun. Kötü davranıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hani sözün meclisten dışarı. Bu demek ki uygun bir davranış değil kıymetli kardeşlerim. Evet, hulasa-i kelam. 21. farz neymiş? Sıla-i rahim yapmak. Akrabalarla iletişimi, ilişkiyi, görüşüp konuşmayı kesmemek. Evet. Akrabaları ziyaret etmek, hal hatır sormak, sevinçlerini ve üzüntülerini veya dertlerini paylaşmak, gelmeseler bile gitmeye gayret etmek, aramasalar bile onları aramak,
ve güzel söz söylemek demek ki imani bir mesuliyettir kıymetli kardeşlerim. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa felyasil rahimehu, sıla-i rahimde bulunsun, sıla-i rahim yapsın. Bak ifadeyi görüyor musun? Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan akrabalarına gidip geleceksin. Başka çaresi yok. Bakın çok çarpıcı bir misal verelim. Bu akrabalıkla alakalı ve akrabalara yardım etmek veya kızdın yardımı kesiyorsun, görüşmeyi kesiyorsun falan. Şimdi böyle kimseler varsa aramızda bakın şöyle bir hadise. Ashab döneminde yaşanmış ve hakkında ayet nazil olan bir olayı sizlerle paylaşayım. Malumunuz biliyorsunuz İfk hadisesi. Hazreti Ayşe annemize efendim iftira edildi ve bu olaylar bayağı bir işte münafıklar tarafından köpürtüldü. Bu iftira olayı Müslümanlardan da bazı kimseler münafıkların bu iftirasına maalesef alet oldular. Onlar da dillendirdiler bu meseleyi. Daha sonradan tabii bu konuda ayet-i kerimeler geldi. Ayşe annemizi bundan beri kıldı. Tertemiz olduğu ortaya çıktı ve bunun üzerine bu iftirayı atanlar iftira cezasıyla, had cezasıyla cezalandırıldılar. Bu cezalandırılanlardan biri de Müslümanlardan da var. Hatta Bedir Harbi'ne de katılmış. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh akrabalarından Mistah diye sahabeden birisi radıyallahu anh. Şimdi düşün hem kendi akrabası Ebu Bekir radıyallahu anh. Ebu Bekir radıyallahu anh. Mistah'a ve ailesine yardım ediyor. Yani çok sağlam bir yardım yapıyor. Çünkü fakir bir aile, muhtaç bir aile. Dolayısıyla onlara destek oluyor, onlara yardım ediyor. Fakat şimdi bu Mistah ne yaptı? Bu münafıkların efendim bu iftirasına bu da katıldı. O da diline doladı ve ayetle bu işin olmadığı ortaya çıktı ve İftiracılar, müfteriler cezalandırıldı. Bu cezalandırılanlardan biri de kim? Mistah. Tabii düşünün şimdi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı, kızına iftira ediliyor. Ve kızı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin annesi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın durumunu düşünün. Kızına iftira ediliyor. Akrabası tarafından hem de ona her ay yardım ediyor. Her ay, her hafta neyse. Anlıyor musun? Ha şimdi bu olaydan sonra ne yaptı? Yemin etti. Vallahi bir daha yardım etmeyeceğim dedi. Ve yardım etmedi. Yardımı kesti. Ya kim olsa böyle yapardık değil mi şimdi mesela? Siz olsanız sadece yardımı kesmekle kalmaz. Kim bilir neler yaparsın yani. Sen adama yardım ediyorsun. Şöyle düşünmeyin yani. Bana yardım etti diye ben hakkı söylemeyeyim mi? Kardeş haktan bahsetmiyoruz. İftira atılmış peygamber hanımına. Anlıyor musun? Mesela sahabe-i kirama

0: şey olmamıştır diyor. Sahabe görüyor musun? Bir mümine düşen böyle bir olay olduğu zaman yapmaz. Yapmamıştır. Bu işin içinde bir iş var demek lazım. Ama bizde böyle bir enteresan bir durum var. Bir hoca hakkında ya böyle yapmış bir haber çıkıyor. Ulan görüyor musun ben zaten tahmin ediyordum falan. Neyi tahmin ediyordun? Senin kalbin bozuk kardeşim ya. Bak ayetler gelmiş, olaylar olmuş. Ha şunu diyorum. Hal böyleyken iftira edilmiş ve had cezası da görmüş. Ve bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh yemin etti. Vallahi bir daha dedi yardım etmeyeceğim dedi. Tabii yardımı kesince hakikaten Mistah ve ailesi çok perişan oldular. Zaten fakir bir aile, imkanları yok. Yardım da kesilince perişan oldular. Ve bakın Nur suresi 22. ayet nazil oluyor. Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ İçinizden lütuf ve servet sahibi olanlar yemin etmesin. اَيُّتُوا اُلُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Niye yemin etmesinler? Yakınlarına yardım etmemek için yemin etmesin. Veya düşkünlere veya Allah yolunda hicret edenlere artık yardım etmeyeceğim diye yemin etmesinler diyor Allah-u Teala. وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا Affetsinler. Affetsinler, bağışlasınlar, geçsinler. اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Bak Mevla'ya bak. Adeta sırtını okşuyor böyle. Böyle yapanların. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır, merhametli olandır. Bu ayet geldi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çok etkilendi. Ne buyurdu? Allah'ın beni bağışlamasını seviyorum dedi. Ve tekrar ne yaptı? Yardım etmeye başladı. Sahabeyi görüyor musun ya? Bize ayet okusalar, he? Bize ayet mi okuyorsun? Adam bana neler yaptı bilmiyor musun? Allah'tan kork deseler, sen kork. Bizde bir acayip bir durumlar var yani. Hazreti Ömer gibi bir zata Allah'tan kork diyor. Hemen böyle yanağın toprağa efendim dayıyor. Allah'tan korktuğunu beyan ediyor yani. Onları ayet durduruyor. Onları hadis durduruyor. Bize ayet okuyunca topluyoruz yani. Bir de ayet mi okuyorsun? Ne okuyalım? Martaval mı okuyalım? Ayet okuyacağız tabii. Ve böyle bir durumda bile Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yeminini bozdu. Yemininin kefaretini verdi. Ve yardım etmeye devam etti. İşte akrabalık ilişkileriyle alakalı çarpıcı bir misali de sizlerle paylaşmış olduk. Evet vaktimiz doldu. Aslında tabii bununla alakalı konuşacak çok şey var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalık ilişkileriyle alakalı ve vefasıyla alakalı pek çok misaller var. Efendim tarih kitaplarında, siyer kitaplarında bunları da inşallah tabii araştıralım, okuyalım, bakalım. Ve bu konudaki eksiklerimizi telafi etmeye çalışalım. Evet kıymetli kardeşlerim bugünkü dersimiz neydi? 54 farzın 21.'si sıla-i rahim yapmak. Akrabalarla görüşmek, konuşmak, iletişimi kesmemek, diyalogu kesmemek. Gerektiğinde efendim iyilik yapmak. Ha gitmek gelmek derken tabii şeriate de dikkat etmek. Harama helale riayet etmek. Eziyet etmemek, zulmetmemek, görüştün konuştun dilinden de efendim dırdırdırdır, vır vır vır incitip kalbini kırıp he efendim fitne tohumu saçmamak. Bunlar hepsi sıla-i rahim yapmaya da giriyor kıymetli kardeşlerim. Evet inşallah tabii konularımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki haftada nasip olursa 54 farzın 22.'sini işlemeye gayret ederiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri anlatılanlarla amel etmeyi bizlere kolaylaştırsın. İstikamet üzere bu yolda caymaktan kaymaktan bizleri muhafaza buyurup son nefesimize de imanla güzel bir ölümle ruh teslimi Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanderneği.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17.
8: sultander.org.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
10: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
11: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
10: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.

0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh. Kad câet Rusulü Rabbina bilhak. Sallu ala Resulina Muhammed'e Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed'e Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bunda var mı? Bunda bu var. Şu hadis bunda varsa ne okuyacaktı? Eûzü billâhi semî'ül alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabban yahdhurun. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum da'ifatun liyatafakkaru fid din wa linziru qawman idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Sadaqallahu al-azim. Allahumma anfa'na bil Qur'an al-azim barik lana fihi alhamdulillah rabbil alamin astaghfirullah al-hayy al-qayyum. حصنتكم الحي القيوم الذي لا أموت أبدا ودفعته عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيما تكاد الشرمس اللهم جزاكم كل مبارك إلسن جملة بركتنا فضلتنا نائل إلسن جمعة günü hakkında fazilet hakkında salavat-ı şerifin fazileti hakkında birkaç hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif ayının son haftasındayız. Bu vesileyle geçen hafta şeriatı muhafaza bakımından reddiyeler yapmak durumunda kaldık. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok memnun eden bir amellerdendir elhamdülillah. Onun için şimdi biraz salavat-ı şerifelerle faziletlerinin beyanıyla inşallah ihya edelim. İnşallah. Şimdi bir iki ilanım var. Birincisi Şura Fıkıh Kurulu Şahit Hoca Efendi, Kalender Hoca Efendi'nin ihtisas medreseleri yeni eğitim ve öğretim dönemine başlamıştır. Elhamdülillah 200 küsur 200'den fazla talebe müracaat etmiş elhamdülillah. Diğerleri yok işte o zaman dergi vermem kitaplarını. Diğerleri sinek alıyor. Efendi Hazretleri'nin rabıtasını terk edenler yani bereketleri nezedilmiş, bereketleri soyulmuş ama Efendi Hazretlerimizin rabıtası muhafaza edenlerin bereketleri gün be gün artıyor. Elhamdülillah onun için talebeler müracaat etmişler. Bunlar tabii yerleşsin diye yeni yerler icap etti. Yerleri dar geldi. Birkaç yer aldılar. Yani parayla alamadılar da kiralara tuttular. Oraları da elverişli hale getirdiler. Bu 204 talebenin eğitim faaliyetleri devam etmekte. Tabii bu hizmetin kuruluşu binaların eğitim için hazırlanması sırasında ciddi bir maddi yükün altına girildi. Halen ödenmesi gereken borç bakiyeleri bulunmaktadır. Bu sebeple kalan borçların ödenmesi ve bu talebelerin burslarının karşılanması, kitap ihtiyaçlarının temin edilmesi hususunda destek istiyor hoca efendilerimiz. Şimdi demek istediğim şudur ki Ahmet Hakan sordu. Hatta kafasını unuttu herhalde. Bir daha sordu. Ben dedim daha demin cevaplandırdım dedim yani. Sonra hatırladı. Ha cevaplandırmıştı ya dedi falan. Farkındaysanız programda. Sen diyor para topluyor musun diyor. Ya ben zamanında İsmailhane'de topluyordum. Zamanında İttefe'de topluyordum. Ama sonra ne dedim? Bunlar efendim senin vasiyetini bozdu. Bunlara güvenimiz kalmamıştır. Artık her şeyi yaparlar. Çünkü şeyh uydurdular. Yalan dolanlar çevirdiler. Şahitliklerini gizlediler. Kendi sitelerine koydukları şeyi ertesi gün kendileri tekzip ettiler. Salih Topçu'nun kürsüden Hasan Efendi rabıtaya izin vermedi dediğini, aynı kürsüye Abdullah Kılıç çıkıp küllün kezzap hepsi yalan konuşuyor dedi. Bunların hepsi bu milletin gözünün önünde oldu ya. Benim daha güvenim kalır mı? Ben de dedim ki bunlara güven kalmamıştır. Yani şunu demek istiyorum. Ben hiçbir dernekle resmi bağlantım yoktur. Ne mütevellide bulunuyorum, ne oğullarım, ne damatlarım, ne çoluğum, ne çocuğum, ne babam, ne hiçbir akrabamızın da uzaktan yakından hiçbir derneklerde çalışması da yoktur. Ben Allah rızası için hizmet ediyorum. Gidiyorum İsmail Yünelici Hoca Efendi'nin orada oranın medreseleri için teşvik ediyorum. Şahit misiniz?
1: Allah'a
5: tamam. Gidiyorum işte bu dünya kadar video çekiyorum. Değil mi? Kavacık Camii Şerifi yapılsın diye bak geçen video çektim. 15-20 dakika konuştum. Ondan sonra hangi faaliyete güveniyorsam güvendiğim Kıyam Der İdlib'de çok büyük hizmetler yaptı. Kıyam Der'in hizmetlerine video çektim. Oturdum yarım saat bir saat program yaptım. Kendi evimin bahçesine geldiler. Değil mi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani bunlara hep destek verdik. Çünkü Kıyam Der çok hizmet etti. İdlib ve civarında 10 binlerce talebe yetim bakıyor ya. Şimdi mesela bunların hepsine destek veriyor muyum? Veriyorum. Birçok medreseye, birçok hoca efendiye vaidler ona keza vesaire Kovacı dedenin işte defterden yapması için verdim mi? Verdim. Şimdi bunların hepsini ben bunların neresindeyim? Ben Allah rızası için ayrım yapmaksızın hizmet gördüğüm, güvendiğim yerlere desteğimi devam ettiriyorum. Bunun saymakla bitmez. Belki şu anda yani en az 4-5-6 tane saydım. Ondan sonra şimdi yeni bir dernek kuruldu. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği. Bu Fatih Kalender Hoca Efendilerin, Hüsamettin Hoca Efendilerin fıkıh talebesi yetiştirdi, hoca yetiştirdiği ihtisas için yetiştirdikleri medreselerin faaliyetleri için bu yeni bir dernek kuruldu. Bunu da size bu vesileyle duyuruyorum. Şimdi benim burada ne menfaatim var? Yok ne menfaatim var? Bir kuruş menfaati var diyen Allah belasını versin.
1: Amin.
5: Allah iftiracıları lanet etsin.
1: Amin.
5: Ben hepsini Allah rızası için yapıyorum. Ama bir yanlış olursa da diyorum bak ben buradan desteğimi çekiyorum. Burada yanlış görüyorum diyorum. Bunu da demek zorundayım. Çünkü millet bana güvenip veriyor yani. Dolu istismar var yani. Ama bu hoca efendilere biz güveniyoruz. Öyle değil mi şimdi? Güveniyoruz. Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği. Bu derneğin resmi hesaplarına girip bizim açığımız kaçığımız yok. Şeffaflık var. Bu derneğin resmi hesaplarından IBAN numaralarını alıp işte bu onun herhalde sitesi kurulmuştur benim tahmin ettiğim. Yani bu site var. Bunun sitesine girilip hoca efendileri özel tanıyanlar gidip bilgi alabilir. Veya bu siteye girilip bağışlar yapılabilir. Çünkü burada Allah kimin hayırlı olmasını, iyiliğini isterse ona dinde fıkıh ilmi öğretir diyor. Men yuridillahu bihi hayran yufakkuhu fiddin. Fıkıh ilmi kadar büyük bir ilim yoktur. Geçenlerde yine anlattım. Alaaddin Efendi Kusesir babamız öyle buyurdu. Dört mezhep müftisiydi. Bu din-i mübin İslam fıkıhtan ibarettir. Evladım Mahmud buyurdu. Din fıkıhtan ibarettir. Çünkü abdestinden, guslünden, taharetinden başlıyor. Bütün meseleler ölümünden defnine kadar, dünyadaki son işlemine kadar hepsi fıkha bağlı. Helal mı, haram mı, mekruh mu, müfsit mi, mubah mı, müstehap mı, mendup mu, farz mı, vacip mi, sünnet mi? Bunların hepsi fıkhın alanıdır. Onun için tefsir bilmesen olur. Hadisleri bilmesen olur. Yani misal cahil kalırsın, ilimsiz olursun. Ama fıkhı bilmezsen abdest almayı alamazsın, namaz da kılamazsın, oruç da tutamazsın. Affedersin, eşinle bile birleşirken bir fıkhı var bunun, helalı var, haramı var. Bunu dahi günaha girersin. Onun için bir insan fıkhı bilse ebedi cennete gider. Yani amel etse, amel ederse, fıkıhla amel ederse ebedi cennete gider. Yarın ona sen tefsir alimi niye olmadın, şu kadar hadis niye ezberlemedin diye cehenneme atmazlar yani. Ama fıkıh bilmeyen dini yaşayamaz. Bakın şu anda burada Hoca Efendi bana telefonda anlattı da burada hiçbir bilgi yazmamışlar ya. Aklıma kaldığı kadarıyla yani 30 tane hocayla, hocalarla beraber hem talebe okutuyorlar hem de fıkıh sorularınıza sizin cevaplar veriyorlar. 30 tane hoca, bu kolay bir şey değil. Bir alim kolay yetişmiyor. Bu tarlada efendim sarımsak yetişmiyor. Bu alim, bu alim. Bu kolay bir yetişen bir şey değil. Ömürlerini verdiler yani. Onun için bunlara tabii destek olmak bizim boynumuzun borcudur. Allah Teala borçlarını ödemelerini bir an önce, zaten ilmi hizmetler, faaliyetler de başladı. Allah müteyemmen ve mübarek eylesin. Nazardan şerden muhafaza eylesin. Ocaklarını mamur eylesin. Talebesiz kıyamet sabahına kadar talebelerini birbirinden okuyarak, okutarak daim eylesin. Bu ilim silsilesini, bu ilim nesebini inkıta uğramaktan mahfuz ve emin eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Efendi Hazretlerimizin canı, ciğeri, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh, fıkıh, usulü fıkıh. Ömrü usulü fıkıh okunsun, fıkıh okunsun diye geçti. Devamlı yanında fıkıh okutturuyordu, usulü fıkıh okutturuyordu. Yani hayatında o kadar işi var. Şeyhlik mi yapsın, mücedditlik mi yapsın, bu kadar milletin derdini mi dinesin, herkesin cenazesine, düğününe, sünnetine, merasimine, ömrünü ya vakfetmiş bu ümmete, bir istirahatını, bir çay içmemiş. Hacı anne bir çay içti dediğinde, bir çay içene kadar hanım kaç Müslümanın derdini dinlerim demiş. Böyle bir insan bu hocaları yetiştirdi. Ve onlar da efendiye sadık kaldılar, rabıtayı bozmadılar. Şimdi bizim bunlara sahip çıkmak elbette boynumuzun borcudur. Benim onlardan ne menfaatim var? Allah rızası için destek olalım diyorum. Doğru mu konuşuyorum şimdi? Tamam, bir yanlış varsa söyleyin. Burada para topluyor musun? Resmi dernek. Burada zaten dernekler masası teftiş ediyor bütün dernekler. Biz hoca efendiler talep okutuyorlar. Bu da büyük bir hizmettir. Dinimizin devamı ve bekası fıkıh ilmine bağlıdır. Fıkıh çökerse vaazla, nasihatla, mevizeyle, menkıbeyle, kıssalardan, hisselerle helal haram belli olmaz. Helal haram fıkhın konusudur. Helal haramı gözetmeyen de cennete giremez. Onun için bizim çoluğumuz, çocuğumuz yarın kime fetva soracak? Ne kadar yalan yanlış fetvalar görülüyor. Diyanetin bile bazı fetvalarına maalesef güvenilemiyor. Öyle mi? Şey arıyorsun, 3'ten 9'a şart olmuş diyorsun, 1 sayılır diyor. Halbuki bu İbn-i Teymiyelerin görüşüdür. Yani şimdi bizim hocalara sorsan ne diyecek sana? 3 talak dediğin zaman 3 gider. Mesela yani. Onun için burada güveneceğimiz fetva kurulu nedir? Şura Fıkıh Kurulu'ndan ibarettir. Anladık mı? Diğer tabii Münferit hoca efendiler vardır, fakihtir, fıkıh alimidir. Diğer bazı medreselerde de bu bazı hoca efendiler olabilir. Ben bunların dışında hiçbir hoca fıkıh bilmiyor demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama burada bir oluşum var. Telefonla cevap verme bir sistem var yani. Bu sistem de kolay kurulmadı yani. Onun için size durumu arz ediyoruz. Fıkıh hayattır, fıkıh yaşatmak, dini yaşatmaktır. Bu zamana kadar cemaatlerin verdikleri desteklerden dolayı hoca efendiler bu vesileyle beni de aradılar. Sizlere teşekkür ediyorlar. Sizlere dua diyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Hoca efendiler de diyorlar. Ben de diyorum. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Siz varken bu din bitmeyecek inşallah. Sizin gibi Müslümanlar, Ehl-i Sünnet kardeşler mevcut iken bu fıkıh medreseleri, bu ilimler, bu medreseler daim olacak, kaim olacak inşallah. Siz de buna vesilesiniz. En büyük vesilesiniz. Fatih Kalender Hoca ile Hüsamettin hocaların ve bu demin anlattığım faaliyetlerin yürütüldüğü yerin adı bu dernektir. Bu müstakil bir dernek olarak kuruldu. Bunu onun için ilan ediyorum zaten. Anlayabildiniz mi? Evet. Yani şu anda müstakil olarak bundan bahsediyoruz. İkinci olarak kısa ve öz tabii çok sohbete geçmek istiyorum. Muhammed Gül Efendi kardeşimiz, İbrahim Efendi hocamızın Sellemoğlu hocamızla görüştüm. Sizlere selamı var. Denizli'de bulunuyor. Bir haftaya falan gelecek inşallah. Sağlığı saati yerinde. Ben görüntülü aradığımda Hatbi Şerif yaptırıyordu Denizli'de. Mübarek hizmetlerine devam ediyor. Allah'ın velisi, Allah'ın büyük dostu, Allah'ın nazlı kulu, Ali Adel Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin ciğer paresi, Allah'ın marzı makbul kulu, Mahmud Efendi Hazretlerinin tasdikiyle böyle bir insan daha dünyada nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Allah hocamıza sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürle hizmetinin başında devam nasip eylesin. Amin. Nazarlardan, şerlerden hocamızı muhafaza eylesin. İnşallah geleceğiz, müşerref olacağız. O da birkaç aylar sonra yine Fatih'e taşınıyor inşallah. Ondan sonra bütün medreselerde vesaire hoca efendiler, gidenler, gelenler çok faydalanacak, istifade edecek hocamız. İnşallah Rahman. Allah razı olsun. Kıyam Der de bu işte ilgileniyor. Efendim Kıyam Der'in de burada çok emeği oldu ve oluyor. Allah Kıyam Der'inde bütün hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Şeriata, tarikata yaptıkları hizmetlerden dolayı maddi manevi her sahada onlara terakkiler nasip eylesin. Şu anda güzel hizmet görüyorlar. Muhammed Gül Efendi kardeşimizin tabii bir zamandır Hoca Efendi'nin yanında bulunmamasından dolayı bazıları sorular soruyorlar. Ben de şimdi herkese tek tek cevap vermektense bu konuda bir beyanda bulunmak lazım geldiğini, zaruretini hissediyorum. Kendisi biliyorsunuz bir iş adamıdır ve geldiği zaman maalesef o arada Hoca Efendi'yi misafir edeceğiz diyen bazı kişiler bize söz verdiler. İşte bir şöyle bir dairemiz var, böyle bir şeyimiz var falan. Hoca Efendi o arada biz de onun yerini hazırlayacaktık. Biliyorsunuz acil geldi bu olaylar üzerine. Rabıta bozulunca hocamız acilen toparlandı geldi. Allah razı olsun. Hakkı ödenmez o yaşta. O arada tabii bunlar Mahmut Eren'in adamı çıktılar sonra. Bu tehlikeleri biz de görünce bize verdikleri sözleri bozdular. O arada da acil bir durum oldu. Ben de Muhammed Gül Efendi'yi de arayarak ne yapacağız? Hocamız yolda geliyor. Bu adamlar da bize böyle bir kumpas kurmuşlar. Şu anda da yani hocamızı rahat ettirmemiz lazım diye sağ olsun evini barkını açtı. 15 gün çok güzel hizmet etti. İbrahim Efendi hocamızın kendi beyanıyla kuş sütü kuru üzüm eksik etmeden yüzlerce insanlar geldi ziyaret etti. Ondan sonra da 2 sene kadar bu fakirin öngörüsüyle, ricasıyla bu işle ilgilenelim. Benim pek aklım ermiyor, şey yapamıyorum. Çünkü bayağı bir hizmetler lazım geliyor. Ev döşenecek, şu olacak, bu olacak vesaire. Şuraya gidilecek, buradan gelinecek. Ben devamlı yanında bulunamıyorum. Ben hasta bir insanım yani. Kendi işlerimde çok rica ettim. Allah razı olsun. O da kabul etti. Ve 2 sene bu hizmeti çok güzel şekilde ifa etti. Dolayısıyla biz kendisinden razıyız. Allah da ondan razı olsun. Hoca Efendi kendisini sever, dua eder. Dolayısıyla hiçbir sorun mevcut değildir. Ancak onun da kendi işlerinin yoğunluğu sebebiyle vesaire düzen de kurulduğu için bu sistemde oturduğu için diğer kardeşlerimiz şu anda bu hizmeti deruhte ediyorlar. Çünkü hocamız bu tarafa geçmek üzere şu anda bir yer hazırlanıyor. Çünkü burada medreseler çok. Faaliyetler daha fazla. Hocamız Hatip Şerifler vesaire. Cemaat Hatip Şerifler'e buradaki merkezdeki çarşambadaki Hatip Şerifler'e katılmak istiyor. Bu imkanlardan dolayı bu tarafa geçme durumu inşallah söz konusudur. O da birkaç ay alacak tabii. Tatilat falan var şu anda. Yer tutuldu elhamdülillah. İsmet babamızın orada. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu hususta biz kendisine teşekkür ediyoruz ve rızamızı bildiriyoruz. Bunun dışında başka bir konu yoktur. Bu hususta soru soranların da aydınlanması bakımından bu açıklamayı da yapmayı zorunlu hissettim. Bir borç olarak görüyorum. Çünkü iki sene hakikaten Allah rızası için maddi menfaat beklemeden, temin etmeden hizmetini yaptı. Dolayısıyla bu bir bayrak yarışıdır. Bir insan hizmetlerini yapar. Tabii ki bu hizmetler efendim şahıslarla kaim değildir. Bu bir ümmet meselesidir. İbrahim Efendi hocamız bir ümmetin başıdır. Dolayısıyla büyük bir cemaatin, Efendi Hazretleri cemaatinin vekillerinin emiridir. Hepimiz ona hizmetçiyiz. Hepimiz Allah bize hizmetleri becermeyi nasip eylesin. Amin. Bunu da beyan ediyorum. Başka bu hususta cevap lazım değildir. Bunu dinleyen benim ne demek istediğimi anlamıştır. Bundan başka bir şey yoktur. Şimdi Cuma gecesi ve Cuma günü tabii birçok hadis-i şerif yazdım. Ekim ayında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletleri ve salavat-ı şerifesinin faziletleri hakkında hadis-i şerifler çıkacak. Lale Gül dergisinde. Ahıskaya yayınlarına da bir destek verin. Bayağı bir ortalık biliyorsunuz Temmuz, Ağustos ekonominin bozukluğu vesaire birçok kitapçının kapanması. Aman Ahıska yayınlarını ayakta tutalım. Çünkü Efendi Hazretlerimizin tefsiri dair sohbetleri de bütün kitapları oradan çıkıyor. Bizim kitaplar da oradan çıkıyor. Dolayısıyla bu hizmetin devamı için diğer kitapçılardansa yani aynı kitap orada da var. Ahıska yayınlarının müfredatı çok. Yani aradığınız diğer kitapları da orada bulabilirsiniz. Dolayısıyla oranın yaşaması Efendi Hazretlerimizin eserlerinin devam etmesi için büyük bir vesiledir. Bu itibarla zaten Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'na bağlı olup Efendi Hazretleri'nin kitaplarının gelirleri Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı kurulmuştur. Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Vakfı'nın bünyesinde yani Efendi Hazretleri'nin kitaplarıyla ilgili konular vakfa bağışlanmıştır. Bu itibarla buraya destek aynı zamanda vakıf hizmetlerine de destek olmuş oluyor. Kitaplar zaten peş peşe çıkıyor. Tefsire de işte çok hızlı başlıyoruz. Şimdi 5. cilt sohbetler yakında basılacak inşallah. Çok güzel ilimler, Efendi Hazretimizin bütün ilimlerini sizlere doğru bir şekilde, anlayacağınız bir dille, kaynaklı bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. O da 5. cilt yakında çıkacaktır inşallahü rahman. Daha da kıymetli eserler çıkacak. Tefsirin 21. cildi hazırlanıyor. Hazırlandı zaten de onun bir tercümeleri kaldı. Onu yapacağım inşallah. Böylece hizmetleri Allah daim ve kaim eylesin. Lale Gül dergisi abone olunmaklıktır, destek verilmekliktir. İçine çok büyük ilimler, hizmetler, şeriatın, tarikatın muhafazası mevcuttur. Onun için özellikle Emre Altınkum Hoca Efendi'nin yazıları önem arz ediyor. Bu önümüzdeki aylarda çok önemli yazılar çıkacak. Bu rabıta konusunda kafası karışan, şüpheye düşen bazı işte ilmi az olan molla diyelim yeni okuyan hocalar kafası karışmışlar var. Onlara bütün delilleriyle kaynaklarıyla güzel ilimler hazırlıyor Emre Hoca Efendi de. İnşallah dergiyi ayakta tutalım. Bu dergiyi ayakta tutmamız şeriatın, tarikatın muhafazasına vesiledir yani. Vesiledir. Onun için şimdi bazı hadis-i şerifler okuyacağım. Tabii evvelden o kaç tane hadis-i şerif, 8 tane hadis-i şerif okumuştum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı hatırına yazmış olduğum bu yazılardan ikincisi bu Eylül ayının dergisidir. Bu dergideki bazı hadis-i şeriflerden okuyorum. An Enes İbni Malik radıyallahu teala hadimin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetinde 10 sene bulunmuş Enes İbni Malik hazretlerinden rivayetle kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben salavat okusam sen beraber sesli cemaatta bir kere ben diyor adam bulundum, bir hadis okundu, bir salavat getirdiler. Ben de onlarla salavat getirdim, sesli salavat getirdim. Ondan af olmuşum diyor. Halbuki çok günahkar adam idi. Mana aleminde gördüler, dediler sen cennette ne işin var? Dedi ben de yakıştıramadım kendimi cennete ama bir hadis okunan mecliste salavat okundu, sesli salavat okundu. Ben de o salavatı okudum, orada af olunmuşum dedi yani. Onun için kardeşler biraz salavat-ı şerifelerde daha hassas ve duyarlı olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Hasbi Hoca Efendi çok üzerine dururdu. Rahmetullahi aleyh. Mekanı cennet olsun. Kabri nur olsun. Yani bu millete böyle ya amin, sessiz amin demeyin. Salavat okunuyor. Bir ses dişi yapın. Böyle her sohbette kafa ayarlar vurarçasına Hoca Efendi. Fakat cemaat çok unutur yani. Evet, inne ekrabeküm minni, bana en yakın olacağınız yevmel kıyamet, kıyamet günde fi külli mevtunin, kıyamet gününde biliyorsunuz mahşerde çok mevtunler var. Mevtun demek yerler. Sıratta 7000 sene tevkif var. Yok efendim mizanda efendim amellerin tartılması var. Havz-ı Kevser'de içen var, içemeyen var. Sırattan geçen var, geçemeyen var. Birçok mevtunler 50 bin sene. 50 bin sene fi yevmin kâne miktâru 50 elfe sene. Kur'an'ın beyanı bu. Kur'an'ın miktarı 50 bin sene olan bir günde diyor. Şimdi öyle bir günde hepimiz o güne çıkmak üzere işte ölüme doğru gidiyoruz şu an. Hepimiz o güne çıkacağız. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan kurtuldu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yakın olan kurtuldu. Peki bana en yakın kim olacak diyor. Her yerde diyor bak. Her yerde ne demek? Sade sıratta değil. Sade mizanda değil. Sade Havz-ı Kevser'de değil. Mahşerde yüzlerce, binlerce olay var. Şahitlerin dikileceği olay var. Uzuvların şahitlik edeceği makamlar var. Ne bileyim Mevla Teala'nın teke tek suale çekeceği makamlar var. Vesaire. Her mevtinde kıyamet günü bana en yakın gelecek olan ekserukum aleyye salaten fid dünya. Dünyada bana en çok kim salavat-ı şerife okuduysa kesinlikle en yakınımda o olacak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Men salli aleyye fi yevmil cumati ve leyletil cumati. Kim cuma gecesinde ve cuma gününde. Bu cumanın salavat-ı şerife ile çok alakası var. Biz niye bu sohbeti mesela ben bunu cumartesi pazara bağlayana alsam belki daha kalabalık cemaat gelir. Ertesi gün tatil diye. Niye almıyoruz? Cuma gecesi Kadir gecesinden eftaldir. Onun için her hafta bize Allah böyle bir cuma gecesi vermiş. Cuma gecesi akşamı cemaatle kılmak, yatsıyı cemaatle kılmak, ilim meclisinde bulunmak, birçok salavat-ı şerife okumak. Bunları kaçırmayalım diye Perşembeyi cuma bağlayan gece okursa bu tabi hadis-i şerifte adet söylemiyor. Yani sayı söylemiyor. Cuma gecesi, cuma günü salavat okuyoruz. Her gece salavat okuyoruz. Zaten ettehiyyatü namazın son kadesinde Allahümme salli Allah'ın barik okumuyor muyuz? Her gece akşam namazı, yatsı namazı kılmıyor muyuz? Sünnetlerini, vitri kılmıyor muyuz? Zaten salavat ama burada bir adet söylemiyor. Onun işte anlatacağım şimdi. Ne olur diyor? Kadallahu lehu miyete hace. Allah onun 100 tane isteğini verir. Cuma gecesi cuma günü. Bakalım kaç kere. Seb'ine min havacil ahira. 70'i ahiretle ilgili isteklerinden. Mesela benim ahiretle ilgili isteklerim ta ölümden başlıyor, kabirden, münker nekirin sualinin kolay olmasından, onlara cevap verebilmemden, kabir azabı görmemem için vesaire. Bunlar benim isteklerim değil mi? Oradan mahşere çıktıktan sonra oradan ahirette birçok 50 bin senelik hesabı kitabı var. Ben buralarda her birinde Allah'ın yardımını, rahmetini, Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatini istiyorum. İşte bunlar benim ahiret isteklerim. Sizin de ahirete müteallik istekleriniz yok mu? Dünyadan bin kat fazla ahirette istememiz lazım. Burada 50-60 sene, o da şimdi benimki bitti hemen hemen 60'ı geçtim. Dolayısıyla ne yapacaksın? Sonsuz bir ahiret var. 70'i ahiret hacetlerinden ve 30'u min havacit dünya. 30'u da dünya ile ilgili istekler. Şimdi 30 tane dünya ile ilgili istekler, ben bakıyorum dünya ile ilgili vardır belki 15-20 ama 30 yani 30 yeter ya, yetmez mi? He? 30 tane şu anda isteğimiz olsa yeter mi? Yani yeter yani. Bu bayağı bir işlerimiz görülür ya. Allah namerde de muhtaç etmesin. Merde de muhtaç etmesin. Muhtacına muhtaç etmesin. Kendinden gayrine muhtaç etmesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sümme yüvekkirullah bidelke meleken. Sonra Allah Teala cuma gecesi ve cuma günü olan okunan salavat-ı şerifiye bir melek görevlendirir. Yudhilu fi kabri, gelit getirir benim kabrime, ben kabrimde diriyim buyuruyor. Ben ölmedim buyuruyor. Öldükten sonra ruhum bana geri iade edildi. Ruhum geri iade edildi. Ruhumla bedenimle hayattayım buyuruyor. Onu getirir. Kema tedhulu aleykum ledaya, size nasıl birisi bir hediye getiriyor. Bana da o salavatlarınız cuma gecesi cuma günü olursa özel hediye olarak arz edilir. Yuhbiruni men salli aleyye, o melek de salavat okuyanın bana adını bilir. Bismihi, hem kendi ismini bildirir. Ve nesebi, hem soyunu bildirir. İlâ itrati, geçmiş atalarına kadar bildirir. Benim babam Yusuf, onun babası Yusuf, onun babası işte efendim Ali Osman Hoca, onun babası Hacı Tahir Efendi, onun babası Mustafa Efendi, böyle gidiyor. Sizin de babasının adıyla da kalmıyor. Nesebinden diyor, soyundan geriye doğru gider diyor. Bak onlar, sen salavat okuyorsun, senin deden, büyük dedene kadar Resulullah'ın yanında ismi anılıyor. Şimdi ona kabir azabı kalır mı? İşte bak meseleyi görüyor musun? Şimdi fe üsbitu, ben de tespit yaparım. Ondi, o salavatları getirin bakayım, hediyeleri kabul ederim. O hediyeyi yanıma koyarım. Fi sahifetin beyda, bembeyaz bir sayfaya, özel bir sayfa açarım yanımda diyor. O sayfaya o ümmetimin salavatlarını özel koyarım. Onu başkalarıyla karıştırmam diyor. Anladın mı? Ha şimdi burada tabi bazı Beyhakî'de geçiyor. Fezailül Evkat'ta. Şuab-ül İman isimli eserde geçiyor. İsmail İspaniyet Tarihi'nde geçiyor. İbn Asakir'in Tarihi Mesle'de geçiyor. Vesaire vesaire. Kaynakları çok burada say. Dergide 13. sayfada. Şimdi burada faydalı malumat var. O da nedir? Burada bir sayı zikredilmemiş. Sayı zikredilmeyince zaten herkes, namaz kılan herkes salavat kaç kere okuyor. Yani dışarıda başka salavat okumasa bile. Öyle mi şimdi? Namaz kılanlar, salli barikler var zaten her namazın son oturuşunda. Onun için buyurur ki İmam-ı Beyhakî Hazretleri, büyük muhaddis Beyhakî, o anlatıyor yani. Vâlemenne salâd âlennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadisi o rivayet etti mi? Senediyle, isnadıyla etti. Şimdi onun beyanı önemli. Ne anladı bu hadisten şimdi? Kafamıza göre takılmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyletel cuma, cuma gecesi mi'ete merratin, 100 kere salavat. Şimdi burada 100 kere kaydını getiriyor. Hadiste demedi. Ama neden? Lâ fazâilü kesîrâ, çok fazileti var diyor. Çünkü başka hadis de var diyor. İşte hadisleri birlikte okuduğumuz zaman sayı çıkıyor. Kemaru yani İbn Abbas radıyallahu anh'a kâle semi'tu nebiyyekum sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme yekûl. Ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemi buyururken işittim diyor. Bak İbn Abbas diyor, ben buyururken işittim. Bu da Beyhakî'de, başka bir hadiste de bu geçiyor. Şimdi hadisi hadisle tefsir ettiğin zaman sayı meydana çıktı. Ekfirus salate ala nebiyyikum fil leyletil harra'i vel yevmil ezeri leyletil cumati ve yevmel cumati. Parlak gecede ve nurlu günde, yani onu da anlatıyor. Parlak geceden kastı, nurlu günden kastı nedir? Cuma gecesinde, yani bu gece ve cuma gününde nebiniz sallallahu teala aleyhi ve selleme salavatı çok yapın. Şimdi çok yapın dendiği zaman bir adamın sade namazın son oturuşundaki salli barik okumasıyla O da KDYK'de kaç tane son oturuş var bir gecede, yani gece namazında, akşam namazında bir tane son oturuş var. Sünnetinde bir tane son oturuş var. Yatsının da sünnetini, bazı da ilk sünnetini kılmıyorlar falan. Hadi kılsa bile hesap etsen son oturuşlarında, tabii şeyde gayrimenkulde olduğu için ilk oturuşunda da var. İlk sünnetin dördünün ilk oturuşunda da salli barik var. Son oturuşta da salli barik var, dört kılarsa da. Dört kılmazsa da ikide bir tane var. Yani hesap edersek, bir de vitir desek, bir de teheccüde kalkar kalkmaz, çoğu kalkmaz zaten. Yani 10 tane falan, 10-15 taneyi, öyle mi şimdi? Kılacağı namazın son oturuşlarını hesap etsek, teheccüd meheccüd bile kılsa 10-15 tane oluyor. Çünkü ilk oturuşlarda, müekketlerde, farzlarında, ilk oturuşlarında yok zaten. Dolayısıyla çok okuyun denince diğer hadiste, o zaman burada normal bir namazın içindeki salavatın dışında cuma gecesine ve cuma gününe mahsusen biraz fazla salavat okunması istenmiş olduğu anlaşılmıyor mu? Kesinlikle anlaşılıyor. Şimdi burada İmam Ebşihi El-Müstatraf fi kulli fennin müstazraf, çok önemli bir eserdir. 800-900 sene evvel yazılmış. İmam Ebşihi Hazretleri, Muhammed İbni Ahmed el-Ebşihi Hazretleri hadis-i şeriftin diğer bir rivayetinde diyor ki niyete merratin, kim cuma gecesinde ve günde bana 100 kere salavat okursa. Şimdi bu 100 kere çok önemli. Bu kayıt getiriliyor. Bu da çok kolay bir şey ya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellim veyahut es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, yani tarikat dersinde, rabıtada zaten bu sırayla salavat-ı şerife okunuyor. Ondan sonra yalnız burada tabii bazı ulema buna mana vermiş. Ebu Talib el-Mekki Kuşesur Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri ona yetişmemiş. Çünkü o çok ondan bir en azından 150-200 sene evvel yaşamış, belki de fazla. Ama Ebu Talib-i Mekki bu işin babasıdır yani. Kutul Kulüp diye bir eseri var. İhya Ulumiddin onun genişletilmişi, onun tafsilatlısıdır. Aslı, yani bana sorsanız ki İhya Ulumiddin'in metni gibi bir kitap, yani bunun özeti veyahut da aslı nereden geliyor deseniz, ben size ne derim? Kutul Kulüp derim. Çünkü Ebu Talib-i Mekki Hazretleri Mekke'nin dağlarında ot yiyerek ibadet etmekten sapsarı olmuş yani. Başka hiçbir yemek yememiş, sırf ibadetle geçirmiş. Evliyaullah'ın en büyüklerinden. O buyuruyor ki inne kallel ekseriye selat metmara. Şimdi çok yapın buyuruluyor öbür hadiste. İksar sıfatı var. İksar çok yapmak. Çok yapmanın en azı 300 keredir diyor. Hani cemaatta iki kişiyle de cemaat oluyor ama kamil bir cemaat olması için en az 3. 3 sayısı, çünkü çoğul ifadelerinde, çoğul cemi, yani cemi ifadelerinde en azı kaçtır? 3'tür yani. O bakımdan tabii bu 100 kere de kurtarır mı? Kurtarır yani. Ama 300 kere de bunun nesi olur? Mükemmeli olur yani. 300 kere salavat-ı şerif okumak nedir? Adamlar 10 bin kere okuyor ya. İmam-ı Cezuli Hazretleri Delal-i Hayra sahibi her gün günlük 12 bin salavat-ı şerif okuyor. Günlük ya. Ya bu adamlar nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uyanıkken görüşmez mi ya? Tabii görüşür ya. O kadar salavat-ı şerif okursa sen de görüşürsün. Bir de tabii haramlardan, günahlardan uzak duracaksın yani. Günahlardan uzak durmazsan o kapı açılmaz. Evet. Bunun için ulema-i kiram demişler. Cuma gecesinde ve cuma gününde Kur'an okumak mı eftal? Salavat-ı şerife getirmek mi eftal? Bakın burada efendim İmam Bücehremi, Şafii Fukahası'na, Süleyman el-Bücehremi Hazretleri vesaire alimler söylüyorlar. Ve yukaddimu ala kıraatil Kur'an hayral kefi. Cuma gecesi ve cuma günü Kur'an okumaktansa salavat-ı şerifeyi çoğaltmak daha faziletlidir. Ancak hakkında hadis olan sureler müstesna. Hakkında hangi hadis, sure hakkında hadis var cuma günü? Kehf sure-i cellesi. Hangi sure hakkında var? Duhan sure-i cellesi. Bazı rivayetlerde Ali İmran'da var. Bazı rivayetlerde İbn-i Ebi Şebi'de Hud suresi var. Yani hakkında hadis varsa ikra-u surete Hud'in yevme cuma. Hud suresini cuma günü okuyun buyuruyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani ben bununla bir zaman amel ediyordum. İşte Allah vakitlerime bereket versin yani. O zaman yollara gidiyordum cuma akşamları falan, işte Eskişehir'e, Afyon'a, şuraya buraya, hep cumadan sonra hem Delale'ye hayrata atmediyordum. 5 saat yol var. Ondan sonra onları da okuyorduk yani. Tabii şimdi yaşlandık, tembelleştik, kafa biraz bulandı işte neyse. Ama ben size söyleyeyim de belki yapan olur da sevap da bana da bir şeyler gelir. Hud suresini cuma günü okuyun buyurur. Ali İmran, Bekara ile Ali İmran'ı cuma gece, cuma günü okusan Allah-u Teala'nın lezzi kema beyne lebida ve aruba, lebida ile aruba arası kadar dolu sevap verir. Lebida ile aruba arası nasıl? 7 kat göklerle 7 kat yerler arası kadar. Doluyor sevap. Şimdi bazı sureler cuma gecesinde, cuma günü okunması hadis-i şeriflerde teşvik edilmiştir. Zaten secde suresi, mülk suresi her gecenin kuvvetli sünnetlerindendir. Ama bunun dışında mesela hatim yapıyor, hatim yapıyor mesela, çok sureler okuyor diyelim, 3 saat 5 saat Kur'an okumaya ayıracak. Öyle yapacağına ne yapsın diyor, sünnette geçen sureleri okusun. Onun dışında kalan vakitlerinde cuma gecesiyle cuma gününe mahsusen salavat-ı şerifeyi artırsın diyor. Anladınız mı? Evet. Çünkü bu hadis-i şeriflerde buna teşvik vardır. Burada ne alakası var? Cuma gecesi, cuma günüyle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ne münasebeti var? Çünkü diyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem seyyidül enam, alemlerin, ümmetlerin, mahlukatın efendisidir. Doğru mu? Doğru. Ve yevmel cuma seyyidül eyyam, cuma günü de nedir? Günlerin efendisidir. Onun için felis salat aleyhi meziyetün leysetli gayri mahikmet nuhra. Ona cuma günü salavat okunmasının başka günlerde okunmasında olmayan farklı meziyetleri vardır. İlaveten bir şey daha var. Dünya ve ahirette ümmetin kavuştuğu bütün faziletler kimin vesilesiyledir? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin vasilesi. Allah bu ümmete hem dünyanın hem ahiretin bütün hayırlarını verdiyse, başka ümmetlere vermediği kadar ikramlarda bu ümmete ihsan ettiyse, bunlar ne zaman hasıl olacaktır? Cuma günü hasıl olacaktır. Niçin cuma günü hasıl olacaktır? İnce bir mesele. Çünkü kıyamet ne gün kopacaktır? Sahih hadisler kesin, hiç şüphe yok, yemin edilebilir. Ve fi tekumu saat, kıyamet cuma günü kopacak. Peki bu kadar millet binlerce senedir mezarda, Adem Aleyhisselam'dan beri yatıyorlar, biz de ne zaman öleceksek, biz de artık kıyamete ne kadar kala öleceksek, biz de belki bir 100 sene mi, 200 sene mi, 300 sene mi biz de mezarlarda kalacağız. Anlaşılan yani kıyamete kadar bir bu bini geçmez ama yani bu bini geçebilir de Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla İsa Aleyhisselam'ın hüzünü bu bini geçmez diyor İmam-ı Rabbani ikinci binin içinde. Ama daha ikinci binin bitmesine de hemen hemen 550 sene var. Daha 1447'deyiz. Dolayısıyla bütün insanlar kabirlerde bekliyor. Tabii ki kabir ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Ayrı dava. Kabirde azabı olmayıp nimet sahibi veliler, şehitler, sıddıklar, salihler vardır. Allah bizi de onlara ilhak eylesin.
1: Amin.
5: Ama hakiki cennete kavuşmak ancak ruh ile bedenin tekrar birleşmesi, berzak aleminden çıkıp kıyamete, ahiret yurduna geçmesiyle müyesser olacaktır. Peki bunun başlangıcının startı ne zaman verilecektir? Cuma günü verilecektir. Çünkü cuma gününde kıyamet kopacaktır. Bütün millet cennete girmeyi bekliyor yani, peygamberler dahil. Şimdi o zaman tabi hepsi cennettedir. Ruhani cennettedir, manevi cennettedir. Bazıları zahiri cennettedir. Şehitler ve nebiler falan. Ama bu kadar müminin müminat var yani. Bunların hepsi de zahiri cennette şehit gibi mertebesi yoktur. Ama bunlar da cenneti hak etmiş. Ama dirilmesi lazım ki cennete gitsin. Öyle mi? İşte feinne fi ba'tehum ila menazilihim ve kusurun fil cennet. Cennete, köşküne, sarayına kavuşman neye bağlı? Dirilmene bağlı. Dirilmende ne zaman olacak? Bir cuma günü olacak yani. Bu bakımdan da cumanın ve yevmül mezid lehum izdehalül cennete Cennete girdikleri zaman Allah-u Teala'nın cemalini görmek ne zaman olacak? Cuma günü olacak. Genel Müslümanlara, özel velilere sabah akşam ekremuhum alallah men yazuru ilaveti hudbeten ve aşiye, sabah akşam makamı en yüksek olanlar sabah akşam Mevla'yı ziyaret edecek. Makamı en yüksek olan. Ama normal Müslümanlar bizim gibi, inşallah biz de normalin üstünde oluruz inşallah. Yani normalliğe de razı olmayalım. Ama tabii cehenneme gideceğimize de normallikte kurtarır yani, ama Efendi Hazretleri sevmezdi böyle lafları. Çünkü âli himmet olalım evladım. Himmeti düğün olmayalım. Düşük himmetli olmayalım. Ufku dar olmayalım. Derdi ufak olmayalım. Ufakçı olmayalım. Ben Allah'ımı sabah akşam görecek ekrem kullardan olacağım inşallah. Diyelim, Ekrem İmamoğlu gibi olmayalım tabii.

0: Haftada bir. Cuma günü. Dünya gibi orada güneş ay sistemi yok. Ama dünyada cuma gününe denk gelen vakitte aynı vakit cuma günü olarak sayılıyor cennette de. Anladınız değil mi? Ha. Ve ve'idun lehu fid dünya. Dünyada da cuma günü bizim için nedir? Bayramdır. Ve mes'u'uzumullahu fi bi talebatim. Taleplerini, isteklerini, Allah'ın gördüğü hacetlerini gördüğü, duanı kabul ettiği gündür. Öle yuraddu sa'ilum. Cuma günü gecesi isteyenler mahrum edilmeyecektir. İşte bütün bunlar peki vaza kullu inne arafu ve hasalelum bi sebebi. Bütün bu ilimleri cuma gecesi hakkında, günü hakkındaki bu kadar faziletleri vesaire, cennete girmenin yollarını, Mevlan Cemal-i Müşahede'nin esbabını, her şeyi biz kimden öğrendik? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gecesi de günde bu kadar fazilet var. Bu faziletlerin hepsinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiyse, o da alemlerin efendisi ise, cumada günlerin efendisi ise, gecesi de gecelerin efendisi ise, ne oldu? Fena seben yüksürü mine salat aleyh fe adelim ve leyit. Cuma gecesi de gününde salavatı çoğaltmak münasip oldu mu? Çok uygun düştü diyor. Bunu da İmam İbn Hacer Heytemi Hazretleri Allame-i Can beyan ediyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyacağız. An Cabir İbn Abdillahi radıyallahu anh. Aynı bak. Bu hadiste de Ebu Leys Semerkandi Hazretleri meşhur Tembihül Gafilin senesinde vesaire kaynaklar. Burada da diyor Men salli aleyhi fillem niyete marra. Başka bir gün olsa da, cuma olmasa da 100 kere salavat okursa kadallahu lehu miyete hace, Allah 100 isteğini verecek. Seb'ine minâ filâkı ve selâtine fit dünya. 70'ini ahirette ahiretle alakalı verecek. 30'unu da dünya ile ilgili isteklerini yerine getirecek. Demek ki fırsat bulan her gün, zaten tarikat dersi almış olan bir insan her gün 100 kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rabıtasına başlamadan evvel başlarken salavat-ı şerife okuyor mu? Okuyor işte, bakın görüyor musun? Bütün bereketler o dersin içinde mündemiş olmuş yani. Ne mutlu günübirlik dersini yapıp kazaya bırakmayanlara. Allah cümlemize müyesser eyle.
1: Amin.
0: Amin. Şimdi burada da şöyle bir kolaylık size öğreteyim. Bu sabah namazından sonra, akşamdan sonra da var. Keşke bu gece işte cemaatle sohbet olmasa, mesela ben bunu yapıyordum. Ebu Sehl İbni Malik Hazretleri, o da tabiinden olacak. O da Cabir İbni Abdillah, meşhur Hazreti Cabir'den rivayet ediyor. Men salli aleyhi miyette salat, 100 kere salavat okursa, hine yusalli sub, sabah namazını kıldığı zaman, kablen yetekelleme, konuşmadan evvel, kadallahu aleyhi miyette hacı, Allah 100 isteğini verecek, accelleleu minâ selâsi, 30'unu peşin verecek, yani dünyada çıkmadan, ve akkaralü sebe'in, 70'ini gecikmeli verecek, yani ahirete gidince verecek. Zaten o isteklerimiz ahirette alakalı, ahirete gitmeden evvel olmaz ki. Ve fil mağribi, akşamdan sonra da bunu dünya kelamı konuşmadan yaparsa arada evvabinleri kılmak zarar vermez. Ama sünneti kıldıktan sonra yaparsın, sonra evvabinleri kılmak. Ama arada dünya kelamı konuşmamak şartı gelmiş. Bu da kıyle ve keyfe salatu aleyk ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sana salavat nasıl okuyacağız? Bu çok kolay bir salavat söylüyor. Buna zamir sigası deniyor. Zamir sigası. Bunu belki evvelki sohbetlerde demiş olabilirim, bilmiyorum demiş miyim. Ben bunu yapıyorum. Hala da yapıyorum. Yani özellikle cuma sabahları yapıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki önce şu ayeti kerime okuyacaksınız. Estaizu billah. İnne allâhe ve melâketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Bu ayeti bir kere okuyacaksınız. Bu ayeti okuduktan sonra sadece şunu diyorsun. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Aleyhi yani. Aleyh sonunda he çıkacak. Allahümme salli aleyh. Allahümme salli aleyh. Bir de rabıtayı becerebilirsen. Ben rabıtayı beceremiyorum. O zaman önündeki muvaciye-i şerifin önündeki demirleri düşün. O zaman Ravza-i Mutahara'yı düşün. O zaman yeşil kubbeyi düşün. Yeter ki başka bir şey düşünme. Allahümme salli aleyh, Allahümme salli aleyh, Allahümme salli aleyh. Sade bu kadar. Buna zamir salavatı deniyor. Bak, bu da İmam-ı Makrizi İmtihaül Esma'da, İmam Şakavi El-Ecmi

0: ve Betül Marziye'de, El Kavlül Bedir'de, İbn Hacer-i Askalani, ondan sonra Mesail Ecabe Anhel Hafız İbn Hacer kitabında, Heytemi Mekke Durul Mansur, dolu kaynağı var bu hadis. Bak ne kadar kolay bir şey öğrettim size şimdi. Sabahtan sonra yani dünya kelamı konuşuyor. Ama illa ki sıralı yapmak şartı yok. Bir sabah yapamadın. Öbür sabah yap. Bir akşam yapamadın. Öbür akşam yap. Veya akşam yapamadın. Sabah yap. Sabah yapmadın. Akşam yap. Yani ona devam etmek şartı yok. Bir kere de yapsan aynı mana ve maksat hasıl oluyor. Derginin 15. sayfasında, yani 15-16'ya geçiyor. İnnallâhe ve melâketü 16'ya siz bakın. 16. sayfada ayet-i kerimeyi yazıyor. Onu da resmi çekersiniz veya neyse. Sonra ne okusun? Allah'ımı salli. Hatta tebliğe ulaşacaksın. Niyeten. Yüzü bulacaksın. Sayı mühim. Yüzden aşağı olmaz. Bu çok kolay. Allah'ımı salli aleyhi. Allah'ımı salli aleyhi. Allah'ımı salli aleyhi. Bu da bir değişik salavat-ı şerife. Duymuş muydunuz bunu benden? Yapma ya. Ben konuşmuştum evvelce bunu. Ben bunu senelerdir amel ederim yani. Evet, size de bunu söylemeyi Mevla nasip eyledi. Yine bir hadis-i şerifte men salli aleyhi leyletel cuma ve cuma mehte merra, cuma gecesinde ve cuma gününde bana 100 kere salavat-ı şerif okursa gafarallahu lehu hatiyatehu 80 sene, 8 sene günahlarını tulum çıkartsa 80 sene, 8 değil 80 sene, 80 sene günah işlese, sonra bu ameli işlese, tövbe etse tabii, 80 senelik günah bir anda silinir. Bir tövbe edelim Allah'ın izniyle. Efendim bu gece bir 100 salavat-ı şerif okuyalım şöyle güzel. Tabii şimdi şey geçti. Allahümme salli aleyhi yapamayız daha. Çünkü akşam namazından sonra konuşmadan evveldi. Belki siz de şimdi içinizde konuşmayanlar vardıysa inna Allah'ı melâketi okusun, yapsın yani. Evet. 80 senelik günah olsa affedilir. Allah Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hatır vermiş, ne kadar cah vermiş, mertebe makam vermiş ki ona dua edenin günahkar kalmasına Allah razı gelmiyor Celle Celaluhu. Tertemiz yapıyor ya. 80 senelik günah, benim de 80 senelik günahım yok. Olsa olsa 50 senelik günahım var. Mesela 80 sene olsa af oluyor. Bu ne demek ya? Onun için kardeşler, yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh buyuruyor, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O da Resulullah buyuruyor, ben Cebrail aleyhisselam'dan işittim. Cebrail aleyhisselam diyor, ben Mikail aleyhisselam'dan işittim. Mikail aleyhisselam diyor, ben İsrafil aleyhisselam'dan işittim. İsrafil aleyhisselam diyor, ben Rafi-i Ala'dan aldım. Rafi-i Ala ne? Ey yüce divan, levh-i mahfuz. İsrafil aleyhisselam diyor ki, zaten İsrafil aleyhisselam devamlı nereye bakıyor? Levh-i mahfuza bakıyor. Çünkü sur onun ağzında. Sur bütün alemleri kaplamış bir borazan. Bir dairesi göklerle yerlerden geniş. Bütün ruhlar, ölenlerin ruhları surdaki dairelerde. Sur var ya, sura üflenecek. Sura kim üfleyecek? İsrafil aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam devamlı levh-i mahfuza niye bakıyor? Üfle emri yazdığını bakıyor. Böyle dikkat kesmiş. Üfle buyuruldu, bitti dünyanın işi. Onun için İsrafil aleyhisselam da buyuruyor, ben levh-i mahfuza bakarken gördüm diyor.
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar. Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın, Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
10: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Levh-i Mahfuz'a yazıyor. Acayip bir hadis-i şerif. Men sallâ aleyke fil yevmi vel leylet mi'te merratin. Ya Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyke ve sellem. Bir gün ve gece içerisinde, yani bu hadiste de anlaşılan 24 saatte olursa yine bu müjdeyi alıyor. 24 saatte. Mi'te merratin 100 kere okursa. 100 salavat-ı şerif, ama o normal salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ve sahbi deseniz daha iyi olur. Ve sahbi demeseniz noksanlık olmaz. Ama ve ala ali ehli beyti demeseniz noksanlık olur. Ehli beytimi katın buyuruyor, benden ayırmayın buyuruyor. 100 kere diyor gün ve gece, yani 24 saatten sana kim salat okursa salleytu aleyh elfey salatin. Allah Teala Levh-i Mahfuz'a yazmış bunu. Ben de ona 2000 salat ile rahmet ederim. 2000 rahmet. 100 kereye Mevlana buyurdu 2000 rahmet ederim. Allah'ın bize salat etmesi ne demek? Rahmet etmesi, acıması, günahlarımızı mağfiret etmesi, belalarımızı kaldırması, tecellilerine, nurlarına gark etmesi. Ve tukma lehu'l fece 1000 tane isteği muradı olsa görürüm Allah buyuruyor. Eyseruha en yu'taka minennar. O 1000 tane istekleri içerisinde en azından ne yaparım ona biliyor musun? En az yapacağım rahmet nedir? Cehennemden azat ederim Allah buyuruyor. Bu salavat-ı şerife nasıl bir şeydir ya? Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Evet. Şimdi yine okuyorum. Enes radıyallahu anh'tan rivayet eden hadis-i şerif. Bunların hepsinin kaynakları burada var. 17. sayfaya geçtim. Geçen hafta da böyle bayağı bir şeyler okuyacaktım da işte bir uğursuzun şeriatta meşru şeyler yok demesi yüzünden, bir hayırsızın yüzünden işte, ama neyse bayağı bir ilim anlattım yani. Amin. Men salli aleyhi fi yevmi mi'te merratin. Her kim bir gün içerisinde 100 kere salavat-ı şerif okursa, bunu İmam Sehavi Hazretleri, İmam Eytemi Hazretleri, Enes radıyallahu anh'tan merfuan rivayet ediyorlar. Keteballahu lehu biha elfe elfe hasene. Bak bu 100 salavat çok önemli. İşte tarikat dersini doğru yapsa, yani yapsa, yani doğru derken yapsa buna giriyor bak. Otomatik giriyor yani. Allahu Teala ona 1,000,000 hasene yazar. Müjdeler farklı farklı. Hasene ne demek? Sevap demek. Yarın ahirette mizanda hasenat ağır gelirse kurtardık. Hasenat bir hasenesi eksik olup da eşit gelse arafta kalır, bekler ne kadar zaman. Beklemek de onu mahveder. Millet cennete girmiş, o öyle orada bekliyor. Bak, onun için Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki bir hasenenin önemini siz ne zaman anlarsınız? Ahirette sevabı günahın denk gelirse bir hasene lazım. O bir haseneyi bulsan cennete direkt gideceksin. Ne kadar mühim şey. Onun için zaten bazı da torbayı da deldiriyoruz. Bilmem ne. Kazandığımızı da yolda dağıtıyoruz. Bir şeyler gıybet ediyoruz. Kul hakkına giriyoruz falan filan. Yani demek istediğim odur ki çok hasene lazım. Çok hasene lazım. Onun için 1,000,000 hasene yazar ve mehanu elf elfse 1,000,000 günah olsa siler ve ketevallahu lehu mi'ete sadaka makbule 100 tane makbul sadaka vermiş sevabı yazar. Şimdi sadece verdiğin sadaka kabul olmuyor ki, gösterişi var bunun, kibiri var, gururu var, haram paradan verilen var. Yani dolayısıyla 100 tane makbul sadaka sevabı yazar. Ve men salli aleyhe, sonra buyurur. Kim bana salavat-ı şerife okursa, sümme belegetni salatu, sonra onun salatı bana ulaşırsa, ulaşırsa ki ulaşıyor. Çünkü başka hadis-i şeriflerde kim bana salavat okursa mutlaka bana ulaşıyor. Ama şimdi geçenki hadis-i şerifle bir tezat teşkil etmesin. O da nedir? Bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cuma gecesi ve cuma günü okuduklarınız direkt bana arz ediliyor. Şimdi evvelki hadis-i şerifte de buyurdu ki melek bana babasının ismiyle, nesebiyle, ütresiyle, yani şeceresiyle bana arz ediyor. Sonra ben beyaz bir sayfada onu tespit ediyorum, yanımda saklıyorum. Bu hadis-i şerifler arasında çelişki yoktur. Çünkü cuma gecesi ve cuma gününde olanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sem'u şerifiyle, mübarek kulağıyla okuyanın kendi saltinden, sesinden işittiği hakkında da hadis-i şerifler vardır. Bu işitmesinin haricinde bir de beyaz sayfaya kayda geçiriyorum, kaydı buradan çıkıyor. Öbür hadis-i şeriften kulağıyla duyduğu çıkıyor. Bu hadis-i şeriften de babasının ve soyunun, dedelerinin isimleriyle beyaz sayfada kayda geçirildiği buradan anlaşılıyor. Öbür hadis-i şeriftense okuduğun salavatı kendisinin duyduğu anlaşılıyor. Anladınız mı? Ben onu demin diyecektim, unuttum. Orada sizin kafanıza bir karpuz kabuğu düşmüştür. Kafası çalışanların, kafası çalışmayanlara bir şey yok. Hoca ne dediyse makbuldür. Tabii ki makbuldür. Ben de burada uydurmuyorum, kaynak vererek konuşuyorum. Ama bazı hadis-i şerifleri de anlamak için izah lazım geliyor. O şerhleri de ben kafamdan uyduramıyorum. Çünkü benim öyle bir kabiliyetim de yok. Allah da nasip etmesin. Amin. Ne yapıyorum? Şerhlerden o ilmi aldım da size söylüyorum. Şimdi bir dahaki senenin salavat kitabını hazırlıyorum ya. 40 hadis-i şerif. Ama hepsi sahihte geçiyor. Ama Ne izahlar. Orası çok ilmi olacak. Hiç daha onun misliğini yapmadım yani. Çünkü direkt şerhlere indim. Bütün şerhleri de topladım yani. Bir şerh kaldı İbn-i Hacer Hazretleri'nin. Şimdi onu topluyorum. Yani bu işler yatarak olmuyor. Yatan öküzün samanı olmaz. Anladın mı? Tarlada emeği izi olmayan, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü kalmaz. Çalışacaksın yani. Tamam mı? Öyle uyduruyor oradan. Abdullah Kılıç çıkmış bilmem ne. Ona uyarı yapıyoruz. Hurafeler anlatmayı bıraksın diyor. CNN'e mesaj göndermiş. Ya senin ne ilmin var, ne irfanın var. Bir satır ibare oku desem 40 tane yanlışını bulurum. Sen dünkü çocuk çıkmışsın. Mahmud Efendi Hazretleri'nin anlattığı şeylere hurafe diyor. İsmail Ağa Genel Sekreter. Çünkü benim anlattığım şeylerin hepsi kimden alınmış? Hepsi Efendi Hasan'ın anlattığı şeyler. Benim anlattıklarımın hepsinin delilleriyle Efendi Hasan'ın sohbetlerinde mevcut. Bak diyor, hurafe anlatmaları bıraksın. Bana hurafe anlatıyor diye kim diyor? Selefiler diyor. Kim diyor? Vehhabiler diyor. Kim diyor? IŞİD'çiler diyor. Bana hurafeyle suçlayan kim? Vehhabiler. Aynı ağzı kim kullanıyor? İşte Vehhabi'ye doğru hızlı adımlarla ilerleyenler. Allah ıslah eylesin. Ben hurafe konuşmuyorum. Ben kaynaklı konuşuyorum. Sen kaynak verebiliyor musun? Veremiyorsun. Benim konuştuğumun hurafe olduğuna dair senin kaynağın ne? Kaynak yok. E peki ben kaynaklı konuşuyorum. Benimki nasıl hurafe oluyor? Sen kaynaksız atıyorsun, desteksiz. Esas seninki hurafe çünkü kaynağın yok. Anladın mı? Yani böyle çoluk çocuğun eline kaldı. Zaten olacağı buydu. Benim için sorun yok zaten. Ne kadar çoluk çocuğun eline kalırsa benim işim kolaylaşır. Ben de millete Efendi Hazretleri'ne anlatmak daha kolaylaşır yani. Çünkü bunlar Efendi'yi terk ettiler. Başlarına geleni görüyorsunuz. Başlarına hangi çoluk çocuk geçti görüyorsunuz. Evet efendi kardeşlerim. Bana salavatı ulaşırsa, yani salavat okursa ulaşır zaten. Salleytu aleyke ma salla aleyye. O bana salavat okuduğu gibi ben de ona salavat okurum diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına salavat okudu sahabeden. Biliyor musunuz onu? Mesela Ebu Efa, sahabeden Ebu Efa Hazretleri vardı. Onun kendisine de ailesine de Efendimiz salavat okudu. Değil mi hocam? Sayıyoruz. Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Allahümme salli. Bak biz ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Diyoruz ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birine ne dedi? Allahümme salli ala ali Ebi Efa. Ya Rabbi Ebu Efa isimli zatın kendisine de ailesine de salat eyle. Şimdi burada da ne buyuruyor? E peki o sadece Ebu Efa'ya mı mahsus? Yani biz bunlardan mahrum olduk, sahabe olmadık diye biz bu kadar fazileti mi kaçırdık? Resulullah'tan dua alamadık. Üzülme. Ne buyuruyor? Bana kimin salavatı ulaşırsa, işte rabıta üzere, huzur üzere, cuma gecesi, cuma günü kesin ulaşır. Ulaşırsa o bana okuduğu salat, ben de ona salat okuyorum. Bak selam verenin cevabını veriyorum başka. Burada da diyor ki ona salavat okuyorum ben diyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Peki ve men salleytu aleyh, ben bir adama salavat okursam ne olur diyor. Şimdi ne kazandı şimdi? Farkı nedir yani? Ben bir ümmetime salavat okursam nâletü şefaati, şefaatim kesinlikle ona ulaşacaktır diyor. Sevinin, sevinin, sevinin. Onun ümmeti olmak bahtiyarlığına erdiğimiz için. Şu Mevlid-i Şerif Rabiülevvel ayı teşrif buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkını veremedik, gerektiği şekilde kutlayamadık. Çok daha sohbetler yapmalıydık. Ömrümüzü onu anlatmakla geçirmeliydik. Onu tanımak, tanıtmak, faziletlerinden bahsetmek. Dindir, imandır ya. Allah için onu sevmek. Canımızdan çok sevmek. Her şeyimizi ona feda etmek. Sünnetine tabi olmak. Bunları tam beceremiyoruz ama yine bu kadarını yaptıran Allah'ımıza hamdü senalar ederiz ve nimetini hakkımızda tamamlamasını Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Evet, tabi burada salavat okuyan kişi efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmaması düşünülemez. Bütün salavatlar ulaşıyor. O zaman herkes şefaate nail olacak. Ama burada diğer bablarda zikredilen tüm müjdelere nail olmak için salavat-ı şerifi okuyan kişinin itikadının bir defa ehli sünnet mezhebinin akaidine uygun olması kesinlikle şarttır. Ehli sünnet olmayanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası yoktur. Öyle mi? Peki bunun hakkında bir hadis okuyun. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Benim sünnet inancımdan, ehli sünnet inancından, benim yolumdan yüz çeviren benden değildir. Bir defa bu hadis-i şerif çok sahihtir ve efendim Buhari'de geçiyor. 4776 rakamıyla. Diğer hadis-i şerifte yine buyuruyor. Men terake sünneti lem yenel şefaati. Sünnetimi terk eden. Burada sünnetimi terk eden deyince adam sarık sarmadı diye. Bir adam misvak kullanmadı diye. Efendim veyahut hacimat olmadı diye, hacamat olmadı diye sen ona diyebilir misin ki sen şefaattan mahrumsun? Diyemezsin. O zaman buradaki sünnetimi terkten maksat nedir? Ehli sünnet inancını terk edene şefaatim nasip olmayacaktır. Onun için buradaki müjdeler haktır. Ancak ehli sünnet inancı olmak şartı mevcuttur. Bu şartsız hiçbir müjdeye nail olmak, ben devamlı bunu tekrar ediyorum. Evvela iman ve itikad ehli sünnet. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhimin Rabbi vel mü'minûne. Resul nelere iman etti? Müminler onlara iman etti. Onlar kurtulacak diyor. Âmener Resulü zaten bunu anlatıyor. Resulün iman ettiklerine, sen iman etmediğin zaman İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eden, Buhari dahil bütün kaynaklarda mütevatir hadisi inkar ettiğin zaman nasıl sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olacaksın? Resulümün inandıklarına inananlar diyor Kur'an. Fe'in amenü bi mislim amentum bi. Bir de Resulünü de yetinmiyor. Sizin inandığınız gibi diyor. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i katıyor hem sahabeyi katıyor. Sizin imanınız gibi. Orada sünnet nereden çıkıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Cemaat nereden çıkıyor? Sahabenin cemaatinin cumhurundan çıkıyor. Fakat dedi ancak o zaman hidayete ererler diyor. Fe'in tevellev senin imanından sahabenin inandıklarına inanmazlarsa fe'in nevâhu fî şikâk. Onlar haktan uzak bir muhalefet şıkkına düşmüşler. Kur'an bunu söylüyor. Peki böyle adamlar şu an ilahiyatta dolu. Hoca geçinenler dolu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inandığı şeylere, ayetlere, hadislere adam inanmıyor. Birçok hadis-i şerifleri reddediyorlar ve inkar ediyorlar. Şimdi bu adamlar salavat okudu diye şefaata nail olması düşünülebilir mi? Şimdi Mehmet Görmez günde 10.000 salavat okusa. Ondan sonra da diyor ki şeriatta olan bazı şeyler meşru ve adaletli değildir diyor. Şimdi bu adam yani bunu şimdi eski bir Diyanet reisinin durumu buysa ilahiyattaki birçok hocanın durumu nedir? Siz bunu düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işler koca karı itikadıyla kurtarırsın ama bunların itikadıyla helak olursun. Çünkü hemen koca karı karıştırmıyor. Ne diyorlarsa ayet hadiste ne varsa toptan iman etmiş. Teferruatını bilmiyor. Profesör olup da bu kadar akademisyen olup da makaleler yazıp da doktoralar yapıp da kafir olacağına koca karı itikadı üzere imanını kurtarsaydım keşke diye kafanı taşlara vuracak ahirette. Kafasını taşlara vuracak. Keşke bu kadar diploma toplama yapacağım, akademisyenlik yapıp da zehirlenip gavur olacağım ama mürtet çıkacağım ama koca karı itikadıyla Çaykara'nın dağındaki koca karı gibi cennete gitseydim diyecek. Anladın mı? Onun için biz de kaşınmayalım. Ne demek kaşınmayalım? İnternetten onu dinle, bunu dinle, o ne dedi, bu ne dedi. Seni ne karıştırıyorsun ya? Mahmud Efendi Hazretleri gibi müceddide ahir zamanı bulmuşsun. Sohbetleri kitabı ortada, tefsiri ortada, ilimleri ortada, yetiştirdiği hoca efendiler ortada. Bu fakire tam ehli sünnet buyurmuş. Bunun bu kadar dünya kadar şahitleri var. Kaç kişinin yanında bunu söyledi ya? E tamam. E şimdi sen efendim ben birine reddiye yapıyorum. Adam gidiyor benim reddiye yaptığım adamı araştırıyor. Bu sefer oradan zehirlenecek şimdi. Ya sen ne dinliyorsun reddiye yaptığım adamın lafını? Sana ne ya? Sen ne dinliyorsun adamı? Senin ilmin ona yetmez. Sana biz hakkı hakikati kitabın ortasından anlatıyoruz. Bu ilimlerle amel ettiğinde ne kaşınıyorsun? Batıl ehlini dinlemeyelim. Ehli sünnet olduğu ittifaklı olan hoca efendileri dinleyelim. İhtilaflı adamları da şüpheli can cennete girmez. Hakkında bir şüphe, bir ihtilaf varsa onun da sohbeti dinlenmemesi lazım. Çünkü neden? Bazı ulemaya göre yanlış konuştuğu sabit olmuşsa. Yani burada Efendi Hazretlerimizin vasiyetlerini, talimatlarını, tembihatını itibara alırsak, ona tabi olursak men kallede alimen legiyallaha salimen derdi Efendi Hazretleri. Efendi Ali Hazretleri Efendi bunu çok okurdu buyurdu. Bir alim, ehl-i sünnet alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur, imanını kurtarır. Ama o ne demiş, bu ne demiş, o ilahiyatçı ne demiş, bilmem kim, Mehmet Görmez ne demiş, Mustafa Öztürk ne demiş, öbürü bilmem ne. Ya arkadaş bunlar adamı bir çırpıda kafir eder. Bir çırpıda kafir eder. Adam ne dedi ya? Cennet cennet dedi. Arap kültüründe dedi. Yeşillik dedi ya. Giresun cennetten daha yeşil dedi ya. En büyük müstehcenlik dedi. Yasin suresinde var dedi ya. Adam bunları söyledi. Yani şimdi bu adamlar bütün milletin talebelerine tefsir dersi verdi. Senelerce bu adam tefsir dersi verdi. Yani şimdi siz çocuklarınızı medreseye gönderin. Medrese, medrese, medrese. Efendi Hazretleri canını verdi bu medreseler için ya. Ne işiniz var sizin besmelesiz kitapların mekteplerinde? Ben Efendi Hazretleri ne buyurduysa onu söylemekle mükellefim. Kafama göre taviz veremem. Kimsenin keyfi için, hatırı için haramı helal edemem. Kimsenin efendim kızar bana diye korkusuyla helalı haram edemem. Bugüne kadar da böyle Allah nasip etti. Bundan sonra da Allah'a güveniyorum, kendi nefsime de hiç güvenmiyorum. Bir de sizin dualarınıza güveniyorum. Allah taviz vermekten, hakkın gayrını konuşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Efs ibn-i Efs radıyallahu anh'tan ibadet hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve selleme. Bakın bu hadis-i şerif çok sahiptir. Kaynak Ebu Davud'da geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor, Ahmed bin Hanbel'de geçiyor. Ondan sonra ya bunu da mübarek çocuk beyaz kağıt yapmış, beyaz kağıt bana parlamıyor, gözüm zaten görmüyor. Onun için kaynakları zor okuyorum. Kaynakları küçük. Bu sayfa sarı olsa mesela daha rahat olur. Bu hadis-i şerifte inne min efdali eyyam gün yevmel cuma. Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Ama burada bir min var. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaidedir. Zaide olursa günlerinizin en faziletlisi. Cuma günü en faziletlisi. Bazı alimler diyorlar ki oradaki min zaide değildir. Onun da manası var. Manasını verirsen şöyle çıkıyor. En faziletli günlerinizden biri. O zaman en faziletli günlerde bir tek ne kalıyor diyor karşısında diyor. Arafa günü kalıyor. Zülhicce'nin 9'u Arafa günü var ya. O Zülhicce'nin 9'u Arafa günü çok acayip bir gündür. Bir de Aşure günü de var tabii. Onun için orada Arafa günü kesin var. Onun için Arafa günü gibi bir günde Cuma günü. Yani Arafa günü fazileti neyse Cuma gününde fazileti aynıdır. Oluyor. Fî hulgâ Adem. Adem Aleyhisselam hangi gün yaratıldı? Cuma günü. Ve fî kubuz hangi gün vefat etti? Cuma günü vefat etti. Ve fî nefkatü. Sura hangi gün üflenecek? Birinci sura Cuma günü. Ve fî sâgatü. Sura ikinci defa hangi gün üflenecek? Cuma günü. Kıyamet koptu da Cuma günü. Dirilmek için sura üflenecek ya, ikinci üfleyiş. İkinci de Cuma günü. Allah Allah. Fe'ekfirû aleyh minessalâti fîhî. Aman Cuma gecesi, Cuma günü bana salavat okumayı çok yapın. Fe'inne salâtekum mârûbatun aleyye. Çünkü sizin salatlarınız bana arz ediliyor. Ama burada Cuma gününün peşine bunu demesinin özelliğine, her gün melekler vasıtasıyla arz ediliyor. Cuma günü benim kulağıma işittiriliyor, bana arz ediliyor. Anladın mı şimdi farkı? Kalu ya Resulallah, o zaman sahabe-i kiram tabi daha yeni bir meseleyi bilmiyorlar. Dediler ya Resulallah, ve keyfe turazu salatuna aleyke ve kad erimte yekulne belite. Ya Resulallah, bizim salatlarımız sana nasıl arz edilecek? Sen öldükten sonra çürüyeceksin. Çürüyeceksin dediler. Anlamadılar işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fakat innallah azze ve celle harram alel ardı en teküle etsadel enbiyai. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Allah toprağa peygamberlerin bedenlerini, cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. Hiçbir peygamber çürümemiştir. Vallahi çürümemiştir. Billahi çürümemiştir. 224 bin peygamberin hepsi etiyle kemiğiyle duruyor. Say hadis. Ebu Davud, İbn-i Mace, Ahmed İbn-i Hanbel, hadis-i şerifin kaynakları çok say. Onun için ayet gibi kabul ediyoruz. Değil mi? Hadis-i şerif vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah bildirmeden nasıl söyleyecek? Celle Celaluhu ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi burada Ali el-Kahri Hazretleri diyor ki nefha ikinci sur, işte nefhanın birinci üfürüşten ibaret, onu da söyleyen var. Saka ikincisi diyen var. Her halükarda birinci üfleyişte Cuma günü olacak. İkinci üfleyişte Cuma günü olacaktır. Bunun üzerine yine buyuruluyor ki Cuma günündeki salavat-ı şerifeye çok yapma teşviğin sebebi hususunda salavat-ı şerife ibadetlerin en faziletlilerindendir. Cuma gününde olursa diğerlerinden daha faziletli olur. Neden? İhtisas sahibi zaafu'l hasenat ila 70 ala sair levkat. Şimdi bir de bu çıktı. Cuma günü bütün ibadetler katlanıyor. Sadece salavat değil. Cuma günü kılınan teheccüd namazı, Cuma gecesi kılınan teheccüd namazı, Cuma günü kılınan işrak namazı, Cuma günü kılınan kuşluk namazı, Cuma günü verilen sadaka, Cuma günü yapılan zikir, Cuma günü okunan Kur'an 70 kat. Mesela perşembeden 70 kat eftal oluyor. Cumartesiden 70 kat eftal oluyor. Bunu da yeni duyduk. Bunu da yeni duyduk. Ali el-Kahri Hazretleri bunu bizzat hadislerden çıkartmış. Dolayısıyla diyor, Cuma günündeki ameller katlamalı. 1'e 10'dan zaten en az her amelde 1'e 10 katlama var. Kur'an söylüyor. Men cehabil hasenet felehu aşra emsaliha bir hasene 10 misliyle katlanıyor. Cuma olursa o sahir günlerde de var. Ama Cuma'da 70 kat katlanıyor. Onun için velikevn işgalil vakti eftali bil amelil eftali huvel ekmelu vel ecmelu. Peki Cuma günü eftal vakit. Salavat-ı şerifede eftal amel, eftal vakti eftal amelle geçirmek ne oluyor? Ekmel oluyor, daha mükemmel oluyor. Velikevni seyyidel eyyam, Cuma günlerin efendisi olduğu için feyusrofu fi hidmet seyyidil enam, alemlerin efendisi hakkında ona hizmet, ona dua da kullanılması da eftal oluyor. Aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada demin dediğim konuyu Ali el-Kahri Hazretleri rahimeullah efendim Mirkatül Mefatih isimli Mişkat şerinde 3. cilt 1016 sayfada bunu anlatıyor. Şimdi burası demin anlattığım şey. Salatlarınız Cuma günü bana arz ediliyor. Burada fark nedir? Diğer günler de arz ediliyor. Arz ediliyor, sunum yapılıyor. Sunum melek vasıtasıyla yapılıyor. Peki Cuma günü niye arz ediliyorun özelliği ne oldu şimdi? Ha, ala veçil kabuli fihi. Cuma'da ret olma tehlikesi yok. Hepsi kabul oluyor. Bu manayı veriyor. Ve illa feyye daimen turazu aleyhi bi vasıtatil melake. Zaten diğer günlerde, saatlerde de melekler vasıtasıyla kabrinde görevli melek var. O zaten sahih hadistir. Kabrinde görevli melek var. Allah bütün mahlukatın kulaklarını, sesleri, ağızlarından çıkan her şeyi ona vermiş. Direkt bütün salavatla görevli. Başka konuşmaları duymuyor. Salavat kim okuyorsa, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem, o melek hemen onu işitiyor. Ne gibi? Özel bir şeye tahsis edilmiş dinleyime cihazı gibi. O kelime geçerse, nasıl şimdi istihbarat birimleri, mesela ne diyor? Bazı kelimeleri şifrelemişler oraya. Bu kelime geçtiği anda o hemen ses kaydı oraya düşüyor. Çünkü bütün milletin ne konuştuğunu şey yaparsan istihbaratın dosyaları da yetmez. Herkes ne konuşuyorsa konuşuyor. Ama bazı kelimeleri terörle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili o kelime geçti mi ne yapıyorlar? Tak oraya düşüyor. E peki sen bunu dünyadaki aletlerle yapıyorsun da Allah-u Teala sadece salavat okuyanların salavatını o meleğe arz etmeyi yapamayacak mı haşa? Bu sahih hadis. İnnellâhi meleken inde kabri, kabrimin yanında duruyor. Atav esma'al halâkülle. Bir hadiste diyor ki bütün insanların kulaklarını ona vermiş. Yani senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor ya, senin ağzından çıkanı onun kulağı da duyuyor. Eğer salavat okutursa. Diğer hadiste de buyuruyor, bunlar hep sahih hadis. İnne lillâhi meleken inde kabri, kabrimde bir melek duruyor. Atavallahu esma'al halâkülle. Bu sefer de ne diyor? Bütün mahlukatın isimlerini de ona vermiş. Şimdi iki şey lazım. Bir, kimin okuduğunu duyuyor, tespit ediyor. İki, peki okuyanın ismi ne? Ona hem isimleri vermiş, bu sefer ne oluyor? Otomatikman salavat-ı şerifi okuyanın ismiyle sesi tak kayda düşüyor. Anladınız mı? Sen de zannediyorsun, almışsın eline tespit, sağa bak, sala bak. Allah'ım salli aleyhi seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Öyle değil işte, öyle değil. Huzur lazım, huşu lazım, rabıta lazım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem huzurunda oturduğunu düşünmek lazım. Gafletle de okusan kabul oluyor ama aynı tesiri vermez. Aynı şeyi kazandırmaz. Onun için illa inde ravzati fe esmaha bi hazrati. Ancak ravza-i mutahharada salavat okursan o zaman kulağıyla işittiği de kesin. O zaman gün gece farkı yok. Ne buyuruyor? Men salli aleyhi inde kabri semi'tu. Kabrimin yanında salavat okursa onu kulağımla işitirim. Bu da sahih hadis. Ve men salli aleyhi naiyen ubliğtu. Uzaktan okursa o da bana ulaştırılıyor diyor. Ama cuma gecesi, cuma gününde uzak kalmıyor. Neden? Herkes direkt arz ediyor. Ve fazileti yüksel mine alâ seyyidine vurar ve lef ekser mavrada men miktar. Yani 300 dedik ama bu işin en fazlasını soracak olursanız ben cuma günü ve gecesinde böyle ekmel, ecmel, en güzel, en mükemmel şekilde çok salavat okumak istiyorum. Hadislerde geçenin en fazlası diyor 1000'e kadar geçiyor diyor. Yani 1000 okursan hadis-i şeriflerde bildirilen sayının en yükseği 1000. Ama sen onu 10.000 yapsan, 100.000 yapsan Allah sevap vermekten yorulmaz aşağı. Yine sen yorulan sen olursun. Ama 1000'e kadar var. Onun için Halid-i Bağdadi, şeyhimiz, pirimiz, kattesallahu sirul ali, hazretlerinin müritlerine, ihvanına öğrettiği bazı tarikat vazifeleri var. Mesela bi adedi külli daim ve devain, Halid-i Bağdadi hazretlerine ilham olunmuş bir salavat-ı şerifedir. Veba tağın bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak için. Kendisi de tağında şehit oldu. Dolayısıyla o salavatı işte efendi hazretlerimiz, efendi babamızdan öğrendiğimiz üzere yapıyoruz. O 5 vakit yapılması lazım. 3 vakit gizli. Efendi hazretleri her vakit yapıyordu. 3 vakit kendi yapıyordu. Mihraptan kalkmadan. Bak onu da kimse bilmiyor. Bir adedi külli daim 2 vakit değil. Nakşi tarikatında 5 vakit. 3 vakit kendin yapıyorsun, sabahla yatsıdan sonra cemaatle yapılıyor. Şimdi burada yapılıyor ya yatsıdan sonra. Hah, öyle. Şimdi orada mesela Halid-i Bağdadi Hazretleri onu tertip etmiş, diğer uzun bir salavatı var. Bütün salavatların faziletli bütün sıralarını toplamış, onu birkaç kere size arz ettim. Onu da isterseniz şey yapalım hocam ya. Hangi kitabımdadır? Şeyde var. Yani... Eskar davatın ikinci de var mı bilmiyorum ama eski dualarımda da belki olabilir. Eski dualarımda olabilir. He? Hangisinde? Eski kitabında var. Eski kitabında var, evet. Ben onu öyle hatırlıyorum. Onu beraber okuruz şimdi sonunda. Onu bir kere okusanız var ya, ne kadar salavat varsa eşleri, zürriyetleri, ehli beytleri, aman dağ, taş, her sevabı katmış içine. Yani taşlar kadar, yaratılanlar kadar, Allah'ın yarattıkları kadar, bildikleri kadar, Allah'ın bildiğinin sonu mu var? Halid-i Bağdat Hazretleri bir tertip yapmış, bir tertip Allah. Görülmemiş bir tertip yapmış. Yani bir yarım sayfa var ama. Ama onu bir kere okuduğun zaman da var ya, atom gücünde de, ne kaç atom. Onun için Halid-i Bağdat Hazretlerimizin yine bu ustaki bir rivati var. Cuma günü, cuma gecesi, cuma günü 1000 kere salavat okumak. Aslında Nakşibendi tarikatında Halidiye kolundayız biz. Bizim şeyhimizin onu Küçük Aşık Efendi Afyon'daki halifesi Kattesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri, sonra ne bileyim Bozkır var, Konya'da Bozkır. Çok büyük veli zişan. Kabrinde diri duruyor, taptaze duruyor. Kabir açıldı bir kere kenarından, hiç çürümemiş. Kabrinden mis kokuları gelir hala. Ben de gittim ziyaret ettim. Memiş Efendi. Aslında onun adı Muhammed Kutsi Efendi herhalde de Memiş Efendi diye geçiyor. Kabri orada şey, Konya'da. Onun kabri şerifini özel gittim. Yani çok senelerdir gitmek istiyordum. Nasip oldu geçenlerde işte. O zatın kitabı da var. Hep Halid-i Bağdadi'nin halifeleri onlar. Bizzat Halid-i Bağdadi Hazretlerinden icazet almışlar. Onların kitaplarında da var. Orada şöyle Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. Sade bu sıra üzere diye hatırlıyorum. Hocam bir daha isterseniz bakalım. Allahümme salli ala Muhammedin. Tabi seyyidine koymakta çok fayda oluyor tabi de. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmi. 1000 kere bunu okuyormuş Halid-i Bağdat Hazretleri. Her cuma kesinlikle 1000 kere. İşte bunu 1000 kere okuyan var ya, hele ki her cuma 1000 kere okuyan var ya, buna müjdeler bitmiyor. Tabii önümüzdeki derslerde tabii Mevlid-i Şerif ayı da geçiyor ama dolayısıyla bunu da söylemiş olayım bu vesileyle. Onun için diyor İmam Alülkari, zikirler arasında bunu kendine virt yap, cuma gecesi, cuma günü 1000 kereyi tamamla diyor. İmam-ı Tıbbi de diyor, buyuruyor ki şimdi bir şeyin bir kimseye ölmüş, yani vefat etmiş bir kimseye bir şeyin arz edilmesi, sunulması, onun da işitmesine mani olan nedir? Diyelim ölümdür. Peki sahabe-i kiram da o zaman anlayamadılar. Çünkü sen vefat edeceksin. Vefatından sonra bu iş nasıl devam edecek? Biz senin yanında okurken duyarsın. Ama vefat ettikten sonra senin işitmene mani bir şey var. O da nedir? Vefat ettin. Dediler. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Diğerler, biz peygamberler cemaati diğer normal insanlara benzemeyiz. Onlarda bile ruh yine işitiyor. Ama beden ne oluyor? Çürüyor. Ekseri insanlar çürüyor. Ama harikulade olarak doğa dışı, olağan dışı olarak çürümeyen Allah dostları, veliler, açıkça kabirleri kazıldığında görülenler, sahabeden, şehitlerden var mı? Kesinlikle sabit. Çürümeyen çok çıkıyor şehitlerde. Dolayısıyla şehitlerde bile çürümeyen varsa, ya peygamberler çürür mü buyuruyor? Nasıl ki Allah-u Teala onların bedenlerini çürümekten koruyacağına söz verdiyse, bu bir harikulade bir şeyse, normal dışı, normal üstü bir şeyse, bana yaptığınız salavatları işitmeme de maniyi kaldırması ve uzaktan olanlar, normal insanda kabrinin başına gidiyorsun, duyuyor. Ben şimdi annemin kabrinin başına gitsem, selam versem duyuyor. Bu sahih hadislerle herkesin ölmüşleri için sabit. Ama ben şimdi buradan anneme selam versem, annem duyuyor diye bir hadis yok yani. Anladın mı? Orada kabrinin başına gitme şartıyla selam vereni duyuyor. Dünyada tanıdığını tanıyor, selamına cevap veriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu söz konusu değil. Çünkü neden? Ben buradan salavat-ı şerifi okuyorum. Cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahhar'da arada kaç bin kilometre var. Duyuyor mu? Duyuyor. Sen işte sahabe de anlamadılar. Dedi ki sen çürümüş olacaksın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim bedenim çürümeyecek. Peygamberler çürümüyor. Peki peygamberleri çürütmeyen Allah ne yapıyor? Onlara mucize vermiş oluyor. Çürümemek bir mucizedir. Madem o mucize, evliyaysa keramettir. Madem o mucizeyi bana veriyor, beni çürütmüyor, İşte benim de senin uzaktan okuduğun salavatını duymamada mani bırakmıyor, maniyi ortadan kaldırıyor, direkt bana işittiriyor, duyduruyor. Bunu anlamayacak ne var diyor sahabe-i kirama, bunu anlatmak istiyor esasen. Anladınız mı? Bunu tabii İmam-ı Tıbbi anlatmasa zor çözeriz yani. Ümmetinin salavatlarını dinlemesi de mucizedir. Onun için hadis-i şerifte sonunda ne buyuruyor? Fenebiyyullahi hayyün yurzeku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu ha. Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben diriyim. Ruhum bedenimden ayrıldıktan sonra ruhum bana iade olacak. Kendisi buyuruyor. Bak sahih hadis. Allah'ın nebisi yani ben demek istiyor. Hayyün. Hayatta olacağım devamlı. Yurzeku. Maddi manevi rızıklarım gönderiliyor. Hayatımdan hiçbir şey değişmiş değildir. Onun için yanlış anlamayın. Burada da yani sahabe-i kiram şunu anlamadılar. Senin ruhun diri, bütün herkesin ruhu diri. Çünkü ruhlar ölmüyor. Ruhlar ölmediğine göre Ebu Cehil'in bile çukurunun başına gitti. Sizden daha iyi duydu beni diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari hadisinde geçiyor. O zaman sahabe-i kiram şunu demek istiyor. Yani senin ruhun mu duyacak? Yoksa bedeninin fiziği şu kulağın mı duyacak? Onu soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevapta ne diyor? Allah bizim bedenlerimizi çürütmeyi toprağa haram etti. Yani ne demek? Benim bedenim de duruyor, kulağım da duruyor. Ben bu kulağımla duyacağım demek istiyor. Hadisi doğru anlamak için şerh bakmak lazım. Anladınız mı? Yoksa sahabe-i kiram Resulullah'ın ruhunun öleceğini mi zannedecek haşa? Ebu Cehil'in ruhu hayattayken Resulullah mı ölecek haşa? O ruh bakımından sormuyorlar. Bedeninin kulağıyla mı duyacaksın yani? Ruhu mücerret mi duyacak? Yani bedenden soyutlanmış ruh mu duyacak? Yoksa ruh mal ceset, bedeniyle beraber olan ruh mu duyacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? Bedeniyle beraber olan ruh duyacak. Bu kulak duyacak. Çünkü neden çürümüyorum? Peşinde de ne diyor? Fe nebiyyullahi hayyun yurzak. Nebiyyullah zaten diridir diyor. Şimdi bunu anlatıyoruz. Sifile cevaplarda da anlatıyoruz. İsmail Ağa'ya yaptığımız reddiyelerde de anlatıyoruz. Adamlar hala bunu bile anlayacak kadar ferasetleri, ilimleri yok ki. Hala diyor ki ölünün tasarrufu bitmiştir. Ölmüş evliyanın kerameti kalmamış diyor. Haşa. Ondan sonra sifil de kalktı ne dedi? Yetseydi Resulullah yeterdi. Haşa yetmiyormuş gibi. Yani yönetseydi Resulullah yönetirdi, haşa yönetmiyormuş gibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de karşı bir maalesef sui edep, edepsiz bir konuşma yaptı değil mi? İşte o edepsiz konuşmanın da tabii faturası dünyada ahirette adamın başına gelir. Onun için şimdi kardeşlerimiz burada bu ilimler 24. sayfaya kadar gidiyor. Ben hepsini okumaya vakit bulamayabilirim. Bir de burada bir dua yazmışım. Bu dua da çok önemli. Sihrin mahiyeti, korunma yolları vesaire. Dergide de burada var. Mesela Abdullah İbni Amr İbni Has radıyallahu anh madan rivayet ediyor. Sahih hadis-i şerifte geçiyor. Ebu Davud'da var. Beyhaki'de var vesaire kaynakları çok. Efendim, sihrin ve büyünün mahiyeti korunma yollarında sayfa 265. O kitabın da 265. sayfasında da var. Bir insan mescide girerken bu duayı ezberlemekte fayda var. Ama ben ezbere biliyorum da neye yarar? Unutuyor. Mesela şimdi buraya girerken, başka mescitlere girerken, yarın cuma girerken bir insan dese ki Eûzu billâhil azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytanirracim. Çok sahih bir hadis. Cin, şeytan, ifrit, merede hiçbir şey. Mescide girerken ama sadece mescide girerken, eve girerken demiyor bak. Mescide girerken. Herkes mescide günde giriyor. Namaza gireceksin, cemaate gideceksin. Eûzu billâhi azîm ve bi vecihil kerîm ve sultânihil kadîm mineşşeytanirracim. Üzerindeki şeytanlar, etrafındaki cinler hepsi ne diyor? Hufuza minni sair zalikel yevm. Bugünden bizim bundan nasibimiz kalmadı. Bizden korundu. Boşuna bununla uğraşmayalım. Bugünün koruması garantilendi diyor. Hiçbiri bir şey yapamıyor. Yani bu hadis-i şeriflerle, sahih hadis-i şeriflerle amel etseydik, Bu kadar zarar, sıkıntı, musibet, sihir, cin, musallat, bunlarla bu millet uğraşır mıydı? Ama bu kadar koruma vasıtalarını yazıyoruz, 500 sayfa kitap yazdık. Sırf korunma, kurtulma değil. Kurtulma ayrı, kurtulma yazıyorduk, hazırladık onu da. Kurtulma ayrı. Niye düştün o belaya da kurtulmaya uğraşıyorsun? Düşmemenin yolu var mıydı? Vardı. Çaresi var mıydı? Vardı. Mescide girerken sağ ayağından adımını atarken Eûzü billâhil azîm ve biveccihil kerîm ve sultânil kadîm mineşşeytânirracîm. Bak ben ezbere biliyorum ama girerken beni konuşturuyorlar. 40 kişi başımı sarıyor. Ondan sonra şeytanlar üstüme saldırıyor. Yani bu millete hakkımı helal etmeyeceğim diyemiyorum yani. Ya mübarek adam bir bırakın da camiye girerken bir dua okuyayım ya. Allah Allah, meşgul etmeyin insanları mübarek adam. Herkes bir şey. Hoş geldin, beş gittin, nasılsın, iyi misin? Ya duayı unuttuk kardeşim camiye girerken. Ne olacak şimdi? Onun için birbirimizi boş laflarla meşgul ederek zikirden gafil etmeyelim. Dualarımızı ihmal etmeyelim. Korunma ayetlerini, dualarını, zikirlerini 500 sayfa yazdım. O sadece sihir değil. O seni sihirden koruyan, cinin başka işlerinden de koruyor. Kanser hastalıkları ekseri, Efendi Hazretleri buyururdu, kanser kan hastalığıdır. Bu kan hücrelerini ve kanın özellikle kan kanseri. Özellikle kan kanseri işte. Ne diyorlar ona? Lösemi mi diyorlar, bir şeyler diyorlar. İşte bunların hepsinde cinlerin, şeytanların parmağı var derdi Efendi Hazretleri. Dolayısıyla sen burada sadece sihirden, büyüden korunmuyorsun. Cin ve şeytanların başka ne kadar çarpmaları, musallatlıkları, fiziki bedenine vuran hastalıkları var. Onlardan da kurtulmuş oluyorsun. Yani bütün felahlar, necatlar, kurtuluşlar, sünnet-i seniyeye ittiba, mescide girerken ne okunacak, çıkarken ne okunacak, abdeste başlarken ne okunacak, arasında ne okunacak, biterken ne okunacak, yatmadan ne okunacak, kalktın ne okunacak, uyku arası ne okunacak, bunların hepsini ezkarda iki cilt kitap, belki 1000 sayfa yazdım iki ciltte. Bunların hepsini yazdım. Orada ne korunma yolları, yöntemi. En sonda sihirden korunma mesele kitabı çok azim, büyük faydeler ihtiva etmekte. Dergi de zaten dünya kadar. Burada özellikle bir de Allahümme salli ala Ali Enfa. Bir Ebi Enfa da ben bulmuşum bunu ama bu sayfada da geçiyor hocam. Allah Allah. Sıracül Müzir Hatip Beşirbi'nde de varsa yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabeye salavat okurdu. Biz de o sahabe gibi salavat okumasını üzerimize istiyorsak en az 100 kere bu gece yarınki gün salavat-ı şerife okuyacağız. İnşallah biz de salavat-ı şerifeye efendim Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem mazhar kılınacağız. Şimdi soruyorlar, sihirle için okumalar vardır. 26 Eylül Cumartesi günü papaz büyüsü dahil vesaire denizin dibine atılan büyülere kadar cümlesi iptali için Hayder Kültür Merkezi'nde burada okuma yapılacaktır. Ancak akşam namazı saat 19'a düştüğü için akşam namazını kılıp başlayalım. Çünkü akşam namazından evvel de insanların yetişmesi zor olur. Biz de gecikiriz. 19'da akşam, 19'u bir geçe akşam namazını ilk vaktinde ezan okunur okunmaz kılarız. 26 Eylül Cumartesi Bakara Sûre-i Celsesi. 19.30'da da evvabinler falan bitmiş olur. 19.30'da Bakara Sûre-i Celsesi'nden başlarız. Yatsıyı kılmadan evvel, ara vermeden bütün duaları Allah nasip ederse okuruz. Kimin başında böyle bir musibetler varsa gelenler de uzaktan dinleyenler istifade eder. Çok talep olmuş, çok telefon ettiler. Soruyorlar. 26 Eylül her ayın son cumartesisi olarak başlıyoruz yine. İnşallahurrahman 26 Eylül cumartesi de var mıdır? Vardır. Olacaktır. İnşallahurrahman. Şimdi burada yine sihir kitabında 364. Burada size uzun anlatmayacağım. Ama 364, 65, 66, 67 gidiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da 5 tane ayet var. Bu 5 tane ayet-i kerimenin her birinde 10 tane kaf var. Kaf harfi, kaf. 10 tane kaf harfi. Bunun bir tane altıncısı var ama Müzzemmil suresinin sonunda onu buraya dahil etmemişler. 10 tane kaf bulunan Esma-i Hüsna'dan da kafla başlayanlarla zikir yapılıyor. Bu harfleri Evliyaullah, Ahmed-i Buğni Hazretleri, İbn-i Hüceyl Hazretleri, efendim, Şeyh Mahmud-u Gazi Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Şeyh Necmettin-i Kübra Hazretleri, Maruf-u Kerim Hazretleri, Şeyh Nizamuddin Evliya, Feridüddin Genci Şeker Nakşibendi, Şeyh Hamidüddin Nakuri vesaire vesaire. Evet, Ahmed-i Rifai Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri, Gavsül Evliya Kutbul Ektab, Abdülkadir Ceylani, Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri, Ali İbni Ebi Talip,

yolu. İnsü cinnin şerlerinden, şeytanların, inatçı yakınların zararlarından koruyacak bir hicab ve perde olur. Ondan sonra efendim ordular bunu okusa, eskiden Osmanlı zamanında harpte bu harpler okunuyordu. Bütün ev ulema, evliya, o harplere katılan evliyaullah bunu okutturuyordu. Ve harpler böyle bu ad kelimeler hürmetine kazanılıyordu. Bir şeye yazılıp mızrağa takılsa, efendim harpte ondan sonra düşmana karşı tutulsa, düşmanlar bozguna uğrar, mağlup olurlar buyuruluyor. Şimdi bu ad kelimeleri, 5 ad kelime, her ayette 10 kaf var. Kim bunları okursa veya yazarsa, başında taşırsa, sarığın içinde veya kadın başörtüsünün içinde taşırsa, yani çarşafın üst kısmında, Allah Teala ona 12 bin melek gönderiyor. Ellerinde nurdan mızraklar var. Onu bütün afetlerden, belalardan koruyorlar. Allah Teala Firdevs cennetinde ona 600 kasır kırmızı yakuttan bina ediyor. Eğer devlet reisi bunları okumaya devam ederse Allah saltanatını sabit kılar. Nusretini, yardımını, zaferini ona ihsan eder. Allah Teala bunu okuyan veya yazan, taşıyana bütün emirleri, vezirleri musakhar kılar ve onu cümle düşmanlarına galip kılar. Haşerat, müziyat, eziyet veren hiçbir şey ona zarar veremez diyor. Kim bu ayet-i kerimeleri yazarsa, cuma gününde yazarsa, işte bunu Ubeydullah Hoca yap bana inşallah dediğim sana buydu. Cuma gününde bu ayetleri yazarsa, bunlarda 50 kaf var. Her ayette 10 kaftan 50 kaf var. Onu içerse içine 1000 tane şifa giriyor. 1000 tane deva giriyor. 1000 tane sıhhat giriyor. 1000 tane rahmet giriyor. 1000 tane rafet giriyor. 1000 tane yakın kuvvetli iman. 1000 tane kuvvet, fiziki kuvvet giriyor. 1000 tane nur giriyor. Bedenindeki bütün dertler, deva, giller, kederler, üzüntüler, hüzünler, gamlar zail oluyor. Bu 5 ayet-i kerime okuyan Selman Farisi'den rivayet, ömrü uzun olur, günahlar mağfiret olur, ne muradı varsa ihsan olur. Daha yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. Beyazıt Bestamiler, Havassul Kur'anlar, kitaplardan Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Efendi Babamızın, ondan sonra yazdım, yazdım, yazdım, okuyun. Nereden başladı? Güzel bulunan amel edin. Böyle bir hazine bulunmaz. 364'ten başladı. Ayetlerin okumasına geldim. O arada ilimlerin hepsini okuyamadım. Onlardan istifade edin. Kadın erkek 372'den Eûzü Besmele ile başlıyor. Ondan sonra yalnız orada bazı şartlar var. Her birinin başında herhalde o şartları okuyun yani. Her birinin başında eûzü çekiliyor. Yani bir eûzü normalde yeter ama bunda her birinin başında başlarken eûzü çekiliyor. Hele ki mümkünse 10 kere okunursa olmadı. Bir kere okunması da kafi geliyor. Peşinden 10 esma var. Onların hepsi de kaf ile başlıyor. Ya kahiru, ya kaduru, ya kaviyu, ya kayyum, ya kabzu, ya kuddusu, ya kaimu, ya karibu, ya kabile, tevbu, ya muktediru. Onda da kafla başlamıyor ama muktedirdeki kaf onun yerine geçiyor. Bütün evliyaullah bunu nakletmişler. Birçok kaynaklardan, kitaplardan dünya kadar yazdım. 372'de başlıyor. Her ayet bittiği zaman 3 kere İsmi şerifler tekrar ediliyor. Ayet bir kere okunuyor. Alimun kadirun ala mavrid. Alimun kadirun ala mavrid. Orada 3 kere yazmış. Ayetle isimleri birbirinden ayırdım. Öyle bir kuvvet geliyor. Öyle bir enerji geliyor. Zayıf bünyelere, işte benim çok hastalıklarım acayip. Ondan sonra 372'de başlıyor. 374'te bitiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den 5 ayet-i kerime. Ayrıca tabi sihirlerden korunmak için, üste taşınmak için her biri 10 kafalı müstemil 5 ayet-i kerimenin vefk-ı şerifi var. Bu vefk-ı şerifi de 375'te sayfada bu şekilde alimlerin usulü üzere beyan ettim. Burada Arapça rakamlar yazılıyor. Ayet-i kerimelerin efcat hesaplarından, onların kaç kere, binlerce kere tekrarından çıkıyor bu. Bu vefk-ı şerifte efendim toplam cümmel hesabı ebced'e göre 56.595 olup aşağıda üzerinizde taşımanız için hazırlanan vefk-ı şerif tarh ve kesir, yani işte küsuratları yazma yapılmaksızın sahih bir vefk olarak hazırlanmış, abdestsiz tutmamaya ve taşımamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde zararı faydasından çok olabilir. Onun için vefk-ı şerif şu şekildedir diye 375'te de beyan ettim. Bu sihir kitabında neler var, daha neler var, daha neler var. Ama ben vakit bulup size anlatamıyorum. Ama siz de okumanız kıt okumuyorsunuz. Hep benden bekliyorsunuz. Onun için teşvik ediyorum. Yazmak da yetmiyor. Ayrıca teşvik ediyorum.
okuyun, amel edin, iki cihan saadetine nail olasınız.

dünya ahiret muratlarınıza nail olasınız. Cümle korktuklarınızdan emin olasınız. Evlerinizde, ocaklarınızda nurla yaşayasanız, huzurla yaşayasınız. Çoluk çocuğunuzun salahını göresiniz, hürriyetini göresiniz, göz aydınlığını göresiniz. Amin, amin, amin. Cennetini, cemalini göresiniz, rızasına eresiniz, Resul-i Cişan'ın şefaatine erişesiniz. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı mülatlarımızın usulü için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şad olması için, bizden razı olması için, Ravza-i Fakih tırnakında mübarek sem'i şerifleriyle bizlerin salavatlarını dinleyip bize salavat-ı şerife okuması için. Buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, Gazze'nin kurtuluşu için, Yahudi'nin kahri için, Netanyahu'nun devrilmesi için, bir an önce Müslümanların izzet bulması için, Myanmar, Doğu Türkistan'da bütün esirlerin kurtulup aileleriyle buluşması için, cümle belaların refi için, cümle hayırlı muratlarımızın husulü için, Fatiha-i Şerife'nin niyetle okuruz onun için El-Fatiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir.
8: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
11: Ümmetin hizmetkarları başlıyor.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli Lalegül TV izleyicileri ve Lalegül FM dinleyicileri. Kerem Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak Ümmetin Hizmetkarları programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Kerem Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nurullah Aydın hocamızla beraberiz inşallah. Bugün çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Kendisine bazı sorularımız olacak. Hocalarımızdan da çok tatmin edici ve çok detaylı bilgiler alacağımızdan eminim inşallah. Evet hocam, öncelikle hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, hoş bulduk, sağ olun.
0: Nasılsınız hocam,
1: iyisiniz inşallah. Siz de iyisiniz.
0: Hamdolsun hocam, sağlığınıza dua
1: edeceğiz. Allah'a emanet.
0: Hocam şimdi izleyenlerimiz var, tabii ki dinleyicilerimiz de var. Kerem Derneği olarak hayrın başı paylaşmaktır diyerek 2021 yılında bir yola çıktık.
1: Elhamdülillah.
0: 400 kişilik bir aşeviyle başladık. Şu anda aktif olarak 2 aşevi vesaire 70'ten fazla medrese, ihtiyaç sahibi aileler olarak muhtelif hizmetlerimiz var. Bunlardan sizlere birkaç soru soracağım. Çünkü sizler direkt yönetimin kendisinde olduğunuz için hem bizlere hem de dinleyici ve izleyici kitlemize de gayet rahat bir şekilde ve açık bir şekilde izah edeceğinizden eminim. Hocam öncelikle sizlerin de yıllar önce niyet ederek başlayarak ve hala da üzerinde sıkı şekilde durduğunuz aşevi çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Arada nükteler de olur. Veyahut da bu aşevinde özellikle hizmet ederken sizleri böyle buna daha çok teşvik edecek, sizleri bu şekilde bu işe gayret arttıracak olaylar da bize anlatırsanız arada çok memnun kalırız hocam.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 2021 yılında bu yolculuğa çıktık Kerem Derneği olarak belli abilerimizle beraber. İlk aşevimizi İçerenköy'de kurduk. Böyle bir 60 metrekarelik bir aşevimiz vardı. Nasıl olsun da medrese talebelerine bir hizmette bulunalım dedik. Tabii ki medresenin en büyük sıkıntısı yemek. Malum talebelerle ilmi olarak hocaların vakit geçirmesi gerekirken bu sefer bir saat öncesindeki hazırlık, bir saat sonrası yemekleri kurma, kaldırma derken bir 2,5-3 saatlik bu işe zaman harcıyorlardı. Hamdolsun biz işin bir tarafından tutalım dedik. Bu yemek işini kısmen medreselerin ihtiyacını çözmek adına ilk bu hizmetten başladık. Çok da destek aldık, dua aldık. Sonra dedik ki biz bu işte biraz ilerleyelim, projemizi geliştirelim. Orada 300 kişilik bir yemek verebilecek kapasitemiz vardı. Daha sonra şu anki Keremlerin de merkezinin bulunduğu Kurtköy'deyiz. Zaten yayınımızı da oradan yapıyoruz. Burada bir teklif geldi. Büyük bir yapıydı. Yani 3-4 bin kişi kapasitelik bir yerdi. Maliyet hesaplamaları yaptık. Çok da böyle matematik hesabını yaptığında işin içinden çıkamayacağımızı düşündük ama yönetimdeki abiler gerekirse biz cepten tamamlarız bunu dediler. Zaten evet. Allah razı olsun. Biz derneğimizi kurarken de derneğimiz belli başlı iş adamları, abilerimizin de desteği de bu işler hep start olarak başladı. Bu özveriyle işin içine girilince Kerem Derneği'ndeki Kurtköy'deki aşevimizi açtık. Elhamdülillah. 2023'ün Kasım ayıydı. Daha sonra burada da 300-400 kişiyle başladık. Sonra iş büyüdü, gelişti derken şu an kapasitemizi zorluyoruz yani 3000 kişilik yemek çıkartıyoruz elhamdülillah burada günlük. Elhamdülillah. Ama burada önemli olan şu, yani bizim kafa yapısı da o. Burada önemli olan sayı değil hocam. Burada yemeğin lezzeti, giden yemeğin kalitesi, kullanılan malzemelerin kalitesi çok önemli. Bizde bir standart var, o standartın dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Şu an 80'e yakın medreseye yemek veriyoruz. İnşallah Allah nasip ederse Ramazan-ı Şerif'ten sonra Sultanbeyli, Sancaktepe, Sarıgazi o bölgeye de araç alıyoruz. O bölgeye de çıkaracağız. İnşallah. Bir dahaki sezona, buradan bağışçılarımıza da onu duyurmuş olalım. Bir dahaki sezona Kerem Derneği Anadolu yakasındaki tüm medreselerimize yemek verecek pozisyonda olacak. En azından lojistik olarak Kerem Derneği'nin araçlarının girmediği bir mahalle olmayacak. Yani bir başka aşevlerinden de yemek alıyor olabilirler. Ama bizim aşevlerimizden yemek almak isteyen Anadolu yakasındaki bütün medreseler bizden bu noktada talepte bulunduğunda oraya aracımız yok demeyeceğiz elhamdülillah. Bir dahaki sezon buna niyet etmişiz.
0: İnşallah.
1: Şu an zaten %70'ine Anadolu yakasının yemek veriyoruz medreselere.
0: Elhamdülillah. Peki hocam, bu aşevi hakkında bir sorum daha olacak sizlere. O kadar medreseye hizmet ediyoruz dediniz. Evet. Ve bizim için sayı önemli değil, biz standartı yüksek tutmaya, medreselerin alışık olmadığı ve biraz da hasret çektiği yemekleri vermek istiyoruz diye söylediniz. Peki evet. Hocam, bunun takibini nasıl yapıyorsunuz? Bu biraz zor olmuyor mu?
1: Hem yani... finansal açıdan zor, hem evet. takip açısından zor. Şöyle, biz de tabii o rahleden tedrisattan geliyoruz. Tabii sizin gibi ilme sahip değiliz. Ama şöyle bir durum var. Bu işe şöyle niyet ettik biz. Dedik ki en üst seviyede yemek vereceğiz. Yani ilim ehline, hani nasıl olsa ücretsiz yemek gidiyor. Hani ne olursa talebe yiyor değil. Kesinlikle. Evet. Biz ustalarımızı tamamen profesyonel yerlerden seçmiş durumdayız. İşe alımlarımız o noktada. Birçok kurumsal 100 bin, 200 bin kişilik yemek verdikleri yerlerden ustabaşlarımızı almışız. Ve onlara söylediğimiz şu, buradaki yemeklerin ücreti en yüksek şekilde ödeniyor.
0: Evet.
1: Bunu bilerek hareket edin. Çünkü burada en ufak bir müşteriyi kaybedersek, buradaki maliyetimiz çok yüksek. Kazancımız büyük olduğu gibi kaybedişimiz de çok büyük olur. Dolayısıyla bu hem de bağışçılarımız adına vekaleten konuştuğumuz şeyler. Dolayısıyla biz burada, arkadaşlar da muhtemelen videolarını gösterirler aşevinde.
0: Evet.
1: Biz burada hocam kağıt kebabı yapıyoruz. Yani burada pizza yapıyoruz. Ve tavuk ve et yemeklerimiz çok ağırlıklı. Yani belki hani rekabet gibi olacak ama hayırda yarışıyoruz. Yemek konusunda 5 yıldızlı oteller konseptinde yemek veriyoruz medresedeki talebelerimize. Hatta belki ileride şunu da yapabiliriz. Yemek verdiğimiz medreselerin numaralarını sisteme yükleyip bağışçılarımızın arayıp bizi denetlemek adına. Bunlar çok önemli. Biz burada vekaleten iş yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bütün hayırlar bize bağışçılarımızdan geliyor. Onların vekiliyiz biz. Dolayısıyla patron onlar.
0: Evet.
1: Onlar bizi ne yapabilir? Denetleyebilir. Girip medreseyi arayıp siz Kerem Derneği'nin yemeğinden memnun musunuz? Ki biz bunu kendi içimizde internet sitesinde sadece medreselere yönelik bir B2B sistem diyorlar ona.
0: Evet, onu soracaktım.
1: Evet aslında. Hocam, burada bütün medreseler siparişlerine giriyorlar sisteme. Biz 80'e yakın medreseyle hiçbirle temas kurmuyoruz. Onlar yemek menülerini görüyorlar, resimlerini. Evet. Oradan siparişlerini giriyorlar. Mesela en büyük sorun aşevin için en kolay olan şey. 100 tane talebesi var. Her bir çorbadan da 100. Atıyorum kıymalı patates 100. Bulgur pilavı 100. Ama orada mesela kıymalı patatesi çok seviyor talebe. Evet. Çorbayı çok seviyor. Bulgur pilavını sevmiyor. 30 kişilik istiyor. Şimdi bunu 30 kişi, diğerini 100 kişi ayırmak için burada sistem kurman lazım. Çünkü biri 30, biri 50, biri 70 farklı şekilde gitmesi için burada ciddi bir personel çalıştırmamız lazım. Evet. Dolayısıyla medreselere ne yapılıyordu daha önceden? 100 ise hiç kimseye soru sormuyorlar. 100 kişi her bir yemekten 100 gidiyordu. 30'unu yiyorlardı. Diğer 70 kişilik yemek kalıyordu. Ertesi güne talebe bayat demeyelim de bir günlük bulgur pilavını bir daha yemek zorunda kalıyordu. Bir gün bir daha yiyorlardı. 3 günde yiyip öyle bitiriyorlardı. Biz şimdi onu kaldırdık elhamdülillah. 1,5 senedir. Kim ne istiyorsa siparişin ona göre giriyor. 30 kişilik çorba, 100 kişilik tavuk, pirinç pilavı varsa 100 kişilik. Bulgursa 30 kişilik giriyor ve sistem buna göre medreseye gönderiyor bütün yemekleri. Dolayısıyla bundan dolayı çok keyif alıyoruz. Bir, israfın önüne geçtik.
0: Evet.
1: İki, talebeler mutlaka günlük taze ve istedikleri yemekleri yiyorlar. Hem dediğim gibi lezzetli olmasına çok dikkat ediyoruz. Hem de bu sayıyı bu şekilde çözmüş olduk. Üstelik hocaları da girdiklerinde sisteme, hocam yemekleri oradan görüyorlar, puanlıyorlar.
0: Evet.
1: Ve biz o gün bütün o yemeklerin ortalama puanını alıyoruz. Mesela bugün pirinç pilavı kaç almış? Bakıyoruz. Belki 3 tanesi medresini beğenmemiş olabilir. Ama biz genel kümülatife bakıyoruz. Diyoruz ki %99 başarıysa tamam, pirinç pilavı doğru yolda ilerliyor. O gün mesela çorba, mesela memnun olmamış olabilirler kıvamından, tadından. Ona mesela %60 başarıysa biz hemen ustalarımızla o günün ya da o haftanın raporunu alıp ona göre toplantılar yapıyoruz. Devamlı kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tamamen talebelere en güzelini vermek için, en iyisini vermek için, en lezzetlisini yapmak için uğraşıyoruz elimizden geldiği kadar.
0: Elhamdülillah.
1: Evet.
0: Hocam, burada ben küçük bir şerh düşmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bu arada. Şimdi burada sunuculuğu bir tarafa bırakıp Kerem Derneği aşevinden yemek alan medreselerden birisi olarak ben yani Kerem Derneği Hafızlık ve Arapça kursunun yemek listesini dolduran aşevinden aşevinde yemek sayısını giren, hocamızın bahsettiği sisteme o sayıları giren kişi benim. Medresede o görev bana ait. Şunu söylemek istiyorum değerli seyircilerimize ve izleyicilerimize. Şeffaf olmak adına da biraz size konuşacağım. Medresemizdeki bizim normalde sayımız 23-24 civarı. İki öğün yemek aldığımız için de normalde 50 küsür civarında girmemiz gerekiyor. Fakat hocamızın da bahsettiği gibi biz bir hafta öncesinden, yani perşembe günü biz önümüzdeki bir haftanın yemeğini görebiliyoruz, çeşitlerini görebiliyoruz. Ve bizim medresemizdeki yaş aralığı da 11-18 olduğundan dolayı bizde yemek biraz daha dalgalanmalı bir şekilde ilerleyebiliyor. Mesela 50 kişilik değil de 70 kişilik biz yemek isteyebiliyoruz bazı durumlarda. Ve bazı durumlarda da tam tersine 50 kişilik değil de 30 kişilik isteyebileceğimiz durumlar olabiliyor. Ve bunları biz çok rahat bir şekilde derneğin, Kerem Derneği'nin kurduğu o sistem üzerinden girip, Allah razı olsun hocamız da şu an yanımda, çekimin yanı sıra biz normal sosyal hayatımızda da Nurullah hocamla birbirimize iletişime geçtiğimiz zaman hani genelde AŞEV üzerinden, hani sorumlu ben olduğum için AŞEV üzerinden iletişime geçeriz. Doğru. Aramızda da öyle tatlı bir nüans olmuştur yani. Sistem bu şekilde ilerliyor. Bunu da size bu şekilde bir açıklama ihtiyacı duydum. Yani bir sunucu olarak değil, Kerem Derneği AŞEV'inden yemek alan bir medrese olarak ve o medresenin sorumlu hocası olarak burada konuşmak
1: hocam,
0: istedim.
1: Hocam siz zaten gruptan takip ediyorsunuz. Şimdi mesela bizim kız çocuklarımız var. Yaşları işte 8, 9, 10, 11. Bir grubumuz var. 23, 24, 25 grupları var erkekler. Bir kere aynı yaşta kız ve erkek bile farklı yemekler yiyorlar. Tabii. Bir de şimdi küçük kızlarımız var. Büyük erkeklerimiz var. Dolayısıyla hepsine hitap etmek istiyorsunuz. Kerem Derneği olarak yani bunu gerçekten ifade ediyorum. Kerem Derneği'nin yemek verdiği yerlerden bir tanesini başlarımızdan tanıyan varsa bunları çok rahatça sorsunlar, sorgulasınlar. Nohut mesela gönderiyoruz diyelim. Etli nohut yaparsak kız talebeleri şikayet ediyor. Evet. Bir kere geçenlerde şöyle bir sorun oldu. Ortalamamıza baktık. Ciddi anlamda düşüş var. Hemen bu işe müdahale ettik nedir diye. Hemen medreselerle temasa geçtik. Dediler ki mesela kız talebelerimiz nohutu etsiz yiyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu sefer nohutu etsiz yaptık. Bu sefer o düşüş devam ediyor. Bu sefer sorguladığımızda 23 yaş grubundaki hafızlar, Arapça okuyanlar, onlar da etsiz yemek mi olur diye şikayet ediyorlar. Bir de böyle bir kıymetli başlarımız, böyle bir durumumuz var. Tabii ki biz mutlaka elimizden geldiği kadar butik iş yapmaya çalışıyoruz. Ne yaptık? Şöyle bir çözüm yaptık. Ustalarımızla toplantı yaptık. Şimdi yeni bir sayfa açtık. Örnek veriyorum. Bir yemek çıktığında etli mi etsiz mi? Etsiz isteyenler etsiz sipariş veriyorlar. Etli isteyenler etli sipariş veriyorlar ve biz yemekleri buna göre gönderiyoruz. Hamdolsun şu an ortalamamız yine yükseldi. Yani neyi talep ediyorlarsa elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Kış mesela sebzeleri vermek istiyoruz ama malum pırasayı, işte ıspanağı çocuklar yemiyorlar. 80'e yakın medresemizin içinden 2 tane anket yapıyoruz biz. Evet. Hangi yemekleri istersiniz? 2 tane ankette medresenin çok et ve tavuk geliyor bize. Evet, biraz evet, sebze evet gelsin. Normalde tam tersi olur. Ama bizde elhamdülillah yani ette ve tavukta her türlü talebelerimize bu şekilde yemekleri gönderiyoruz. 2 tane medrese için geçen hafta menü açtık ve o 2 tane medreseye sebze yemeği gönderdik. Evet. Diğerlerini normal gönderdik. Yani biz yönetim olarak bütün abilerimiz bu işle dertlenmiş durumda. Ya biz bunu istediğimiz için yapıyoruz. Yoksa bu işin gerekliliği tabii ki bu ama biz bunu gerçekten arzuluyoruz ve daha iyisine getirmeye çalışıyoruz. Hatta ileride hedefimiz kız talebeleriyle erkek talebelerine ayrı aşevleri koordine etmek, mutfak kurmak. Kızların yemekleri biraz daha farklı oluyor. Evet. Daha onlar böyle ağır yemekleri yemiyorlar. Buna kadar niyet ettik. İnşallah Allah nasip ederse hedeflerimiz içinde bu da var. Bu işi yapacağız yani Allah nasip ederse bağışçılarımızla beraber. Yani çok rahat olabilirsiniz, emin olabilirsiniz. Buraya göndermiş olduğunuz, Kerem Derneği'nin aşevine göndermiş olduğunuz her kuruş burada gerçek değerini buluyor. Kesinlikle bizde biriktirme, kenarda tutma, başka bir yatırım yapma gibi bir faaliyet yok. Burada gelen neyse o şekilde medrese talebelerinin ve birazdan da belki konuşacağımız ihtiyaç sahiplerinin, sadece Kerem Derneği medrese talebelerine bu yemekleri sunmuyor. Birazdan konu geldiğinde onu da konuşacağız. İhtiyaç sahiplerine kadar her yere bu yemekler Allah'ın izniyle sizler vesilesiyle ulaşacak.
0: İnşallah hocam. Evet. Bu hedeflerinizden bir tanesine de biz ulaştık. Muhtemelen siz çok yoğunluktan dolayı şu an aklınıza gelmiyor. Hatırlarsanız hocam 5-6 ay öncesine kadar medreselerimizden bir şikayet gelmişti bizlere. Şimdi bizde araç kısıtlaması olduğundan dolayı Makarnayı salçalı yaptığımızda aynı araç birçok yere ulaşma zorunda olduğu için yemekler de sıcak olup dışarıya o şekilde çıktığından dolayı salçada biraz ekşime oluyordu ilk başlarda. Ve bunu da bu şekilde biz medreselere bir anket yapıldı. Ben de bizzat o aşevinden yemek alan medrese olarak anketi o şekilde onayladım. Hani makarnayı soslu mu yapalım, sossuz mu yapalım? Sade mi olsun, salçalı mı olsun diye. Bu ekşime olayının önüne geçmek için hatta sade çıkardınız. Sade istemeyen medreselerde aylık olarak ketçap mayonez desteğinde bulundunuz. Yani biz size soslu gönderemiyoruz. Alın bari siz soslayın tarzında. Böyle bir sorunu çözmüş olduk. Bu sorunu çözdüğümüz gibi ilerleyen zamanlarda daha güzel
1: i̇nşallah.
0: Şekilde ilerleyeceğiz inşallah.
1: Daha da iyisi hocam. Olacak Allah'ın izniyle. Çünkü medreselik talebe en iyisine layık. Kur'an talebesi. Böyle ahir zamandayız. Geliyorlar burada bir hafta. Bazıları gurbetten geliyorlar. Hele bazıları 6 ay, 1 sene ailesini görmeyen Tacikistan, Özbekistan'ın talebelere yemek veriyoruz. Yani hatta benim bir videom var. Belki arkadaşlar verir mi bilmiyorum. Yani 4,5 yaşında hafıza başlamış. Böyle ben onu oturttum kucağıma, bir Fatiha-i Şerife'yi okuttum. Ya bu insanlar ailelerini terk edip orada tabii ki İslamiyet'in yaşanması çok zor. Orada sakalı şerifle bile dolaşmanız mümkün değil. Orada Türkiye'de talebesi, yani talebe olarak göndermiş oldukları çocukların öğrendiklerinde orada cezaevine atıyorlar. Ve bu insanlar buraya bu şekilde gelmişler 6 ay 1 sene kesinlikle ne anne ne baba hepsinden fedakarlık yapmışlar. Buraya hicret etmişler. Biz bunlara da yemek gönderiyoruz. Hatta Özbekliler şöyle dediler. Dediler ki biz hani Türk yemeklerine çok alışkın değiliz. Hani Allah razı olsun bize yemek vermek istiyorsunuz. Bir de bizde şöyle bir şey var. Yani bizden yemek almak isteyenler bize geldiği gibi biz yemek vermek için de insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Yani genelde yemek almak isteyenler aşevini ikna etmeye çalışıyorlar. Kapasiteniz var mı, bize verebilir misiniz diye. Biz bu Özbekistanlı tahmin ediyorum 20'nin üzerinde talebesi olan yere gittiğimizde dediler ki Allah razı olsun buraya kadar geldiniz ama bizim talebelerimiz o yemekleri yemez. Özbek aşçımız var. Dedi ki bize bir hafta müsaade edin. Bir hafta yemeği verdikten sonra aşçıyı da göndermek durumunda kaldılar. Hem bir finansal artılar oldu. Şu anki yemeklerini o günden beri biz veriyoruz elhamdülillah. Yani dolayısıyla nasıl bir hizmete bağışçılarımız sebep oluyorlar ve göndermiş oldukları şeyler nasıl hizmetlere vesile oluyor? Bunları da bilmeleri için bu detayları anlatıyoruz
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet. Güzel. Çok güzel oldu. Evet. Allah sizden razı olsun.
1: Amin cümle.
0: Hocam şimdi de Kerem Derneği'nin bir başka çalışması ve bu da çok önemli detaylar içeren ve çok mühim meseleleri içeren bir çalışma. Hafızlık bursu hocam.
1: Evet.
0: Normalde hafızlık bursu dediğimiz zaman değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimizin kulağına gayet normal bir şekilde gelebilir ama bizim burada yakaladığımız küçük bir nokta var. Daha çok ben onun üzerine sizin değinmenizi isteyeceğim. Özellikle hanım hafız kardeşlerimize bu konuda sizin hafızlık bursu sağlamanız var. Ve bir de bunun yanı sıra hafızlık bursu veren kişilerin tahminimce herhalde siz şeyden bahsediyordunuz. İşte hafız bursunu verdiği talebeyi takibini yapabilecek. Evet. Onun üzerine biraz sizden dinleyebilir miyiz? Biraz
1: konuşalım. Şu an hafızlık bursuyla ilgili 677 tane hafızlık bursu veren bağışçımız var. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Biz tabii normalde hafızlık bursunun bir havuza toplanıyor idi ve bu hafızlara bir şekilde daha öncesini anlatıyorum. Dağıtılan bir sistem vardı. Şimdi benim babam bile evde bir burs verdiğinde kime verdiğini tabii ki bilmek istiyor.
0: Evet.
1: Yani veriyorum ama kime veriyorum, kim adına veriyorum diye. Kerem Derneği tahmin ediyorum birinci yılını dolduracak. Hangi hafıza bursunu verdiğini, hafızın eğitim süresi nedir, kaçla gidiyor, ne kadar sonra hafız olacak, bu hafızın başka ihtiyaçları var mı, ismini, cismini, memleketini bilmek istiyor. Dolayısıyla biz böyle bir proje geliştirdik ve bunu internet sitemize yayınladık. Dedik ki artık hafızınızı sen belirle. Ünsiyet kurdurduk. Belli dönemlerde onlara o hafızlardan dua videoları,
0: evet.
1: Dua mesajlarını gönderttir. Tabii ki mesela çok güzel şeyler oldu şahit olduğumuz. İşte Mustafa amcacığım sizin vesilenizi okuyorum. Şu an 16 ile gidiyorum. 4 ay kaldı hafızımın bitmesine. Okumuş olduğum her harfle ilgili Mevla Teala'nın bana vermiş olduğu bütün sevaplara sizi de ortak ediyorum. Şimdi bunu duyup da böyle bağışçıların çok etkilendiğini ve ciddi anlamda bu bizim burs alma yapımız tamamen kendi etraflarına referans olarak, yani biz çok reklam odaklı değil de duyanlar bu şekilde bize çok ciddi bir burs göndermeye başladı. Ve bu iş Allah'ın izniyle şu an kız medreselerimiz, erkek medreselerimizde şu an bir 500-600'e yakın daha talebemiz var. İnşallah onların da burslarını aldığımızda bütün talebemizin burslarını almış olacağız. Şunu bilsin istiyorum başçılarımız. Göndermiş olduğunuz burs, Kerem Derneği'ndeki arkadaşlarımız tarafından sizlere hangi hafıza burs verdiğinizi, tabii ki sadece bayanlar için mahremiyetten dolayı isimlerinin baş harfi ve soy isimlerinin baş harfini alıyorsunuz. Memleketini alabiliyorsunuz. Eğitim sürelerini takip edebiliyorsunuz. Bizler ikişer aylık süreçlerde sizlere WhatsApp'tan o hafızanızın ne durumda olduğunu, eğitim süresinin ne olduğunu, devam edip etmediğini, hepsinin bilgisini aktarıyoruz. Siz artık kime burs verdiğinizi biliyor olacaksınız. Şu an erkek hafızlarımızın tamamı burs alıyor. Kız hafızlarımız kaldı. Onlar da Allah razı olsun hepsinden, böyle küçük yaşta çarşafı şerifleriyle medreselerde gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Şimdi bunlara burs vermek büyük iş yani.
0: Ve böyle zor bir zamanda.
1: Evet, böyle bir zor zamanda hocam, bir de şöyle düşünün. Şimdi vermiş olduğum, burs vermiş olduğum bu hafız yarın bugün hoca hanım olacak.
0: Evet.
1: Ondan sonra talebeler yetiştirecek. O talebelerden hoca hanımlar çıkacak. Onlardan hoca hanımlar derken bu böyle büyüyecek. Yarın kabirde belki kendi öz evladımız bize bir Fatiha okumazken onların okumuş oldukları, onlardan kaynaklı diğer talebelerin okumuş olduğu bütün bu sevaplar kabirde bize nur olacak. Yani İnşallah. Çok aklımızı yerinde kullanmamız lazım. Şu dünyada geçici olan bu dünyada yaşarken bu bursları, bu hafızlara, ihtiyaç sahiplerine neyimiz varsa bu konuda destek olmamız lazım. Hafızlık noktasında dediğim gibi bir 500-600 tane daha inşallah hafızımız var. Onlar da burs alabilirsek inşallah şeyi kapatacağız. Hafızlık yapısını sistematik olarak kapatacağız. Onlar mezun olduğunda yeni aldığımız talebeler tekrar burs talebimiz olacak yani inşallah.
0: İnşallah. Yani burada şunu belirtmek istiyorum hocam özellikle. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bizim buradaki amacımız kesinlikle daha fazla talebeye burs verelim, daha fazla talebeye para toplayalım değil. Şu manada değil. Eksiğimiz para değil. Bizim eksiğimiz hayrın başı paylaşmaktır diye kurduğumuz cümledeki o paylaşmak. Biz bunun eksikliğini ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Evet. Çünkü bugün evet nesil zor bir şekilde ilerliyor diyoruz. Kötü bir şekilde ilerliyor diyoruz maalesef. Ve bunu düzeltmek isteyelim diyoruz. O yüzden medreseler açıyoruz. Fakat ne yazık ki çok ciddi sorunlarla bazen yemek olabiliyor. Bazen kendi şahsi mental sorunları olabiliyor. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda kişinin ben medresemi açtım, elimden geleni yaptım ama daha fazla ilerleyemedim dememesi için Kur'an-ı Kerim'in diğer ucundan da biz tutarak bağışçılarımızla medresedeki talebelerimiz ve hocalarımız arasında bir köprü olmak istiyoruz. Bizim amacımız tamamıyla bu. Yoksa sayılar ve rakamlar bunlar tamamıyla değişebilir. Burada bizim amacımız Kur'an-ı Kerim'in bir ucundan tutup Rabbimiz Celle Celaluhu'nun emirlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bu ümmetten, bu nesilden, bu gençlikten söndürmemek.
1: Hı.
0: Ve aynı şekilde babalarımızın ve dedelerimizin bize öğrettiği bu düsturda bizim de kendi evlatlarımıza öğretebileceğimiz bir yol açmak. Amacımız daha çok bunun üzerine diye düşünüyorum.
1: Ya hocam yani Mevla, siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz. Mevla buyuruyor ki, Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu intansurullah yansurkum. Sadakallahu azim. Kim benim dinime yardım ederse ben de ona yardım edeceğim buyuruyor. Yani Mevla'nın dinine yardım edilmesine ihtiyacı yok haşa. Ama biz işe sahip çıkmamız, duruşumuz evet. önemli. Bu ahir zamanda bu kadar talebe buraya kendini hapsediyor medreseye. İnternet yok, sosyal medya yok, oyun yok, o yok, bu yok. Tamamen gece gündüz Kur'an'la hemhal. Dolayısıyla yani bugün 1500 TL burs bedelimiz, bunu nereye vermiyoruz ki? Nereye vermiyoruz? Yani o gönderilmiş olan rakam bizim hayatımızı kurtaracak. O hafız dediğim gibi kişinin kendi çocuğundan belki alamadığını o yavrumuzdan hafız olduğunda, hoca olduğunda alacak. Bir hoca efendi vardı, bana şöyle bir kıssasını anlattı. Dedi ki şu an tahmin ediyorum, büyük hocalardan biri, ismini burada zikretmek istemiyorum. Özelde bana şunu söyledi. Bir Almancı dedi, amcam vardı. Bana dedi o zamanın parası 100 mark gönderiyordu dedi. Sonra dedi neyse okudu, hafızım bitti. Arapça dedi eğitimimi bitirdim. Tefsir ihtisas derken medrese açtık. Efendi Hazretlerimizin de vesilesiyle. Sonra dedi... İşte orada 20 talebe, 50 talebe, 100 talebe derken şu an tahmin ediyorum 5000'e yakın talebesi var.
0: Maşallah.
1: Tahmin ediyorum bir 1500 üzerinde de hoca yetiştirmiştir yani. Yaşı bizden çok büyük. Dedi ki, o amcamız görse ki o göndermiş olduğu 100 markla neler olduğunu, ne gibi papatyalar açıldığını görse, bu kadar hoca efendinin ve onların da yetiştirdiğini, sonucunda vesile olduğu için Mevla Teala onu yetiştirdi, ondan onu yetiştirdi derken, herkes birbirine vesile olduğu için o 100 markla nasıl bir kazanç elde ettiğini hepsi ahirette görecek. Biz de göreceğiz. Onlar da görecekler. Onun için bence bu rakamları küçümsememek lazım. Göndermiş olduğumuz o rakamlarla burada çok büyük işler oluyor. İnşallah biz bağışçılarımızdan sağ olsunlar zaten çok büyük teveccüh ediyorlar. Yani biz her gün burada ciddi anlamda hafızlık talebiyle ilgili, bazen hatta ciddi rakamlar geldiğinde dönmekte zorlanıyoruz. Hele bu programların ardından çok ciddi talep oluyor. Ama hepiniz hafızınızın ismini, kaçta gittiğini sizler de takip edin. Bizler ikişer ayda bir atıyoruz bunları ama sizler bize dönüp bir ayda bir de sorabilirsiniz özel bilgi olarak. Biz onu tekrar medresesinden arayıp öğrenip size bilgisini verebiliriz. Onun için devamlı Kerem Derneği'deki arkadaşlarımızla bağışlarımız ünsiyet halinde olsunlar. Sorgulasınlar, sorsunlar. Aşibiyle ilgili de verdikleri paraların nereye gittiğini, hangi talebelere gidiyor, hepsini sorgulayabilirler. Yerlerini gelsinler, bizi ziyaret etsinler. Hangi talebelere yemek veriyoruz, hangi medreseye veriyoruz, misafir edelim, aşevimize misafir edelim. Yani bence de sade vermek de çözüm değil. Verdiğimiz zaman arkasını da takip etmemiz lazım. Evet, öyle değil mi hocam? Kesinlikle, yani takipçisi olmamız lazım. Çünkü burası bir iştirak bir yapı. Herkes burada ortak.
0: Evet.
1: Bizler burada sadece bu bağışçılarımızın vekiliyiz. Onun için biz sorguluyoruz. Biz mümkün olduğu kadar en iyi hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Ama bağışçılarımız da bu işin patronu olarak işi takip etsinler.
0: Evet. İnşallah hocam. Hocam bir diğer ve son meselemiz olarak Kerem Sosyal Yardımlaşma Derneği sonuç olarak bir sivil toplum kuruluşu.
1: Evet.
0: Her sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi de bizim rutin olarak ihtiyaç sahibi ailelere bir çalışmamız var. Böyle son günlerde çok benim kulağıma geliyordu. Aynı zamanda birkaç yerde de görüyordum. Fakat net bir şekilde ben de daha kesinleştiremedim bunu da. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de ihtiyaç sahibi ailelere mobil aşevi projeniz varmış hocam Kerem Derneği'nin. Evet. Bunun hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz?
1: O uzun zamandır vardı. Çünkü şimdi ilimle uğraşan talebelere bu noktada bu aşevimiz hizmet veriyordu. Ama tabii ki ihtiyaç sahibi ailelere de bir şekilde ulaşmamız gerekiyordu. Mutat ulaşamıyorduk. Ulaşıyorduk ama mutat bir şekilde onlara temas edemiyorduk. Dolayısıyla şimdi mobil aşevimiz elhamdülillah bu projemiz gerçekleştirildi. Aracımız da geldi. Şimdi bu mobil aşeviyle beraber bütün ihtiyaç sahiplerine şu an bölgemizde 35'e yakın aileyle başladık. Ramazan Şerif'te nasip oldu bu da. İnşallah bu projeyi büyüteceğiz.
0: İnşallah.
1: Sıcak yemek göndereceğiz. Zaten aşevimizde yemekler pişiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aynı sıcak yemeği ailelere kapılarına kadar göndereceğiz. Belli dönemlerde, belli dönemlerde kumanya vereceğiz. Şimdi kumanyada şöyle bir şey var. Sıcak yemek kumanyadan daha önemli onlar için.
0: Evet.
1: Daha önemli. Çünkü kumanya alacağız. Yakıt var, o var. Yemek yapma zamanı. Yemek yapabilen var, yapamayan var. 70 yaşında teyzemiz var. Tek başına kalıyor. Şimdi buna biz kumanya versek ne olacak? Bir çuval un versek. Ondan ekmek yapamaz.
0: Yani.
1: Dolayısıyla bu mobil aşeviyle beraber onlara sıcak yemeği muhtat bir şekilde hedefimiz haftanın 3-4 günü bazen 2 günlük yemek vererek, tabii ki oradaki lokasyonun düzenini kurarak sıcak yemek vermek. Bunun yanında kumanya alabilecek ve yemeğini yapabileceklerine de kumanya teslimi yapmak. Böyle bir hedefimiz var. Şu an 35 aileyle başladık. Buradan da hem Anadolu yakası için tabii ki bu ilanımız. İhtiyaç sahibi, gerçekten etrafınızda düşkün, yaşlı, yatalak hastalar olabilir, kendi yemeğini yapamıyor olabilir, ciddi anlamda finansal olarak sıkıntı da olabilir. Bunları da bize bildirin. Yani bu program sadece kendi hizmetlerimizi anlatıp onun karşılığında da sizlerden bir bağış talebi değil. Aynı zamanda da sizler bağış yaparken bu ihtiyaç sahiplerini de Anadolu yakasında, İstanbul'dayız çünkü biz. İstanbul Anadolu yakasında ne kadar ihtiyaç sahibi aile varsa bizimle temas kurdurabilirsiniz. Allah'ın izniyle bu araçlarımız, kapasitemiz yettiği sürece onların da ihtiyacını karşılamak için mutlaka devreye girecektir. Çünkü yani fakir ve miskini yedirmek işi çok önemli, öyle değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bununla ilgili ayet-i kerime de var. Dolayısıyla namaz kılıcılardan değildik ve aynı zamanda da siz devamını getirin hocam. Neydi? Biz fakirleri ve miskinleri yedirmiyorduk.
0: Yedirmezdik.
1: Dolayısıyla şimdi tabii ki ilim ehli çok önemli ama burada da ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkmak, onların dertleriyle hemhal olmak çok önemli. Biz şimdi onunla ilgili de şöyle bir proje düşünüyoruz. İnternet sitesinde ailelerin isimleriyle, soy isimleriyle anılmak üzere bir proje yapacağız. Bütün ailelerin izin verenlerin.
0: Yani hem isim hem soy isim hocam.
1: Yok şöyle mesela örnek veriyorum. Aydın ailesi diyelim. Emir ailesi. İnternete gidecek. Orada belki 40-50 tane aileyi bulmuş olacak.
0: Evet.
1: İçine girdiğinde bütün o ailenin hikayesi orada yazıyor olacak. Yazıyor olacak. Tabi bunların hepsi onay alınarak.
0: Evet.
1: Bunun okeyini yani tamam diyenlerin şeyleri
0: izniyle yani olacak tabii ki. Bir rencide durumu olmaması için.
1: Zaten biz asla bayanları zaten mahremiyetten dolayı göstermiyoruz. Onların onayıyla evlerinin resimlerini çekiyoruz. Zaten kim olduğu da çok belli olmuyor. Dolayısıyla orada ailenin isim verilmeden yapısı ne? İşte iki tane yetim olduğu. Dolayısıyla bayanın örnek veriyorum 55 yaşında olduğu. Dolayısıyla haftada 2 gün 3 gün temizliğe gittiğini, evine giren rakamın 7000 TL olduğunu, dolayısıyla etrafındaki komşular vesilesiyle geçimini sağladığını, evinin resimlerini koyarak sitemizde olacak. Hedefimiz bu. Girecek bağışçımız orada bütün aileleri görebilecek hikayesini. Hangisi gönlüne yatıyorsa oraya girip hemen bağış butonu zaten o ailenin altında olacak. Direkt oraya bağış yapabilecek. Bizde arka planda hangi bağış hangi aileye geldiyse
0: evet.
1: Ekstra bu aşevindeki yemeklerin ve kumanyaların dışında bahsediyorum. Çünkü mesela biraz önce bir haber geldi. Bebeği olmuş, beşik yok. Misal.
0: Ha, evet.
1: O bütçe nereye geldiyse o bütçe oraya kullanılacak. Aha. Yani hangi aileye bütçe geldiyse o aileye bütçe kullanılacak. Bizim bu zaten hafızlık bursundaki stratejimizin aynısı.
0: Evet.
1: Yani kişi ihtiyaç sahibi aileye para gönderiyorum değil. Hangisine gönderiyorum? Oraya gönderiyorsa oraya kullanılacak. Başka bir aileye gönderiyorsa oraya kullanılacak. Belki de bir ailemiz oluyor. Mesela bağışçımız yetimlere karşı özel bir alakamız var hepimizin. Evet. Mesela yetim aileye gördüğü zaman öbür tarafta da bir ihtiyaç sahibi var. Burada yetimler var. Direkt girip yetimlere mesela bağış yapıyor. Biz o gelen bağış nereye geldiyse, hangi aileye geldiyse ona kullanıyoruz. Dolayısıyla böylelikle de Anadolu yakasında inşallah Allah'ın izniyle dua etsinler bağışçılarımız. İnşallah bu hizmetlerimiz bütün İstanbul'un tamamını kapsasın Allah'ın izniyle. Böyle de bir projemiz var. Hayata geçti. İnşallah Allah'ın izniyle dua buyurun. Daha da böyle bereketli olsun hizmetlerimiz.
0: İnşallah hocam, Allah razı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar imkanımız dahilince hocamızın da burada detaylı bir şekilde tarif ettiği üzere ihtiyaç sahibi ailelere ve medreselere ulaşmaya çalışıyoruz. Rabbimizden razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Allah Teala bağışçılarımızdan razı olsun.
0: Amin. Allah razı
1: olsun.
0: Onların
1: vesilesiyle oluyor bu işlerin hepsi.
0: Evet, bil mukavele. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yani bu bilgilerle bizi gerçekten çok açtınız. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin hakkında da herhangi bir soru işareti kalmadığına eminim.
1: Bu işlerin mimarı onlar. Patron da onlar. Dolayısıyla evet. Biz buraya çıkıp aslında kendi hizmetlerimizi tanıttığımız gibi bir nevi bağışçılarımıza da rapor veriyoruz. Yani bu göndermiş olduğunuz paralar nereye gidiyor? Hangi kaliteyle hizmetler veriliyor?
0: Evet.
1: Dolayısıyla bizi burada dinleyecekler, bizi beğenmeyecekler. Biz sizin vermiş olduğunuz bu hizmetten memnun değiliz deyip ya kesecekler
0: evet.
1: Ya da siz gerçekten bu şey yapıyorsunuz. Biz şeffafız hocam. Bizim bir daha söylüyorum aşevimize gelip denetleyebilirler. Girip kapıya selamünaleyküm ben buranın patronuyum deyip aşevinin temizliğini, idaresini, her şeyini denetleyebilirler. Yemek verdiğimiz medreselerimizi arayıp biz buranın patronuyuz size yemek verdiriyoruz. Memnun musunuz değil misiniz diyebilirler. Dolayısıyla sorgulanmakla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Biz burada bir nevi hizmetimizi tanıtmanın dışında bir nevi bağışçılarımıza rapor vermiş olduk yani.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Biraz iddialı oldu ama bunun altından kesinlikle kalkabileceğimize ben de bil müşahede yoluyla eminim yani hocam.
1: Sıkıntı
0: çünkü bizatihi bizler de tabii ki iki kat aşağıda bize nereden yemek geliyor diye insan olduğumuz için gidip bakıyoruz. Bu zamana kadar da herhangi kötü bir duruma denk gelmedi.
1: Hocam biz Kerem Derneği olarak yemek verdiğimiz bütün medreselerin hepsinin açık olduğu bir grup var. Siz de o grubun içindesiniz. Evet, bizlere şunu diyorlar. Biz hayatımıza ilk defa böyle bir hani özveriyle bir grup kuruyoruz ve evet, anket yapıyoruz. Ankette yemeklerimiz tartışılıyor. Yani normalde böyle bir grup kimse kurmaz. Çünkü yemekte bir usul vardır.
0: Evet.
1: Yemekte hiçbir zaman yemek verilen, toplu yemek verilen yerlere yemek nasıl diye sorulmaz. Çünkü sorulduğu zaman mutlaka biri tatsız, biri tutsuz, biri öyle, biri böyle. Çok fazla ustayı çalıştırma şansınız olmuyor.
0: Evet.
1: Ama biz bu noktada gerçekten böyleyiz. Mutlaka sorguluyoruz. En ufak bir şekilde ne varsa bakıyoruz, iniyoruz. Bu istisnaysa sıkıntı evet, yok. Ama genelse mutlaka bir ona müdahale ediyoruz ve daha iyi olması için uğraşıyoruz.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür amin ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Ümmetin Hizmetkarları programının daha sonuna geldik. Sabırla dinlediğiniz için, şefkatle bizleri düşündüğünüz için, hafızları ve ihtiyaç sahibi aileleri gözden ayırmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler. Allah'a emanet olunuz.
2: Ümmetin Hizmetkarları sona erdi. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: An Ali radıyallahu teala anhu, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyurdu, salla bina Resulullahi sallallahu teala aleyhi ve selleme salatel fecri dâti yevmin bi galesin. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazı kıldırdı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, İbn-i Asakir, Şam'ın en büyük hadis hafızı İbn-i Asakir rivayet ediyor. İmam Suyuti Ale'l-Mütekir, tahrişleri böyle sahih bir hadis-i şeriftir. Biraz karanlıkta yani, aydınlığa yakın değil de, karanlık yani imsaktan sonra daha aydınlama çok olmadan yani, o vakitte bize namazı kıldırdı. فَلَمَّا قَضَ الصَّلَاةَ الْتَفَتَ اِلَيْنَا Namazı bitirince bize döndü. Zaten imamların da dönmesi o sünnetten ileri geliyor. Cemaata doğru namazı kıldıran dönecek sünnette var. İnşallah sünnetlerde daim eylesin Rabbim. Bütün camileri, mescitleri, cemaatleri, sünnetleri bozdurmasın. Rabbimiz Tebareke ve Teala bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Fekale buyurdu ki efikum men ra'el leylete şey'en. Böyle çok sünnette bu geçiyor. Her sabah değil ama bazı sabahlarda bu gece İçinizde bir şey gören var mıdır diye rüyalarını sorardı. İşte o rüyalardan da çok tabirler çıkardı, ilimler çıkardı. Efendim, kulla biz dedik, la ya Resulallah, biz bir şey görmedik. Yani cemaatte kaç kişi vardıysa, sahabe-i kiramdan bir şey görmedik dediler. Allah Allah, o kadar insanın hiçbiri bir şey görmemesi de ilginç değil mi? Adam zaten yatmıyor ki görsün yani. Devamlı teheccüd. He? Biz bayağı rüya görüyoruz yani. Gerçi rüya görmek için uzun uyumak icap etmiyor. O da ayrı dava. Kale buyurdu ki velakinni lakin ben ra'eytü gördüm melekeyni iki melek gördüm. Peygamberlerin rüyası nedir? Rü'yel enbiyâi vahyün vahidir. İbn Abbas Hazretleri'nin hadis hükmünde bir kelamdır. Merfu hadis hükmündedir. Çünkü bu kafadan söylenecek bir şey değildir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben bu gece rüya gördüm. İki melek bana geldi. Şimdi bu nedir? Vahidir. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an'daki ayeti neyse hüküm ifade etmek bakımından hadis-i şeriflerde vahidir zaten onu hep söylüyorum da rüyada gördükleri de sonra onu anlattığı zaman ne olmuş oluyor? hadis-i şerif olmuş oluyor ve vahidir. Bu iki melek ne yaptı? İkisi de tuttu, yakaladılar. Bir dab'ayye, işte birisi bu pazımdan tuttu, koltuğumun altına girip, birisi bu pazımdan tuttu, ikisi birden beni aldılar. Fentalaka, götürdüler. Bi beni nereye? İle semai, göğe. Hangi semaya? Et dünya. Birinci kata götürdüler. Yani mesela ikinci kat, üçüncü kat demiyor. Biri en yakın sema katmanına götürdüler. Feyda ene, bir de baktım ki ben, karşıma çıktı yani, bir tellin, efendim, bir tepe. Esvede, sipsiyah bir tepe. Sipsiyah bir tepe, gökte. Aleyhi, o tepenin üzerinde var, kavmun, bir topluluk var orada. Muhabbeline, böyle akılları başlarından alınmış, perişan vaziyette, fesada uğramış, yani ne tipleri kalmış, ne şekilleri, her yerleri kaymış, yani aklı başında değil, fesat halinde, bozguna uğramış bir vaziyette bir millet. Tünfehu, üfürülüyor. Ennâru, ateş, nereye? Fî edbârihim, onların dübürlerine. Yani insanın büyük abdest çıkarttığı yere makat deniyor. O makadına, makadından ateş, körük, körüklen ateş üfleniyor. Ne oluyor bu sefer? Fetehrucu, çıkıyor. Min effahihim, ağızlarından çıkıyor ateş. Böyle rüzgar çıkmıyor, ateşin kendi çıkıyor. Ve menâhirihim, burunlarının deliğinden de ateş çıkıyor. Ve âzânihim, kulaklarının deliğinden de ateş çıkıyor. Ve a'yunihim, gözlerinin deliğinden de ateş çıkıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Aynı Kur'an ayeti neyse öyle kuvvetli bir hadis. Bitti. Böyle azaplar var. Dayanılacak iş değil. Kimsenin buna cesareti olmaz. Kimse bu azabı göze alamaz. Almasın. Zerre kadar aklı olan alamaz. Bir gün değil, iki gün değil. Orası dünya değil, ebedi ahiret ya. Nasıl dayanırsın ya? Ya sıcağı benimle daha sıcak. Başladı biraz sıcak. Aa, herkes başladı. Yanıyoruz, şöyle oluyoruz, böyle oluyoruz ya. Ki düşün yani Mekke'de falan 45 derece, çöllerde 50 derece, 60 derece ya. Bu dünyanın sıcağı cehennemin 70'te biri ya. En kuvvetlisi 70'te biri ya. Bu da ayrılacak bir şey değil ya. Kultu, ben dedim ki mahaza, bu nedir dedim. Kâl Ali, onlar bana dediler ki, şimdi bu hadis uzun bir hadis. Ben o bölümde bayağı diğer günahlarla ilgili şeyler var. Hani onları diğer kebair günahlarda gelir diye onları şu anda okumayalım dedim. İmdî, hele yürü geç dediler. Femezaytü, ben de geçtim gittim. Sonra şöylünlere rastladım. Sonra bunlara yani azap çeşitleri gösterildi bana buyuruyor. En sonunda melekler dediler ki yolculuğumuz bitti. Göstereceklerimizi, Mevla'nın göstermeyi murat ettiklerini gösterdi. Şimdi tabirini yapalım. Yani bunlar ne yapmışlar, ne günah işlemişler, cezaları bu olmuş. Onun da tabii diğer kısımlarını konuşmuyoruz. Bizi ilgilendiren kısmını konuşuyoruz. Ve emmet tellül esvedu. Bir sipsiyah tepe vardı ya, ellezî râite aleyhi, hani sen görmüştün o tepenin üzerinde kavmen, bir takım insanlar, muhabbeline, akılları, işte tipleri, şekilleri fesada uğratılmış. Tünfehun nâru fî edbârihim, ateş makatlarından üfürülüyordu. Fetehrû min efvâhim ve menâhirihim ve âyunihim, onların ağızlarından, burunlarından, gözlerinden ve kulaklarından çıkıyordu. Evet. Feulâike, işte onlar kimdir diye sordun sen hepsini tek tek ama biz dedik ki geç, devam et, devam et, devam et. Gördüklerin bitti, şimdi beyan ediyoruz. Feulâike, işte bu kişiler ya'melûne, yaparlardı dünyadayken amele kavmi lûtin, Lut kavminin kötü işini, eşcinselliği ve lezbiyenliği yaparlardı. Bunlar daha mahşerden evvel, cehennem değil burası. Birinci kat semada. Hikmet-i ilahiye bu hadis-i şerifte ilginç bir şey. Hep cehennem azaplar yerin altında, dibinde diye birçok hadis-i şerif biliyoruz. Bunda da birinci kat semada bu muamele oluyor buyuruyor. Her ne buyurulduysa orada duracağız. Orayı aşamayız. Kıyas yapılmaz. Dinde kıyas olmaz. Mantık yürütülmez. Ne buyurulduysa o konu öyledir. El-fâilu vel-mef'ûlu bi bu eşcinselliği yapanla kendisine yapılmasına razı gelen ha adam bağladılar da tecavüz ettiler de o tecavüze uğrayan kadın, adam o mesul olmaz. Anladın mı? O mesul olmaz. Çünkü o hürriyeti elinden alındığı için günahlarda ve sevaplarda ne vardır? Kendi özgür iradesiyle niyet ederek bir şey yapmak insanı sevap kazandırır, günah kazandırır. Öbür türlü bağlanarak, edilerek, uyutularak, suyuna, meyve suyuna hap atılarak falan aklı gitmiş bilmem ne uyanmış, tecavüze uğradığını anlamış falan. Bunların ahirette bu işten dolayı bir azapları olmaz. O tabii şeyin, o cürmü işleyen kat kat efendim azabı artar ayrı dava. Çünkü karşı tarafın rızası yokken olursa iki kat olur şimdi. Rızası varsa bir zinaysa, tecavüzse iki zina veyahut kaç kat günahı fazla olur. O her yapılan işin günahı vardır. Ayrı günahı vardır, ayrı cezası vardır. Bunlar Lut kavminin amelini yapanlar. Fehum bunlar yuazzebune azap olunuyorlar. Şimdi eşcinselden biri ölse, yani bugün öldüyse bir tane mesela, efendim bu azap başladı. Şu anda başladı bu azap ona. Anladın mı? Tevbe etmediyse, tevbesiz öldüyse, Allah Teala da ceza vermek murad ettiyse, kimse Allah'a bir şey vacip edemez, o ayrı bir şey. Ama cezası bu ya. Ceza verdiğinde verdiği ceza bu yani. Bugün gömüldüyse, ikinde gömüldüyse, ikinden sonra başladı. Öğlende, öğleden sonra başladı. Hemen başlıyor. Çünkü azap ruhadır. Ruh da ölmüyor. Onun için acıyı çeken zaten ruhtur. Acıyı çeken beden olsa narkozu veriyorlar. Kaç defa ben de narkoz yedim ameliyat oldu. Kestiler, doğradılar. Efendim, göğüs kafesimi kestiler. Bypass da yaptılar. Bir şey duydun mu? Duymadım. Çünkü neden? Ruh bende değildi.

şekerden her tarafım. Şimdi şuradan ameliyat olmuştum elimde. Ondan sonra biz de yani bedava mezar bulsak gireceğiz yani. Doktorlar da dediler, ya dediler biz seni seviyoruz yapalım falan. Ulan ne şey yapıyorsun? Bedava mezar bulursan gireceksin mi ya? Gittik tamam dedik ama hakikaten parmağım açılmıyor falan, abdestte zorlanıyorum buralarım. Abi narkozu dengeli vermemiş. Şimdi buramı oyuyor böyle içine. El o kadar acır ki benim başıma gelmeyen kalmadı da. Ondan sonra şimdi ben sonuna doğru ayıldım. Ayıldım ama konuşacak şeyim yok. Acıyı hissetmeye başladım. Adam da yanında da bir doktor gelmiş. Muhabbete başlamış. Yavaş yavaş iş yapıyor. Ya sen kaneviçe mi dokuyorsun? Kızına çeyiz mi örüyorsun ya? Benim elimin içi burası. Öyle bir acı var. Benim öyle 7 yaşında bile bir ameliyatım var öyle. Canlı canlı şey yapmaya başladılar. Ondan sonra yahu dedim biz geredenin kıyısındanız dedim. O zaman konuşuyordum. Narkozu vermemişlerdi. Daha 7 yaşlandım, 8 yaşlandım. dedim ben dedim geredenin kıyısındanım demedim canım o zaman. Ne haberim var gerededen? Yahu dedim bu dedim olmayacak dedim yani. Dayanabiliyorsan dediler narkoz vermeyeyim. Dayanırım dedim baştan ama işte geredenin kıyısına döndü yani. Ondan sonra ya adamın sabunu yokmuş berberin. Adam da oturmuş tıraş sandalyesine. Demiş hemen nerelisin? Demiş geredeliyim. Bu geredeliler de öyle demiş. Mert adamlar, yiğit adamlar olurlar ki demiş. Sabunsuz tıraş olurlar demiş. Ben de olurum demiş. Ama adamı yolmaya başlayınca adam demiş ben geredenin kıyısındanım. Biraz da sabun sürelim demiş yani. Şimdi onun için öyle şeyler başıma geldi. Fakat bu sefer diyemiyorum ki kardeşim muhabbeti ertele şu benim işim ya da narkozu arttır. Bir narkoz daha at. Oyuldum, oyuldum ama o bana bir saat geldi. Belki birkaç dakikadır ama acı bir acayip bir şey ya. İçimi oyuyor, kalbimin içini oyuyor. Bura oyuyor böyle ellen, şeylerle. Deliyor, deşiyor, oraları temizliyor. Açıyor damarlarını, aralarını bilmem ne yapıyor. Allah Allah! Ne diyeyim şimdi dedim. Para da almadılar ki bir şey diyeyim dedim. Onun için nasıl geçti hoca efendi? Çok iyi geçti dedim. Ne yapayım dedim. Ya şimdi biraz var. Ben ahlaklı bir adamım esasen. Esasen ahlaklı bir adamım. Kibar bir adamım. Genelde kibar bir adamım tabii. Damarıma bassanız da. Zaten kibarlık nerede belli olur? Damarına basınca. Damarına basmadan herkes kibar. Haza beyefendi. Ama damarına bastı mı çıkıyor meydana o oh, kötü huylar baba, sövmeler saymış. Yok, ben de bir kere sövmüş saymış değilim kimseye hiç. Ve böyle bir huyum yok, çok da zulme uğradım yani. Yapmazdım da, bir şey de demezdim ama yani hakikaten bunu yaşadım. Esas acıyı hisseden ruhtur. Beden değil. Bak narkoz başında niye duymadın? Ruh yoktu. Ne zaman ruh yavaş yavaş, şimdi narkozun etkisi azalırken, azalınca ruh ne yapıyor? Şüvey şüvey, yavaş yavaş avdet ediyor. Dönüşe geçiyor. Bu sefer ne oluyor? Döndüğü kadar hissediyor. Hissettiği kadar acı çekiyorsun. Onun için bu azaplar ruhadır. Cehennemde hem bedenedir, hem ruhadır. Eğer derse ki ahirette ruhadır, cehennemde azap ruhadır, bedene değildir, kafir olur. Çünkü neden? Felsefeciler gibi haşr-ı ecsadı inkar etmiş olur. Cesetlerin dirilmeyeceğini söylemiş olur. Nitekim şeyler, reformistlerin bazılarının ve birçoğunun görüşü budur. Kemik çürümüş toprakta nereden dirilecek? Bunu diyen zaten Kur'an-ı Kerim'de 18 ayette bunların kafir olduğunu beyan ediyor. Nasıl diriltecek Allah bizi veya bu kemikleri diyenleri? Yasin'in bile son sayfasında Yasin Şerif'in bunu anlatıyor. Halbuki Ebu Cehil'in sözüdür. Yasin Şerif'te Ebu Cehil'e cevap gelmiştir. Şu anda bu kafada olanlar var. Azapta, nimette, cennette ruhadır. Beden ölmüş, çürümüş, gitmiş. Ya bütün Kur'an bedenin dirileceğini anlatıyor. Ama azap ruhadır. Dünyada da öyledir yani. İşte ruhu bedeninde olmayan insanın vücudunu kessen, doğrasan acı çekmiyor işte ameliyatta. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Dolayısıyla fehum yuazzebune
bu eşcinsellik yapanlar azaba

0: uğratılıyorlar. Şu anda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel melekler gösterdiğinde o azaba uğratılanlar vardı ölülerden. Ondan sonra zaten şimdi, ondan evvel de vardı. Azap devam ediyor. Ne zamana kadar? Hatta yasîrû ilennâr. Bedenle ruh birleşip ve iden nüfusu züvvicet, ruhlar bedenleriyle çiftleştirildiği zaman mahşer günü topraktan bedenler ayağa kaldırılıp da ruh bedenine geri döndüğü zaman herkesin ruhu kim hangi bedenden çıktıysa ona dönecek. Kimsenin ruhu başkasının bedenine gitmez. Çünkü o ruhla o beden birlikte günah işlediler, birlikte sevap işlediler. Allah'ın adaletine uyar mı? Yani günah işlemeyen bir bedene günah işlemiş birinin ruhu denk gelse o adama azap olurken o beden de o azaba hissedecek. Halbuki o bedeni o ruhun değilse böyle bir saçmalık olabilir mi haşa? Onun için tenasuhu ervah denen, reenkarnasyon denen olay felsefecilerin uydurmasıdır. İslam'da buna inanmak şirktir. Çünkü herkes yaptığından mesuldür. Ayetini inkar olur. Bedenle ruh birlikte işe var. Ruhsuz beden zaten ne günah yapabilir, ne sevap işleyebilir. Azap ruhadır. Ama bedenle birlikte olunca ruh, beden de o azaptan nasibini alır. Ama dirilmeden önce, şimdi öldükten sonra berzah alemi, berzah ne demek? Ne tam dünya, ne tam ahiret. Dünya ile ahiret arasında geçiş noktasıdır. Berzah köprü demektir. Bu noktada şu anda ölmüş olanların ruhları açısından nimetler de ruhadır, azaplar da ruhadır. Eşcinsellik yapan kadın, erkek, lezbiyenlik yapanların da ruhları zaten hakiki azap odur. Azap ruhadır, acı. E sen rüyada bile düşünsene, beden yatakta yatıyor. Ruh gitmiş dünyanın bir yerindeki uçurumun başına. Rüya görüyor. Rüyada onu getiriyorlar uçurumun başına. Seni buradan atacağız diyorlar. O da böyle aşağıya doğru bakıyor falan. Aşağısı ateş bile olmasa bile o uçurumdan atılmak falan. Ne yapıyor? Atmayın diyor. Karısı da hemen bakıyor. Ne oluyor ya, beni de uyandırıyor. Bir şey yok ya falan. Ne bir şey yok ya, bas bağırıyor. Beni diyor bilmem nerede Kanada'da uçurumdan aşağı atıyorlardı. Zor bir şey yok. Uyandın işte, zor uyandın. Tez uyandın. Atsalardı ne olacaktın bilmem ne. Ama bedeni de tesir altına alıyor mu? Kan ter içinde bırakıyor mu? He? Bırakıyor. Ne kadar panik atak oluyor. Hatta ben öleleni biliyorum, rüyada korkutuluyorum diye uyumuyor. Ve uyumamak için, yani millet uyumak için uğraşıyor, bu da uyumamak için uğraşıyor. Çünkü diyor rüyamda korkutuluyor. Beden ondan zarar görmeseydi, bana ne derdi? Uyurdu. Nimet de ona keza. Bir ilişki görüyor, cinsel ilişki görüyor biriyle, tanıdığıyla, tanımadığıyla. Ama ruh yapıyor o ilişkiyi. Tabii ondan dolayı ruh zina etmiş olmuyor. Ahirette senin ruhun 80 kere zina etti diye de bir ceza yok. Ama bedene etkisi var mı? Etkisi olmaz mı? Kamyonu deviriyor. Hamam arıyoruz ki gece yarısı yani. Eskiden evde sıcak sular böyle yoktu. Anladın mı? Demek ki eşcinseller ne oluyorlar? Ölür ölmez azaba düçar kılınıyorlar. Bu azap ne kadar devam ediyor? O makatlarından ateş üfleniyor. İşte dört delikten dört yer sayıldı değil mi? Ağız, burun, kulak, göz. Bütün bu menfezlerden, çıkış noktalarından ateş çıkıyor. Bu içini ne kadar yakarı artık sen hesap et. Buradan çıkana kadar ateş geçiyorsa bu azap hiç durmuyor, ara verilmiyor. Bedeniyle ruhu ne zaman birleşip herkes mahşere kalkında o da cehenneme gönderiliyor. Cehenneme gönderilince bu azap o zaman bitiyor. Cehennem azabı başlıyor. Haydi bakalım. Ya nedir beş paralık zevk için, keyif için şimdi? Büyük konuşmayalım. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Onlara da hakaret etmek için konuşmuyoruz. Allah onlara da hidayet versin. Livataya karşı ikrah versin. Kalplerine soğukluk versin. Allah halas eylesin. Allah tevbe nasip eylesin. Biz laneti bedduacı değiliz. Ama kafamızı kullanalım. Bu azaplardan canımızı kurtaralım kardeşim ya. Birbirimize de tebliğ yapalım. Tebliğde bulunalım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
4: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 35. Bölüm başlıyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kavaidül Akaid dersinde Allah-u Teala'nın ef'al-i ilahiyesi ile ilgili kaldığımız ibareden devam ediyoruz. Allah-u Teala'nın fiilleri, yaptığı işleri anlatıyor. Bu bölümde onlardan bahsetti. Buyuruyor ki kaldığımız yerde ve ennehu'l mutafaddilu bil halqi vel ihtira'i ve teklifi la an vucub vel mutatavvilu bil in'am vel islahi la an lüzum felehu'l fadlu vel ihsanu vel ni'metu vel imtinan ve ennehu şüphesiz o Allah-u Teala kimdir el mutafaddilu, lütfedendir, lütfuyla, keremiyle bil halki, neyi lütfeden? Fazıl, fazilet yani lütuf, kerem, iyilik, ihsan da bulunandır. Neyi ihsan etti, neyi lütfetti? Bil halki, yaratmayı yoktan var etmekle ne yaptı? Mahlukatına lütufta bulundu. Genel manada halk, genel manada, mutlak manada var edilmek. Daha neyle? Vel ihtira'i, ihtira. İhtira da geçmişte bir örneği bulunmaksızın özel bir yaratışla yaratmak suretiyle yarattıkları şeylere lütufta bulundu. Şimdi mesela ben yoğuydum, sen yoğuydun. Hepimizin babamızın sulbünde, annemizin rahminde oluşmasından evvelki dönemde ham maddelerimiz bile ortada yokken ne yaptı bize? Lütfederek bizi yarattı. Ve ne uçmez Allah'ın mütefaddülü, lütuf sahibidir, iyilik yapmıştır. Neyle? Bir halkı yaratmakla, bizi yaratmakla bize lütuf yaptı. İyilik yaptı. Yokluk, adem. Adem de yani yokken insan kendinden de haberin yok, göklerden, yerlerden haberin yok, hiçbir şeyden haberin yok. Tabii bu durumda bir zevk alman da söz konusu değil, bir acı çekmen de söz konusu değil. Ama bizi yarattıktan sonra bak biz ne kadar nimetler gördük ve görüyoruz. Bu kadar efendim zevkler tadıyoruz, efendim nimetlere gark olmuş durumdayız. Tabii ahirette de devam edecek şekilde İslam'ı yaşarsak bu nimet tamamlanmış olur. Yoksa nimet külfete döner, azaba döner, belaya döner. İşte ya leyteni küntü turaba. Hayvanların toprak olduğunu gören insanın, kafirin mahşerde keşke ben de
5: toprak olaydım, yani hayvan olaydım da dünyada şimdi burada mesul mükellef olmadığımdan burada toprak olurdum hayvanlar gibi de hiç olmasa cehenneme gitmezdim demek durumunda kalmak, Allah muhafaza buyursun, o yaratıldığına pişman olur. Ama Allah Teala ne yaptı? Bize lütufta bunu bil halki yaratarak, yani mutlak manada bizi yarattı, var etti. Var ettiklerin içerisinde tabii canlı var, cansız var. Ondan sonra her çeşit var. Bütün yaratıklar buraya dahil. Vel ihtira'i, ihtira da misalsiz. Yani bir örneğe bakmadan, bir geçmiş olmadan insan türünü yaratırken, cinsini yaratırken onun gerisinde insana benzeyen bir mahluku yoktu mesela. Cinleri yaratmaya cinlerin mümasil bir mahluku yoktu. Hepsini efendim bir örneğe bakarak değil, bir projeyi efendim göz önünde bulundurarak geçmişe yönelik bir başkasının yaptığı haşa, işte şuna benzetsem, şunu gibi yapsam haşa, böyle bir şey yok. Kendinden başka zaten yaratan yok da. Yarattıklarını da mesela, şimdi insan fertlerini baz alırsak da, fertlerde de eşsiz bir yaratış var. Çünkü neden? İşte benim parmak izim seninkine tutmuyor. 8 milyar insan var, hiçbirinin parmak izi birbirini tutmuyor. Ne bileyim, kaşının, gözünün, yani herkes de aynı kaş, göz, kirpik, alın, burun, dudak, efendim işte çene falan, kulak. Yani bir yüz itibariyle konuşuyorum, bütün vücudu zaten detaya giremeyiz de. Şu görünüşte yani herkesin gözüne batan en şey yeri, bariz yeri yüz. Şuradan nasıl bir şey yapmış ki kurban olduğum bir halk ve ihtira? Buna mesela halk mutlak manada yokluktan varlığa çıkartmasıdır. Ama ihtira, bir geride bir örneğe bakılmaksızın efendim eşi benzeri yok yani. Her insan kendi nevi şahsına münhasır veyahut da ferdi şahsına münhasır diyelim yani. Ne demek? Kendi özel birey olarak hiç kimseye benzemiyor. Tamam, gözü olmakta, kulağı olmakta, efendim burnu dudağı olmakta, çenesi olmakta müşterek oluyorsun ama dizilim olarak, tasarım olarak efendim bu kadar insan birbirinden farklı ya. Robot şeyini, resmini çiziyorlar, işte eşkalini belirliyorlar bilmem ne. Herkes birbirinden farklı. Bu nasıl bir şeydir? Onun için Allah Teala bunları lütfederek, bize iyilikte bulunarak, yani ne demek? Borçlu değil. Mutefaddil o demek. Yani mecbur değil. Evet, mutlak manada yaratır. Ondan sonra özel manada yaratır. Sana kendine mahsus özellikler vermiştir. Efendim, dolayısıyla Allah-u Teala'nın bu mahlukatı yaratması, dolayısıyla biz de içindeyiz, bizi icat etmesi, var etmesi ona vacip değildi. Ona hiçbir şey vacip olmaz. O hiçbir şeye mecbur bırakılamaz. Kim mecbur bırakacak? Ondan sonra lütfetmiş, yaratmak ile, icat etmek ile, davet teklifi, mükellef tutmak ile, mükellef tutmak. Bu da tabii ayrı bir nimet. Mükellef olman için akıllı olman lazım. Akılsız mükellef değil. Ondan sonra peygambere kavuşmuş olman lazım. Efendim kitap gönderilmiş olması lazım. Yani şeriat hükümlerini sana beyan etmesi lazım. Bunlar hep nimet. Allah-u Teala kullarını mükellef tutmakla da onlara nimet bulunmuş oluyor. Yani seni emrine, nehyine muhatap, emirlerine ve yasaklarına muhatap olmaya ehil olarak yaratması. Teklif, mükellef tutmak. Mükellef ne demek? Yükümlü, sorumlu, mesul. Ben şimdi yükümlü müyüm Allah'ın bazı emirleri ve yasaklarıyla diyelim mesela. Sağlığım yerimdedir, Ramazan orucu tutamıyorum mesela. Ayrı bir şey. Öbüründe başka bir şey. Malı yok, fakirdir, nisabı yok. Zekata tabi değil. Ayrı bir şey. Ama insan olarak bize akıl vermiş olması, peygamber göndermiş olması, kitap indirmiş olması münasebetiyle bize mükellefiyetle de ne yaptığını lütufta bulundu. Seni akıllı yapmak zorunda değildi ki. Deli de olabilirdin, mükellef olmazdın o zaman. Zaten cansız yapardı, taş olurdun, kaya olurdun. Zaten mükellef olmazdın. Canlı olanların da çoğu mükellef. Hayvan ol, hayvan da canlı. Balıklar, efendim, kuşlar, herkes canlı. Her şey canlı. Yani her şey derken dolu canlı var insan dışında. Ama mükellef midir? Allah'ın emriyle, yasağıyla, Kur'an'da bir ayetler onlara inmiş midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir emir buyurmuş mudur? Yok. Mükellef değil. Dolayısıyla yaratmakla da lütufta bulunduğu, eşsiz yaratışla da, tasarımla da ikramda bulunduğu, ondan sonra mükellef tutmakla da, yani mükellef tutmaya ehil yapmakla, şu akıl vererek, peygamber göndererek, kitap indirerek, bu da onun lütfu keremidir. Seni Allah-u Teala sana namaz kıl diye emrediyorsa, evvela iman et diye emrediyorsa, İslam'a gir diye emrediyorsa, ondan sonra namaz, oruç, hac, zekat vesaire emirler yöneltiyorsa, İslam şartlarını, daha sonra işte sana haramlar tayin etmiş, mekruhler tayin etmiş, işte bunlar yasaktır, işte faiz yeme, yalan deme, zina yapma, işte akıtsız, nikahsız, efendim, ilişkilere de bulunma, işte efendim, uyuşturucu kullanma, aklını kaybettirecek şeyler, içme, yeme mesela, neyse, bu dünya kadar haramlarla bizi mükellef tutmuş yani. Yasaklar belirlemiş, onlardan sakınmakla. Buna bizi ehil yapması büyük bir lütuftur. Lütuftur, öbür türlü seni cennet kazanman, ahirete sonsuz nimetlere kavuşman diye bir şey düşünülemez. Çünkü mükellef olmayan cennete giremez ki. En fazla hayvanlar gibi toprak olur. Toprak olmak yine aslındaki ademe rücu etmek, yani yokluğa dönmek demektir. Yokluk şeyine döndükten sonra zaten yokluk bütün şerlerin, noksanlıkların yuvasıdır. Varlık, vücut, varlık alemidir. Bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, cemallerin, yani güzelliklerin, olgunlukların menba, kaynağı var olmak değil mi? Dolayısıyla mükellef olmayınca yarın ahirette de en fazla deliler birbirinden kulakları varsa, yani kulakları derken mükellef olmama asla demiyorum. İşte ona vurmuş, o onu kırmış, o onu dövmüş falan. Hayvanlar gibi onlar da mahşerde diyen birbirinden kısas yaparlar. İşte benim onun ona vurduğu kadar o ona vurur falan. Ama ondan sonra cennet cehennem söz konusu değil. Tam cehenneme girmemeleri büyük bir efendim kazanım. Ama şimdi cennet gibi büyük bir nimet, sonsuz bir hayat, ebedi bir zevk ve lezzet kaçırılmış oluyor. Neden? Mükellef olmadığından. Onun için biz mükellefsek, ya niye mükellefiz böyle, ya işte böyle emirler, yasaklar, helallar, haramlar diyeceğin yerde bu emir ve yasaklara muhatap olmasaydım, bunlara ehil ve layık olmasaydım, Allah-u Teala'nın bana emri, nehi teveccüh etmeyecekti, yönelmeyecekti, kitap, peygamberi benimle ilgili olmayacaktı. O zaman da ben cennet yüzü görmeyecektim. Ama şimdi öyle mi? Cennete kazanma, ebedi, sonsuz hayat zaten bir kere kazandı, zaten sonsuz hayat var. Diz boyu nimet. Böyle bir zevk, böyle bir lezzet, ebedi bir hayat kazanma neye bağlı? Mükellef tutulmaya bağlı. Tabii ki baştan yaratılmış olmaya bağlı tabii. Yaratılmamış olan söz konusu değil. Ama yaratılmak yetmiyor ki. Canlı olmak da yetmiyor. İnsan olmak da yetmiyor. Çünkü insan sana akılsızsın. Veyahut fetreti elindensin mesela. Yani dolayısıyla seni emir ve yasaklarına mükellef tutmakla da sana ne yapmış oluyor, bize ne yapmış oldu? Lütufta bulmuş oldu. Ama bütün bunları yaparken ona bir şey vacip miydi? Mecbur muydu bunları yapma? La en vücub. Asla bunları yapmaya, bunları yapması vücuptan dolayı değil. Vücup ne demek? Bir şeyden dolayı, bir şeyin ona vacip olmasından, onun bunu yapmakta mecbur duruma düşmesinden, zorunlu olmasından dolayı değil. Ya fazl-ı keremiyle dilediklerini yarattı, dilediklerine hayat verdi, dilediklerine akıl verdi, dilediklerine bu onun kendi bileceği iş. Lütuf kerem ona aittir. Biz bunu istihkakımız yok, biz bunu hak etmiş değiliz. Ben yani yaratılmayı Allah'a neyle dayatacağım, yani illa beni yaratacaksın diye. Nasıl dayatacağım bilecektim ki mesela. Ondan sonra yok beni efendim taş odun yapma da beni işte canlı yap. Yok ondan sonra canlı yapıyorsan da canlıların içinde beni bir tasnife tabi tutarsan cin yapma, işte şunu melek yapma, şunu yapma, insan yap. Yok efendim ondan sonra insan yaparken böyle mükafir, münafık, memle yapma, kafir ana babadan, veyahut da fetret devrinde yaratma, işte beni illa İslam yurdunda Müslüman ana babadan işte efendim peygamber kitap döneminde yarat falan. Bunları sipariş mi verdik yani? Bunların hepsi onun lütfuna, lütfuyla yaptığı efalindendir, işlerindendir. Ama lan vücub, vücuptan dolayı, zorunluluktan dolayı mecbur olarak bunları yapmamış ki. Ama Mutezile kafasına gidersen o ayrı bir şey. Vel mutatavvilu. Allah-u Teala tavil sahibidir. Tavil ihsan demek. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Zittavul. Gafiriz zembi ve kabili tevbi şedidil akab. Zittavul. Gafir suresi. Bir ismi mümindir o surenin. O sure Celle'nin başındaki ayetlerinde Allah'ımızın sıfatlarından olarak yani zittavli. Zittavli tabi de şimdi orada ayet-i kerimede geride geçtiği için minallahiye bağlı sıfatlar, atfı beyanlar olduğu için oradan esrelik alıyor da esasen de münferit konuşursan zittavli ref halinde tavl sahibi. Tavl ne? Tavl in'am demek, ihsan demek, iyilikte bulunmak demek. Efendim tavl veren, mutatavvil el vel mutatavvilu tavl veren, tavl ne dedi? Mal veren, zenginlik veren, imkanlar veren, işte bolluk veren, sıhhat afiyet veren, işte efendim evlat veren, çoluk çocuk veren, torunlar veren mesela bu gibi manalar tavl yani ihsanlar, lütuflar. Vel mutatavvilu tavl verendir yani. Tavl sahibi mutit tavl yani manasına geliyor. Neyle tavil ve ihsanda bulunuyor? Bil in'ami in'amıyla yani in'am nimet vermek sıfatıdır. En'ame yun'amiden in'am nimet vermekle vel ıslahi işlerini düzeltmek. İslah Türkçe'de de kullanılıyor yani ıslah etti mesela. Allah'ım ıslah etsin falan. Ne diyoruz demek yani? İşini düzeltsin, yoluna koysun. İşte itikadı bozuksa ıslah etsin, itikadını düzeltsin. Ameli bozuksa, içkici, fışkıcıysa bilmem ne, Allah ıslah etsin, Allah idat etsin, işte amelini düzeltsin. Yani ıslah düzeltmek esasen Allah-u Teala da ıslah ile. İslah ne demek? Kulunun işlerini yoluna koymak suretiyle, ona lazım olan şeyleri ikram etmek suretiyle, sebeplerini müheyya kılmak, işte esbabını halk etmek, müsahhar kılmak. Sebepler alemindeyiz. Ama o sebeplere de ulaştıran yine o. Yaşamak için yemen lazım, işte yemen için işte ekilmesi, biçilmesi lazım, ekilen, biçileni alman için para lazım. Bunların hepsini Mevla Teala bir yoluna koymuş, düzene koymuş da senin yaşaman için efendim gerekli olan o silsileyi, o zinciri ta bu işte bulutlara emreden Rahat isimli melekten, meleğin bulutları sevk etmesinden, yağmur yağdırmasından, tarlacının işte tohum atmasından, ekmesinden, pişmesinden, Allah'ın sulamasından, yaratmasından İşte efendim geliyor da geliyor. Hale, pazara, çarşıya, bakkala oradan ta ağzımıza kadar geliyor mesela. Bunlar için hep ne lazım? İslah lazım. İslah yani yaşaman için gerekli sebepleri yoluna koymak, düzenlemek, düzeltmek. Nice insanlar tabii kaderi öyleyse tabii açlıktan ölüyor. Yani Afrika'da bu kadar açlıktan ölen var. Halbuki bütün toprakların altı mücevher pırlanta dolu. Geliyorlar Avrupalılar, Amerikalılar, sömürüyorlar, pırlantalarını, mücevherlerini, zümrüt, yakutlarını, safirlerini alıyorlar, gidiyorlar. Efendim, Londra borsasında, New York borsasında bilmem nerede 100 bin dolar, 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, 100 milyon dolar ne kadar şey, elmasına göre değişir, kırattığına göre değişir işte, lekesiz olmasına göre değişir. Orada satıyorlar, buradan adamın gidip de tarlasından, efendim köyünden, o pırlantaları milyon dolarlık, milyar dolarlık diyelim mücevheratı çıkarttıkları adamlar oradan açlıktan ölüyor mesela. Onun için yani burada Allah-u Teala'nın ıslahı olmasa kullarının yaşaması için gerekli şartları lütfetmesi, ikram etmesi, düzene koyması olmasa kimse dünyada efendim bir nefes alamaz, bir yudum su bulamaz yani. Ama kader de öyleyse, işte arsasında mücevher olan adam açlıktan ölüyor. Öbürü orada ağzı açlıktan kokan adam gidiyor onu sömürüyor, oradan aldığı pırlantayla saray kuruyor yani. Bu kader, kaderin sırrı ayrı bir şey. Bunun tabii bir de ahireti var, hesabı var, kitabı var. Bu böyle kalacak anlamına gelmiyor. Ama Allah-u Teala kullarına inan buyuruyorsa, ki buyuruyor, vel islahi, onlara ıslahta bulunuyorsa, işlerini yoluna koyuyorsa, bu şekilde onlara lütuf yapıyorsa ki yapıyor, hepimizin üzerinde dünya kadar lütufları her an ve saniye zuhur ediyor ve tecelli ediyor. Şu anda benim konuşmam için gerekli şartları hazırlamasa, sebepleri yaratmasa, ben burada bir kelime edebilir miyim? Bas bas bağırırım. Başım ağrı çıksa, bilmem ağzım burnum tamamen yara olsa, bir ufacık ağzım şeyim kesilmiş de dilim yani mesela ne kadar acı hissediyorsun. Biraz öyle ağrı yapsa, zonklama yapsa nasıl konuşacağım? Sen nasıl dinleyeceksin yani karnın ağrı saplansa bilmem ne, bas bas bağırsan şimdi. Hastanede soluğu zor alırsın. Dolayısıyla bu nimetleri yani en fakirimizde bile, en muhtacımızda bile, çulsuz tamir ettiğimiz kimsede bile ne kadar büyük nimetler. Adam katır trilyoner hastanede bas bas bağırıyor. Ölmek üzere entübe olmuş bilmem ne bilmem. Parası ne yapacak ona? Öbürü yeme soğanı yok, kırma, efendim batıracağı zeytinyağı yok, bir kırık ekmeği. Ama adam yani bir ağrısı yok, sancısı yok mesela. Ya bunlar ayrı şeyler. Yani ona onu veriyor, kimseyi kimseden aşağı bırakmadı, merak etme. Bir de bunun ahiret tarafı var. Ama bunları yaparken le'an lüzum, bir lüzumdan dolayı yapmıyor. Ne demek lüzumdan dolayı yapmıyor? Bir zorunluluğu yok, bir gereği ona, bir onu lazım kılan, onu ona mecbur kılan bir şey yok. Onun için lütuf diyoruz zaten. Onun için ikram diyoruz. Senin mecburen yaptığın bir şeyde bir iyilik, bir yardım, bir şey zaruret olarak, sana vacip olarak, zorunlu olarak yaptığın bir şeyde de yani sen ona kendi bir özveri olarak ona bir iyilik yapmış değilsin ki. İşte adamı kurtarman lazım. Niye? Sen de kurtulman için. Onu yaşamasına sebep olman lazım. Sen de yaşaman için. Ya efendim o yanarsa sen de yanarsın falan. Böyle bir şeylerle sen araya giriyorsun. Allah-u Teala'nın böyle bir şeysi yok ki. Seni beni yaratmasa neyi eksik olacak? Veya seni beni yaratmakla nesi arttı yani? Bizi işçi mi çalıştırıyor hazinelerine? Efendim tarlasında bizi mi çalıştırıyor? Sen tarlanda ekiyorsun, biçiyorsun kendin için. Yani Allah-u Teala bunun ne menfaati var? Dolayısıyla bizim işte çocuğumuzu bakıyoruz, işte Allah'ın yarattığı nimetlerle onu büyütüyoruz, şudur budur. Burada ne, bir zorunluluk hissediyoruz, bir lüzum hissediyoruz. Efendim, lütuf yapıyorsun gibi oluyor ama aslında lütuf da değil yani. Çünkü neden? İşte kendi namını yürütmek, soyunu yürütmek, bilmem ne, varisini bulmak, yetiştirmek, öyle ya şimdi senin malın kalıyor, mülkün kalıyor, bilmem ne vesaire. Hep böyle bir menfaat, mazarrat, faydalanma, işte çocuğum büyürse ondan şunu yararlanırım, bilmem ne. Efendim, bir şey var yani, bir gaye var, bir sebep var. Allah-u Teala bizi yaratmasında, yaşatmasında, bunca nimet, ihsan buyurmasında, yani Allah-u Teala'nın burada bir illetle, bir sebeple, bir lüzumla, bir vücubla, bir zorunlulukla, bir düşünceyle bir faydalanırım. Bunlar bana ibadet ederler. Benim de kasama bir şey girer aşağı. Böyle bir şey yok ki. La an lüzum. Bir lüzumdan kaynaklanmıyor yaptığı lütuflar ve ikramlar. Dolayısıyla felehu ancak Allah-u Teala aittir. Ne el fadlu ikramda bulunmak vel ihsanu ihsanda bulunmak. Yani biz de bir lütuf yapıyoruz, iyilik yapıyoruz gibi görünüyoruz ama işte demin dediğim hesaplı kitaplı işler. Ne getirir ne götürür de dayalı mebni. Ama Allah-u Teala karşılıksız. Vehhab da buradan geliyor. İnne kentel vehhab. Allah'ımızın isimlerinden biri el vehhabu. Hibe. Son derece hibede bulunan. Ne bağışta bulunan. Hibe ne demek bu? Karşılıksız vermek. Yani senden hiçbir beklentisi olmadan. Biz de öyle değil ki her işimizde bir hesap var. Onun için lütufta bulunmak, iyilikte bulunmak ve ni'metu, nimet ihsan etmek. Ondan sonra vel imtinanu men, o da lütuf manasına geliyor. Minnette bulunmak, yani minnet yine nimet demektir Arapçası. Lütufta bulunmak, hepsi ona aittir. Karşılıksız vermek ona aittir. Mecbur olmadan yapmak ancak ona aittir. Evet. Vallahu zul fadl azim. Evet. Kur'an-ı Azim şu anda tabii bu bazı ismi şerifler ayette, hadiste lafzıyla, sıgasıyla geçmiyor ama Mesela el mütefaddilu diye Kur'an'da hadisimiz el mütefaddilu şekline geçmiyor. El mütetavvili. Bunlar aynı manaya geliyor. Bunları sen bu kelimesiyle el mütefaddilu, el mütetavvilu gibi bulamayabilirsin. Bu yok anlamına gelmiyor yani. Esma-i Hüsna'da bu şekilde varid olmaması. Çünkü neden? Bazı isim ve sıfatlar nereden çıkıyor? Bazı ayetlerden çıkıyor. Mesela vallahu zülfadlil azim. Şimdi de züttavli tavil sahibi. Oradan ne çıkıyor? El mütetavvilu. Mana olarak aynı şey. Yani mal ve zenginlik veren. Diyelim ki Allah büyük fazl-ı kerem sahibidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor yani. Mükerreren geçiyor. Vallahu zülfadlil azim. Büyük lütuf sahibi. Öyle senin benim lütuflarıma benzer mi? Hem karşılıksız hem bolca hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey istemeden veren ancak Allah. İşte oradan da el mütefaddülü. Fazilet, lütfu kerem, inam, ikram, ihsan sahibi. Fazilet sahibi değil. Fazileti, kendisinin faziletinden bahsedilmiyor burada. Sana bana yaptığı ikramlardan bahsediliyor. Yani kullara lütufta bulunma, iyilik yapma sıfatının sahibi anlamına geliyor. Efendim. Onun için onu tabii ki türlü de tutarsın ama o zaman zat sıfatı olur, öbür türlü fiil sıfatı olur. Mesela sen eğer zuttavli, oradaki tavli, gına, zenginlik sahibi manasansan, el-ganiyyü gibi olur. Yani Allah'ın kendi zenginliği, muhtaçsızlığı, ihtiyatsızlığı anlamına gelir. O zaman zat sıfatlarında olur. Kendi manasında. Ama kullarına, yarattıklarına lütuf ve kerem yapma sahibi. Orada olursa o zaman ef'alden oluyor. Ef'al ne demek? Fiillerinden, işlerinden oluyor. Çünkü sana bana yönelen noktada yani zenginlik verme sahibi, sağlık, afiyet verme sahibi, mal, mülk verme sıfatının sahibi. O zaman tabii ki fiile dönüyor, ef'alden oluyor. Çünkü neden? Bize yönelik tarafından bahsediliyor. Ama kendisi zenginlik sahibi, kendisi zülfazlı, demin dediğim şey fazilet sahibi, yani üstünlük sahibi. Oradaki üstünlük sahibi manasında alırsan zatına ait bir sıfat oluyor. O da olmaz değil yani, o manada var. Ama biz fiillerden bahsettiğimiz için burada İmam Gazali Hazretleri ef'al bahsini, Allah'ımızın işlerinden, fiillerinden bahsettiği için o noktadaki zülfazlı kullarına iyilik yapma sahibi. Ya bize yönelik iyilik yapma sahibi. Bir üstünlük sahibi ayrı. Üstünlük sahibi onun zatıyla ilgili bir sıfatıdır. Ama iyilik yapma sıfatının sahibi ise iyilik yapma kime? Kendi kendine iyilik yapmıyor ki. Tabii ki bize yani mahlukatına iyilik yapıyor. O noktada fiillere giriyor. Yani icraatına giriyor. Ef'al-i ilahiye dahil oluyor. İkisi de muhtemeldir yani. Bunun biri olur biri olmaz değil. Ama konumuz Allah'ımızın fiillerinden, sanatlarından, bize yaptıkları iyiliklerinden bahsettiği için burada o manayı veriyoruz. Yoksa öbür mana yok anlamında konuşmuyorum. Şimdi bunu şimdi tahlil ediyor. Yani illetlendiriyor. Bunun sebebini beyan ediyor. Niye dedin ki işte efendim Allah Teala yoktan yaratıyor. İşte efendim yaratmakla lütuf ediyor. Ondan sonra efendim hepsini hiç bu mecbur olmadığı halde yapıyor. Bunu illetin hikmetini beyan ediyor. İzkâne çünkü o idi. Kadiran nedir idi? Kadiran yani haberi mensubu efendim güçlüydü. Ne? Alâ en yasubbe dökmeye, yağdırmaya. Kimler üzerine? Alâ ibâdî kulların üzerine başlarından aşağıya. Neyi dökmeye? Enva'al azâbi azap çeşitlerini. Şimdi bize yıldırımlar, dolular, yeller, seller, afetler, zelzeller, depremler kırıp geçirmeye, şu anda olduğumuz yerde bütün dünya halkının 8 milyar insan helak etmeye, türlü türlü belalar başlarına, Mayıs yağmuru gibi yağdırmaya. Efendim, güçlü değil miydi? Güçlüydü. Güçlü değil mi şu an? O güce sahip değil mi? Dolusu mu bitti? Gökten kafamıza taş yağdıracak, gökten taşı mı bitti? Yıldırım mı bitti? Gök gürültüsü çıkarıp da ötlerimizi kopartacak, kalbimizi çatlatacak sesler yaratmaya imkanı mı bitti yani? Haşa! Daha neye kadir? Ve ebteliye belalandırmaya kimi onları? Neyle bir durubil alami. Durup darbın cemi. Neviler, türler yani. Alam, elemin cemi. Elemlerin, acıların, kederlerin çeşitleriyle. Davel evsabi. Evsab, vasabın cemi. O da hastalıklar. Manasına, sekam manasına. Efendim, lüzumlu hastalıklar. Ne bileyim, engelleyici hastalıklar. Devamlı müzmin diyelim hastalıklar ile onları müptela etmeye güçlü değil mi? Evvelce güçlü değil mi? Aynı. Şimdi aynı güce sahip değil mi? Ne değişti? Bir şey yok. Peki. Ama bunu yapıyor mu? Kaç senelerde bir sallıyor işte. Ondan sonra aklını başına getiriyor işte seni. Namaza getiriyor, safa getiriyor. Veyahut da işte niye tedbir almışsın? Ondan sonra özelimizde bazen işte ağzımıza yara veriyor, işte başımızı ağrıtıyor, işte efendim şuramızı şöyle, buramızı böyle. Bunlar afiyetimiz mi çok, belamız mı çok? Sıhhatimiz mi çok, hastalığımız mı çok? Şu yaşadığımız süreçte. Sen ne diyorsun ya? Böyle kolayına geliyor. Bir diş ağrısı, mesela çekmişim çok. Çocukluğumda çikolata yemekten falan, küçükken şudur budur. Ben çok diş ağrısı iyi bilirim. Toplasam ömrümde kaç saate tekabül eder? Onu devam ettiğini düşün. Bir ağız yaralarım mesela bugün. Benim çocuk inim inim inliyordu mesela ağız yaralarından. Şundan bundan böyle duramıyor. Böyle kafasını böyle. Böyle bir zonkluyor yani. Bir de baş ağrısının üzerine bir de bunu eklese. Aynı anda. Bir de karın ağrısı. Ondan sonra bir de efendim safra kesesinin vurduğu sırt ağrısı, bir de kulak ağrısı. Ondan sonra ben ya nerelerinde ne ağrılar olursa sayamıyorum, aklıma gelmiyor. O kadar çeşidi var bu işin yani. İnsanın vücudunda milyonlarca hücre var. Her biri bir ağrı ve sancı çektirebilir adamı. Düşün, bir ağrı, bir baş ağrısı, bir diş ağrısı adamı iptal ediyor. Bütün zevklerine mani olur, hayatı gözünden sildiriyor. Hangi sevdiği hobisi, mobisi, en sevdiği zevk aldığı şeyleri getirsen önüne, tarafına bile bakamayacak hale getiriyor. Bir tane ağrı sancı. Bunu hepsini birden yaptığını düşün aynı anda. Nerede kaldı ki? Bir iki ara sıra o yaptığında bile ekseriyetle yapmıyor bunu. Çok nadir hatta oluyor bu ağrı sancı vuruyor. Ömrümüzün ekseriyetine nispetle konuşuyorum. Peki, bütün bunlar neyi gösteriyor? Allah'ın bize devamlı afiyet verdiğini gösteriyor. Belasızlık verdiğini gösteriyor. Başımıza devamlı azap yağdırmadığını gösteriyor. Halbuki bunu yapabilir miydi? Yapabilirdi. Peki, velev faale eğer yapacak olsaydı neyi zâlike bunu? Bir insan devamlı ağrılı sancılı yapsaydı, devamlı onu büyük bir belaya müptela kılsaydı, hiç başından bir ferahlık açmasaydı, bir ferahlık vermeseydi, ya 3 dakika, 5 dakika zonkluyor diş veya diyelim 10 dakika, yarım saat, ondan sonra diyelim birkaç dakika duruyor veya ağız yarasının zonklaması, birkaç dakika duruyor. Durduğu zaman insan diyor ki, Allah Allah, bu ağrısızlık ne nimetmiş ya. Halbuki şu anda bütün insanlar ağrısız, sancısız yaşıyor şu saatlerde, milyarlarca insan. Ama ne zaman o ağrıyı biraz tadıyor, ondan sonra o ağrı bir açıldığı zaman, Allah Allah. Demek böyle ağrısız da kalınabiliyor. Yani başına birkaç dakikalık bir şey gelse hep öyle başıma geldi zannediyor. Sonra ondan sonra o ağrıyı, belayı Allah-u Teala açtığında, kaldırdığında, Allah Allah. Ben hep hayatım boyu böyle ağrısız, sancısız yaşamıştım ya. Demek ki şu 2-3 dakikalık bir zonklama beni ne hale getirdi. Demek böyle de olabiliyormuş. Zaten kaç sene öyle yaşadın hep ağrısız. Şimdi mi anladın yani? Peki Allah Teala bu ağrının sancını devamlı kılsaydı, sürekli kılsaydı, bu ne olacaktı? Lekâne elbette olacaktı minhu, Allah tarafından bu ne olacak? Adlen, adaletin ta kendisi olacaktı. Velem yekün, olmayacaktı kabihan, çirkin bir fiil olmayacaktı. Daha ve zulmen, bir zulüm, bir haksızlık olmayacaktı. Çünkü neden? Allah Teala kimin mülkünde tasarrufta buluyor? Kendi mülkünde. Sen onun mülküsün. Kendi mülkünde tasarrufta buluyor. Sen görüyorsun. Bir arsayı işte istersen kazıyorsun, istersen düzüyorsun. İstersen ağacını kesiyorsun, istersen dikiyorsun. İstersen koparıyorsun, yiyorsun, istersen bırakıyorsun. Kendi mülkünde yaptığına hırsızlık denir mi? Gasp denir mi? Zulüm denir mi? E biz kimin mülküyüz? Allah Teala'nın mülküyüz. Allah Teala kuruyuz, onu yarattığı malı mülküyüz. E dolayısıyla bizde yaptığı bir işlem, o oramızı senin kendi arsanda tarlanda yaptığın bir işleme düşün. Komşunun arazisi değil ki. Başkasının mülkü değil ki. Niye sen efendim bunun burasını böyle yaptın, şurasını şöyle yaptın diyebilsin. E biz Allah'ın mülkü olduğumuza göre başım ağrıttı, dişim ağrıttı. 10 saat sürdürdü, 10 sene sürdü. Kim ona zulüm diyecek, çirkin diyecek. Bir de şu var. Mükellef kullar olmak bakımından bir emirlerini tutuyor muyuz? Birçoğunu tutamıyoruz, kırıyoruz. Yasaklarından kaçabiliyor muyuz? Kaçamıyoruz. Birçoklarından kaçamıyoruz. Kimine düşüyoruz? Tabii büyük günahlardan kaçmaya çalışıyoruz. Küçük günah, Allah'ın fazl-ı keremine sığınıyoruz, affına sığınıyoruz. Küçük günahlarımız hepimizin var. İbn-i Süreyç Hazretleri Şafii mezhebinde müştehit ayarındadır. Yani müştehittir yani. Mezhep içi müştehit. Bizdeki işte İmam Züfer gibi falan düşün, müştehittir. Mezhep içinde. 300'lerde vefatı, 300 küsurda vefatı. Kazı İbn-i Süreyç efendim, Kazı radıyallahu teala hazretleri vefatından evvel Allah-u Teala'yı rüyasında görmüş, biliyorsun. Ehl-i Sünnet'e göre rüya alemde görülür. Hitapları, nidaları işitilir. Ondan sonra Allah-u Teala yani ne hazırladın bana gelme diye onu muhasebeye çekiyor. Ya Rabbi, işte imanla geliyorum, tasdikle geleceğim. Halbuki hasta hastada değil tabii bu rüyayı gördüğünde. İşte imanım var, işte şu biraz amelim var dedi demedi. O imanı kesin söylüyor tabii. Ameline kimse güvenemez. Ondan sonra ama imanımıza güveniyoruz da, şimdi biz münafık değiliz, Müslümanız yani. İnandığımız kesin, orada bir şüphemiz yok. Amelimiz şartlara haiz midir, diye midir, kabul olur, reddolur, orada şüphemiz var. Ondan sonra veya sildiririz, bir günah yaparız, kul hakkına gider, onu bilmiyoruz amellerimizde. Allah-u Teala yine işte neyle geliyorsun veyahut da bir sükut olunca o zat anladı ki yani bunu çok büyük kitaplar, çok kıymetli eserlerde zikrediliyor. Bir şey daha istiyor benden yani, bir beyanda daha bulunmamı istiyor yani. Sadece imanla tasdikle geliyorum veyahut onu hazırladım falan. Efendim, yani günahlardan sakındın mı? Haramlarımdan, neylerimden uzak durabildin mi? Diye bir nida oluyor. Mealen 3-4 rivayet var kitapta Bosta. O da diyor ki ya Rabbi, büyük günahlara gelince onlardan sakındık. Çünkü büyük günahlar biliyorsun işte belli şeyler. Onlardan sakındık ama küçüklere gelince senin affına sığındık. Affına rahmetine itimat ettik, ittikal ettik, güvendik, dayandık. Yani nasıl hepten günahsız değildik tabii ki. Yani Allah Teala da buyuruyor, ben senin zannını boşa çıkartmayacağım. Yani kulumun zannına göre muamele ederim. Zaten uyandığınızda o rüyayı anlatıyor falan. Bazıları da tabirciler diyorlar ki efendim, bu iktarabelinnâs hesabı, hani insanlara hesabı yaklaştı, muhasebe günü yani mahşer yaklaşıyor manasında, ama herkesin kendi hesabı kıyameti ölümüyle gerçekleşiyor gibi bir yorum da yapınca yani vefatının yaklaştığını anlıyoruz. Yani 18 gün sonra da falan vefat ediyor. Yani dolayısıyla en büyük müçtehitler ki 3. yüzyılın Şafii mezhebine göre yani İmam Eş'ari ile aynı dönem itikatta İmam Şafii, 3 mezhebin İmam Ebu'l-Hasan Eş'ari. O da 3. asrın müceddidi. Yani tabii 3'ten 4'e geçişte demiş, demek istiyorum. Şeyde bu da fıkıhta müceddit sayılıyor. Fıkıhta, fıkıh ilminde müceddit sayılıyor. İtikatta Ebu'l-Hasan Eş'ari sayılıyor mesela. Bizde de Hanefilerde aynı dönem. Yani çünkü bu men yüceddidü li hazihil ümmet emra dine. Men elfazı umümdendir. Sıyahı umümdendir. Yani genel ifadelerdendir. Bir kişi olmaz. Aynı asırda birkaç müceddit olabilir. Fıkıh dalında şu zat, hadiste bu zat, tefsirde bu zat, itikatta bu zat, işte benim akaidde bu zat falan olur. Mesela aynı dönemde Maturidi Eş'ari aynı 300'ün başında. Vefatları hemen hemen 330'lar civarında yani. Çünkü 100'ün başında İslam'a hizmet faaliyetlerini yürütmesi gerekiyor. İkisi de var. O zaman biz diyoruz ki İmam Maturidi ise bize göre o müceddittir o asırda. Diğer 3 mezhebin itikatta İmam Ebu'l-Hasan Eş'ari, onlar öyle diyor. Bunda ne yok? Tenakuz ve çelişki yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim için diyor. Ümmetim derken ümmetin kesimleri var. Türkleri var, Kürtleri var, Arapları var. Efendim ne diyorsun? Bölgeleri var. Ona göre onların yaşadığı bölgeler var. Mavara Nehir işte Orta Asya falan o bölgeler İmam Maturidi'nin bölgesi. Ebu Hasan Şari bu taraf Bağdat vesaire Arap aleminde tecdit yapmış. Dolayısıyla bunlar birbirine tezat teşkil etmiyor. Hani bir Süreç de Kazı Süreç Hazretleri o da Şafii mezhebinde mesela fıkıhta mücedditlik yapmış. Yani mezhebi tabii İmam Şafii daha yeni vefat ettiği dönemler İmam Şafii'de. Diyelim bu Hanife'nin mezhebinde de fıkıhta da o dönem mücedditler var. Demek ki mücedditler birkaç konuda birkaç tane olabilir. Hatta bir konuda bile itikatta yani bu ümmetin bu kısmının itikadını tecdit eden Maturidi, şu kısmının Eş'aridir. Bunlar birbirine zıt düşen şeyler değil. Demek istiyorum herkesin günahı var, herkesin yani bazı emirlere muhalefeti var, bazı nehilere muhalefeti olmuş olabilir. Kimse peygamber değil, masum değil. Sahabe-i kiramda da günah vuku bulması mümkün. Mümkün muhtemel peygamber olmadığına göre masum değil. Ehl-i Beyt imamları masum değil. Sen Şia'ya bakma. Dolayısıyla bunlar günahkardırlar anlamında konuşmuyorum. Günah yapma vuku ihtimali var. Peygamber de olsa derim sana yok. Dolayısıyla herkes kendi makamına göre, makamının yüksekliğine göre, derecesinin itibarını yüceliğine göre Allah-u Teala ona muamele yapıyor. Bakıyorsun avam cahil, okuma imkanı bulmamış, mürşit bulmamış, vaiz dinlememiş bir adam mesela yaptığı bir günahta ona hemen bir ceza vermiyor. Mazur tutuyor, öğrenmemiş, duymamış falan. Ama öbürü en ufak bir küçük günah işliyor, öbürünün yaptığı büyük günahtan beter ona küt aşağı indiriyor, yuvarlıyor. Ondan sonra niye? Çünkü o alim görmüş, veli görmüş, vaazler dinlemiş. Yani onun mesuliyetini fazla görüyor. Kabul ediyor Rabbimiz Tebarek ve Teala. Onun için Allah Teala bizim başımıza envai türlü benim o kadar günahım var ki tamam belli başlı bir kebair büyük günahlar yapmadım. Kimseye borç verip de faizden parayı geri fazlasıyla almadım. Efendim zina yapmadım. Bir içki içmedim, ağzıma sürmedim. Efendim büyü yapmadım, yaptırmadım. Namuslu bir kadına, adama neyse iftira yapmadım. Yani kebairden sayarsa şirke düşmedim diyelim. Ama şimdi ben günahsız mıyım? Dünya kadar sagairden günahım var. Şimdi bu günahların karşılığında benim başımı devamlı ağrısa, dişimi de üstüne ilave katsa, ağız yaralarımdan da bütün boğazlarıma kadar her tarafı patlatsa, zulüm mü yapmış olacak bana yani şimdi haşa? Çirkin bir fiilde mi bulunmuş olacak bana haşa? Sen de kendine kıyas et. Çünkü neden o kadar emir ve nehilerde muhalefetlerimizden birinden bile istese sen bana yanlış yapıyorsun, emrimi kırdın, yasağımı çiğnedin, sınırımı aştın, geçtin. Ne olacak? Tabii ki adalet olacak bu. Ama yapıyor mu? Yapmıyor. Nimetle, sıhhatle, afiyetle geçirdiklerimizin yanında hastalıkla, sancıyla, ağrıyla geçirdiğimiz toplasan kaç sene eder? Ameliyatlar oldum, hastanede kaldım, sıkıntılarım olmadı değildir. Toplasan kaç sene eder? 57 senelik şu anda bana ömür vermiş. Şu ana kadar yaşatmış beni. Yani bir sene eder mi yani tümünü toplasam ağrım, sancım, hastalığımın mesela? Etmez gibi geliyor. Tam birkaç ay hastalık yattığım çektiklerim olmuş. Bypasslar şunlar bunlar 2 ay 3 ay sürdü. Zor geçen şeylerim oldu. Birkaç ay süren hastalıklarım da oldu. Ağır efendim şeyleri sıkıntıları olan. Bir sünnet olduğumda bile bir mikro ne kaptıksa işte ne zaman daha 7 yaşlığımda mesela 3 ay çektim. 3 ay ne ağrılar ne sancılar 7 yaşında hatırlıyorum onu mesela. Yataktan kalkamadım yani. Misal toplasan oradan 3 koy, buradan 2 koy, oradan 5 koy bilmem ne. Yani benim hakkımdaki ben hastalıklı bir bünyeye sahip bir adam. Sizin çoğunuz benim kadar da hastalık çekmiş değilsin. Toplasan bir sene 2 sene etmiyor ağrılı sancılı dönemi. Mesela burada 55 sene rahatlık afiyet içerisinde hayat vermiş mesela. Sen bunu hak ettin mi yani? Sen ettin mi? Ben etmedim. Ben bu afiyeti hak etmedim. Allah-u Teala benim günahlarıma göre bana ağrı, sancı, hastalık, bela, musibet yağdıracak olsa külümü savurması lazımdı şimdiye kadar. Ama yapmıyor. İşte onun için lütuf sahibi. Onun için ikram sahibi. Kullarına hak ettiklerini yapsa da bu elbette adalet olacak. Bu elbette ki zulüm olmayacak. Kabih diye nitelenemez, çirkin denemez. Ama yapıyor mu? Bunu da yapmıyor kurban olduğu. Kur'an-ı Kerim hep bunu söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَذُوا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ de var. Allah Teala insanlara ne kadar lütuf sahibidir, iyilik sahibidir. Ala zulmiyim diyor bak. Zulümlerine rağmen. Zulüm ne? Şirk, müşrik, kafir var bu kadar. Bunlar yiyor içiyor bizden daha sıhhatli afiyetteler. Şirklerine rağmen, bizden ilgili konuşursak günahlarına rağmen, kiminin büyük günahını, kiminin küçük günahı, Allah'a karşı yaptıkları isyanlara rağmen, Allah yine de çok büyük lütuf sahibidir. Yani onun için bu zaten ayet-i kerimelerde bunu beyan ediyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri 35. bölüm devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
6: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
4: Ecir
3: ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri 35. bölüm devam ediyor.
5: Ama Allah-u Teala hiç sebepsiz, diyelim sen hiçbir günahın yok, yeni peygambersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber. Bir günah var mıydı? Yoktu. Kable nübüvveti ve bada. Peygamber olmadan öncesinden sonrasında da günah istihat edemeyiz. Tamam, günah istihat edemeyiz. Peki çok çile çekti mi? Çekti. En büyük sıkıntıları mavuz yenebiyyum misle mavuz yiğitü. Benim çektiğim eziyeti, cefayı hiçbir peygamber çekmemiş buyuruyor. Peki o vaziyette onun günahı da yoktu. Peki Allah-u Teala ona bu kadar dünyada çile çektirdi. Rahatlık yüzü göstermedi. Allah Teala ona zulüm mü yaptı haşa? Yanlış bir iş mi yaptı haşa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar hamd ediyordu, şükrediyordu. Kurban olduğum Allah'ım diyor, sen ne kadar lütuf sahibisin. Levun ni'metü vel fazlı ölevü senâvül hasen. Beş vakit namazdan sonra nimet sana ait, fazla ikram yapmak sana ait, güzel övgüler sana ait, hamd sana mahsus. O en fazla çileyi çekiyor. Bir de benim günahım da yok. Bu niye bana oldu bir şeydi? Düşünmüyor ki öyle. Çünkü tabii onda da hikmeti var, derecesini terfi ettiriyor, terakki ettiriyor, bütün peygamberlerden onu üstün kılacağını beyan ediyor. Bu ayrı bir şey. Abes Mevla'nın işlerinde fuzuli iş olur mu yani? Ama illaki günah sebebiyle olmuyor ki bu. Hiç günah olmayan peygamberler ve veyahut da velilerde bile ne büyük eziyet sıkıntılar var, senden benden fazla çekiyorlar. Zaten hadis-i şerifte onu söylüyor. Eşeddül bela alel enbiyâsî vel evliyâsî melemsel felemsel. Belanın en şiddetlisi ağrısı nebilere gelir, peygamberlere gelir, sonra velilere gelir, sonra derecesine göre gelir. Ne kadar derecesi yüksekse musibeti o kadar fazla olur. Demek ki illa da günahlar sebebi değil ama bizim günahlarımız sebebiyle bize devamlı bela yağdıracak o

Vallahu yahkumu la muakkibe li hukmi. Allah hükmünü verir. Kimse onun peşini takip edecek de avukata verecek de bize dosyaya verir. Danıştaya saydır. Kim arkasını arayabilir? Kim onun peşine düşüp de onu iptal ettirebilir? Şimdi burada bir şey yapıyorsun, istinaftan bozduruyor. Yok oradan geçti, Yargıtay'da mı? Oradan geçti, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru. Oradan geçti, Avrupa Mahkemesi. Bilmem ne. Uğraş da dur. Sen Allah'ın verdiği hangi hükmü takibini, peşini takip edip de bozdurmaya uğraşabilirsin? Sevdiğin çocuğunu öldürse, alsa, ananı babanı alsa, kocanı alsa, veyahut öbürünü kötürüm etse, gencecik adamı omurili felç etse, ben daha yeni evlenmiştim, kocama doymadım, işte trafik kazasında bir şey oldu, felç oldu, belden aşağı tutmuyor, ben gencecik kadınım, şurada, ne yapabilirsin hanım kardeşim yani? Ne yapabiliriz? Mevla'nın hangi hükmüne kim itiraz edebilir? Onun için itiraz etsen bir şey yerine gelmiyor veyahut o itiraz geçerli olup da bu iş kalkmıyor ortadan. Ama senin itikadın bozuluyor, imanın bozuluyor. Ahirette cehennemlik oluyorsun. Neden? Yaratana itiraz ettiğin için. Bari razı gel. فَمَا رَضِيَ فَلَوْ رِضَاهُ مَا سَخِطَ فَلَوْ سَخَطُ Razı gelenden razıyız, razı gelmeyene biz de gazaplıyız buyuruyor. Hadis-i şerif verip beyan ediyor. Yani saçmalığa ne lüzum var? Allah Teala lütuf sahibidir. Lütuf ne demek? Sen sebebiyetin yok, istikakın yok, kazanımın yok, liyakatın yok. Neye layıktık da bize bu nimetleri verdi yani? Bizi yaratırken yani. Bir de hiç yokken ne kazanmaya ne imkanım var da sana bu güzel sureti veriyor, bilmem neyi veriyor. Bu kadar nimetler içerisinde. Daha doğumumuzda bile ne kadar nimetler içinde doğduk ya. Efendim, değil mi? Doğar doğmaz çöplüğe atabilirlerdi. Anamız bizi çöplüğe doğurabilirdi. Esir kampında doğurabilirdi. Bizi köle yapabilirler, bilmem ne. Daha doğumumuzda bile. Yani doğmadan evvel ne hak ettin ya? Ne hak edebilirsin? Daha yoktun ki. Dolayısıyla burada sebebiyet, burada bir istihkak, burada bir liyakat söz konusu değil. Allah Teala lütfu keremiyle veriyor. Lezzetli şeyler veriyor, menfaatli şeyler veriyor, faydalı şeyler veriyor. Bazen bela gibi gösteriyor, onun içinde de nimet veriyor. Arkasında aslan yatıyor altından, büyük işler çıkıyor. Asen tekrar hoşuna ve hayrul lekum. Ola ki bir şey istemezsiniz, halbuki o sizin için hayırdır. وَعَسَنْ تُحَبُّ شَيْمُ وَشَرُّ لَكُمْ Peki bir şey seversiniz olsun diye, o bir gosse şerdir. Bazen bir yere gitmek istiyorsun, engel çıkıyor. Sefer iptal oluyor. Korona çıkıyor, bir tane planın bozuluyor. Halbuki gitseydin orada helak olacaktın, şu olacaktın, bu olacaktın. Soyulacaktın, dövülecektin, darp olacaktın, esir olacaktın. Misal, orada ona mani çıkarıyor. Sen de ona üzülüyorsun, niye bu işe engel oldu şimdi? Halbuki o senin için hayırdır, sen bilmiyorsun. Veyahut da şerli görüyorsun, bu bana zarar, hapse düştüm ben kaç defa. Ya mantıka baksan niye şimdi hapse düştüm, engellendim, kısıtlandım, çocuk çocuğumdan senelerce göremedim, onu yapamadım, bunu edemedim, işte sohbete gidemedim, işte Efendimiz'in yanında bulunamadım, öyle ya, o senelerde kaç, bir iki sene kaybım var diyelim. Bana göre kendimin en istediğim şeylerden mahrum olduğum ortamlardan uzak kaldım falan. Ya kardeşim sen orada olsaydın sen onu hayır gibi görüyordun. Ama orada acaba ne olacaktı? Şüpheye mi düşecektin? Vesveseye mi kapılacaktın? Yoldan mı çıkacaktın? Bir şey itiraz mı edecektin? Efendim bir suikasta mı gidecek, kurban gidecekti? Bir şey mi şimdi? Bazısını hapse attırıyor, beladan kurtarıyor. Dışarıda kalsa öldürülecekti mesela. Misal, herkes buna göre düşünsün. Hiç boş iş yok. Ama bunları yaparken asla Rabbimize bir şey vacip değil, bir şey lazım değil, bir şey yapmak zorunda değil, mecburiyetinde değil. Bütün fiillerini, işlerini, fiiller bahsinden gidiyoruz ya, işlerini kendi ihtiyarıyla yapıyor, kendi seçimiyle yapıyor, kendi iradesiyle yapıyor, kendi kudretiyle yapıyor. Mutlak manada kayıtsız, şartsız, bir sebebe bağlantısız, bir illete, bir hikmete dayanmasız. İşte şöyle olmasa şöyle yapamazdı, şunu olsa... O sana mahsus. Senin gibi, benim gibi hesabı kitabı bilmeyen, kaybı bilmeyen, önünü geçmişini, geleceğini hiç bilmeyen, geçmişini bile unutan bizim gibi adamlar yani. Bir şey çıkıyor, ona göre bir pozisyon alıyoruz. O iş ortadan kalkıyor, ona göre cayıyoruz, o noktadan geri geliyoruz falan. Ama Allah-u Teala sen diyebilir misin ki Allah-u Teala şöyle olsaydı Ahmet'e bunu yapmazdı. Böyle olmasaydı Mehmet'e bunu yapardı. Nasıl diyeceksin?

bunu. Allah Teala bir sebebe bağlı iş yapmıyor ki senin benim gibi. Bir vücuba lüzuma göre de iş yapmıyor yani. Mecburum bunu yapma diye. Biz, bazı işler var. Ben severek mi yapıyorum? Bazı işler oluyor. Hayatta başımıza gelen şeyler oluyor. Ya mecburiyetten mi yapıyorsun onu? Yani mecbur olmasam bypass olur muydum yani? Niye gideceğim bıçak altına yatacağım? Göğüs kafesimi kestireceğim, doğratacağım. Ondan sonra kalbimi çıkartacaklar bilmem ne. Ne kadar riskli iş mi? Aylarca da çekmesi var peşinde. Yaralarımız kapana kadar şeker hastası olduğumuzdan yaralarımız kapanmadı aylarca. E sen şimdi bunu bir lüzum olmadan yapar mısın? E sonra mesela öbür doktor da dedi ki niye bypass oldun ya? Olmadan da senin bu damarın açılırdı veya kurtarırdın. Ta tehlike risk boyutuna ulaşıyor. Mesela niye oldum görüyor musun? Şimdi bilsem olmazdım falan. Ya şimdi bizim hayatımızda devamlı yaşanan şeyler. Çünkü neden? Lüzuma bağlı, vücuba bağlı, mecburiyete bağlı, sebebe bağlı. O anda karşına çıkan doktora bağlı. Bilmem ne yani. Aldığın sattığın ona keza, evlendiğin boşandığın ona keza, doğurduğun doğurmadığın ona keza. Bazı insan diyor şimdi aklım olsa ben bu çocuğu doğurmazdım bilmem. Senin elinde mi yani tabii de. Yani bizim kendi irade ve ihtiyarımız cüz'i olduğu için bir tesirli değil. Ama Allah-u Teala'nın iradesi külli, iradesi kudreti külliye, iradesi külliye, o ihtiyarı külli. Hiçbir kayıtla, efendim sebeple, bağlantıyla mukayyet olamaz ki. Onun için o kullarına yaptığı muameleleri, yaptığı fiilleri, kullarıyla ilgili yaptığı icraatları neye göre yapıyor? İhsan, iftal, iyilik yapmak, lütufta bulunmak yoksa o bunu hak etti, benim bunu yapmam lazım geldi bilmem ne. Kimseye ihtiyacı yok ki. Gani mutlak, efendim mutlak gına ve zenginlik ve ihtiyaçsızlık ancak ona ait. Herkes ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Allah-u Samedu, İhlas-ı Şerif'teki Es-Samed. Herkes onu kasteder, ona teveccüh eder, ona yenilir, ondan ister. يَسْأَلُوا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Köklerde yerler ne varsa ondan dilenir. O kimseden bir şey istemez. Ne buyuruyor? يَا يَنَّاسْ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ Ey bütün insanlar, hepiniz Allah'a fakirsiniz, muhtaçsınız. Muhtaç da denmez derdi Efendimiz'e. Muhtaç deyince yani bir şeyleri var da bazı şeylere de muhtaç. Biz ihtiyacın ta kendisiyiz, mastar derdi. Yani ihtiyacın ta kendisi demek, babamızın evinden bir şey getirmedik ki. وَمَا جِيْتُمْ مِنْ اَمْرِي بِشَيْءٍ وَاِنَّمَا رِبْتُ الَّذ۪ي ذَاتِي وَيُبْتُ الَّذ۪ي عِنْد۪ي وَزَات۪ي وَاَصَاف۪ي diyor mektubatta. Yani ben kendiliğimden ne getirdim, neyim vardı da ne getirdim, anamın karnından donsuz çırılçıplak çıktım. Yani zatım da, sıfatlarım da, fiillerim de, hünerlerim de, şu anda neyim varsa yok. Hibe olundum yani, bana verildi, karşılıksız verildi. Ben istihkakım olmadan verildi, ben mi hak ettim diyor mesela. Onun için siz muhtaçlarsınız, muhtacın yine bir şeysi vardır. Sen ihtiyacın ta kendisisin. Yoksun ki zaten varlığın bile ondan geliyor. Varlığında ondan geldikten sonra peşine olan sıfatların nasıl sana mal olacak yani? Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah ise hakiki gına sahibi, ihtiyaçsızlık sahibi, zenginlik sahibi, bütün hamd senalar, övgüler ona mahsus olan yekâne zat ancak odur. İn yeşe yüzibkum. Dileseydi sizi siler süpürür. Şu anda 8 milyar insanı şu an diyorum. An ne demek biliyor musun? An. Saniyeden az ya. Saniyeden az. Şunu konuşurken kaç an geçti? Kaç saniye geçti mesela? Şu anda dilese hepimizi siler süpürür. 8 milyar insandan bir eser kalmaz, bir canlı kalmaz. Kimle sorabilir, kimle hesap sorabilir? Zulüm mü yapmış olur haşa? Adaletin ta kendisidir. Ve etim halkın cedid. Yerine yeni mahlukat getiririm diyor. Hiç günah işlememiş, tertemiz, bana isyan etmeyen melek gibi. Yaratamaz mı şimdi 8 milyar, 16 milyar, 18 milyar? Melek gibi insan, hepsi ibadet, taat, hiç emir kırmıyor, hiçbir yasak irtikap etmiyor. Yapamaz, yaparım diyor. Ve madde elki alallahi bi aziz. Bu Allah'a zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Adam bir insanı öldürmek için boğacaksın, sıkacaksın, ondan peçeneye kadar kaç kurşun atıyor adamın. Yani öldürmek istesen öldüremiyorsun, kaldırmak istesen kaldıramıyorsun, diriltmek istesen diriltemiyorsun. Yani elimizde ne var? Ama Allah böyle bir şey söz konusu mu? Gün ol dese var oluyor, yok ol dese yok oluyor. Bu bana zor değil buyuruyor. O zaman siz yaşıyorsanız, varsanız, canlıysanız, insansanız, Müslümansanız, efendim sıhhatliyseniz,
afiyetliyseniz, nispi de olsa herkes öbürüne göre daha afiyette mesela, burada ne var? Ancak Allah'ın lütfu var, fazlı var, ihsanı var, nimeti var, lezzetlendirmesi var, imtinanı var, efendim, tavli var, yani zenginlik vermesi var, mal vermesi var. Var da var, var oğlu var. Hepsi, var olanların hepsi Allah'tan. Onun için Allah-u Teala hakkında vücub tabiri veya bunu yapacak mecbur, zorunlu, bunu yapmak zorunda gibi bir tabir kullanmak asla caiz değildir. İnsanı dinden imandan çıkarır. Ama maalesef fırkı dalleden, bidat fırkalarından olan Mutezile fırkası bu vücub tabirini kullanıyor. Ama ayet-i kerimede la yus'elu amma yef'alu ve müs'elun. Yaptığı hiçbir şeyden Allah sorumlu tutulamaz ama kullar mesuldürler. Çünkü Allah onları hesabını soracak. Ama sen Allah'a bir şey soramazsın. Nasıl soracaksın yani? Yani Mutezile'nin burada bu kadar, ya hoca efendi anlatıyorsun bu kadar da anlattın mesela, daha da anlatırım da yani neye dayanarak anlatıyorum burada? Efendim, zaten konuyu da bağlıyor. İmam Gazali Hazretleri ibareler bakımından buradaki ibarede ve ne azze ve celle, Allah azze ve celle yusibu, sevap veriyor. İbade kullarına ala taati, yaptıkları itaatler karşılığında, mesela namaz kılana şu mükafat, işte oruç tutana, işte efendim nafile oruca, işte bizim ömrümüz size faziletli amellerin sevaplarını anlatmakla geçti. Ve ayette de var bu şimdi. Ben sadece hadisle mi konuşuyoruz ki yani? Cennetler anlatılmıyor mu? Huriler anlatılmıyor mu? Irmaklar anlatılmıyor mu? Cennette köşkler, saraylar anlatılmıyor mu? Tahtlar anlatılmıyor mu? Yani, cennet şarapları anlatılmıyor mu? Bütün ayet onlar zaten. Sen hadise gitmene de gerek yok da. Ama hadissiz de ayeti hiç anlayamazsın. Bütün ayet hadislerde ibadetlerin karşılığında sevaplar vaat edilmiyor mu? Vaat ediliyor. Evet. Ve ennehu Allah-u Teala efendim Hüseyin-i Ubadev kullarını efendim sevaplandıracak. Ondan sonra alettaati, yaptıkları ibadet ve itaatlere karşı sevaplandıracak, mükafat vereceğini beyan ediyor. İşte beş vakit namazın farzlara şu, nafilelere bu. Özellikle nafile amellerde daha çok fazilet ve sevap vaat ediliyor. Teşvik için yani. Farzları zaten mecbur yapacak falan. Onun için namazın, orucunun sevapları şunlar bu anlatılıyor ama bir Muharrem orucu, bir Arafa günü orucu, bir pazartesi, perşembe, bir sene onların sevaplarına baksan çok daha fazla rivayet buluyorsun. Çünkü neden? Yani nafile zorunlu değil. Onu teşvik için müjde fazla veriyor. Ama bu şimdi Allah Teala ben namaz kıldım, oruç tuttum. Adamın bir akılsızın birinin için Efendi Hazretleri çok naklederdi yani. Sofrada yemek yiyorduk dedi. Dedim ki dedi bak işte Allah Teala bize bu kadar nimetler veriyor, ikramlar yapıyor, işte yediriyor, içiriyor falan. Anlatırken yani ahirete belki de hiç müteallik de konuşmadım dedi yani. Dünya ile ilgili mesela bu kadar yemekle, nimetle bak ne kadar rızık var vermiş falan. Hatta orada oturanlardan biri de demez mi ki? Yapacak tabii dedi. Biz de namaz kılıyoruz dedi. Ya şimdi bu işte Mutezile kafası böyle bir saçmalık bir şey yani. Allah'a bir şey vacip dedi. İbadet yapana sevap vermesi vacip. Günah yapana azap etmesi vacip. Yani zorunlu yani. Ne alakası var zorunlu? Yani ibadet yapanın bir istikakı yok ki. Neden? Neyle ibadet? Neyle namaz kıldı? Kuvvetiyle. Kuvvet nereden kazandı? Yediğiyle, içtiğiyle. Yoksa belini doğrultabilir mi? Gıda vermeseydi, yemek vermeseydi, içmek vermeseydi belini doğrultabilir mi? Kıyam yapabilir mi? Kıraat yapabilir mi? Uyku verse, hafızasını bozsa. Bu sabah işte biraz böyle ağır kesici, ağır haplar içiyorum bazı kere mesela. Biraz da geç yatınca, hapları da geç içince sabah namazı bak ne çok. Ya okudum mu, okumadım mı? Kaç senedir okuduğum salavat-ı şerifenin birisi mesela. Yani sonunu getiremedim. Bu sabah sonunu getiremedim. Bir daha geldim geri, bir daha geldim gittim geri. Getiremedim yani. Şimdi onun için öyle şeyde üstüne düşmüyorum. Çünkü sonra hatırıma geliyor yine. Yani mesela getiremedim işte. Çok akıllıyım ya, çok hocayım ya, zekiyim ya ben. Göya bana çoğunuz imreniyorsunuz yani. Böyle taramalı gibi konuşuyor her şey kafasında falan. Okuyamadım işte. Salli aleyhi, Allah'ım salli aleyhi zâtil muhammediyetil latifetil ahadiyet, şems-i semâil esrar, nazhar ilen var. Uzun yarım sayfalık bir şeydi. Sonunu getiremedim. Şimdi sen yapacak tabii, verecek tabii. Biz de efendim namaz kılıyoruz. Namazı neyle kılıyorsun?
Salavat okuyoruz. Salavatı neyle okuyorsun? Onu verdiği akılla, hafızayla, şununla bunu. E onu ne ye? Yemesen, içmesen bunu yapabiliyor musun? Bir uyku, bir ağrın olsa hatırlayabiliyor musun? Namaz kılabiliyor musun? Bas bas bağırırken ağrıdan nasıl kılacaksın? Veyahut ağrı kesici alıyorsun. O da bir nimet. Ağrını duymamak için. Bu sefer hafızanda biraz kayboluyor veyahut da kafanı yerinde tutamıyorsun. Sarhoş gibi oluyorsun. Yani okuyabiliyor musun? Ya, yani yaptığın ibadetler yine onun verdiği nimetlerle. Dolayısıyla neyi hak ediyorsun abi sen? Efendi Hazretleri dedim ki diyor bu adama. Senin konuştuğun neye benzedi biliyor musun? Neye benzedi? Şimdi adamın birini baktın sokakta açlıktan efendim böyle belini doğrultamıyor, yatmış yıkılmış. Sen de baktın, anladın ki böyle zayıf, kemikleri serüven, çok aç yani falan. Bir zaman sonra da ölür tabii açlıktan, insanın mukavemetinin bir süresi var. Ondan sonra sen de onu böyle zorla alıyorsun, tutuyorsun, çeke. Yani böyle yardım ederek falan. Mecali yok hiç senin evine gelmeye, yemeye. Yemek yemek de mecal ister. İnsan bazı göre öyle halsiz olur, yemek de yemesin yani. Boğazından da bir şey demez, öğütemezsin, çiğneyemezsin. Bu hepsi Allah'ın yardımıyla oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra deliye götürüyorsun, sofraya böyle zorla oturuyorsun, arkasını yaslıyorsun falan. İşte ona böyle ne bileyim işte. Yani evvel emirde beynine gidecek, şekerini biraz yükseltecek, tansiyonu falan yerine getireceksin. Ne bileyim, bal şerbetidir vesairedir yani. Bazı şeyin kalori olarak vücuda intikali veyahut da sana kuvvet vermesi gecikmeli olur bazı gıdaların. Bazı gıdalar biraz daha çabuk yani mideden şey olur, azm olur falan, kana karışır falan. Hani insan bir kuvvet hissedecek çünkü belki günlerdir, aylardır efendim vitaminsiz, şeysiz kalmış adam. Sen de onu yediriyorsun, içiriyorsun. O da şöyle bir gözünü açıyor, gözünün feri geliyor. Ondan sonra konuşmaya mecali geliyor. Ondan sonra işte böyle dik oturabiliyor falan. Ondan sonra adama dönüyor diyor ki, o yolda onu görüp de acıyıp da böyle bu ikram yapıp da evinde falan böyle her türlü şeyin bakımını yapan adama karşı konuşma gücünü kendinde bulduğu vakitte ona kalkıyor dönüyor diyor ki, sen de benim kıymetimi bil ha. Adam da şok oluyor falan, şaşırıyor, ne demek istiyor falan. Senin de yemeğini herkes yemez yani. E şimdi bu ne gülüş bir durum. Sen sanki kaç kişiden yemek teklifi aldın? Nerede erzak buldun da, tercih yaptın da buna geldin de, şimdi bu adama imtinanda bulunuyorsun, başına kakıyorsun ve diyorsun ki senin de yemeğini herkes yemez. Sen zaten bu yemeği yemek zorundaydın, bu yemeği yemesen zaten birkaç gün daha ya yaşardın ya yaşamazdın. Adam seni bulmuş, acımış, lütfetmiş, kerem etmiş, ikram etmiş, bir de kafayı kaldırınca adama diyorsun ki senin de yemeğini herkes yemez. Sanki 40 kişi teklif etti de sen bunu tercih ettin yani. Senin de konuştuğun laf buna benzedi dedim diyor Efendi Hazretleri. O zaman adam da dedi ki, hoca efendi ben bunu düşünememiştim. Ya namaz kılıyoruz tabii bize verecek yani. Şimdi Allah Teala ve ennehu yusibu sevap veriyor. İbadehu kullarını mükafatlandıracak. Ala taati taat ve ibadetleri karşılığında, mukabilinde namazına bir şey vaat etmiş, oruca bir şey vaat etmiş, sadakaya vaat etmiş, zekata vaat etmiş. İslamiyet cennet vaatleriyle müjdeleriyle dolu Kur'an sünnet. Ahadis, hadis-i şerifler dolu. E tabi verecek bunu. Sözünü bozmaz, la yuhulful miad, vaadine hulf etmez, kezipten münezzeh, cimrilikten münezzeh, acizlikten münezzeh. Çünkü vereceğim dedi de ben de sana bir şey teklif edeyim, şunu yap da şöyle yaparım, sana böyle yaparım. Sonra sen yaptın, itirdin, bitirdin işi, ben de ama benim o imkanım kaçtı, fakir oldum bilmem. Ben de sana ne dedim, özür dilerim ya. Dedim sana bu işe gir şöyle, ben de destek olacağım falan ama ben de battım, iflas ettim, şimdi ben de borçluyum. Ha, bu kul hakkında düşünülebilir. Vaadini yerine getiremez. Kimi hainlikten, kezipten, yalandan ama kimi de imkanı olmaz. Söz veriyorsun bir sene, iki sene içinde, bir haftada milletin ekonomisi ne kadar değişen var yani. Ondan sonra adam sözünde duramaz yani. Sen de ona Allah razı olsun kardeşim niyetinle destek oldun, tamam sen de imkanı kaldı. Ama Allah'ta böyle bir acizlik söz konusu değil ki. Onun için yani vaadine hulf etmesi düşünülemez. Çünkü neden olur? Ya yalancılıktan, ya hainlikten, ya dolandırıcılıktan, ya da gücü yetmemekten. Ya bunların hiçbiri Allah'ta olmadığına göre mutlaka ki sevap verecektir. Ha sen tabii şirke düşmezsen, mürted olmazsan, iptal etmezsen, geriyi bozdurmazsan, kulaklarına girmezsen, onlar ayrı bir meseledir. Ama şimdi bunu verecek, sen hak ettiğin için mi verecek yani? Tabii verecek bu kadar yemekleri bize, biz de namaz kılıyoruz mantığı. Bu nasıl bir geçerlilik arz ediyor?
verecek ama bir hükmil kerami, iyiliğinin hükmü neticesinde ikram sahibiyim diyor. Yani sana iyilik yapıyor fazladan. Sen hak ettiğin için. Sen bunu hak ettin, bunu karşısında. Geçen sohbetlerde yine anlattım. Bir daha tekrara düşmeyelim. Yani tabii her dersi herkes dinlemiyor ama 500 sene adada ibadet eden zatın işte keremimle mi muamele edeyim, adaletimle mi muamele edeyim? O da bir hesap yaptı. 500 sene sırf ibadet yaptım. İşte günah yapmadım. Keremine bırakırsak belki hesabı düşük tutarlar melekler falan. Onun için 500 seneliğin tam karşılığını alamam. Yani cennetteki alacağım nimetler eksik kalabilir falan. Bir hesap yaptın. Ne bilsin evliyaullah ama işte. Böyle düşündü yani. Düşünebildi yani. Dedi yani bana amelime göre muamele et. Yandığın gündür. Bir hesap, bir kitap. Bir günlük gözünün görme nimeti. Bu uzun bir hadis-i şeriftir. Sahihtir. Hakim Müstedrek de bunu zikrediyor. Müstedrek Buhari Müslim'in ilaveleri yani. Bu kul 500 sene ibadet karşılığında hiç günahı yok. Bu adamın bir günlük göz nimetine şey demedi. Senin namazın, ibadetin sence cennet verecek, nimet verecek, vermek zorunda. Mutezilenin kafası yemek verecek tabii biz de namaz kılıyoruz hesabı. Bu nasıl olacak? Sen ki bu kadar günah var. O evliyanın 500 sene hiç günahı yok. Sırf ibadeti var. Senin benim bu kadar günahım var. Zaten sırf o günaha baksan bütün nimeti istikakın olsa bile iptal ettirir. Sen neye göre diyorsun ki vücub yolu üzere, lüzum yolu üzere tabii ki mecbur verecek. Öyle bir şey yok. Bir hükmül keremi. Vel vaadi. Vaat müjde verdi. Vaadine hulf etmez. Söz verdi. Söz verirken sen hak ettin de mi söz verdin, hak etmedin de mi söz verdin? Çünkü adam hiçbir şey hak etmemiş. Ben de diyorum ki ya seni çok sevdim, sana bir daire vereceğim. Sen burada altyapın olarak geriden bana ne iyilik yaptın da ben sana bu sözü verdim? Allah Teala kullana verdiği vaat ve söz karşılıksız hibe kabilinden bir söz. Karşı taraftan bir iyilik görmedi ki yani. Onun yaptığı iyiliğe vefa borcunu ödemek üzere olsun. Onun için bu vaattir, müjde vermiştir, keremdir, lütuftur, iyiliktir ama la bi hükmü lüzum. Zorunluluk, efendim ben sana bunu vaat etmiştim, buna mecburum. Ya tamam Allah, kimse Allah'a bir şey vacip edemez. Allah bir şey kendine vacip ederse yani ne buyuruyor mesela? Leğenmenle cehennem, işte cehennemi dolduracağım, yemin ettim falan. Bu şimdi o kendi kendine yaptığı bir karar, verdiği bir karardır, bir yemindir. İşte mesela vecebet muhabbeti lil mutehabbine fiyye. İşte benim için birbirini sevenleri sevmem vacip oldu. Vel mütezavirine fiyye, benim rızam için birbirini ziyarete gidenlere. Vel mütebaziline fiyye, benim rızam için birbirine cömertlik yapıp ikramda bulunanlara. Vel mütecalisine fiyye, benim yolumdan bir meclis kurup zikir, ilim, sohbet mecliste oturanlara, bir araya gelenler. Sevmem vacip oldu. Vacip oldu ve vücub tabirini kendi kullanıyor. Bu da hadis-i kutsidir. Sahih hadistir, hadis-i kutsidir. Vücub ama bu zorunlu. Ben kendimi bunu mecbur ettim. O ayrı, senin Allah'a bir şey dayatman ayrı. Biz burada kullar Allah'tan bir şeyi mecbursun bize bunu vermeye. Çünkü biz bunu namazımızı kılmıştık şeklinde ne yapamazlar? Bir şey koparamazlar yani. Ama kendi bir şeye söz verdiyse o kendi kendine vaat etmiştir, üstlenmiştir o işi. Üstlenmiştir, ayrı bir şeydir. Bi hukmül lüzum. Yani o bunu artık yapmak zorunda. Çünkü sen artık 5 vakti kıldın mı kıldın. O 5 vakti kıldığına göre onun da cevap vermesi lazım ona artık. Senin namazın onu bağladı mesela. Haşa böyle bir şey olamaz. Vel istihkak. Hak etme. Türkçe'de istihkakımı ver derler mesela. Arapça kelime Türkçe'de istihkak. Yani o günlük hak ettiği bir mesela maaşından veyahut da işte yemekten, erzaktan. İstihkak. Senin Allah'tan ne istihkakın var? Ne alacağın var yani? Çünkü la yecibu vacip olmaz aleyhi Allah'ın üzerine fiilü. Hiçbir işi yapmak. Yani Allah'ın fiillerinden gidiyoruz. İtikad dersinde konu efal-i ilahi. Ama Allah'ın yaptığı işleri anlatıyoruz. Tamam yaptığı iyilikler şunlar bunlar hepsi. Ama bu fiillerin hiçbirini yapmak zorunda değil. Yani Allah'a bir şey vacip olmaz. Ve la tasavvaru düşünülemez minu Allah tarafından. Zulmün hiçbir zulüm efendim düşünülemez. Çünkü başkasının mülkünde tasarruf yapmıyor ki. Her şey kendi mülkü. İşte senin dediğin kendi arsanda istediğin yeri kazdın, istediğin yeri doldurdun yani. Buna kim zulüm eder başkasının mülkünde tasarruf etmediğin zaman? Ya Allah her şey Allah'ın mülküdür. Neye ne yapsa? Öbünü hasta etti, öbünü usta etti yani. Öbünü zengin etti, öbünü fakir etti, öbünü aziz etti, öbünü zelil etti. Ne diyebilirsin? Kendi mülkünde yap istediğini.
Zulüm düşünemez. Ve la yecibu, vacip olmaz li ahadin, hiçbir kimse için aleyh Allah'ın üzerinde. Hakkul, benim Allah'tan alacağım var haşa. Hiç kimsenin Allah'tan bir alacağı yok. Hiç kimsenin Allah üzerine hakkı ve istihkakı olamaz. Mülk sahibi hakkında bunu nasıl konuşuyorsun? Onun için sevap da verecek, azap da yapacak. Bunları Kur'an'da beyan ettiğinden anlıyoruz. Kendi kafamıza göre mantığımızdan kıyas yapmıyoruz. Ayet ve hadisler bunu beyan ediyor. Bundan dolayı buna ehl-i sünnete göre itikad ediyoruz. İyiliklere sevap verecek. Ama müşahhaslaştırmıyoruz. Bu adam namaz kılıyor, bu adama verecek diye müşahhaslaştırmıyoruz. Çünkü o adamın münafık mı bilmem ne mi, başka bir işi mi var, niyeti nedir, ben onu biz bilmiyoruz. Müşahhaslaştırmıyoruz. Genel manada itaat edenlere sevap verecek, isyan edenlere azap edecek. Bu tamam kaide. Kaideyi kendi koymuş. Onu hakkındaki kaideyi başkası koymamış ki zaten. Ama bütün bunlar bi hukmil adli vel fadli, adalet hükmünce, fazilet hükmünce, la bi hukmil lüzum ve istikrar. Allah hakkında lazımdır, mecburdur, yapmak zorunda kalmıştır. Bu böyle olursa çünkü hidayet Allah Teala'dan. Hidayet Allah'tan. Sana iman vermek Allah'ın yaratmasıyla zaten. İman yaratıyor seni. İmanı bile o yaratıyor. Ondan sonra namazı kılma isteğini o yaratıyor. Ondan sonra onun ilmini o yaratıyor. Ondan sonra onun gücünü, kuvvetini, bir namaz kılmak kolay mı? Ne kadar kuvvet ister. Pasikel, ayağa kalkamıyorsun ya. Sağlığın el vermiyor, kuvvetin el vermiyor. Onun için hidayeti yaratan olduktan sonra sen daha ne konuşabilirsin yani? Onun için Allah-u Teala Tebareke ve Teala efendim ehl-i sünnete göre ne yapabilir? Efendim teklif mala yutak yapabilir. Ne demek teklif mala yutak? Adamın gücünün yetmeyeceği bir şey de ondan isteyebilir. Şimdi isteyebilir mi, isteyemez mi? Mutezzeli istemez. Ya her şeyde Allah'a bağlayıcı haşa sıfatlar koyulur. Ya kardeşim, şimdi Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'i tasdik etmeyeceğini Allah bilmiyor muydu ezelde? Biliyordu. Peki Ebu Cehil'e imanı emretti mi? Bütün kafirlere, şu anda Allah-u Teala 8 milyarın içinde bilmem 6 milyar, 6,5 kafir, milyarı kafir olduğunu bilmiyorum. Bunlardan kim iman edecek, kim iman edecek bilmiyorum. İman etmeyeceğini bildiği halde onlara imanı emretmiyor mu? Bütün insanlara Resulüme iman edin buyurmuyor mu? Şimdi Yahudilerin, Hristiyanların çoğunun iman etmeyeceğini bilmiyor mu? Ya ehlel kitap aminu, yine de ey ehli kitap iman edin diye emretmiyor mu? Dolayısıyla Allah-u Teala onun inanmayacağını bilse de ona emir gönderiyor, yasak gönderiyor, peygamber gönderiyor. Neyi biliyor? Onun kafirlikte inat ve ısrar edeceğini biliyor ezelde. O bilgisi doğrultusunda onun hakkında bir hidayet yaratmak irade buyurmuyor. Halk yapmıyor. Bir hidayet yaratma fiilini devreye sokmuyor. O ayrı bir şey. Ama o kişi kendine verilen sermayeyi imansız yönde kullanacağını bildiği için. Dolayısıyla Allah'ın o bilgisi o kulu kafirlikte mecbur bırakmıyor. Ama onun kafirliği seçeceği hakkındaki Allah'ın ezeldeki doğru bilgisi şaşmıyor yani, yanılmıyor. Çünkü neden? Yanılsa cehalet lazım gelir. O zaman senden benden ne farkı kalır? Ben de bu adam iman eder mi etmez mi bir karar veremiyorum, kestiremiyorum yani mesela. Allah Teala adamı kestiremeyecek yani. Ama ben de onu bilmediğim için ben ona yine tebliğimi yapıyorum. Bana da tebliğ yap buyuruyor. Habibine de gidiyor, git Ebu Cehil'e vaaz et buyuruyor. Ama biliyor Ebu Cehil iman edecek. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ondan sonra Allah bütün bu konuların şeyi nereden geliyor? Efendim mevzusu Mutezile diyor ki aslah, murat-ı aslah Allah hakkında vaciptir. Ne demek? Yani kulları hakkında en iyi ve yararlı olanı gözetmek zorunda. Nasıl zorunda ya? Nasıl bir şeyin zorunda ya? Kim neyi hak etmiş? Böyle bir şey çıkartmışlar. Bunun üzerine işte mevzu buradan kopuyor. Zaten Ebu'l-Hasen Eş'ari de radıyallahu teala elce Mutezile mezhebindendi. Yani ilk talebeliği gençliğinde Mutezile mezhebinden. Hatta olsa bazı kitaplar da yazmış. Sonra Ehl-i Sünnet imamı olunca onlardan dönünce zaten ona rüyasında mana aleminde rüyasında Ehl-i Sünnet ve cemaat yoluna gir, Mutezile'den ayrıl diye beyan edildi. Sünnete ittibat
Mutezile fırkasından ayrıl. O emri tuttu, sonra çok yani böyle dua etti ki ben bazı kitap şeyler yazmıştım. Oradan talebeler almışlar olabilir. Ben onların hepsinden toplayamam. Yani bidat ehlini destekleyen bir şey eserim kalmasın. Allah-u Teala da ona vaat etti. Rüyasında, rüya alemindeki Ebu'l-Hasen Eş'ari yani bu. Allah-u Teala ona vaat etti ki batıl noktalarda yazıların, yanlış itikat noktalarında bir eserin, bir kitaplarda bir yazıların eserini bırakmayacağım. Kimse onlardan bahsedemeyecek. Hakikaten şu anda Mutezile kafası var, ilahiyatlarda da var, her yerde var. Efendim 300'lerden buraya gelene kadar 1100 senedir, 1100 senelik bir konu bu. 1100 senelik bir kişi şeye ait Ehl-i Sünnet'e muhalif bir şey çıkarıp ortaya çıkaramıyor. Bir yazmadan, bir şuradan, bir fikir dağılmamış. Çünkü Allah Teala vaat etti. Batıl mezhepler hakkında yazdığından bir eser bırakmayacağım. Şimdi çünkü Ehl-i Sünnet'e dön buyurdu. O da Ehl-i Sünnet'e döndü. Ama ondan sonra hocasıyla mücadele ederken Mutezile olan şeyhi, o zamanki hocası diyelim, efendim Cübbai'nin mezhebinden ayrılmak isterken onunla bir tartışmaya girdi. Bu çok acayip bir şey yani. Çünkü onlar diyorlar ki Allah'ın kulları hakkında en düzgün, en faydalı, en karlı olanı yapmak zorunda. Murat-ı aslah deniyor buna. Bütün konu, bu dersin özeti buradan çıkıyor yani. Ehl-i Sünnet de diyor ki Allah Teala lütfu keremiyle kullarının faydasına işler yapar. Ama Allah Teala bir şey yapmak zorunda, mecbur. Bırakılamaz. Sonra ondan bir tartışması oldu mesela. Bir münazara oldu. Efendim. Şimdi diyelim ki bir çocuk Müslüman olarak öldü. Bir de yani ama çocukken öldü, buluğ ermeden öldü. Bir de Müslüman bir çocuk, yani ana babadan doğması asebiyle sonra da Müslüman. Ama buluğ erdi, namaz da kıldı, abdest aldı. İşte 30, 40, 50 ne kadar yaşarsa o da Müslüman olarak öldü. Şimdi Allah-u Teala buluğa erdikten sonra namazla, abdestle amel işleyip de ölenin derecelerini diyelim yüksek yapmış. Buluğa ermeden yine Müslüman sayılıyor, fıtrat üzere tabii ölmüş. Ona o amel-i salih işleyen, buluğa erip de eceli gelince ölen Müslümanı ondan üstün kılmış. Çünkü neden? İman, itikat dersleri bak dinliyorsunuz, kolay mı? Ehl-i Sünnet itikadını öğrenme zahmeti çekmiş, ibadet zahmeti, namaz, oruç, abdest, zikret, buluğdan sonra dünya kadar salih ameller işlemiş. Öyle mi? Yorulmuş. Peki. Şimdi Mutezile burada diyor ki Allah-u Teala'nın bu sabi çocuk Müslüman ölmüş, efendim onu cennete koymuş, tamam. Ama buluğa erip iman etmiş, ibadetlerle meşgul olmuş, onun derecesini üstün kılması vacip. Çünkü neden? Adamın zahmetine göre ecir verilecek. Adam da zahmet çekmiş. Kolay mı namaz, abdest, haramdan sakınmak, hele bu zamanda zirgin? Yani o zaman bunun, bu çocuktan mertebesinin üstün olması lazım. Yani Allah'a karşı kota koyuyor yani, Allah'ın bir fiiline karşı. Nasıl yapacağını sanki haşa Allah-u Teala talim eder gibi. Bunun üzerine şimdi yine Mutezile fikrine devam ediyor. Yani İmam Ebu'l-Hasan Eş'ari ile hocası arasında, Cübbai arasında geçen tartışmada efendim eslaha muraat, Allah'ın kuluna en karlı şey yapması gerekiyor meselesinden misaller veriyor. Diyor ki mesela o çocuk dese ki ya Rabbi niye bunun derecesini benden üstün yaptın? Yani bu kulunun. Allah Teala da buyursa ki, misal yani bu şimdi. Böyle bir şey, hadis falan okumuyoruz. Muhakeme yapıyor şimdi Mutezile kafası şimdi. Mantık yürütüyor. Ondan sonra efendim bu kulun buluğa erdi. Senden sonra yaşadı. Ondan sonra ibadetlerde çok gayret etti falan falan. Yani zorluk, zahmet çekti. İslam'ı yaşamak kolay mı? Sen buluğa ermeden kolayca öldün Müslüman olarak. Efendim. O çocuk da dese ki şimdi en iyisini, kuluna en karlı olanı yapması gerekiyorsa eğer, o çocuk da lafı sürdürecek. Diyecek ki ya Rabbi sen beni çocukken öldürdün. Madem sen bana en iyi, benim hakkımda en iyi yapman lazımdı. Ben şimdi cennette burada 3. derecede kaldım. Adam çıktı 300. dereceye. Sen de beni öldürmemen gerekirdi. O zaman hayatımı devam ettirmen gerekirdi.
Şimdi Mutezile kafasına göre gidiyoruz. Bak nereye gidiyoruz. Ondan sonra ben de buluğa ermem gerekiyor. Yani beni buluğa erdirmen lazım. Ondan sonra ben de ibadet, taat imkanı vereceksin. Ben de çalışacağım, gayret edeceğim. Sen burada da bana adalet yapmadın, lütufta bulunmadın. Niye? Benim ömrümü uzatmadın, onun kadar yaşatmadın. Çünkü o çocuk bu hesaptan giderse benim için en karlısı 300. dereceye çıkmaktı. 300. dereceye çıkmam için de benim de madem o nasıl çıktı? Efendim şu kadar yaşadı da şu kadar namaz kıldı, oruç tuttu lan. Ben de onun kadar yaşatabilirdin, yaşatabilseydin. Ben de 300'e çıkardım. Burada benim hakkımda çok iyi olanı yapmadın diyecek şimdi. Bunun üzerine niye peki onu benden üstün kıldın şimdi? Bu tercihi neden yaptın? Burada Allah'a bir şey sorulmaz. Ehl-i Sünnet diyor ki bu tercihi bunu benden niye üstün kıldın? Niye buna fazla ömür verdin? Niye onu 80 yaşına yaşattın? Beni 40'ta öldürdün? Böyle bir şeyler Allah'a sormaz. Hikmetine binaen zâlike fazlullah yutîm en yeşâ diyor Kur'an. Bunlar benim lütfumdur, keremimdir, iyiliğimdir, ikramımdır. Kimseye bir borcum yoktur. Kimsenin benden alacağı yoktur. Ben dilediğime veririm diyor. Allah Allah. Ona bakarsan Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti bizden fazla yaşamış. 40 sene, 50 sene değil yani. 300 sene, 500 sene, 700 sene ibadet yapmış. Hangisi cennete önce giriyor? Bizim ümmettenkiler girecek. Bizim ümmet ne kadar amel yapmış? En fazla yaşayan 60-70 ortalaması diyor hadis-i şerif. Onu bunu çıkarsan 40 sene ibadeti çıkmaz. Adam 400 sene ibadeti var. Adam orada sırada bekliyor. Eski hak olan din üzere yaşamış olanlar. Bizim ümmetin adamı öne geçiyor. Hadis sahih hadis. Sen oradan sorabilirim. Zaten soracaklar. O da Buhari hadisinde var. Geçmiş Musa Aleyhisselam ümmeti, İsa Aleyhisselam ümmeti. Ya Rabbi bunları bizden sonra gönderdin. Bunlar bizim kadar ibadet etmediler. Bu mesele de var yani. Mevla da böyle konuşturacak yani. Bak burada hadis var. Bu farazı değil. Buhari Müslüm hadisinde. Allah Teala buyuruyor. Yani Musa Aleyhisselam ümmeti öğlen ikindi arası kadar. Diyelim İsa Aleyhisselam ümmeti ikindi akşam arası kadar ya da sabah öğlen arası kadar Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam öğlen ikindi arası kadar. Bizimki ikindi akşam arası kadar. Dolayısıyla geriye döndüğün zaman ikindi akşam arası öğlen ikindiden daha az. Öğlen ikindi sabah öğlenden daha az. Ama burada nasıl biz en öne geçeceğiz? Ama geçeceğin buyuruyor. İşte aynı ayetteki şeyde hadis-i şerifte mahşerde Mevla bu cevabı verecek. Zâlike fazlı ütî meneşâ. Mevla da buyuracak. Siz namaz, ibadet neyse kendi şeriatınıza göre amel ettiniz mi? Ettik ya Rabbi. Emirlerimi tutup yasaklarımdan kaçtık mı? Kaçtık ya Rabbi. Her zalim tükün bir şey. Yaptığınız amellerde size vaat ettiğim sevaplar ve mükafatlar hususunda bir şeyinizi eksik ettin mi? Etmedin ya Rabbi. Ezâke fazlı yutîm eneşâ. Burada ümmeti Muhammed'e süreleri, günleri az olmaktı, zahmetleri daha az olmasına rağmen daha fazla veriyorsam o benim karşılıksız lütfumdur. Ona bakarsan sen de hak etmedin, o da hak etmedi, o da hak etmedi. Kimsenin benden alacağı yok. Herkes benim yarattığım hidayetle yolunu bulmuş ve benim verdiğim kuvvetle ibadetini yapmışsa zaten kimsenin bende alacağı yok. Babanızın malını değil ki bu, nereden ne getirdiniz? O zaman ben burada sana vaat ettiğimi tamamladın mı? Tamamladım. Vaat edilen mükafat eriştin mi? Eriştin. Erişiyor musun? Erişiyorsun. Sen şimdi diyorsun ki öbürüne kıyas yapıyorsun. Bu benden az yaptı, niye benden fazla aldı? Bu benim lütfu keremimdir. Onu dilediğime veririm. Müsaade buyurun yani. Sustu oturdular aşağı diyor. Yani bu Buhari Müslüman. Onlar da Allah'a itiraz için değil. Zaten cennete girecek adam mahşerde Allah'a itiraz eder mi adam? Dünyada etmemiş zaten yani. Dünyada etseydi zaten cennete giremez ya. Orada girerken itiraz mı edecek? Onu konuşmuyoruz. Ama Buhari Müslüm müttefakun aleyh bir. Yani en azından Buhari'de olduğunu kesin biliyorum. Bu hadis sahiptir. Dolayısıyla bu noktadan gittiğin zaman efendim sen nereye gideceksin yani? O zaman Allah Teala şimdi o çocuğa ne cevap verecek şimdi? Mutezile kafasından gidiyor. Yani cübbayı bir şey diyor. Ebu'l-Hasen Eş'ari şey, hocasıyla tartışıyor. İlk ayrılma noktasında hocasını hapt etti yani susturdu Mutezile hocasını. Nokta bu, konu buradan çıktı yani. Çünkü Allah'ın ona verdiği ilhamla ilimle Ebu'l-Hasen Eş'ari radıyallahu anh büyük azı. Müceddit, müçtehit yani. İmam Maturidi ayarında bir zat. Dolayısıyla Allah-u Teala şimdi çocuğa ne cevap verecek? Sana göre diyor şey. Ebu'l-Hasen Eş'ari diyor ki senin kafana göre bu çocuk böyle diyecek. Bu çocuk böyle dediğinde Allah ne cevap verecek diyor şimdi.
Öyle sen diyorsun ya en iyisini yapması gerekiyor. O çocuk da dedi ki benim hakkımda en iyi olan 3. dereceye çıkmaktı. O da 80 sene yaşamak ile olduysa öbür adamda ben de yaşatabilirdin. Sen de böyle yapman gerekir diyecek. Peki Allah buna ne diyecek? O da diyor ki Allah Teala da diyecek ki ben biliyordum ki sen buluğa erseydin şirk koşacaktın veya isyan edecektin. Senin için en yararlı olan çocukken mükellef olmadan ölmekti. Şimdi o da öyle tutturmaya çalışıyor. Ki Kehf suresinde de bunun bir örneği var. Yani ve emmel gulâmü fekâne ebevâmü ne fekâşînâ en yurhukavmâ tuhyâne ve küfrâ. Hızır Aleyhisselam'a öldür dediği bu çocuğu Allah Teala öldürttü küçük çocuğu. Sonra ledün ilminde ne dedi? Musa Aleyhisselam anlamayınca bu günahsız çocuk niye katledildi, kısas lazım diye bir şey mi öldürmüş? Ha, biz Allah'ın bana bildirmesiyle biz Allah'la birlikte konuşuyor yani. Biz diyor korktuk. Bu çocuk büyüyünce kafir olacak, ana babasını da kafirler zorlayacak. Biz korktuk diyor. Biz derken ben demiyor çünkü neden? Ve ma fa'altu an emri. Ben bunu kendi kafamdan yapmadım diyor. Yani Allah bana bildirdi. Biz diyor Allah korkar mı aşağı? Yani böyle bildim diyor Allah-u Teala, onu da bildirdim diyor. Onun için bu çocuk pulu ermeden ölsün. Şimdi bu kafaya gidiyor. Şimdi Mutezile kafası Allah adına bu cevapları veriyor o sabiye çocuğa. Anladın mı? Konu bu. Şimdi Ebu Hasan el-Eş'ari de diyor ki radıyallahu teala madem diyor bu noktaya kadar geldin cehennemde Lazan'ın, Sakar'ın derekelerinde, cehennemin dibinde yanan kafirler bunu duyuyor. Faraza şimdi konuşuyoruz. Duyunca demezler mi? Ya Rabbi sen bizim şirk koşacağımızı bilmiyor muydun? Allah bilmez diyen yok. Herkes diyor ki tabii biliyordun. Biliyordun. Bizim için de aslah olan, şimdi Allah'ın kulları hakkında en karlı olanı yapması gerekiyorsa bizim için en karlı olan hoş kafir yaşayıp ölüp geberip cehennemin tipini boylamak değildi. O zaman siz de yaşadınız, bulu erdiniz, kafir oldunuz. Tamam, sen bizim kafir olacağımızı bilmiyor muydun? Biliyordun. Niye bizi de bu çocuk gibi küçükken öldürmedin? Şimdi ne cevap verilecek Mutezile kafasına göre burada? Biz de bu Müslüman çocuğun cennette girdiği birinci derece, birinci basamak, üçüncü basamak, biz de ona razıydık. Ondan altına da razıydık. Hani şimdikilerin lafı gibi cennete gireyim de çöpçülük yapayım, kapıcı olayım. Biz şimdi bu cehennemde yanıyoruz. Bu çocuk tamam, ubulu ermedi, uzun yaşamadı, ibadet yapmadı, kazanamadı, yüksek dereceye çıkamadı. Ama yine cennette nimetleniyor. Biz bundan aşağısına da razıydık. Bizi de çocukken öldürseydin de kafir olmayaydık. Buna ne cevap vereceksin Allah adına? Allah adına konuşuyorsun ya. İtikattaki mezhep imamı kimin adına bunu anlatıyorsun? Ha, o zaman Ebu Hasan el-Eş'ari'nin karşısındaki efendim işte Vasıl İbn Ata olacak yani veyahut da neyse Mutezile hocası bacakları kesildi. Kesildi. Hiçbir cevap veremedi. Niye cevap veremedi? Şimdi demek ki Allah'ın işleri ef'al ilahiye, umur-u rabbaniye Mutezile kafasıyla, akılla, mantık terazisiyle ölçülecek, tartılacak kabilden değildir. Burada kıyas yürümez. Burada mantık sökmez. Çünkü neden? Allah-u Teala ezelde kimin hidayeti seçeceğini bildiyse ona efendim hidayet yarattı. Dünya geldiğinde kimin dalaleti seçeceğini bildiyse ona dalalet yarattı. Ama o ilim onu mecbur etmedi. Okulu yapmaya, yapacağını yapmaya, kafirlik yapmaya. İrade, kudret kendisine cüz'i verildi ama Allah bunu ezelden biliyordu zaten, seyretti. Allah'ın ilmi şaşmadı. Ama demek ki Allah-u Teala kullarının hakkında en iyi olanı yapmak zorunda diye bir kaide olamaz. Neden? Şu anda kulları hakkında diyorsun, Müslümanlar hakkında demiyorsun ki. 8 milyar kulları var hepsi. Allah'ın üvey kulu yok. Hepsini o yaratmış. Şimdi bu kafirler ölecekler. Bu ölecekler hepsi kafir olarak ölen cehenneme gidecek. Bu ayetle sabit. Bunlar hakkında en iyisi
Bunların hepsi buluğa ermeden ölmesi değil mi o zaman? En azından fetret devri olsa, buluğa ermeden öleni mükellef tutmama fetvası bile olsa, en nihayetinde İmam Rabbani'nin görüşüne göre toprak olmak bile olsa cehenneme girmekten iyi değil mi? O zaman onlar hakkında en iyi olan onların azap çekmemesi değil mi? Cenneti de bıraktık. En azından azap çekmemesi en iyisi değil mi yani? Bir tercihe sunulsa bana şimdi, toprak olmayı tabii ki tercih ederim cehenneme girme tehlikesine karşı. Yani cennette yüksek derece mi alırsın, yoksa aşağı derece mi alırsın, yoksa cehenneme mi gidersin, yoksa toprak mı olursun? Bana mı soruyorlar? Yani bu durumda ben tabii ki toprak olmayı tercih ederim cehennem tehlikesinin durumunun karşısında. Böyle bir tehlike varsa. Dolayısıyla aslah, en iyi olanı yapması lazım Allah'ın. Böyle bir itikat olabilir mi? En iyi olanı yapması lazım dersen, bu adamların cehennemde yanması mı bunlar için en iyi? Bunca gavur ölüyorlar her gün kafir olarak, ölenler için konuşuyorum. Niye onlar çocukken öldürmüyor o zaman? Sen Allah'a bir şey vacip kılamazsın. Allah-u Teala ezelde hepsini bildi. Hikmetine binaen, imtihan hikmetine binaen, ha peygamber göndermediyse, fetret devri ise, vaaz duymadıysa, tebliğ sebepleri ona ulaşmadıysa, ona zaten azap etmeyeceği Ehl-i Sünnet'in ekseriyesinin görüşü, Eş'ari'de kesin, Maturidi'ye tercih edilen görüş. Ayrı dava. Yani bunu konuşmuyoruz. Ama sen dersen ki sevap yap, ibadet yapan Allah'ın sevap vermesi lazım. İsyan eden, günah işleyeni cehenneme atması lazım. Böyle bir lazımlık yok arkadaş. Zina edeni kafadan direkt affedip ondan onu mesul tutmayabilir. Adam tövbe etmiştir de falandır. Tövbe etme şartı da yok. Yani bir adam yaptığı özel bir zinadan özel bir tövbeyle pişman olup nasuh üzere bir daha dönmemek kaydıyla böyle bir tövbesi olmasa da Allah bunu affedebilir mi? Affeder etmez. Müşakkas bir kişinin zinasından bahsetmiyorum. Genel kaydıyla konuşuyorum. Edebilir mi? Ehl-i Sünnet'e göre edebilir. Vecüz lakam ala sahir rahmen kebire. Fahişe kadının ömrü fuhuşla geçmiş kadına köpeğe su verdiği için affetmesi. Buhari'de geçiyor affettiği. Kadın orada özel zina tövbesi mi yaptı köpeğe su verdikten sonra yani hadiste? Demek ki küçük bir günahtan azap edebilir, büyük bir günah affedebilir. Demek ki efendim hiçbir şey Allah hakkında bir zorunlu değil. Bir şey ona vacip değil. Kulların hakkında en iyisini yapmak. Ben o zaman 200 sene beni yaşatsın. Ben 200 sene İslam'a hizmet edeyim, ayet okum diye bilmem ne. Ahirette bilmem yüksek bir dereceye çıkayım. Benim hakkımda en iyisi bu. Herkes hakkında en iyisi bu. Ya ben ne biliyorum? Allah-u Teala biliyor kimin ne yapacağını. Onun için itaata sevap vaat etmiş. Günahlara, şirke, günahlara ceza vaat etmiş. Kimine muhallet, kimine müebbet, kimine muvakkat. Öyle bir kafirlik gibi değil. Diğer büyük günah da olsa müebbet azap yok. Müslüman olarak ölene. Bunlar hepsini vaat etmiş, veid etmiş. Vaat müjde tarafında söz vermek, veid tehdit ve azap tarafında söz vermek. Ama bu noktada kafiri cennete sokmayacağım diye de karar vermiş, o kararını da bize bildirmiş. Bütün kafirleri de affedip şirklerini cennete soksaydı ne diyebilirdik? Ne diyebilir? Ne hakkımız var? Ama innallâh lâ yeğfirun şirke, bir şirk koşanı affetmeyeceğim. Karar vermiş. Kendi kendine bir karar vermiş, açıklamış. İnnallâh lâ yeğfirun şirke, kararımı da bozmam demişse o ayrı bir şey. Kimse ona vacip etmiyor ki onu. Ama Mutezil öyle demiyor. Şimdi ondan sonra işi getiriyor. Madem Allah böyle sözler vermiş Kur'an'da, tamam o zaman ibadet yapan mutlaka sevabını alacak. Nasıl mutlaka kardeşim? Gazap ettirir başka bir şeyden, kızdırır namazlarını, sevabını siler yani. Ne konuşabilirsin? Başka bir yerden razı eder, 40 senelik zinasını siler. Ne konuşabilirsin? Başka bir yerden razı eder. Memnun oldu. Ne diyor işte? Hadis senin Buhari olmasa. Dolu tane hadis var. Ondan sonra gafarallahu la, şekerallahu la. Teşekkür ediyorum sen. Affettim hadi bakalım fuhşunu muhşunu. Köpeğe su verdin. Ne diyebilirsin? Ama sen bunu gelip de her zina yapan erkeğe kadına münferit vaka olarak tatbik edemezsin. Öyleyse bu da köpeğe su verdi. Öyleyse bunu da zinası affedildi. Tevbe etmesine bile lüzum yok. Burada yine sapıttın. Biz burada Allah-u Teala özel bazı kullar hakkında yaptığında ne anlıyor Ehl-i Sünnet? Bu ayet ve hadislerden Ehl-i Sünnet itikadı nasıl beliriyor? Billurlaşıyor, tebellür ediyor. Ha demek ki günah yapana azap yapmak zorunda değil, ibadet yapana da sevap vermek zorunda değil, zorunda yok.
Allah'a hiçbir şey vacip değil. İbadete verdiği sevapları keremiyle, vaadiyle, lütfuyla hak etmedikleri halde veriyor. İsyan edenlere de azabını adaletiyle, veidiyle, tehdidini tahkik ve ika ile yapıyor. Ama münferide indirdiğin zaman kimse kimse hakkında bu şunu buna mutlaka sevap verir, buna mutlaka azap eder diyemiyor. Ne yaptı adam birisi? İşte İsrailoğlu'nun eski ümmette. Bu da sahih hadistir. İbn-i Kesir tefsirinde de geçer. Zaten kötü bir şiddet hadisine olması lazım. Sahih yani. Hiç şüphe yok. Hüküm çıkarılan bir hadis çünkü. Ne diyor? İki kardeş, biri ibadete devam ediyor, biri günaha devam ediyor. O da ona vaaz ediyor, vaaz ediyor, vaaz ediyor. Birinci, ikinci, üçü dinlemiyor. Yine geliyor artık zinada mı gördü onu veyahut da zinada görmedi. İçki o zaman haram mıydı bilmiyorum tabii. Eski ümmetlerde içki konusu farklı şey. Özellikle İsa'nın ümmetinde. Yani günahlardan bir günah. O günkü şerata göre. Hak olan şerata göre. Şimdi onu bir kere vaaz ediyor. Tövbe eder diye bekliyor. İkincide bu da çok sofi böyle takva sahibi falan. Sinirleniyor böyle. Üçüncüye geliyor. Vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Bak vallahi diyor. Allah adına yemin ediyor. Allah affetmek, azap etmek kimin elinde? Yani sen şimdi buradan kimin adına yemin ediyorsun ki? Vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Bunun üzerine Allah Teala zamanın nebisine vahyediyor. Git o kuluma söyle. Sen benim adıma yemin etme yetkisini, benim adıma derken, benim ne yapacağıma dair, Allah'ın ne yapacağına dair, kendi adına yemin eder. Vallahi karpuz yemeyeceğim. Yersen karpuzu, en dersin yersin cezayı, yemin kefareti ödersin, bilmem ne. Kendi adına karpuz yemeyeceğim. Vallahi geleceğim, billahi gelmeyeceğim, gitmeyeceğim, konuşmayacağım. Kendi adına konuşuyorsun. Burada da yemin yapmamak lazım, çok yok Allah'ın adını kullanmak. Aynı bir dava. Yapınca korumak lazım. Vahfazu eymanikum. Yeminlerinizi muhafaza edin. Günah yemin ettiysen günah yapmaya. O zaman yeminini boz, kefaretini ver. Yine de seni nasıl olsa günah yapmaya yemin etmiştin. O yemininden dön. Bir şey lazım gelmez demiyor. Benim adımı niye kullandın bozuk para gibi? Benim adımı kullandın. İçki içmeyeceğine dair. Efendim. Ya içki içeceğine dair. Vallahi içki içeceğim. Ondan sonra da yok ya içki harammış içmeyeceğim. Allah da demiyor sana ki madem içki içmiyorsun yeminini de affettim. Yemin ettin ama diyor benim adımı kullandın. Yine sen işte 10 fakiri yedirmek, giydirmek neyse yemin kefaretini vereceksin. O yemin ettiğin şeyi de yapmayacaksın. Yemin ettim arkadaş bir duble içmem lazım. Böyle bir şey yok. Onu da yapmayacaksın o haramı. Ama kefareti ödeyeceksin Allah'ın adını kullanıyorsun. Kendi adını Allah'ın adını kullanıyorsan kullan. Yani kendi işini yaparken harama günah kullanma. Kullanıyorsan da onu yapma kefaret ver. Ama sen Allah seni vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Sen kimin fiiline müdahale ediyorsun? Kimin fiilinden bahsediyorsun? Allah'ın affetme fiilinden. Kota koyuyorsun. Vallahi Allah seni affetmeyecek. Ne biliyorsun Allah onu affetmeyecek? Allah Teala da peygamberini gönderdi. O çok takva olup hiç günah işlemeyip kardeşine vaaz eden. Ya sen benim başıma kefil mi gönderildin, vekil mi gönderildin? Git işine kardeşim Allah Allah haramda ya. Dedi onu reddetti. O da ona vallahi Allah seni affetmeyecek. Mevlana gönderdi haberci. Vahiyine geldi. Nasıl geldi vahiy? O benim adıma yemin edene söyle ben onu affetmeyeceğim. O benim rahmetimden ümidini kestirmeye konuştuğu kardeşine de söyle ben onu affettim. Çünkü adam Allah'ın rahmetine sığmış, şuna sığmış. Yani Allah bunu helal etti diye kafir olmamış. Haramı biliyor ama nefsine uyuyor adam o işte. Sen nasıl diyorsun Allah'ın? Vallahi Allah seni affetmeyecek. Sen Allah'ın yapacağı bir fiile Allah'ın adıyla yemin ediyorsun. Sen Allah'ın fiiline ne karışırsın ki ben yapacağına? Anladın mı? İşte nokta bu. Mutezile'nin sıkıntısı burada. Allah adına karar veriyor. Ve Allah buna diyor sevap vermesi zorunda. Buna da azap etmek zorunda. Yani nerede bir adam zina etmiş bilmem ne. Tövbe sormuş. Mutlaka bunu azap edecek diyor. Bu bir zina yaptı diyor. Ya tövbe etti etmedi orada da mutezile kafası karışık. Tövbe ederse kabul etmek zorunda mı? O da ayrı bir şey. Haşa ve kelle. Tövbe edeni de kabul etmek zorunda değil. Ama adam normal bir zina yapmış. Ve bu adam tövbe sormuş. Şimdi mutezile göre mutlaka cehenneme Allah'ın onu zinadan sebep. Başka günahlar her şeymiş. Allah bir yerden affeder öbüründe azap eder. Yuhadzibu men yeşâ ve yerham men yeşâ. Dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder buyuruyor Kur'an. Dilediğine buyuruyor, dilediğine. Sen neye göre karar veriyorsun? Ama o da diyor ki, madem diyor bu zina etti, zinanın da Kur'an'da azabını Allah vaid etti, tehdit etti, buna mutlaka azap eder, edecek diye. İşte bu işte vallahi Allah seni affetmeyecek şeyine ne farkı var? Nasıl Allah adını konuşuyorsun müşahhas bir kişi hakkında?
veyahut da neyse. Umumi de olsa konuşamazsın. Çünkü umumi kaidelere göre dilediğini azap eder. O zaman Mevla bunu affedebilir mi? Ehl-i Sünnet diyor ki buna azap da edebilir. Buna efendim rahmet de edebilir, bunu mağfiret de edebilir. Peki o zaman ama tabii azap tarafında biraz ağır basıyor. Çünkü bir fiil var, bir cinayet var, bir suç var, bir günah var. Allah'ın da bir tehdidi var meselesi. Ama bu taraftan bu adam namaz, abdest, oruç, hacca çok ibadet yapmış. Günah da yapmamış. Şimdi Allah buna mutlaka cennete sokar mı? Ya mutlaka cennete sokar diyemezsin. Kabul eder etmez niyetini bil. Ha buna mutlaka diyemezsin. Ama bunda da vaadi gereği salih ameller işleyenlere müjde verdiği için o vaat gereği bunu cennet ümidi fazla. Yani bunu cennete girdirir diye bir ümit edilir. Ümit edilir. Bunun adına da azaba düşmesinden korkulur. Bu başka. Ama sen diyorsun vacip. Bununla diyor cennete sokması vacip. Nerede vacip? Ahirette öyle durumlar olacak ki hadislerden anlaşıldığına göre, sahih hadislerden anlaşıldığına göre dün gece rüyada görmeme gerek yok bunu. Sahih hadisler var orada da. Efendim büyük günah sahibi tevbesiz de öldüğü halde başka bir yerden Allah'a razı ettiğinden cennete girmiş. Günah görükmeyen, kebair günah görükmeyen, namaz ibadeti görüken cehenneme gitmiş. Ha bu kafir münafık konuşmuyoruz. Orada zaten belli yani. Ebedi gider o. Onu ebediliği konuşmuyoruz. Kısmı yani muhakkak git. Bu öyle girer çıkar, oradan girer çıkar da. Ha cehenneme giren çıkma şeyi zaten söz konusu Müslümanlara. Tabii cennete gireni bir daha çıkma söz konusu değil. Onu konuşmuyorum. Hal böyle olunca Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in itikadı bugünkü dersin hulasası deminden beri anlatıyorsun diyorsun ki Allah bizi yarattı, lütfetti, kerem etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Niye bunu anlatıyorsun? Bu zaten itikatta ne alakası var? Siz şimdi orayı anlamadınız. Dersin başından beri getirdik. Ya hep bizim bildiğimiz şeyleri anlatıyorsun, sohbet yapıyorsun. Sohbet yapmıyorum. İmam Gazali'nin kitabının, itikat kitabının metnini okuyorum. Tamam da hoca efendi, İmam Gazali bu konular nedir yani? Allah bize nimet vermiş, ibadet yaptırmış, hidayet yaratmış. Bunlar herkes biliyor. Bunun itikatla ne alakası var? İtikatla şu alakası var. Allah Teala bütün bunları kendi lütfuyla yaptığının fezlekesine, yani bunun neticesine geldiğimiz zaman itikadımızla ne ilgilendirdi bizi? Allah'a hiçbir şeyi yapmak vacip olmaz. Allah hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmaz. Hiçbir kulun Allah'tan alacağı yoktur. Hiçbir nimet vermesi, ikramda bulunması, cennet, dünya nimeti, ahiret nimeti vermesi Allah Teala zorundan dolayı, bir sebepten dolayı, bir vacibiyetten dolayı, bir vefa borcundan dolayı, bir borcu yok kimseye. Öyle bir şey yok. Hepsi vaat etmiş, kendi söz vermiş, lütfetmiş, kerem etmiş, kimse hak etmeden bunları vermiş. İtikat meselesi budur. Burada Mutezile'den ayrıldığımız noktada budur. İyilik yapana sevap vermek zorunda, kötülük yapana azap etmek zorunda. Yok öyle bir şey diyor yani, Mutezile'ye diyor. Ey Müslüman sen de cahillik etme, tamam mı? Biz namaz kılıyoruz, tabii bize yemek verecek gibi manyak manyak laflar sarf etme. Ondan sonra biz ibadet ehliyiz, şudur budur. Bunlara baksana barda pavyonda sabaha kadar içki fıskı cina bilmem ne. Tabii bunlar cehenneme gidecek, ben cehenneme gidecek. Sakın böyle laflar etme. Beni mi cehenneme sokacak yani? Sakın böyle laflar konuşma. Bunlar mı cennete girdirecek bu şerefsizi falan? Sakın böyle hitaplarda bulunma. İman tehlikesine girecek laflar edersin. İman tehlikesine gidecek elfazı küfre girersin. Allah adına hüküm verme. Allah'a hiçbir şey vacip değil. Bu noktaya işi getirmesem deminden beri anlatıyor. İmam Gazali ne anlatıyor? Allah çok lütuf sahibi, kerem sahibi. Bize şöyle iyiliği var, böyle iyiliği var. Bunun itikatla ne alakası var? Anladın mı seni? İtikatla ne alakası var? Sonunu bağlamasam dersi mecbur uzatıyorsun. Sonunu bağlamasam adam diyor ki Allah Allah. Hoca da bunu itikat dersini yaptı ama Allah'ın nimetlerini anlattı. Esasen onu anlatmamışım değil mi? Sonunda anladın yani. Dank etti. O Mutezile ve ile Ebu Hasan Eş'ari'nin tartışmasındaki öyle bir hikmetli ilim var ki orada buradan ne çıkıyor? Ne bir sabi beni niye erken öldürdün? Soramaz. Ne bir efendim kafir beni niye Müslüman etmedin? Soramaz. Efendim ne bir Müslüman beni niye öbürünü kadar alim etmedin? Soramaz. Ne bir veli ben daha fazla ibadet ettim, bu adam benden az ibadet etti, beni niye onun altına koydun, o benden üstüne çıkıyor? Soramaz. Soramaz, kimse bir şey soramaz. La yüselü amma efal. Yaptığından sorumlu tutulamaz. Ve yüselün. Niye? Sorabilmesi için.
babasının evinden bir şey getirmesi lazım. Şirkette hissesi olması lazım. %1 hissen bile olsa sorarsın hesap. Şirkette hissen yok. Kendi yaratılışında da ortaklığın yok. Göklerin yerlerinin yaratılışının dışında ortaklığın yok. Cennet cehennemin hılkatinde de ortaklığın yok. Mülkünde konuşmuyorsun. Mülkün yok.

kimseye de bir şey yapmak zorunda değil. Fazl-ı keremiyle itaat edenlere sevap vaat etmiş. Adalete hikmeti gereği inkar eden, isyan edenlere azapla vaid etmiş. Bunları şahıslarda uygulamaya gelince hangi şahısta hangisini uygular uygulamaz? Kendi bilir. Bir tek bildiğimiz imansız öleni cennete sokmayacağıdır. Çünkü neden? Onu da kendi beyan etmiş. Geri kalan kafirlerin hepsini de cehenneme atacağı, onu da kesin konuşamayız. Neden? Cennete girmeyeceği kesin, cehenneme atacağında fetret ehli midir? Peygamber ulaşmış mı? Kitap ulaşmış mı? Resul ulaşmış mı? Tebliğ ulaşmış mı? Çünkü fetret ehli genel manada Eş'ariye göre necat ehli, kurtulur. Fetret ehli. Maturidi'ye göre kurtulamaz. Fakat orada sorunlar var bazı. İmam-ı Rabbani burada orta bir yol bulmuş. Kul haklarından birbirinden sıyrıldıktan sonra hayvanlar gibi toprak olurlar. Çünkü neden? İmam ve amel salih olmadığından da cennete giremezler. Ama Eş'ari de cennete girecekleri. Bu da ehl-i sünnet görüşüdür. Onun için kafir ölen hakkında da ne konuşamıyoruz? Toptancı bir yaklaşım yapamıyoruz. Şu anda tabii dünyada hiç İslam kendisine ulaşmamış bir kafir var mı yok mu? Şimdi o konuyu ayrı bir şey. İmam Şafii Efendimiz'den 200 sene sonra gelmiş. Hala İslam'ın hiç ulaşmadığı yerler var diyor. Şu anda da oluyor. Ki daha ben 5-10 sene olmadı haberlerde şurada burada. Afrika'da bir kabile rastlandı. Dünya toplumlarından hiçbiriyle bugüne kadar hiçbir ilişki kurmayan bir topluma rastlandı. 10-15 sene evvelki haberlerde ben bunu dinledim ve okudum. Dolayısıyla yani İmam Şafii 200 sene sonra biz geldik 1442 sene sonra. Fark etmez. Şu anda da bir insana davet ve tebliğ ulaşmamışsa fetret ehli hükmünde olur. Anladın mı? Onun için toptancı hükümler belli ama münferide indiğin zaman, müşakkasa indiğin zaman iman edip ne cennetliktir. İnkar edip isyan edene cehennemliktir. Bunlar kaide-i külliyedir. Ama müşakkasa indiğin zaman o zaman bu adam da iman etti, amel salih işledi, direkt cennete gider. O adam için özel konuşamaz. Bu adam inkar etti, isyan etti, özel konuşamaz. Neden? İnkar ettiyse İslam kendisine ulaştığı halde o tamam. Ama İslam kendisine ulaşmama durumu ayrı. Orada da son nefese kadar iman eder mi etmez mi? Onun için onun da kararını sen veremezsin. Sen kafir ölürsün, o Müslüman ölebilir. Bunlar da yaşanmıştır. Örnekleri vardır. Çok olmasa da nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Kaide ekseri külli kaide budur. Ama müstesnaları vardır. Müslüman yaşayıp, alâmen yaşayıp, evliya yaşayıp kafir ölen vardır. Velam İbn-i Bavra gibi, Bersisa gibi. Bu taraftan da efendim ki önümüzdeki perşembede bunun çok bir örneği var. Hristiyan bir kıza aşık olup da kafir ölen bir alimin durumu var. Bu önümüzdeki perşembede o dersin sırası oraya gelmişti. Dolayısıyla bu da var. Ama efendim inkar ve isyan içinde yaşayıp da imanlı ölen hatta veli olan buna örneği var. Ne gibi? Firavun'un sihirbazları. Sabah geldiler Musa Aleyhisselam'a karşı büyü yapma. Öğlenden sonra, ikindiden sonra Amenna bi Rabbil Alemin dediler. İkindiden sonra Firavun onları astı. Rivayetine göre konuşuyorum. Astığını zaten Kur'an'da söylüyor. İkindiden sonra adamlar sahabe-i kiram olarak şehit oldular. Resulullah Efendimiz'e Miraç gecesi cennette onların seslerini işitti. Sabahın kafir, sahir, büyücü ve Allah'ın peygamberine karşı gelmiş. İkindiden sonra şehit ve sahabe. O zaman müşahhas kimseler hakkında hüküm vermiyoruz. Külli kaideleri belli İslamiyet'in. Ama hiçbirinde de Allah'a hiçbir şey vacip değil. Mu'tezile burada. Zaten suçtu. Birazdan Eş'ari genç bir talebeydi. O zaman dedi kafirler cehennemden bağırır. Sen ne cevap vereceksin Allah adına? Ne konuşuyorsun yani Mu'tezile olarak? Deyince koca Mu'tezile'nin Kur'an adamlar sustu. Çünkü neden? Batıl susmaya mahkumdur. Delili yok. Çünkü Allah-u Teala ben mesul değilim bir şeyden diyor. Sen küsün vaciptir. Efendim gücünü yetmeyeceği kuluna teklif edemez. Sana ne Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bi. Amen Resulü'nün diyor. Ya Rabbi gücümüz yetmeyeceği bir şeyi bize yükleme. Demek ki yüklese de kimse bir şey ona soramaz. Eğer böyle bir şey olmasaydı hiç Amenna Resul'deki en meşhur duada Ya Rabbi gücümüzün yetmeyeceği bir şeyi bize yükleme. Boş bir dua yapılır mı Kur'an'da? Manasız bir dua yapılır mı? Demek ki senin gücünün yetmeyeceği bir şey

0: bir de sana yüklese ve sen bunu da taşıyamazsan sana da bundan azap ederim dese yine zulüm olmaz. Çünkü Allah hakkında mesul değil. Ha sen bunu iste diyor benden. Yapmayacağına garanti verdiği bir şeyi sen yine benden bunu iste diye dua ettirmesi abes olur yani. Bu normal bir hocanın duahanın arada geçen fuzuli kelamlarından değil ki, Kur'an'daki dua bu, öğretmiş bize. Arşın altındaki hazineden gelmiş amelen Resulü yani. O zaman gücümüz yetmeyeceği teklifleri, emir neyleri, durumları yükleme bize. Sen duanı yap. Talebini yap, müracaatını yap. Yoksa zaten onu yapamaz. Zaten benim gücümün yetmeyeceği şeyi bana yüklerse hesap soramaz. Böyle konuşma Allah hakkında. Allah hakkında böyle konuşma. Sen dua yap yani. Hidayet iste. Dalaletten Allah'a sığın. Baş kaldıramayacağın beladan sığın. Afiyet iste. İmtihan isteme. Ben imtihan et işte kazanırım. Böyle hareketler yapma. Tamam mı? Yani evliya Allah'tan birisi böyle bir şey sekir halinde yaptı yani mübarek zat. Yani öyle bir seviyorum ki seni istediğin gibi imtihan et falan. Böyle bir şey ağzından çıktı yani. Hakikaten muhabbet makamındaydı. Fakat ondan sonra bir idrar sıkışması Mevla ona verdi. Öyle bir idrar sıkışması, idrar yapamıyor. O patlayacak hale geldi. Öyle zorlanıyor. Adını da söylemiştim bir sohbette. Ondan sonra giderdi çocukları Bağdat'ta, çocukların mocukları toplardı. Bu sahtekar amcanıza, efendim, işte bana işte kezzap deyin, sahtekar yalancı deyin bilmem ne. Çocuklara kendisine böyle hakaret ettirirdi. Bundan da zevk alırdı. Neden? Yani aşk davasında, Allah'a sevgi şeyinde yani haddini aşan bir şey oldu yani muhabbetten yani. Beni istediğin gibi imtihan et, kes doğru, ben sana kurban olayım falan, ama işte bir idrar sıkışması şeyinde beşeriyet durumu dayanılacak bir şey değil yani, idrar yapama bak, patlarsın ya. Böyle de ki kezzap amcanıza, yani sahtekar amcanıza işte dua edin yavrularım mavrularım, onlara yalvarırdı, dua isterdi sıbyanlardan, sokaktaki çocuklardan, delilere giderdi falan. Böyle Evliyaullah'ın reislerinden, Cüneyd-i Bağdadi döneminin en büyük velilerindendi bu zat. Onun için yani fe keyfe şiite fe imtihanni, istediğin gibi beni imtihan et falan. Büyük de konuşmamak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Yaratan o, yaşatan o. Bütün nimetler ondan. Rabbim fazl-ı keremle bizleri ehl-i sünnet ve cemaat itikadı üzere sabit kadem eylesin. Kalplerimizi bu yönde istikrara muvaffak eylesin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere, vesveselere kapılmaktan, ehl-i sünnet itikadından kıl kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Bu dersi dinleyin ve dinletin. Bu ders önemli idi. İtikadi yönden ve muamelat, ahlak, muaşeret, insanlara bakış tarzı konularında size Ehl-i Sünnet'in görüşü ve Ehl-i Sünnet itikadı hakkında çok ilimler verir. Verecek bir derstir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme teslimen kesîran velhamdülillâhi rabbil âlemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 35. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Edirne Kapı'dan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu civarda, bu topraklarda birçok efendim ulema, fazıl, insan, sulaha zatlar, hasreten şühedamız metfundur. Öncelikle Allah-u Teala hepsine gargay garik rahmet eylesin. Üzerlerine bol bol rahmet yağmurlarını efendim yağdırsın. Bizler de onların halleriyle hallendiğimizde bizim de ardımızdan böyle hayırla efendim yad edecek nesiller halk eylesin. Amin. Onlar bu vatanı bize emanet etmiş efendim ecdadımızdır, kıymetli zatlardır. Biz onlara ne kadar efendim değer verip hürmet edip arkalarından hayırla yad edersek, bu ruhu koruyabilirsek, bizden sonra da bu devam eder. Geçenlerde bir anket denk gelmiştim. Efendim, sormuşlar dünyadaki ülkelerde vatandaşlarına. Tabii kısmen birkaç kişiye soruyorlar. Onunla bir genelleme yapmaya çalışıyorlar malumunuz anketlerde. Demişler ki efendim, bir şey olsa vatanınız için çarpışır mısınız? En yüksek oran hamdolsun bize çıkmış. Bizden sonra Ruslar var. Geri kalan birçok ülkelerde inanmazsınız %20, %30. Çünkü onlarda bir vatan bağı bizdeki kadar yoktur. Mesela bizde bayrak kutsaldır. Tabii öyle olması gerekir zaten. Ama diğer ülkelerde bunu çok fazla göremezsiniz. Umarım bu güzelliğimizi kaybetmeyiz. Bizden sonraki nesillere de bunu inşallah aşılamaya çalışırız. Rahmetli Özal döneminde olsa gerek, bunu bir makalede okudum, hatırlıyorum. Japonya'dan bazı araştırmacıları, uzmanları getirtmiş. Demiş ki, eğitim sistemimizi düzeltmek istiyoruz ama efendim istediğimizi elde edemiyoruz gibi geliyor bize. Siz bizim içimizde biraz kalın, edin, bir araştırmalar yapın, bize bir rapor sunun. Araştırmacılar bakmış, etmişler ve demişler ki, rapor sunacakları zaman efendim demişler rahmetli Özal'a. O da hemen şu tarafta yatıyor malumunuz. Onda kabri nur olsun. Allah-u Teala efendim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Amin. Demişler ki Japon heyet, efendim sizde çok fazla milli kahramanlığınızı ifade eden yer, mekan, şahıs, bunlar lebalep dolu. Vatanınız bunlarla dolu. Ama buna karşı sizin eğitim sisteminizde çok fazla üzerine düşülme göremiyoruz. Eğer ki bunu sağlarsanız elbette ki evlatlarınız çok daha efendim sıkı bir şekilde vatanına, milletine hizmet sevdasıyla efendim donanımlı olurlar. Bizden size tavsiye budur efendim demişler Özal zamanında. Tespit elhak doğrudur kıymetli kardeşlerim. Özellikle bugün Z kuşağı dedikleri efendim o genç nesilde bunun maalesef bizim nesillere göre biraz daha az olduğunu görürsünüz. Artık internette oyalanmaktan, boyalanmaktan mıdır nedir bilemeyiz ama maalesef bu duygu gitgide azalmaktadır kıymetli kardeşlerim. Bunu neresinden döndürürsek kârdır, bu çok önemlidir bizim için. Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin ama çok meşhur bir söz vardır biliyorsunuz. Anadolu coğrafyası bir ana gibidir. Bu şehitlikleri görünce ruhum ihtizaza geldi. Bunları hesap etmeden yani kelama ifade ediyorum kelamla sizlere. Bir şey olsa bize kaçıyorlar. Bu bir ana, bir baba eski efendim tarihine binaen o mesabede görülüyor. Ama Allah vermesin bize başımıza bir şey gelecek olsa Allah'tan bizde o da çok yoktur. Şuraya kaçayım, buraya kaçayım demez bizim millet Allah'ın izniyle. Üstünde yaşayamıyorsak altında yatarız derler. İşte buradaki gördüğünüz efendim şehitlikteki zatlar da bu efendim ruhla yaşamış insanlardır. Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin. Şühedamızın ruhlarını da bizden tarafa razı eylesin. Amin. Niye buradayız? Efendim, Devleti Aliye'nin 119. Şeyhül İslam'ı olan Mehmet Cemalettin Efendi rahmetullahi aleyhin kabri şerifinin önündeyiz. Aslında kendi adıyla anılan bir camisi var Otlukçu yokuşunda. İnşallah orada size göstereceğim. O cami ihya etmiş. Cami bugün kendi adıyla anılıyor. Ama yine kayıtlara baktığımda kıymetli kardeşlerim Şeyh Resmi Efendi diye bir zat var. Bu zatın
efendim büyük dedelerinden olduğu kayıtlarda geçiyor. O zaten aslında o mescidi ilk başta yaptırmış. Sonra mescid harap haldeyken Mehmet Cemalettin Efendi, dersimizin mevzu olan Şeyhülislam Efendi, orayı kâgir olarak yeniden ihya etmiş ve kendi adıyla anılmaya başlamış cami. Lakin 1918 yangını vardır bu efendim Fatih civarında büyük bir yangındır. Hatta o zaman askeri binası olan bugünkü İstanbul Üniversitesi binasının olduğu yerde, o zaman Genelkurmay Başkanlığı diyebileceğiniz makam orasıydı. Efendim, odaki o yangın kulesinde, bugün gördüğünüz kulede, o kuleden çekilmiş bir resim görmüştüm 1918 yangınından sonra ki arkadaşlar, felakettir, her yer yanmış efendim, mahvolmuş bir haldedir. İşte bu zatın o bahsettiğim mescidde yanınca, bu zatın kabrini o tarihlerde buraya nakletmişler, şehitliğe getirmişler. Etrafta böyle başka kabirler de var, muhtemelen bunlar da yine nakiller olsa gerekti. Çünkü sadece burayı böyle özel eski taşları bir alana çevirip koymuşlar. İşte kıymetli kardeşlerim, o zatın kabri şerifinin önündeyiz. Kendisi Abdülhamit Han Nisani, 2. Abdülhamit Han devrinde efendim 17 yıl 11 ay 13 gün kadar meşihat makamında kalmış, oldukça uzun bir süre. Şimdi gelin beraber hayat hikayesini sizlere arz etmiş olayım.

Kıymetli kardeşlerim, başlarda şunu ifade edeyim. Mehmet Cemalettin Efendi Mısır İskenderiye'de vefat ediyor. Vasiyeti üzerine efendim bedenini, cenazesini İstanbul'a, doğduğu topraklara tekrar getiriyorlar. İnşallah bunu arz edeceğiz. Şimdi hayat hikayesine beraber bakacak olursak, Mehmet Cemalettin Efendi, ünlü ulema ailesi Kevakibizadeler ile Nişancı Mehmet Paşa'nın ve Şeyh Mahmud Resmi'nin az önce camisinin orada türbesi olduğundan bahsetmiş idim. Efendim soyundan gelmektedir. Kıymetli bir aileye mensuplardır. Gelen bevi İsmail Efendi'nin kızı kendisinin büyük annesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar nesepleri ulaşan Kevakibi soyundan Vezir Abdülbaki Efendi'nin oğlu Mehmet Said Efendi'nin kızı da bu zatın anneleridir. Mehmet Cemalettin Efendi Kaz Asker Ahmet Halid Efendi'nin oğlu ve 2. Mahmut Devri yine Kaz askerlerinden Şeyh Yusuf Efendi'nin de torunudur kıymetli kardeşlerim. Farkındaysanız ulema ile yoğrulmuş bir aileye mensup kıymetli bir zatlar. Annesinin babası da Mehmet Said Kevakibi efendim. Yukarıda bahsetmiştik o soydan geldiğine değinirken. Rumeli Kaz askerliği yapmış kıymetli bir zattır. Kendisi 1264 Hicri tarih, miladi karşılığı 1848. 1850'lere doğru geliyoruz artık farkındaysanız. Mart ayında İstanbul'da efendim doğmuşlar. Zaten kabir taşında bunu Mart'ta da arkadaşlar yazmışlar. Onu inşallah orada izah edeceğim. Kendisi önce de özel hocalardan ve babasından özel dersler alarak yetişmiş kıymetli bir zattır. Henüz 10 yaşındayken 1858 tarihlerinde Ruhus-u Hümayun defterine adı kaydedilerek 125 kuruş maaşa bağlanmıştır. O tarihlerde o efendim imtihanlarda başarı elde etmiş. Böylece ulema, alimlik yolu kendisine açılmış ve o yolda yürümüş kıymetli bir zattır. Babasının görevi sebebiyle Kayseri, Sivas ve Mekke'de bulunmuşlardır. 1871'e geldiğimizde Bab-ı Fetva Mektubi kaleminde vazifeye başlarlar. Ertesi yılda Anadolu Kaz Askerliği mektupçuluğuna getirilirler. Daha sonra da Adliye Nezareti Ceza Dairesi'nde çeşitli vazifelerini deruhte etmiş kıymetli bir zattır. 1878'de Meşihat mektupçusu olur. Bu görevdeyken yazdığı hususi maruzatları ile Meşihat makamında olup bitenleri saraya bildirerek 2. Abdülhamit Han'ın dikkatini çekmiştir. Zaten kıymetli kardeşlerim birazdan göreceğiz. Erkenden makam atlayarak Şehir-i İstanbul'a geçiyor. Çünkü 2. Abdülhamit farkındaysanız daha önce de arz etmiştik. Netameli bir dönemde başa geçiyor. Efendim darbeler var, devleti ele geçirmeye çalışıyorlar. Onlara bazı tavizler vererek meşrutiyetli vesaireydi. Tahta ele geçiriyor ama haliyle evham ediyor. Bu doğal bir şey efendim. Darbeyle öldürülen padişahlar var. Dolayısıyla güvenecek adam arıyor. İşte bu zata güvenmiş ve kendine Şeyh-i İslam olarak efendim vazifeye getirmiştir. 1867-1891 yılları arasında kendisine iptidai hariç, İstanbul Müderrisliği, hareketi hariç, iptidai dahil, Musile-i Sahın, Sahn-ı Seman, Musile-i Süleymaniye, Mahreç, Bilad-ı Hamse, Haremeyn-i Şerifeyn, İstanbul Kadılığı, Anadolu Kaz Askerliği ve Rumeli Kaz Askerliği payeleri veriliyor. Paye yani gidip Rumeli Kaz Askerliği yapmıyor, makama yükselmiş gibi muamele görüyor. Rumeli Kaz Askerliği payesi Meşihat mektupçuluğunda bulunduğu sırada daha 43 yaşındayken kıymetli kardeşlerim. Efendim, tarihler 29 Muharrem 1309'dur. Miladi karşılığı 4 Eylül 1891. Bu tarihte Ömer Lütfi Bodrumi Hazretleri çekmiştik. Üsküdar'da efendim Kabe Şerifi vardı. Kendi yaptırdığı eski cami, önüne yapılan yeni cami. Hemen oraya Hazire'ye metfundular. O zatın yerine Şeyh İslam olarak atanır Mehmet Cemalettin Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Abdülhamit Han-ı Sani'nin devri saltanatında Şeyh İslamlık yaptı demiştik Mehmet Cemalettin Efendi için. Aklıma gelmişken arz edeyim. Daha önce bir iki derste söylemiştim ama herkes her zaman aynı derse denk gelmez. Sene 2000'lerden öncedir efendim Cübbeli Hocam'ın külliyede, çalış başında külliyede yapılmış Mehdi Aleyhisselam hakkında bir vaazı vardır. Çok tatlı bir efendim vaazdır. Onu dinliyordum kasetten. Kendisi de yeni daha Kudüs'e gitmiş. Kudüs'ten dönmüş. Onun hakkında hatıralarını araya böyle pekiştiriyordu. Orada Kudüs'teki eserlerin 2. Abdülhamit Han'ın oraya çok eser verdiğinden, bazı eserlerin ona ait olduğundan,
kitabelerin her ne kadar Arap harfleriyle yazılsa da Türkçe olduğu için efendim Arapların anlayamadığından mesela bir yere gitmişler. Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın metfun olduğu yer olabilir yanlış hatırlamıyor isem. Hoca efendi hocam Cübbeli hocam anlatıyorlardı. İşte imam demiş ki hocam kitabede ne yazıyor biz okuyamıyoruz. Okuyup onu hani Arapçaya tercüme ederek arz ettim çok sevindi. Hepsi 2. Abdülhamit'in eserleridir diye anlatırken orada bir laf söyledi. Çok dikkatimi çekmişti o yıllarda. Devlet Ali'nin en büyük padişahıdır diyeceğim ama çünkü devleti yıkılacak bir seviyedeyken o süsten ayakta tutmak büyük bir siyasi deha olmayı gerektirir. Sultan Fatih hakkında hadis var. Letüftehannel Konstantiniyetü. Konstantin'in şehri elbette muhakkak bir gün fethedilecektir. Felenîmel emîru emîruha. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Velenîmel ceyşü zâlikel ceyş. Efendim o asker ne güzel askerdir diye hadis-i şerif var. Bu hadis-i şeriften ötürü Sultan Fatih'in önüne geçiremiyorum ama 2. Abdülhamit Han çok büyük bir padişahtır. Devleti ha yıkıldı ha yıkılacak bir seviyedeyken 33 sene o sınırdan böyle selamet limanlarına çıkarmış ve devleti idare etmiştir diye anlatınca çok dikkatimi çekmişti. O yıllardan sonra 2. Abdülhamit Han hakkında çok kitaplar okumama bu sözler vesile olmuştur. Bunu da burada anmak istedim. Size tavsiye ederim. Çünkü o geçmişi bilmediğimizde kıymetli kardeşlerim bugün ne olduğunu anlamamız zordur. Tarih bilinmesi gereken bir husustur. İmam-ı Taberi'nin nakliyle Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü bize tarihi anlatır. İbret vesikası olması için. Eski ümmetler, eski peygamberler malum haliniz.

Kıymetli kardeşlerim, 2. Abdülhamit Han bahsettiğimiz gibi netameli, nazik bir dönemde başa geçtiğinden meşihat makamı gibi büyük bir makama da güvenebileceği birini yerleştirmek istiyordu. Bahsettiğimiz gibi daha Rumeli Kaz Askerliği payesi elinde bulunan bir meşihat mektupçusu olan Cemalettin Efendi bu makama layık görürler ve bu makama getirirler. 2. Abdülhamit Han'ın karakterini, hassasiyetini, efendim çok iyi bilen, çok iyi tahlil eden Cemalettin Efendi mesafeyi çok güzel korumuş, söyleyeceği sözleri çok güzel seçmiş ve Muzaffer'in güvenini kazanmıştır. Onun için de baş tarafta arz ettiğim gibi 2. Abdülhamit Han'ın devri saltanatında 17 yıl 11 ay 13 gün sürecek ki bu toplam 4 devredir. Yani 2 devre ama sadrazamların değişmesiyle gelsin mi başta efendim başkası mı gelsin tekrar Muzaffer mı kalsın diye bir daha atanıyor bir daha atanıyor derken toplam 4 defa meşrikatı vardır. Ama ara vermeden 2 dönemdedir bu kıymetli kardeşlerim. 2 defa şeyin üstamlığı mevzu bahistir. Toplam sürede arz ettiğim kadardır ki az bir süre değildir. Zaten hatıratı var. Hatıratı siyasiyesi var. İskenderiye'deyken kaleme almış. Buraya gelmeden akşam onu okudum bayağı karıştırdım. Burada az önce bir söz size söyledim. 2. Abdülhamit Han'ı çok güzel tanımış etmiş diye. 2. Meşrutiyet ilanı var biliyorsunuz. 2. Abdülhamit Han'ın son merhalelerine yakın. 1909'da zaten tahttan indirilecek. 1908'de 2. Meşrutiyet ilan ediliyor. İşte o devirde sultanın yanına gidişi, tıp öğrencileri kapıya gelmiş, kutlama yapıyorlar, ondan biraz evham ediyor vesaire. Hatıratta göreceğimiz üzere 2. Abdülhamit Han'a çok güzel böyle sözlerle ortamı idare eden bir zat olmuş. Ben hatıratı siyasiyesinde 2. Meşrutiyet'in ilanı üzerine saraya gidip 2. Abdülhamit Han'la görüşmesi ve o hengamede yaşadıklarını gördüm. Kitapta, hatırasında, hatıratlarında. Dolayısıyla gerçekten elhak dendiği gibidir. Vaziyeti çok güzel tahlil etmiş ve ona göre davranmayı bilmiş kıymetli bir zattır Cemalettin Efendi.

Mehmet Cemalettin Efendi'nin zaman zaman kendisi hakkında hükümdarı kuşkulandıracak jurnaller, efendim istihbarat raporları kendisine verildiyse de 2. Abdülhamit Han bunları pek ciddiye almamıştır. Sultan 2. Abdülhamit Han bütün devlet ricaline olduğu gibi Cemalettin Efendi'ye de bol bol ihsanlarda bulunmuş. Kurçeşme'de yaptırdığı yalıyı bütün mefruşatı ile Cemalettin Efendi'ye hediye etmiştir 2. Abdülhamit Han. Padişahın bu ihsanı ile Yıldız Sarayı'na daha yakın bir konumda efendim oturabilir hale gelmiştir Mehmet Cemalettin Efendi. Kendisi hükümetin bir üyesi olarak memleket meseleleriyle yakından ilgilenmiş, müzakerelerde farklı görüşler ileri sürdüğü gibi birçok karara muhalefet ettiği de olmuştur. Yani öyle her şeye başını sallayan birisi asla olmamış. Vatan millet menfaatlerini efendim gütmeye çalışmıştır. Meşakkat-ı İslamiye dairesini ilgilendiren konular dışında özellikle iktisadi meselelerle diğer hükümet üyeleriyle ters düştüğünü görmekteyiz hayat hikayesinde. Mesela dış devletin alınacak borçlar, çıkaracak hisse senetleri, Ereğli kömür madenlerinin işletme hakkının borç karşılığında gayrimüslime verilmesi konularında bütçe müzakerelerine çok sert muhalefetlerde bulunduğu kayıtlarımızda mevcuttur. 2. Abdülhamit ve de Şeyhülislam rızası olmadan kararları onaylamayacağını sadrazama zaten bildirmişti ve Cemalettin Efendi'nin bu kararları devlette kabul görmüştü. Bazı kararlarından vazgeçtiğini görmekteyiz ama genel manada kararlarının daha çok kabule yakın işlerde başarılı olduğunu Cemalettin Efendi hayat hikayesinde devlette aldığı görevlere vesaire bakarken bu müşahede edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim 2. Abdülhamit 1909'da tahttan indiriliyor. Daha sonraki zamanda yine meşahatta bulunuyor Mehmet Cemalettin Efendi. 5. Mehmet Reşat devrinde yine meşahatta bulunuyor. Hatta o zamanlarda yine işte bu kararlı olmasından bir misal olarak karşımıza çıkan bir anekdot da şöyledir. 1912 Balkan Savaşı var malumunuz efendim. Büyük acı bir hatıradır. Bunu da bilmeyeniz, okumayanız varsa ben okumanızı tavsiye ederim kıymetli kardeşlerim. Balkan faciası bizim tarihimiz açısından çok önemli bir husustur. Ders alınması gereken hikayelerle doludur. Efendim, tarihçeyi Vak'ayı Zara diye bir kitap vardır. Zara müftüsün hatıraları diye çevrilmiştir. O Balkan faciasından Edirne'ye doğru göç esnasında gördükleri fecaatleri, kötülükleri anlatmıştır Müftü Efendi. Kitap çok önemli bir husustur. Yahya Kemal kitap hakkında Türk edebiyatının en nadide eserlerindendir. Onun için de okunmaz diye serzenişle bahsetmiştir. Hepinize tavsiye ederim o hikayelerin. Çok hakkında kitap var da bu özet ve güzellik mahiyetinde tavsiye edebileceğim bir eserdir. İşte bu 1912 Balkan Savaşı bütün şiddetle devam ettiği sıralarda askerlere bir ara kolera salgını vuruyor. Bunlar için yer bulamıyorlar. Cemalettin Efendi'nin damadı var. Şehremini Cemil Paşa efendim. Bazı camilerin bu iş için ayrılmasını teklif ediyor. Ekaf Nazır Ziya Paşa buna karşı çıkıyor. Ama Cemalettin Efendi bütün camilerin yaralı ve hasta askerlere tahsisi için fetva verilebileceğini ifade edince mesele efendim vuzuha kavuşuyor. Bu konuda her zaman dirayetli duruşunu sergilemiş bir zattır. Kendisi cuma selamlıkları başta olmak üzere birçok resmi merasimde padişahla beraber bulunmuş kıymetli bir zattır. Hatta kıymetli kardeşlerim Sultan 2. Abdülhamit Han'ı dış güçler, efendim Batı cenahı tahttan indirmek için uğraşıyorlar ve bir ajan gönderiyorlar. Cuma namazına çıkıyor Yıldız Sarayı'nda, cuma selamlığında bulunuyor ve dönüşünü hesap ediyorlar. Döndüğü zaman diyorlar at arabasının altına saatli bomba yerleştiriyorlar, patlasın ve bu şekilde efendim ölsün diye ayar yapıyorlar. Ama o cuma selamlığından çıktığında tarih 21 Temmuz 1905 Yıldız Sarayı'ndan çıkıyorlar ve Mehmet Cemalettin Efendi ile cami önünde alışılagelmiş onların hesap ettiğinin dışında bir mutat daha bekliyorlar. Bir mutatın dışında bir süre daha bekliyorlar. Burada ne konuştuğu hakkında çok fazla kayıt yok. Ben Ekrem Buğra Hoca'dan duymuştum. Benim de karşıma çok okudum bu konuda, merak ettim. Bir tek şeyi bulabildim demişti. Caminin saçaklarında bir sorun varmış. Akma yapıyormuş bazı yerler.
Efendim bunları yapılması işte gerekiyor. Ne yapalım, ne edelim diye padişahla muhtaç sürenin dışında biraz daha konuşunca kıymetli kardeşlerim ileride bomba infilak ediyor ve maalesef ölenler oluyor. Ama 2. Abdülhamit Han Cemalettin Efendi ile bir miktar daha konuşmasının bereketiyle bu faciadan kurtuluyor. Kıymetli kardeşlerim, bu olay üzerine tabii Cemalettin Efendi'nin 2. Abdülhamit Han'ı sani katında nezdinde itibarı kat kat artmıştır. Sizin de takdir edeceğiniz üzere. 2. Meşrutiyet'in ilanı ile 31 Mart olayları vardır. Bu olay üzerine istifa etmek istiyor. Sultanahmet 2. Abdülhamit Han, sen de benimle beraber ayrılacaksın diyerek kendisine engel oluyor kıymetli kardeşlerim. Daha sonra Said Paşa'nın 13 gün süren 7. kabinesinde Şeyhülislam olarak kalmış ve kabineyle birlikte o da istifa etmiştir. Bu ilk meşihatı Ahmet Cevdet Paşa, 5. 6. ve 7. Said Paşa, 2. Kamil Paşa, Halil Rıfat Paşa ile Avlonyalı Ferit Paşa'nın sadaretleri zamanına denk gelmektedir. 5 Ağustos 1908 tarihinde kurulan 3. Kamil Paşa kabinesinde de Şeyhülislam olarak girmiş ve hükümetin 14 Şubat 1909 tarihinde istifasıyla 2. meşihatinden bu şekilde ayrılmıştır. Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde yerine tavsiyesi üzerine Ziyaüddin Efendi, Mehmet Ziyaüddin Efendi getirilmiş. Sultan Abdülhamit de kendisine büyük ve yine değerli insanlarda bulunmuştur. Kıymetli kardeşlerim, bu tarihten sonra İttihat Terakki Partisi'nin ruh esasıyla çok anlaşamaz Cemalettin Efendi. Kenarda kalmıştır. Ancak Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kurduğu kabineye 22 Temmuz 1912 tarihinde 3. kez Şeyhülislam olarak girmişlerdir. 3 ay 8 günlük bir meşihat görevinden sonra tekrar ayrılmış vazifesinden. Yine aynı tarihte iş başına gelen Kamil Paşa'nın 4. ve sonuncu kabinesinde de 4. kez Şeyhülislam olarak atanmıştır. Size bahsetmiştim. 2 defa meşihatı var ama ayrıntıya bakarsak bu 4 defaya bölünmektedir. İşte onlardan şu an bahsetmiş oluyoruz. Ve 23 Ocak 1913 tarihinde Bab-ı Ali baskını ile iktidara gelen İttihat Terakki kabinesi hizmetine son vermiş ve yurt dışına çıkması kendisi için uygun olacağı söylenmiştir. Yani maalesef biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim, 2. Abdülhamit Han'ı Sani'yi tahttan indirdiler. İttihat Terakki ruh esası başta Talat, Cemal, Enver Paşalar. Vatansever oldukları söylenir ama ülkeyi büyük bir maceraya atmışlardır. 2. Abdülhamit Han'ı tahta indirirlerken kendisi demiştir ki o heyete ve İttihat Terakki'ye, memleketi 10 sene yönetin benden sonra, 100 sene yönettik diye övünün. Benden sonra memleketi 10 sene idare edebilin. Bunu başarırsanız 100 sene idare etmiş kadar övünmek hakkınızdır. Helal olsun size demiş. Amma ve lakin 6 sene içerisinde koca devleti Ali'ye kıymetli kardeşlerim payu mal olmuştur. Mal esef, ma teessüf. Devleti maceraya sürüklemişler. 2. Abdülhamit Han da bilir efendim dipsiz kuyulara taş atmayı, efendim içinden çıkılamayacak savaşlara girmeyi ama o devleti her zaman ilmi siyaset yöntemiyle idare etmeye çalışmış ve bunda elinden geldiğince muvaffak olmuştur. Maalesef İttihat Terakki devri böyle bir devirdir ve Cemalettin Efendi'yi de artık sürgüne yollamışlardır. Şimdi kendisinin sürgün yılları başlar.

Kıymetli kardeşlerim, İttihat Terakki Uru esası kendisine vatandan çıkmasını efendim telkin ettikleri hengamede oğlu vardır Fransa Nice şehrinde. Onun yanına gider Mehmet Cemalettin Efendi. Oğlu Ahmet Muhtar Bey onun yanına bir müddet gider. Orada bir süre kaldıktan sonra Mısır'ın İskenderiye şehrindeki Ramle kasabasına efendim göç ederler. Memleket hasreti içerisinde sıkıntılı günler geçirir. 1909-1913 yıllarına ait hatıralarını kaleme alırlar. 1919 yılında önce gazetelerde bu eser tefrika edilmiş. Bir yıl sonra da basılmıştır. Daha sonra birçok farklı baskısı yapılmış. Ben de yakın zamanda yapılmış bir baskısını alıp ondan efendim okumuş idim. Kendisi Şeyhülislamların meşihat makamında kaldığı süre göz önüne alındığında kıymetli kardeşlerim, Molla Husrev'den sonra en çok meşihatta kalmış 5. sırada yer alır. Tabii bunun sebebini anlıyorsunuz. 2. Abdülhamit Han pek kimseye güvenmediğinden, bu zatla güvendiğinden ikide bir değişiklik yapmak istememiştir haliyle. Mehmet Cemalettin Efendi kendisinin güvenini kazandığı için uzun süre meşihat makamında kalmış. Vatana millete hizmet etmek kendisine nasip olmuştur. Cemalettin Efendi de her fani gibi ecel şerbetini içmiş. Mısır'da bulunduğu İskenderiye Ramle kasabasında vefat etmiş ve vasiyeti üzerine cenazesi doğduğu topraklara, payitahta İstanbul'a getirilmiştir. 4 Recep 1337 tarihidir. Miladi karşılığı 5 Nisan 1919. Vefat ederler efendim. Fatih'te bahsettiğim gibi Otlukçu yokuşunda ecdadından Şeyh Resmi'nin yaptırmış olduğu, daha sonra kendisinin ihya etmiş olduğu mescidin hazinesine defnedildiler. 1918 yangınında oralar mahvolunca kabri şerifi buraya nakledilmiştir. Edirne Kapı şehitliğine efendim. Burada küçük bir şehitlik camii var. Mehmet Akif Ersoy'un orada anıtları geçtikten sonra Mehmet Akif Ersoy tabelalarını görüyorsunuz. Biraz daha otoban üstünden köprüden geçiyorsunuz. Az daha gittiğinizde soldan 3. girişe girdiğinizde bu caminin hemen arkasındaki hazirede kabri bulunmaktadır kıymetli kardeşler. Kıymetli kardeşlerim, kabir şahidesini arz ediyorum. Üst tarafta Hüvel Hallakul Baki, yaratan ve ebediyete kadar var olacak sadece o Allah-u Teala'dır. Ondan ma'ada, onun dışında ne var ise mahlukatta gördüğünüz, daha doğarken ölüm fermanını boynuna asarlar. Efendim, bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. Baki olan sadece Allah'tır diye çok güzel bir ifadeyi baş tarafa ecdadımız genelde konduruyor farkındaysanız. Satır 2'deyim. Makamı meşihatı İslamiye'ye 2 defa revnak bahş olup, bahsettiğim gibi 2 defa meşihat makamında bulunmuş. Teferruatına bakarsak 4 ama genel manada 2 buna demekteyiz. 2 defa o makamı süslemiş. Burası işte üzüntülü bir yer. Bahsettiğimiz gibi İttihat Terakki Rüesas tarafından sürgüne gönderilmiştir. Bakın, gariben memleketine mütehassiran. Yani garip olarak gurbette öldüğü için garip diyor. Memleketine hasret ile İskenderiye'de irtihal eden, ahirete efendim göç eden, ondan sonra Şeyh Yusuf Efendi Zade, Ahmet Halit Efendi Zade, babası dedesinden bahsediyor. El-Hac Mehmet Cemalettin Efendi'nin kabri şerifleridir. Ruhu şerifleri için Rıza en lillahi teala el Fatiha. Şimdi burada kıymetli kardeşlerim vefatını yazmış. Şöyle ki arz edeyim. Bunları Rumi takvime göre, o zaman Rumi takvim kullanılıyordu. Burada şey yazıyor, bakın, tarihi viladet. Ondan sonra fi 21 Mart sene 1264. Bunun miladi, bugün kullandığımız takvimdeki karşılığı 2 Nisan 1848'dir. Bu doğum tarihi. Şimdi hemen sol tarafa bakınız. Orada da, bakınız efendim, tarihi vefat. Vefat tarihi diyor. Fi, ondan sonra 5 Nisan'da sene 1335'te. Bu Rumi takvime göre yazmış. Miladi takvimdeki karşılığı da 5 Nisan 1919'dur kıymetli kardeşlerim. Ruhu revnakı şad olsun.

Kendisi birçok kıymetli kardeşlerim devletten ödül, madalya tarzı şeyler almışlar. Bunlar kitaplarımızda efendim sıralanıyor. Ailesinden bahsedecek olursak çocukları Anadolu Kazaskeri Mahmut Kemalettin Molla Bey, Gelen Bevi diye biliniyor. Ahmet Muhtar Kevakibi ve Ayşe Aliye Topuzlu'dur. Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu, tıp fakültesi başkanı ve İstanbul Şehremini belediye başkanı olan Müşir Cemil Topuzlu kendisinin damadı olmuştur. Rejisör ve fotoğraf sanatçısı Baha Gelenbevi ile genel cerrahi profesörü Cemalettin Topuzlu da bu zatın torunlarıdır. Hayır eserinden bahsetmiştik. Bahsettiğimiz ilk defnedildiği cami de kıymetli kardeşlerim yine harabeyken 2016 yılında Mahmut Nebati Bey tarafından ihya edilmiş ve ibadete açılmıştır. İlmi eseri Mısır'dayken kaleme aldığı Hatırat-ı Siyasiye adlı eseridir. Hicri 1336, miladi 1918 tarihinde yayınlanmıştır. Sonradan farklı baskıları da yapılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, 2. Abdülhamit Han'ın kabri şerifini ziyaret etmeniz varsa şiddetle tavsiye ederim. Beyazıt'tan Divan yolundan Sultanahmet Ayasofya'ya doğru giderken sol tarafta dedesi 2. Mahmut Türbesi'nde metfundurlar. Kendisinin suikasttan kurtulduğundan bahsetmiştik. O suikastta birçok kişi ölüyor 21 Temmuz 1905'te. 26 kişi vefat ediyor, 58 kişi yaralanıyor, 20 kadar da at parçalanıyor. Yani az bir bomba değil. Hiç böyle efendim fire vermeyecek şekilde padişah ve etrafı ölsün diye yapılmış Ermeni suikastçı tarafından. Daha sonra 2. Abdülhamit Han o adamı alıp kendini istihbaratta çalıştırıyor. O Ermeni suikastçıyı. Bahsettiğim gibi ilmi siyasetin böyle efendim dibini sıyırmış bir padişahımızdı. Allah-u Teala kendisine rahmet eylesin. O da sonra sürgüne gitti. Selanik'te, Alaaddin'in köşkünde sürgünde kaldı. Oralar elden çıkarken de efendim bahsettiğim gibi dedim ya birkaç senede elden her yer çıkıyor diye. Sonra da geldi Beylerbeyi Sarayı'nda sürgünde kaldı. Çanakkale Savaşı'nın olduğu zamanlarda Beylerbeyi Sarayı'nda Buhari Şerif hatmedip çıkıp boğaza Çanakkale'ye doğru üfler imiş kıymetli sultan. Ama insan bazen de kıymetin nimetini bilmez ya kıymetli kardeşlerim. Mesela Tevfik Fikret avcının vuramaması üzerine şiir yazar. Bir lahzayı taahhur, bir anlık bekleyiş. Yani az daha bekleseydi de ölseydi demek ister. Ey şanlı avcı, damını bihude kurmadın. Aslında diyor, tuzağını boş yere kurmadın. Attın fakat yazık ki, yazıklar ki vuramadın. Çok güzel bombayı tertip etmiştin ama maalesef emeğine ulaşamadın. Yani serzenişte bulunuyor, keşke ölseydi diyor Tevfik Fikret. Duysaydı bir dakikacığız devri bir sükun, bir hayır olurdu misli asırlarca gelmemiş. Keşke diyor zamanında geleydi bombayla öleydi de asırlarca emsali görülmemiş bir hayrı işlemiş olurdun ey Ermeni suikastçı diye kendisine efendim ağıt yakıyor Tevfik Fikret. Aynı devirlerde Rıza Tevfik Bölükbaşı da İttihat Terakki'yi sever ve 2. Abdülhamit Han'dan çok şikayet eden bir siyasi hegemonya içerisinde bulunurmuş kıymetli kardeşlerim. İşte Rıza Tevfik Bölükbaşı da bu olayları görünce arkasından pişman olarak ağıt yakar kıymetli kardeşlerim. Neredesin şevketlim Sultan Hamit Han? Feryadım varır mı barigahına? Huzuruna varıyor mu acaba feryadım? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletim bak günahına. Seni tahttan aldık ama bak senden sonra ne hale geldik sultanım diyor. Tahkire yeltenen tacu tahtını, denedi bu millet kara bahtını. Kendi seçti millet diyor. Sınadı sillenin nermu sathını, rahmet et sultanım suzi ahına. Tarihler ismini andığı zaman, sana hak verecek ey koca sultan, bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Nasıl siyaset güttüğünü tahttan alınmasından, halinden sonra anlıyorlar. Padişah hem zalim hem deli dedik, ihtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli eyvallah dedik, çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil, meğer bizmişiz. Biz bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz.
tükürdük atalar kıblegahına. Sonra cinsi bozuk ahlakı fena, bir sürü türedi girdi meydana. Nereden çıktı bunca veled-i zina, yuh olsun bunların ham ervahına. Zamanında kendisiyle beraber olan insanlara şimdi tabiri caizse efendim arkalarından söyleniyor. Kıymetli kardeşlerim, zaten ilk bölükbaşı böyle serzenişle devam ediyor. Bu birkaç kıtadır. Ben bir tanesi de daha kapatmış olayım. Der ki 2. Abdülhamit Han'a seslenerek, lakin sen sultanım Gavs-ı Ekber'sin, ahiretten bile himmet eylersin, çok çekti şu millet murada ersin, şefaat kıl şahım medet hahına. Senden medet isteyen biz garip efendim eski tebana, bir şefaat kıl yattığın kabrinden de şu millet sana ettiğinin cezasını çekiyor. Artık bundan şu millet kurtulsun der İttihat Terakki'nin zulmünü görünce. İnsan bazen elindeki şeyi bazı yönden eleştirse de ona büyük şemsiye ile büyük efendim tarafıyla bakamaz. Bakamadığı için her şeyi arkadaşlar göremez. İşte Rıza Tevfik Bölükbaşı da bu efendim nüktelerle tabiri caizse tevbe edip kendi padişahından 2. Abdülhamit Han'ın ruhaniyetinden istiğfar ediyor. Allah'ın kendisini buna karşı bağışlamasını diliyor. Memleket olarak bir daha böyle hatalara düşmememiz duasıyla. Dersimde adı geçen kıymetli zevatın ruhaniyetine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül Efendi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Muhakkıklara göre nübüvvet ve risalet herhangi bir nebinin nesi değildir? Zatı değildir. Yani emri zatisi değildir. Emri zatisi ne demek? Yani Allah onu yaratılıştan peygamber olarak yaratmış. Yani peygamberlik onun zatına koymuş. Ne gibi? Mesela ben doğarken akıllı doğmuşum. Sen de akıllısın. Herkes kendine göre bir aklı var. Bütün peygamberler de akıl sahibiydi. Ama ben de akıl sahibi olarak yaratıldım. Bu cibilli bir şeydir. Yani Allah kimini deli yaratmış, kimini sonradan delireni konuşmuyoruz. Ama yaratılırken akıllı yaratılan var, deli yaratılan var, engelli yaratılan var, selim yaratılan var. Şimdi onlar emri zatidir. Yani çünkü benim de akıllı olmam yaratıldığımda ona göre Mevla bana o aklı koymuştur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de akıllı yaratılmıştır. Nuh aleyhisselam da akıllı. Onlar tabi aklı ve en büyük akıl peygamberlerdi. Onların en üstünü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onu konuşmuyoruz. Ama peygamberlik onun aklı gibi, kalbi gibi, ruhu gibi zatına ait bir şey değildir. Onu Allah sonradan peygambere hibe ediyor yani. Onu demek istiyor. Sonradan hibe ediyor. Yani peygamberlik ne değildir? Kesbi değildir. Ha. Kesbi ne demek? Kazanmakla elde edilen bir şey değildir. Yani ben aç durayım, susuz kalayım, kendimi bacağımdan tersine asayım veyahut da işte felsefecilerin yaptığı gibi İmam Rabbani çok bahseder onlardan. Efendim cukiye der. Ondan sonra ne diyor? Ferahime der. Böyle bir şeyler var. Hindistan'da hala onların devam eden şeyleri var. Dölleri var. Kötü dölleri var. Bunlar kendilerini hükema tesmiye ederler. Halbuki felasifedir. Sapık itikatlı adamlar. Ama bunlar ne yapıyorlar? Böyle çok aç susuz duraraktan tasfiye denen bir vücutta bir bedensel arınma yapıyorlar. Hani sade su içiyorlar, bir şeyleri yemiyorlar, içmiyorlar, hayvani gıda kullanmıyorlar. Bu da bir arınma oluyor. O arınmayla beraber beden de ruhla birlikte bir letafet kazanıyor. Çünkü bütün kesafet yemekten, içmekten, uyumaktan geliyor. Buradan arınınca onlarda da böyle uçma kaçma gibi halıyı yürütüyorlar. Halının üstüne kendileri yürüyorlar. Millet bakıyor gökte gidiyor adam falan. Böyle şeyler istitraç kabilinde oluyor. Ama onlar peygamber mi olur? Haşa ve kella. Milleti dalalete sevk ediyorlar. Peygamberlik Allah-u Teala'nın iradesiyle, fazl-ı keremiyle, lütfuyla kuluna arız olan. Arız olan ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 40 yaşında peygamberin nübüvvet geldi. Ekseri peygamberlere de 40 yaşında geldi. İsa aleyhisselam, işte Yahya aleyhisselam gibi sabiyken, beşikteyken falan verilenler birkaç tane müstesna var. Bunun dışında 40 yaşında verildi. Ne oldu bu? Arız bir şey oldu. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda peygamberlik onun tabiatına konmuştu. Cibilletinin içinde vardı zaten gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sadece konuşmuyorum ben. Bütün peygamberler için konuşuyoruz. Bu böyle değildir. Zatına mahsus, akıllı olması gibi zatına mahsus bir şey değildir. Daha ne değildir? Ve la sıfate zatin. Zatına mahsus, zatıyla mevcut sıfat da değildir. Yani vahiyden önce. Bir peygambere vahiy gelmeden önce peygamberlik onun zatında bulunan akıllı olması gibi, yani Allah'ın baştan yarattığı kişilere verdiği akıl gibi zatına ait bir iş de değildir. Zatına ait bir sıfat da değildir. Hani zatın kendi değildir ama zatından ayrılmayan, zatıyla mevcut olan, kendi varken hep onunla var olan bir sıfat da değildir. Çünkü neden? İşte 40 yaşından sonra nübüvvet sıfatı geliyor ona. Ondan evvel nebidir diyemiyorsun. Hal böyle olunca efendim, ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani küntü nebiyen ve Adem beynel mâ ve attîn, ben peygamber iken Adem su ile çamur arasındaydı. O hadis Tirmizi'de sahiptir, onu konuşmuyoruz. O ezelde takdir edilmiş olması, Allah-u Teala'nın bilmiş olması, ona o sıfatı vermiş olması başka bir şey. Allah-u Teala her şeyi ezelde biliyor. O itibarla tabii ki ezelde de nebiydiler. Çünkü ilmi ezeli de nebi oldukları biliniyordu. Ama ne zaman nebilik verileceği biliniyordu? 40 yaşına geldiğinde nebilik verileceği biliniyordu. O ayrı bir şey şimdi. Bu halde bunu niye söyledi şimdilik yani? Ne alakası var diyeceksin. Var işte. Hilafen lil kerramiyeti. Bu kerramiye diye bir mezhep var. Kurulmuş. Bu mezhep buna muhalefet etmişler. Demişler ki bunlar 72 fırkadan, dalalet fırkalarından, Müslümanların içindeki dalalet fırkalarından. Yani diyorlar bunlar, nübüvvet ve risalet vahyin dışında bir iştir. Yani Allah ona şeriatı tebliğ etmeyi emrettikten sonra işte Resul oluyor, Nebi oluyor falan. Bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki bir peygamber doğuştan beri Nebidir. Sonra 40 yaşına kadar vahiy gelmese de onda o sıfat mevcuttur. Vahiy gelmeden önce de nübüvvet ve risaletin sahibi olan kişi bu sıfatlarla muttasıftır diyorlar. Halbuki Ehl-i Sünnet ne diyor? O sıfat ona ne zaman geldi? Vahiy geldi, Cibril göründü, Allah'ın vahiyini getirdi. Sifte vahiy gelir gelmez nübüvvetle muttasıftır diyor. Bunlar, bu kerramiye tabii bunların çok başka bir şey de var. Yani onlar şunu diyor esasen. Allah ona mukaddes bir ruh vermiş ve ona kuvvetler vermiş. Vahyi telakki etmesi için, Rabbini bilmesi için efendim ona özel bir haller vermiş. Efendim bu Allah'ın nimetlerindendir falan. Bunu anlamak doğru bir şey. Tabii ki Allah Teala ona özel kabiliyetler vermiş. Vahiy gelecek ama şimdi herkese akıl vermiş ama bu kadar akıllıdan milyonlarca milyarlarca akıllıdan vahiy bin Muhammed Mustafa'ya gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş'te ne kadar akıllılar vardı yani. O akılla mıdır? Herkese akıl vermiş. Ama tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha doğuştan Nuh aleyhisselam'a, İbrahim aleyhisselam'a ne vermiş? Allah'ın vahyini efendim telakki edebilmek için, Rabbini bilmesi için kuvvetler vermiş, mukaddes bir ruh vermiş. Zaten niye? Kable nübüvveti ve ba'da. Peygamber olmadan önce de günahlardan masumdur diyoruz. Korunmuş. Öbürleri korunmuş mu? Bu kadar akıllı var. Korunmamış. Dolayısıyla bunları kabul etmek, Allah'ın nimeti olarak görmek tabii ki anlaşılır bir şey. Ama bunların derdi ne? Bunların derdi şu. Yani Allah bunu peygamber yapmaya mecburdu gibiye döndürüyor. Madem sonradan peygamber yaptı, ya da Nebi yaptı, Resul yaptıysa bunu buna vahyi göndermeden evvel de yani bu bunu hak etmiş. Yani hak etmiş ama Allahu Teala onu fazl-ı keremiyle seçmiş. Rabbuke yahluku ma şaa'a ihtar. Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Mevla bunu seçmiş. Ezelde ondaki onun irade cüziyesini, kudreti nereye kullanacaklarını hepsini biliyordu, görmüş. Onun için onu seçmiş. Seçtikten sonra da ona o istihkakı, istidadı, o kabiliyeti vermiş. Ya bu tamam ama sanki Allah seçmeye mecbur gibi onu peygamber yaptıysa zaten başkasını bulamazdı ki. Bir tek o uygundu bu işe gibi de bir yaklaşım oluyor kerramiyenin. Meseleyi doğru anlamak lazım yoksa sıkıntı çıkar. Yani yoksa peygamberler 40 yaşında peygamber verildikten sonra seçkin kul olmuşlar da 40 yaşından evvelki 40 yaşına kadar ne yaptılarsa yaptılar herkes gibi. Ne çanaklar kırdılar, sütler döktüler denir mi aşağı? Peygamber olmanın şartlarında da Allah-u Teala ya kimse şart koşamaz ama Allah-u Teala hep o sıfatlarda peygamber gönderdiği için kaide çıkıyor buradan. Ki peygamberler nübüvvetten önce de sonra da kötü iş yapmamışlar, günaha düşmemişler, puta tapmamışlar. Ne diyor Bedülemali kastesine ve mâ kânet nebiyyen kattu ünse ve lâ abdun ve şahsun ziftihâli. Hiç mesela Allah-u Teala köleden peygamber göndermemiş, lafını dinemezler, hakaret ederler diye. Dişiden peygamber göndermemiş, kadın erkeklere hükmedemez, çıkıp insanın namerem nasıl erkekleri yönetecek, çıkacak, tebliğ yapacak. Ayşe annemiz perde arkasından görüşürdü mesela. Peygamber nasıl olacak da efendim erkeklerin karşısına çıkacak, namaz kıldıracak, bilmem hutbe okuyacak. Harpte önlerine geçecek. Peygamber yapmamış, dişiden de yapmamış. Bir de kötü işleri olan, evvelce ya bu bilmem neydi, bilmem. Şimdi adam şeyh olmuş, en büyük evliya almış. Evvelce de eşkıyaymış, olur. İsimlerini vermeyeyim şimdi. Çok büyük velilerde bu durumlar var. Çok büyük veliler. Yani artık onlara hiç kimse yetişemeyeceği makamda. Tabiinden, tebe-i tabiinde bile var. Ama peygamberlikte böyle şey geçmişinde olmaz. Çünkü neden? Millet konuşur derler ki bu evvelden şöyleydi, böyleydi. Şimdi meşhur bir şeyh var. Şu anda ismini vermeyeyim. Yani Ehl-i Sünnet'te bir adam. Ben bir şey demiyorum. Bayağı da müridi var şimdi. Birine gittik mesela. Adam şimdi dedi ki ya dedi bu dedi eşkıya dedi bilmem. Ben de dedi geçen gittim dedi yanına dedi. Baktım dedi dünya müritleri dolmuş, köy kurmuş bilmem ne yapmış. Efendim dedim ya sen bir şucu değil miydin ya şimdi ne oldun böyle falan. Ya tabii o da yanlış konuşuyor. Çünkü neden konuşuyor? Bu peygamberlik dert büyük ya aşağı. adam dayısından, babasından, şeyhinden icazet almıştır. Hilafeti hak etmiştir, etmemiştir. Onu mürşidi bilir. Yani kim icazet verdiyse o onun uhdesinde, o mesul olur. Beni alakadar eden bir şey yok. Ben kendim vekillik bile iddia etmiyorken adamların halifeliğini mi tartışacağım? Bana ne yani? Ama ehl-i sünnet ve muhalif bir amelde, itikatta bir şey görünmedikten sonra artık herkes kat'al mekullu nasi meşrabu. Herkes meşrebini bilmiştir. Gidenlerden ters alırsa alır, beni alakadar etmiyor. Ve lakin tabii orada işte bir peygamberde bu durum olmaz işte. Çünkü neden? Adam onun geçmişini bildiğinde gittim dedim ki diyor ne bu ya, bütün dünya mürit olmuş burada. Milleti sürmüş işte işlerine, kendi işlerini yaptırıyor diyor, bilmem ne diyor. Bilmiyorum dedim, onu kendi bilir dedim. Tarikatta öyle bir şey olmaz dedim esasen dedim. Ama dedi, sen dedi ben senin bilmem ne yapmıyor muyduk ya beraber dedim diyor, bilmem ne diyor, bir şeyler diyor yani. Ha onun için işte bir peygamberde evveliyatında bir tane yanlışlığına şahit olunan bir adam peygamber yapmadı diyor Bedülemali'de, anladın mı sen? Ha bu değil ki Allah-u Teala'ya birileri şart mı koştu ki sen bunlardan başka peygamber gönderemez. Allah-u Teala'ya kimse şart koşamaz. Hikmeti gereği insanların imanı, çünkü peygambere iman etmeyen kafir olur, ebedi cehennemden çıkamaz. Bir velinin kerametine inanmasa, bu adam veli değildir dese, o adam cehennemlik olmaz. Ha tabii Allah dostlarına muhalefetten bir sıkıntıya girebilir. Ha evliya yoktur dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da var. Ela inni evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Bir adam dese

Bundan dolayı Mevla gönderdiği bütün peygamberlerde üstün sıfatlar bulundurmuştur. Çocukluklarından, doğuşlarından, anne karnında başlayan süreçten, babasının sulbünde, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kaç dede ötesinde İlyas isimli dedesi var. Adnan dedesinden aşağıdaki silsilede. O İlyas isimli dedesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sulbündeyken, tabii kaç sonraki babada Abdullah babasında, o son sulbde Abdullah babasının sulbünde olacak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kaç dede geri diyor. Ben şu anda ezberimde değil kaç dede gerisi. Ama ne diyor kitapta? Ve zükire ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lebba fi sulbi. İlyas dedesinin sulbünde telbiye getirmiştir. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği belki sulb bel demek. Babanın belki belinde o çocuğun yaratıldığı su bulunuyor ya. Annenin göğüs kemikleri arasında babanın belinde. O sulbünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lebbeyk sesini yanındakiler işitiyordu İlyas dedesinin. Bu tabii ki geride fazilet var. Öyle şey olur mu? Dünya kadar hadis var. Onu konuşmuyoruz. Keramiye ile Ehl-i Sünnet'in farkını anlamanız için konuşuyorum. Keramiye diyor ki, madem diyor Allah diyor onu diyor peygamber yapmış diyor sonradan, bunu önceden de diyor zaten diyor onu yapmak zorundaydı diyor peygamber. Evvelceden de diyor o nebiydi diyor. Ona mecburdu diyor çünkü o sıfatlar başkasında yoktu bilmem. Ya kardeşim o sıfatlar tam başkasında yoktu ama o sıfatları da ona Allah verdi. Fazl-ı kerem ile ihtiyar etti. Fazl-ı kerem ile tercih yaptı, intikap etti. Ve fazl-ı kerem ile tercih ettikten sonra onu o sıfatlarla mücehhez etti. Vakti gelende de Cibril'i gönderdi, vahiy etti. Bu ayrı bir şey. Allah mecbur der gibi başkasında olmaz. Buna vahiy gelmeseydi bile bunda bu sıfat vardı diyor. Ya Allah Allah. Vahiy gelmeseydi bu sıfat zaten o sıfat varsa o vahiy ona geliyor. Onu da veren Allah, onu da gönderen Allah. Ama sen bunlara özel bir, yani Allah Teala buna vahiy göndermeseydi bile bunda zaten bu sıfatlarla mevsuf idi. Şimdi ama Allah Teala vahiy göndereceği için onu o sıfatlarla mevsuf etti demek başka. Vahiy göndermeyecek olsaydı da o zaman o kendiliğinden mi oldu yani o sıfatlar onda? O zaman sen Allah'ın seçimini, ihtiyarını, fazl-ı keremini devreden kaldırıyorsun. O zaman fazl-ı kerem devreden kalkar mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bile cennete fazl-ı keremle gireceğim diyor. Sahih hadis-i şerifinde. Amellerim beni de cennete sokmaz buyuruyor. Kâlu ve lente ya Resulallah. Le yudhilel cennete ahaddeküm amelhu. Hiçbirinizi ameli cennete sokamaz. Velante ya Resulallah, seni de mi buyurduk gece gündüz hiç uyumuyorsun, devamlı namaz ibadet yapıyorsun dediler. Kâlu ve kâle ve lâne illâ en yetegammedeni Allah minhu bir rahmetin. Ben de tabii ki dedi buyurdu ki cennete amelimle, namazımla, teheccüdümle giremem. Allah bana da acıyacak, rahmetiyle sokacak buyurdu. Sen şimdi bunu mu inkar ediyorsun yani? Bu meseleler ilmi meseleler. Bu kerramiyeyi kuran adam Muhammed İbni Kerram diye bir adam. Keram diyen var, kiram diyen var. Vezni çok ama bizim ekseri şeyimiz Kâf'ın fethasıyla, Ra'nın teşdidiyle. Muhammed İbni Kerram. Bu Kerram, işte Kerram da şeyden geliyormuş. İşte Kerem zaten Kerm, üzüm bağı demek. Kerem babası asmacıymış, üzüm bağıymış bilmem ne. Babası asmacı olursa kendisi tasmacı olur işte böyle. Babasına hakaret etmeyelim, bilmiyoruz babasının durumunu ama bu kendisi sapıtmış. Ondan sonra bu kaçta biliyor musun? Diyormuş ki teşvik hadislerinde falan bazı hadislerde peygamber adına yalan uydurmak caizdir diyormuş. Ondan sonra sene 255'te ölmüş. Sene 255'te ölmüş ne demek biliyor musun? 60-70 sene ortalama koysan adam 2. asır ehli. Yani tebe-i tabi'in dönemi ha. Onun için o asırda bulunan da herkes de tebe-i tabi'in radıyallahu anh denmez yani. O asırlarda da ne sapıklar türedi. Mutezile o asırlarda değil miydi? Hariciler o asırlarda değil miydi? Ama hariciler asr-ı saadette ilk 100 senede de var. Çıktı Hazreti Ali döneminde. O bakımdan orada da dikkatli olacağız. Bu adamın sıkıntılı kerramiye fırkası bununla da müşerref oldunuz diyemeyeceğim, mülevves oldunuz demek lazım. Yani bunları öğrenmemize de bir kere bu adamların adı bile rezalet ama işte efendim böyle bir şeylerde o kadar da bilmesen hepten olursun kaz demiş. Künyesi Ebu Abdillah Sizzi. Çok alimlerden de hadis dinlemiş yani adam. Tabii ya. Ama işte bununla mücessimeyle de irtibatı var. Mesela diyormuş ki bizim ibadet ettiğimiz Allah arşın üstünde yer kurmuştur, mekan tutmuştur, oturmuştur. İşte Vehhabiler de biraz değil, bayağı buna bu noktada oluyor. Allah-u Teala cevherdir diyormuş aşağı. Maddedir yani diyormuş aşağı. Teala Allah'ın cevherdir. Uluven kebira. 8 sene hapse

0: sünnet devletleri o zamanki işte hangi döneme düşüyoruz. Bölgesel de tabii Nişabur'da. Nişabur hükümeti, Neysabur esası da şimdi Nişabur deniyor. Şu anda İran'da o, orası. Nişabur'da 8 sene hapsetmişler. Bu bid'at yani ehl-i sünnet dışı işler uydurdu diye hapsetmişler. Sonra hapisten çıkınca Şam tarafına gitmiş, Kudüs'e gitmiş falan, oralarda bir mezhep tutturmuş falan. Allah bunların itikatlarından cümlemizi muhafaza eylesin. İşte ehl-i sünnet dışı fırkalar böyle tehlike efendim arz ediyorlar. Bunlar buna muhalefet ediyor. Yani diyor işte Allah peygamber gönderdiyse, ona vahiy göndermese bile o efendim nebidir. Ya vahiy gelmeden nasıl nebidir vahiy gel? Vahiy sanki Allah ona mecbur, o zaten kendiliğinden üstün bir adamdı da Allah da başka adam bulamayınca mecbur ona gönderiyor. Öyle şey olur mu? Tabii ki Allah Teala onu seçti, onu mücehhez kıldı. Ayrı bir dava. Fi tatvilin, onların görüşü fi tatvilin, büyük bir uzatma içerisinde lehum, onlara ait bir tatvil var, yani makaleleri var. Mezhep kurmuş herif. Mezhep kurursan iki tane sandalyeyle de holding kurulmaz. Tabii ki o da orada makaleleri var, teyit için edille getirmiş bir şeyler. Daha ve tehvilin tehvilleri var. Tehvil iki mana geliyor. Burada tahvif, korkutmalar var. İşte bizim mezhepten çıkan gavur olur bilmem ne, milleti korkuttular falan. Bir de tehvilin bir manası da şeydir yani, ha tezyindir, zahrafedir. Ve tevilin laflarını süslemişler, yaldızlamışlar, renk renk, şekil şekil. Ondan sonra tehviller içerisinde onların görüşlerine burada muhalefet var. Onların görüşleri ki leyse olmadı aleyh o görüşlerine nedir? Tevilün, tevil itimat demek yani, muavvel. Hiç itimat edilecek bir görüşleri de yok, delilleri de yok. Ehl-i sünnetin bunu konuşmasına, anlatmasına bile delil gerek yok ama işte bunu da bilmek lazım.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80 0549 691 80 80 Burası Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
4: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adresler üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
6: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
5: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
6: Elhamdülillah.
5: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam.